0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir duygu olarak tanımlanıyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre hayranlık her zaman olumlu bir duygu değil. Görkemli bir doğa manzarası huzur ve hayret yaratırken deprem ya da tsunami gibi olaylar karşısında hissedilen hayranlık korku ve çaresizlikle iç içe geçebiliyor. Bu durum hayranlığın korkuyla karışık bir duygu olduğunu ortaya koyuyor. Peki hayran olduğumuzda beyinde neler oluyor? Hayranlık anında beyinde kişinin kendine odaklanmasını sağlayan bölgelerdeki aktivite azalıyor. Bu da bireyin kendini daha küçük hissetmesine ve dış dünyaya daha açık hale gelmesine neden oluyor. Olumlu hayranlık durumunda vücut sakinleşirken, olumsuz hayranlık savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebiliyor. Bilimsel çalışmalar olumlu hayranlık duygusunun stresin azalmasına, başkalarıyla bağ kurma isteğinin artmasına ve yaşamda anlam duygusunun güçlenmesine katkı sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu duygu kişinin kendine odaklanmasını azaltarak daha paylaşımcı davranmasına da yardımcı oluyor. Günlük hayatta hayranlık nasıl deneyimlenir sorusunun cevabına gelince, uzmanlar doğa yürüyüşleri, sanat ve müzik gibi deneyimlerin hayranlık duygusunu tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca toplu etkinlikler ve ilham verici fikirler üzerine düşünmek de bu hissi güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir olarak tanımlanıyor. Uzayın sonsuzluğu ya da doğanın gücü karşısında ortaya çıkan bu his, hem korku hem de hayranlığı aynı anda barındırabiliyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Arada kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğine işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay zeka ile ilgili konuları daha detaylı bir şekilde konuşmak için bugün Yapay Zeka Günlüğü'nde bir de önemli konuğumuz var. Enteresan bir bakış açısını konuşacağız kendisiyle beraber. Hemen bekletmeden merhaba diyelim. Hattımızda Alpaco Tech kurucusu ve CEO'su Refik Söylemez var. Merhabalar Refik Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey, yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben sizi bir basın bülteniyle keşfettim. Herkesin de keşfetmesi gereken bir şeyler olduğunu düşündüm. Bunun için de çok sağ olun kabul ettiğiniz için programımıza katılmayı.
3: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten kıymetli içerikler üretiyorsunuz. Bizim de burada yer almamıza neden olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
2: Saygılar efendim. Efendim şimdi şöyle bir durum var. Ben 2000'lerin biraz başına doğru dönmek istiyorum. O zamanlarda çalıştığım şirketlerde, işte Türkiye'nin en büyük GSM iletişim şirketleriydi. Oralarda mesela basın takibi yapıyorduk. Basın takibinde en büyük sorunumuz şeydi. Haberleri teker teker okuyorduk ve her gün yaklaşık 100 küsür tane farklı haber çıkıyordu. Teker teker okuyup bunları sentimental analiz getirmeye çalışıyorduk. Yani o pozitif bir çıkmış, negatif bir çıkmış hangi alanlarda diye ve kişi sabahtan akşama kadar bu haberleri okurduk. Sonra bunlara bir şey getirmeye çalıştık. Acaba bilgisayarla işte yapay zeka ile bunları değerlendirebilir miyiz diye bakmaya çalıştık. Öyle bir yere geldik ki yani %70'lerde bunların pozitif mi negatif mi olduğunu bilebilmek büyük bir başarı sayılıyordu o zamanlar, ama iletişim şöyle bir şey. Ya %100 bilirsiniz ya sıfır bilirsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Yani %98 ile sıfır arasında çok fark olmuyor. Çünkü kimin sizin için pozitif mi negatif mi konuştuğunu bilememek işi zora sokuyordu. Bu aynen böyle devam ederken yapay zekanın yükselmesiyle beraber bu takip işleri bambaşka bir yere geldi. Bu noktada ben Alpaco Tech'i keşfettim. Gerçekten de bu konuyu hakkıyla yapmaya çalışan şirketlerden biri. Biraz Alpaco Tech'i tanıyarak başlayalım ve bunu nasıl yaptığınızı da ardından girelim.
3: Tabii. Yani öncelikle tabii bu iletişimle ilgili olan ve sizin gibi kıymetli arkadaşlarla görüştüğümüzde aslında işin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu çok daha rahat görüşebiliyoruz. Tabii biz Alpaco olarak aslında bir kendimizi tanımlarken bir yapay zeka fabrikası olarak tanımlıyoruz. Çünkü biz aslında Alpaco olarak bir yazılım firmasıyız. Yaklaşık 25 kişilik ekibimizle beraber bugüne kadar kurumların yapay zekayı kendi içlerinde kullanmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle aslında bireysel anlamda yapay zekayı çok fazla kullandığımızdan dolayı kurumların bu alanda yarış içine girebilmesi için özellikle uluslararası arenada bu yarışların içine dahil olup bu alanda da artık fark yaratabilmeleri için yapay zekayı iş hayatında teknolojiyle beraber nasıl kullanabiliriz gibi ürünler üzerine çalışıyoruz. Bununla beraber
2: sizin bir saniye sözünüzü keseceğim Refik Bey. Çok güzel bir haber aldık. Herkesi mutlu edecek bir haber aldık. Sevgili programcımız Ali Çağatay, sabah programlarını yapan Ali Çağatay en sonunda gözaltından çıkmış, serbest bırakılmış. Bunu böyle bir sevindirici haber olarak müjdeyi vermek bana düştü ve çok mutluyum bunu söylemekten. Ali abiyi dört gözle yine sabah programlarında aramızda görmeyi çok istiyoruz ve çok sevindiğimi dile getiriyorum. getirmek istiyorum. Kusura bakmayın sözünüzü kestim ama çok mutlu bir haberle sözünüzü kestiğim için çok mutluyum efendim. Şöyle yine biz konumuza dönelim isterseniz sizle beraber. Şunu sormak istiyorum. Bunları değerlendirme açısından sizin kurduğunuz sistemlerin, siz çünkü sadece şeyi değerlendirmiyorsunuz. Hani böyle basında çıkan haberleri değerlendirmiyorsunuz ya da sosyal medyada çıkan haberleri değerlendirmiyorsunuz. Normal dijital medyada haberler olarak çıkan haberleri de değerlendiriyorsunuz değil mi? Ben orada yanılmıyorum.
3: Doğrudur, evet. Tam olarak o üründen bahsedecektim. Brainpower bizim bir startup ürünümüz. Aslında Brainpower'la beraber şu an markaların en büyük sorunu artık veri eksikliği değil ama veri kalabalığı. Sosyal medya, haber siteleri, forumlar, video platformları her saniye çok büyük bir konu oluşuyor. Firmalar için, markalar için, kurumlar ve kişiler için aslında. Ancak en önemli kısım aslında markanın kaç kez konuşulduğu değil, nasıl konuşulduğu, insanların ne hissettiği, olumlu mu, olumsuz mu, olumluysa nasıl olumlu, olumsuzsa nasıl olumsuz gibi aslında risk mi, fırsat mı, bunları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Brainpower da tam olarak bu alanda devreye giriyor aslında. Bütün dijital medyadaki veri kaynaklarını, yani sosyal medyada olabilir,

0: Doğal olarak krizler var biliyorsunuz, artık sosyal medya çok büyük bir alan olduğu için artık en basit bir paylaşımla beraber büyük firmaların, kurumların büyük bir kriz altına girmeleri söz konusu oluyor. Burada da erken uyarı sistemleriyle aslında direkten risk analizi yapıp anlık olarak bildirimler sağlayarak olumluyu da olumsuzu da tek ekran üzerinden ilgililerine yönetmek ile ilgililerini iletiyoruz. Bu insanlar...
1: Nefit Bey, burada bu noktada yine sizin sözünüzü kesme pahasına şunu sormak istiyorum. Yani kriz dediğimiz şey, kriz yönetimi yapmayanlar bilmezler. Kriz dediğimiz şey aslında her dakika eksponansiyel olarak, yani üssü sayı olarak artıyor. Yani siz müdahaleyi ne kadar geç yaparsanız o kadar artık geri dönülmez bir hale geliyor. O yüzden de çabucak ve hızlı müdahale etmek çok önemli değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani özellikle dijital dünyaya baktığımızda artık bir dakika bile çok büyük bir süre. Yani bir paylaşım yapılıp silindiğinde dahi bitmiyor ve binlerce, milyonlarca kişi anlık olarak ulaşabiliyor. Onları sonradan tekrar düzeltmek, açıklamak çok büyük krizlere neden olabiliyor. Ticari firmaların büyük kayıplarına sebep olabiliyor. Bunları gördük. Çok şükür Brainpower'la beraber bunları engellemeye çalışıyoruz. Anlık olarak özellikle uluslararası alanda da tabii buna benzer ürünler var aslında. Türkiye'de de yurt dışında da var. Ama yurt dışında özellikle Brandwatch var ve Amerikan menşeli bir ürün. Bu aslında istihbarat ürünü. Bu istihbarat ürününün karşılığı olarak insanların kullanımı ve bu istihbarat verisi toplayarak aslında bir Amerika'nın kullandığı bir sistem. Türkiye'de de tabii kullanılan rakiplerimiz var. Ama burada dediğim gibi tamamen sayısal veriler üzerinde ve bu kriz yönetimleri, raporlamalar genellikle bir gün sonraya veya sabah saatlerinde önümüze düşmüş oluyor ve işten çoktan geçmiş oluyor aslında. Biz bunu anlık olarak tek bir dashboard ekranından, mobil uygulamadan anlık olarak veriyoruz ve insan merkezli yapay zeka sistemi dediğimiz aslında iletişim profesyonellerinin doğru karar almasına yardımcı olan bir asistan olarak görüyoruz. Yani tek bir olumsuz yorum kriz değildir. Fakat aynı şikayetle farklı platformlarda hızla çoğalıyorsa ve ton sertleşiyorsa bu etkili hesaplarla da önemli katkılar sağlanıyorsa bu bir artık sinyaldir. Ve brain power değeri gürültüyü gerçek sinyal birbirinden ayırmaktan farklı olarak ortaya çıkartıp bildirimler sunuyor. Bu anlamda ürünümüzü...
1: Bir de yabancı ülkelerin ürünlerini ben çok kullanmaktan yana değilim. Neden? Çünkü sarkazm dediğimiz, hani böyle biraz dolambaçlı yoldan bir şeyler söylendiğinde o ürünler biraz duvara toslayabiliyor. Yani insanlar evet çok güzelmişin dediği zaman bunu pozitif olarak yazmak o ürünlerde ortaya çıkıyor. Ben buna çok giriyorum çünkü pozitif değil. Yani insanların hangi tonda söylediği, sonunda hangi logoyu koyduğu ya da işte ünlem işareti mi koydu, ne yaptı filan, bunları söylemek hoş değil. Mesela yine 2000'li yılların başına dönecek olursak, orada o zamanlar şeyin kavgasını veriyorduk biz. Adamın bir tanesi demiş ki mesela, işte bu şirket gerizekalılarla tarafından yönetilmektedir, bence böyle değil dediği zaman bunu negatif olarak algılıyordu. Gerizekalılar tarafından yönetilmektedir deyince, ama bence öyle değil diye, hani felsefede değilleme vardır, o değillemeyi algılayamıyordu. Bu bugünkü sistemler bunu algılıyordur ya da bu sarkazmı görebiliyordur diye düşünüyorum, değil mi?
0: Kesinlikle haklısınız. Çok güzel bir yere dokundunuz. Tabii biz bu yapay zeka artık her tarafta kullanıldığı için yapay zekanın ne olduğunu da belki biraz daha değinmek gerekiyor ama biz burada kendi modelimizi eğiterek aslında bu alanda çalışıyoruz. Yani bir, Türkiye'yi çok iyi bilen model, iki, aslında sosyal medyayı çok iyi bilen model. Bu ikisini birleştirerek agentların beraber topladığı verilerle beraber aslında bu anlam buradan anlamları doğru hale getiriyor. Yani bir ünlem, bir kısaltma veya işte şu anki konjonktürde sürekli ortaya çıkan yeni yeni akımlar, bu akımları anlamlandırmak, bunları çok hızlı adaptif olup sürekli veri toplayarak da öğrenerek sistem devam ettiği için brain power'ın aslında yabancı menşeili ürünlerden ve modellerden de en büyük farklılardan biri de bu. Türkiye'yi bilen ve Türkiye sosyal medyayı bilen çok kıymetli bir modelimiz var. Bu modelle beraber eğitip ve anlamlandırmaya çalışıyoruz.
1: Peki bunun için siz bir hangi dil modelini kullanıyorsunuz, el ele mi kullanıyorsunuz, onu çok merak ediyorum. Çünkü o seçim de herhalde sizi farklı bir yerlere götürebilir değil mi?
0: Tabii kesinlikle öyle. Aslında burada bizim açık kaynak olarak kullandığımız birden fazla model var. Küçük modellerimiz var. Açık kaynak olarak yayınlanmış. Bunların hepsini alıp kendi paydaşlarımızın sunucularıyla beraber eğitip, kendi içimizdeki sunucularla beraber eğitip bu modellerin her birini Brain Power'a özel bir alanda, yani YouTube'u ben ayrı bir küçük modelim.

0: var. Twitter'ı bilen ayrı bir modelimiz var. İki sözlü bilen ayrı bir modelimiz var. Haberleri bilen ayrı bir model var. Bunların hepsini açık kaynak modellerle eğiterek kendi modellerimizi yaptık. Yoksa şu anki açık da API'larla çalışan işte herkesin kullandığı modelleri doğrudan veri alıp hadi bunu bana lezzet getir gibi değil. Tamamen bizim kendi modellerimizle. Bu yüzden istediğimiz her yere entegre olabiliyor. İstediğimiz her yere raporlama vesaire paketleri çıkartıp sunabiliyoruz.
1: Bunu herkes bana soruyor. Ben de size de sormuş olayım. Yani tek bir büyük dil modeliyle çalışmaktansa açık kaynak modelleri böyle sizin dediğiniz gibi parçalayarak her yere yaymak değil mi? Yani daha iyi.
0: %100 bu konu yani hani bence tartışmasız teknik olarak da. Çünkü şu anki büyük modellerin tek bir amacı var. Ya herkese hitap edeyim ama her şeyi az az bileyim gibi. Ama iş dünyasında veya ilgili alanlarda özelleştirilecek modellerin hepsi için özellikle 7 milyar parametreli daha bu seviyedeki hatta 1 milyar parametreli modeller bile o alan için özelleştirerek kullanıldığında çok daha büyük başarılar elde edebiliyor.
1: Evet evet, yani o trilyon parametrelere bazı durumlarda çok gerek yok, hatta küçük ve dikeyler daha hızlı sonuca ulaşabiliyor. Peki şunu da sormak istiyorum efendim size, siz sadece bir tetikleme sistemiyle alarm mı üretiyorsunuz, yoksa hani bunlar böyle bir şey söylemiş bence şöyle bir aksiyon almanız doğru olur diye yol da gösteriyor musunuz?
0: Kesinlikle aslında insight'lar üretiyoruz. Evet, süper. Farklı alanlarda veriler topluyoruz. İşte bu veri bu kadar konuşulmuş ve olumsuz konuşulmuş değil. Evet, olumlu konuşulmuş. Bu olumluyu daha üst seviyeye çıkmak için şu içerikleri üretip deyip içerik üreten bir modelimiz de var. Hesaplarımızı oraya bağladığımızda otomatik paylaşımlar yaparak veya bize önerilerde bulunarak içerik üretip o olumlu seviyelere yönlendirdiği içerik anlamında da sosyal medya anlamında da bize destek olan bir modeli var. Ayrıca olumsuz anlamda da bütün olumsuzları toplayıp neden olumsuz konuşulduğunu farkına varıp bu olumsuzluğu da olumluya çevirmek için bir açıklama metni veya bir içerik üretimi veya bir tweet örneği verip bu anlamda da sürekli insight'lar üretiyor. Buradaki bizimle ilgili konuşan kişileri aslında sınıflandırarak da her ayrı platformda farklı içerikler üretmemizi bile bazen öngörebiliyoruz. O yüzden buradaki insight'lar markayı da çok iyi tanıdığı için öncesinde çok güzel destekler ve yardımcı olarak bir sosyal medya ekibimizde biriymiş gibi çalışıyor diyebilirim.
1: Şimdi markayı çok iyi tanıma deyince bende bir sürü farklı ışıklar yandı. Yani şöyle, siz mesela bir markayla çalışmadan önce o markayla ilgili bir ajan eğitiyor musunuz?
0: Tabii, biz şimdi ilk başta müşterilerimizle görüştüğümüzde bu ürünü öncelikle ne için kullanacakları, hedef kitleleri neler, neden bu ürüne ihtiyaç duyduklarını öğreniyoruz. Sonrasında ilgili keywordleri, markaları, kurumları, kişileri alıyoruz. Ve belli bir süre boyunca bu agentların hepsi için bu arama ve tarama üzerine çalışmalar yaptırıyoruz. Ve bu markayı son bir aylık, bir yıllık, bir üç aylık gibi veriler toplayarak markanın aslında geçmişe ait olan bir verisini çıkartıyoruz ki bugünden sonra oluşturabilecek verilerde karşılaştırmasını da yapabilsin diye. Hem markayı tanımlayınca oluyoruz. Biz kendilerine örnek keywordler de üretiyoruz. Yani sadece siz keywordleri üretiniz ama bizim agentler sizin daha önceki markalarınız veya sizle beraber eşleştirilmiş olan şu markalar ve kelimeler de var. Bunları da takip etmenizi öneriyoruz gibi. Markayı tanıdıktan sonra bu tür insight'lar da üretip sonrası için de içerik üretmeye başlıyoruz.
1: Şimdi tabii burada markalardan bahsediyoruz. Gerçi markaların da başından geçiyor ama yani şeyde, politik alanda vesairede, sporda, her yerde şunu görüyoruz. Mesela bazen konuşan kişiler ya da sizin üstünüze gelen kalabalıklar kişiler, şahıslar olmayabiliyor. Bazen kötü niyetli insanların üstünüze saldığı botlar da olabiliyor. Böyle bir analiz yapabiliyor musunuz efendim?
0: Evet, burada da bot analizi agentımız ve modülümüz var aslında. Buradaki bot analizini sadece işte bu kadar bot konuşuyor gibi değil, sizinle ilgili konuşan olumlu olanlarda da bot varsa bunları veriyoruz. Olumsuz olanlarda da %şu kadar olumsuz diyoruz ve kullanıcıları da belirleyebiliyoruz. Yani şu kullanıcılar bizim için bot olarak tanımlandı ve içeriklerini göz ardı edebiliriz veya bunları da dahil edebiliriz gibi önerilerde de bulunuyoruz kendilerine. Çünkü bildiğim üzere sosyal medya özellikle operasyon için çok fazla kullanılıyor. Bunların da çıkış noktaları var. Reddit var, ekşi sözlük var, X var. Bunların da sıralı olarak takibini sağlayıp örneğin öncelik de bir veri çıktı, takip ediyoruz. Sonra ikisi özde düştü, bunu da takip ediyoruz, bir alarm iletiyoruz. İkisi düşmeye başladığında da ikinci bir alarm iletiyoruz. Ve burada işte bir kullanıcı 400 tane tweet atmış olabiliyor. Bir kullanıcı veya 10 tane kullanıcı üzerinden sadece bütün her şeyi paylaşıma sokulmuş olabiliyor. Bunları da üretip ek olarak toksik içerikler içinde, hukuk bilimleri içinde ekran görüntüleri, bağlı linklerin hepsinin kayıt altına alıp ilgililere de verebileceğimiz bir modül var.
1: Peki efendim, yani konumuzun bir tık dışında ama ben size bunu sormak istiyorum. Gerçekten bot kullanımı çok mu Türkiye'de?
0: Yani bazı alanlar için evet, gerçekten çok fazla var. Ve belli bir yerlerden de ortak noktalardan çok fazla kullandığını görüyoruz. Yani bunu IP'lerle, bilgisayarlarla veya çıktığı noktalarla keşif altına alabiliyoruz. Ama yurt dışından Türkiye içerik üretimi çok daha fazla bot var, onu söyleyebilirim.
1: Yurt dışından Türkiye'ye botlar vasıtasıyla pozitif ya da negatif içerik üretiminden bahsediyoruz değil mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Peki hangi ülkelerden geliyor efendim? Hani genelde şey söylenir, bot satın alma bilmem ne filan Çin tarafından yapılıyor gibi şeyler söylenir. Ya da Doğu Avrupa ülkelerinden denir. Bunun belli bir coğrafyası var mı?
0: Var. Bizde zaten bunların hepsinin konumlandırmaları yapılıyor. Yani hem kendileri VPN dahi kullansalar onları konumlandırdıkları bir yer var. Hem de aslında attıkları içeriklerden sınıflandırdığımız içerikler var. Tabii Çin, Hindistan, Pakistan, Avrupa tarafında Hollanda veya Rusya tarafından daha çok erişim engelleri olduğu için buralardan doğrudan erişim sağlamadan VPN yoluyla farklı farklı alanlardan denemeler yapılıyor. Ama bizim genel olarak baktığımızda en fazla kullanılan genelde Hindistan tarafından, Avrupa'da da Hollanda tarafından, Çin genelde Hong Kong, Çin bölgesinden de çok fazla bot analizinden saptadığımız hesaplar oluyor.
1: Peki şöyle bir şey var, şimdi siz hani SALT bana söylediğiniz gibi izleme ya da tetiklenmiş rapor hazırlamaları yapmıyorsunuz. Mesela şirketler yıllık iletişim planlarını yaparken, ki şimdi önümüzdeki birkaç ayda bunun zamanı gelecek. Hani insanlar 2027'yi planlamaya başlayacaklar. Bu noktada bir desteğiniz, yardımınız olur, böyle bir paketiniz var mı?
0: Evet, bu bizim custom paketimizde var. Bu custom paketinde aslında normalde paketlerimiz aylık sabit şeklinde kullanım kiralama usulü. Ama custom pakette şöyle bir hizmet verebiliyoruz. Yani belli bir konu üzerinde veya belli bir kurum üzerinde genel analiz istenebiliyor. Bu siyasi bir talep olabiliyor veya bir kurumun ülkeye giriş için analiz yapması gerekebiliyor. Veya son bir yıllık işte rakiplerle beraber karşılaştırmaları, bizim kendi hedeflerimizle gerçekleştirilen marka arketipleri dediğimiz bir alan var. Öncelikle kurumsal iletişimdeki arkadaşların markayı konumlandırdığı bir yer var. Bir de insanların gerçekten konuştuğu ve bu insanların markayı konumlandırdığı bir yer var. Özellikle bu alanlarla ilgili çok fazla rapor, araştırma çalışmaları yapıp custom paketi olarak sunabiliyoruz.
1: Refik Bey, keşke şöyle bir kitap yazma bir modülünüz olsa, bu raporları koysanız. Yani çünkü şunu görüyorum ben, yani bunu onlarca yıldır görüyorum. 2010'dan beri şirketlerin bu işe nasıl baktığını biliyorum, içlerinde de yer aldım. Aynı hataları tekrar yapıyorlar. Hani arkadaş, bunu böyle yapınca karşınıza bunlar çıkıyor, artık bunu yapmayın diyecek bir mekanizma kursanız keşke.
0: Yani aslında şöyle, çok fazla çıkardığımız ve rapor olarak sunduğumuz durumlar var. Yani bunları tabii KVKK gereği şu an açıklayamıyorum ama
1: tabii. Yok yani isim ismen değil de hani arkadaş, yani bak, buraya para sokarsan bu böyle oluyor. Bot sokarsan şöyle oluyor. Ayağını dolaşıyor. Yapmayın artık bunları. Sene 2026 oldu. 2027'ye gidiyoruz. Artık biraz akıllı olun diyecek mekanizmalar lazım. Sizde bu mekanizmaların datası çok güzel var.
0: Evet, kesinlikle. Bizim öneri olarak sunduğumuz şeylerin karşılığında çıkan olumsuz şeyleri çok fazla yaşadığımız ve net olarak gördüğümüz alanlar var. Bir kurum özelinde söyleyeyim, isim vermeden. Bir kurum yöneticimiz rapor istedi, raporu sunduk. Önce danışmanlarım üzerinden gelsin demişti. Biz danışmanlarını götürdük. Danışmanım, biz bu raporu sunamayız dediler. Ya dedim ki, neden, bir hatamız mı var, bir yanlış bir durumumuz var? Hayır dedi. Evet. Biz genel müdürümüz veya işte diğer rakiplerle karşılaştırma yaptığımız için biz bazen hesaplarımıza bot basıyoruz. Genel müdürümüzle ve diğer taraflardaki eksikliğimiz ortaya çıkmasın diye. Siz bunları keşfetmişsiniz. Biz şimdi bunu sunabiliriz diye. Şimdi böyle bir durumlar da yaşıyoruz bazen. Madem kendi içimizde, bazen farklı alanlarda istemediğimiz sonuçlar doğurabiliyor. Ama şeffaf olarak biz sunuyoruz ve bunların aslında düzene girmesi ve doğru kullanılması için çok fazla insight üretiyoruz ama tabii onların kendi bilebileceği bir iş.
1: Tabii canım, ama yani artık şeyde değiliz Refik Bey, 1990'larda ya da ne bileyim sosyal medyanın ilk icat edildiği 2000'lerin başlarında değiliz artık. Yani böyle şeyler hop diye çıkıyor, ortalama zekalı birisi bile bunu görebiliyor. Yani artık bunlardan biraz kaçsalar diyorum ya, bir gün sizinle ayrıca böyle bir program da yapsak, hani sizin gördüğünüz eksikleri, yanlışları insanlara anlatacağımız bir program da yapsak çok mutlu olurdum.
0: Ben de çok memnun olurum. Bizim raporlardan yani onu anonimleştirip aslında senaryolar üzerinden gittiğimizde çok daha net problemler ortaya çıkmış olacak ve bazen sosyal medyada konuşulan konuların neler olduğunu ortaya çıkardığımızda, biz bazen böyle genel gündem olsun diye de bazen raporlar çekiyoruz. İşte en çok konuşulan meyve, en çok konuşulan içecek gibi. Burada da çok ilginç durumlar var. Bunları raporluyoruz ama yayınlayamıyoruz maalesef. Ortak bir baza başında konuştuğumuzda aslında çok yapay zekanın ne geldiğini, nerelerde kullanıldığını çok net görmüş oluruz.
1: Vallahi Refik Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada insanların size nasıl ulaşabilirler, bir son olarak onu söylerseniz şey yapmayalım, ortada bırakmayalım konuyu.
0: Teşekkür ederim. Brainpower.com web sayfamız var veya alpakotech.com üzerinden de erişebilirler. Sosyal medya hesaplarım üzerinden bana da istedikleri her konuda erişebilirler. Biz bir girişimci arkadaşlara da çok destek olmaya çalışıyoruz. O konuda da yapay zeka anlamda da ihtiyaç duyduklarında her türlü desteği gönüllü olarak vermeye de hazırız.
1: Süpersiniz. O girişimcilik şeyinizde, maceranızda konuşmadık. Dediğim gibi onu bir sonraki programa bırakalım ama sizinle mutlaka tekrar bir araya gelelim efendim.
0: Çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim.
1: Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için Refik Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar, iyi günler dilerim.
1: Sağ olun efendim. Evet, Alpakotech kurucusu ve CEO'su Refik Söylemez'le konuştuk efendim. Bu dünya enteresan bir dünya. Evet, yapay zekanın böylesi raporlar hazırlama yeteneklerini böyle profesyonelce işin içine girip sunmak, yapmak çok önemli şeyler. İletişim işi tamamen bir veri işidir. Evet, iletişim kurmak için veri üretirsiniz ama o kurduğunuz iletişimin iletişim olup olmadığını, doğru yapılıp yapılmadığını dışarıdan bir göz mutlaka kontrol etmeli. Mesela benim şu anda gördüğüm şirketlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi, genelde o iletişimin nasıl gittiğini iletişim hizmeti aldıkları firmalara soruyorlar. Yani sizin bir PR ajansınız var. Biz nasıl, doğru yapmış mıyız diye PR ajansına sorarsanız, PR ajansı o işten para aldığı için, kendi yaptığı iletişim olduğu için "Aa, süper ya" filan der. Bu böyle olmamalı. Siz farklı dışarıdaki kuruluşlara bunu sormalısınız. Bu çok basit bir kural aslında ama bu kuralı genelde kimse bakmıyor. Herkes kendi yaptığı işi mükemmel diyor. Herkes kendi tüfeğini, dünyanın en büyük tüfeği sanıyor. Böyle bir dünyamız var. Hadi o zaman bir güzel müzik arasına gidelim ama gitmeden önce ben şu mutlu haberi sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Sevgili programcımız Ali Çağatay, Ali abi tahliye edildi efendim. Evet, tahliye edildi. 25 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek 76 gün sonra çıktığı ilk duruşmada tahliye kararı verildi kendisine. Onun sesini özledik, onun anlatımını özledik, onu gerçekten çok özledik. Yani beraber kahve içmeyi, çay içmeyi de çok özledik. Bu müjdeyi vermek de bana düştüğü için çok mutluyum efendim. Haydi bir müzik arasına gidelim, ardından tekrar haberlerimizle devam edeceğiz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet sevgili Ali Çağatay'ın tahliye haberinde verdikten sonra böyle Come Together şarkısı güzel oldu Aerosmith'ten. Evet efendim hep beraber bir yere geleceğiz tekrar. Şimdi hemen sıcak haberlerle başlayalım isterseniz. Apple biliyorsunuz dün bir lansman yaptı. İşte dün size söylediğim olası muhtemel dediğim katlanabilir telefonunu çıkarttı. İşte bak ne güzel katlanıyormuş falan diye ama yani diğer firmalar yaklaşık 5 jenerasyondur katlanan telefon yaparken Apple bu konuda ilk olduğunu filan iddia etmeye başladı. Tuhaf tuhaf hareketler bunlar. Neyse ben biraz buradan şeye geçmek istiyorum. Apple'ın aslında bu lansmandaki en önemli özelliği katlanabilir telefonu değil. Yapay zekayı kullanacak olan aletlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıydı. Kendilerini göstermesiydi. Biraz buradan konuşalım istiyorum sizlerle. Yani şimdi şöyle bir şey var. Apple Intelligence ve Siri AI böyle bu ürünlerin merkezine yerleşti. Yani Apple yapay zeka ürünlerini artık o geç kaldı bayağı 2 sene kadar geç kaldı ürün merkezine yerleştirmeye en sonunda yaptı ama diğerlerinden daha farklı bir şekilde yaptı bunu. Bakın bu burası özellikle üstünde durmamız gereken şeylerden bir tanesi. Ne diyeceksiniz? Bu mesela bu yapay zeka artık iPhone, Watch ve AirPods'ta bir işe yarayacak. Yani yeni Siri AI kişisel mesajlara bakabilecek, e-postalara, fotoğraflara bakacak, fotoğraflardan bağlamlar çıkarabilecek, ekrandaki içeriği anlayabilecek. Bu çok önemli. Ve uygulamalar içinde işlem yapabilecek. Yani siz mesela elinizdeki yapay zekaya şey diyeceksiniz. Abi git bana 2018 tarihinde çektiğim fotoğrafı bul, Ahmet abiyle çektiğim fotoğrafı bul deniz kenarında ya deyince o sizin için onu arayıp bulup getirecek mesela. Ya da perşembe günü işte programda Ahmet abiyle konuşacağız, hadi onu benim takvimime ekle, Ahmet abinin de telefonunu bul oraya ekle deyip onu yaptırabileceksiniz. Bunlar aslında yapay zekanın gerçek kullanımları. Şu anda mevcut yapay zekalarla işte ne bileyim ChatGPT ile, Anthropic ile vesaireyle telefonunuza yükleyip telefonunuzda iş yapması için ona izin vermiyorsunuz. Vermemelisiniz de zaten. Adamların sizin telefona bir kere girince ne yapacakları belli olmaz. Ha. Apple'ın yapay zekası telefonun içinde dolaşırken sizin yapmanızı istemediğiniz şeyler yapar mı yapmaz mı sorusu çok önemli. Yani şu anda Apple her zamanki gibi biz sizin gizliliğinizi koruyoruz bilmem ne yapıyoruz falan diyor. Ama bu mudur yani? Bu mudur? Gerçekten koruyacak mı? Benim derin şüphelerim var ki bu konuda da bir haber çıkarttım sizler için. Şöyle haber. TechCrunch'tan aldım bu haberi. Şimdi Apple Watch seri 12'nin içinde Audio Intelligence diye bir özellik var. Yani ses zekası tadında bir özellik var. Özelliklerin yani şöyle, teknoloji artık yalnızca çağırdığımızda beni bir dinle arkadaş dediğimizde bizi dinlemiyor. Çevremizdeki konuşmaları sürekli işleyebilecek şekilde bizi dinliyor. Yani her zaman her daim bizi dinliyor. Apple bunu mahremiyeti koruyarak yaptığını söylüyor. Tabii ki ne diyecek? Ben sizi hep dinliyorum ne var ki bunda filan demiyor. Apple diyor ki ben mahremiyet bende ya. Ben mahremiyetin kralıyım diyor her zamanki gibi. Yani olay aslında verilerin konuştuğumuz zaman saatiniz dolayısıyla vasıtasıyla bütün verilerin Apple'a gidiyor gitmiyor olması değil. Olay bizim zihniyetimizin dinleme toplumuna doğru evrilmesi. Yani bu saati taşıyarak, bu saatin üstüne biz bu uygulamayı Audio Intelligence'ı koyarak aslında biz dinleme toplumunun büyük bir neferi haline dönüşüyoruz. Neden? Şöyle. Şimdi bu içindeki uygulamanın adı Sound Recognition. Yani saat mesela siren duyabiliyor, algılayabiliyor. Yangın alarmı duyup algılayabiliyor. Kapı zili duyup algılayabiliyor. Ağlayan bebek sesini diğer seslerden ayırabiliyor. Özellikle de mesela bu çok önemli bakın. Burası çok önemli. Ailemde de var, çevremde de var bunlar, böylesi insanlar. İşitme güçlüğü yaşayan kullanıcıları uyarıyor. Yani mesela evinde kulaklığını tak takmayan bir kullanıcınız var ve kapı çalıyor. Kapı çaldığında saat titreyerek onu uyarıyor. Diyor ki sen kapıyı duymuyor olabilirsin. Aslında kapı çalıyor ama kapıya bak. Ya da yangın alarmı çalıyor aman diyor. Ya da işte içeriden birisi sana sesleniyor diyor. Aman buna iyi bak diyor. Mükemmel bir fikir. Çok doğru bir uygulama. Bakın bunun için bu saati ya da bu uygulamalı şeyi, cihazları alacak bir sürü insan var. Bunu cebimize tutalım. Şimdi bir de ama şöyle bir uygulama var. Live Rewind diye bir özellik varmış. Şöyle mesela Digital Chrome diye bir uygulama var orada. Basıyorsunuz ona iki kez. Konuşmanızın geride kalmış son 15 saniyesini anında metne dönüştürüyor. Yani mesela ben sizinle konuşuyorum. Diyorum ki işte abi şu nedir? Bu nereden geldi? Siz diyorsunuz ki ya işte benim bilmem ne vardı. İşte şu telefondan ulaşabilirsin onu aslında. Abi bir daha söyle bakayım telefonu not alayım falan demiyorsunuz. Tık tık basıyorsunuz. O arada 15 saniyeye kadar geri gidip o söylenmiş telefonu alabiliyor oradan. Mükemmel bir özellik. Bakın tekrardan söylüyorum. Mükemmel bir özellik. Bir de mesela Siri Recap diye bir özellik varmış. Bunu açtığımızda Apple Watch konuşmaları dinliyor. Daha sonra konuşmanın başlığını, özetini ve önemli noktalarını oluşturuyormuş. Apple bunu toplantılarda, veli görüşmelerinde, ne bileyim bir antrenörün sporculara verdiği talimatları hatırlatmakta kullanabileceğini söylüyor. Tam metin tutulmuyor ama sistem o şeyi, sesi dinleyip yüksek seviyeli bir özet çıkartıyor. Yani söylenenlerin içinden böyle gereksiz parçaları onun için tırnak içinde söylüyorum atıyor ve size yüksek nitelikli bir özet metin çıkartıyor. Yani Apple Watch bütün konuşmaları kaydedip Apple'a gönderiyor demek teknik olarak yanlış. Ama mahremiyet yalnızca o Apple'ın sizin verinizi görüp görmemesi değil. Şimdi dedim ya size gözetim toplumunun neferi haline dönüşüyorsunuz diye. Buradaki olay sadece Apple'ın sizin verileri alıp almaması değil. Siz çevrenizdeki insanların verilerini alıp almamanız. Size bu hakkı ve özgürlüğü tanıyor Apple. Yani çevrenizde işte ne bileyim bir kafede oturuyorsunuz arkanızdaki insanlar konuşuyor. Onu saate dinlettiniz ve tık diye bunun dökümünü aldınız mesela. Kim size bu hakkı veriyor? Size söyleyeyim bu hakkı ve özgürlüğü size veren Apple. Yani siz bunu yapabiliyorsunuz. Ha bunu başka teyiple de yapabilirdi bilmem ne filan onu bilmem. Elinizdeki kolunuzdaki saat şu anda bunu yapabiliyor. Bunu yaparken siz dediğim gibi gözetim ve dinleme toplumunun net bir parçası haline dönüşüyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu yani karşınızdaki insanın onayı olmadan onu dinlemiş oluyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir yere götürüyor bizi. Toplum kendi total olarak yanlış bir yere doğru gidiyor. Yani bugün henüz kullanılabilir durumda değil bu Live Rewind ve Siri Recap şu anda net bir şekilde kullanılır durumda değil ama işte bugün yarın çıkacak. Bugün yarın kullanılabilir hale gelecek. O zamana hazır mıyız biz toplum olarak? Yani bunları bizim kendi kafamızda dinliyor olmamız lazım. Nasıl ki mesela gözlükler çıktı. Hani etrafı kamerayı gözleyebilen gözlükler çıktı. Meta'nın gözlükleri çıktı. Ondan sonra Meta'nın gözlükleri ne yapıyordu? Zart zurt her yeri dinliyordu. Sonra ne oldu? Yasaklandı bu gözlükler. Abi ne yapıyorsun sen dedi herkes. Öyle ya. Plajdasınız arkadaş yatıyorsunuz güneşleniyorsunuz. Adamın biri gözlükten foto sizi çekiyor. Nasıl olacak bu iş? İşte o yüzden de bu bir yasaklama moduna doğru geçti ki geçmeli bence. Çünkü insanlar doğuştan iyi değiller. İyilik doğuştan gelen güzel bir şey değil. İnsanlar kötü de doğabiliyorlar ve kötü olmaya çok yüksek hızla meyilleniyebiliyorlar. Peki bunu söylemişken hani bu sadece Apple'da mı var? Şu anda büyük bir tartışma var. Onu da o tartışmayı da ben gündeme getireyim. LG akıllı televizyonlar konusunda bir tartışma var. Bu aldı yürüdü sosyal medyada. Ne kadar takip edebildiniz bilmiyorum. Yani diyor ki haberler kullanıcıların evdeki yaptıkları konuşmaları ve çevredeki cihazları düşündüklerinden daha ayrıntılı bir şekilde takip edebiliyor. Takip ediyor olabilir Apple, LG cihazlar diyorlar. Böyle bir şey varsa çok çirkin ve kötü tabii. Gamer Nexus ve Levels One Tech tarafından bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla birlikte bir inceleme yapılmış. bazı LG OLED televizyonların ekran kapalıyken veya internet bağlantısı kesilmişken bile çeşitli verileri işlemeye devam ettiği ileri sürülmüş. Araştırmacılar televizyonların aynı yerel ağdaki telefon, bilgisayar, akıllı saat, termostat ve başka diğer bütün elektronik cihazları tespit edebildiğini, bazı testlerde ise dahili mikrofon üzerinden alınan seslerin cihaz çevrim dışındayken yerel olarak tutulabildiğini belirlemiş. LG tabii ki bu iddiayı kesin ve net bir dilde reddetti. Biz de zaten bunu yapıyor demektense böyle bir şey ortaya çıkarılmış. Bunu çıkaranların isimlerini de söyledim. Gamers Nexus ve Level One Tax. Bunlar yapmışlar abi, böyle böyle bir durum var demişler. Ama bu ortalıkta aldı yürüdü. Yani bu LG'nin Automatic Content Recognition ACR sistemiyle alakalı bir şeymiş. Yani LG bunu daha iyi, televizyonu daha iyi kullanmak, işte standartlarını yükseltebilmek, bize daha yardımcı olmak adına yaptığını söylüyor. Ama ne kadar oraya gidiyor, hep beraber bunu sonradan tartışalım. Ama dediğim gibi LG bunu kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey yok dedi. İnanıp inanmamak tamamen sizlere bağlı efendim. Ben de bir eski LG televizyon kullanıcısı olarak böyle bir düşündüm. Böyle bir aklımdan geçti bir şeyler. Neyse. Şimdi yapay zekaya doğru hadi biraz daha hızlı yelken açalım isterseniz. Konu şu. Şimdi yapay zeka kimya ve ilaç araştırmalarında giderek daha merkezi bir rol üstleniyor. Ve size geçtiğimiz haftalarda hep bunun haberlerini verdim. Acayip acayip kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte yeni molekül buluyorlar, yeni ilaç deniyorlar, ne bileyim, insan üstünde denemeden yeni moleküller bulabiliyorlar mesela, ya da işte kimya laboratuvarında foto saatlerce uğraşmadan sadece yapay zekanın simülasyonlarıyla olmayacak yeni şeyler bulabiliyorlar. Ama işte burada bir soru gündeme geliyor efendim. Patent hukukunun temel kavramlarından biri tartışmaya açılıyor. Şimdi bu buluşu gerçekten kim yaptı? Siz bir molekül buldunuz ya. Bu molekülü gerçekten kim buldu? Şimdi yaratıcı yapay zeka, yani generatif yapay zeka, bilinmeyen proteinlerin o üç boyutlu yapılarını tahmin edebiliyor. Milyonlarca küçük molekülü işte saatler mertebesinde inceleyip ortaya sonuçlar çıkarabiliyor. Yıllarca sürebilecek deneyleri çok kısa bir sürede yerine getirebiliyor. Şimdi bilimsel ilerleme hızlanırken insan mucitler tasarlanmış patent sistemiyle bu yeni düzeni nasıl ayak uyduracaklar? Burası önemli. Amerika'da hukuk şimdilik çok açıkmış efendim. Yapay zekadan mucit falan olmaz. Böyle söylüyorlar. İşte bunun temelini 2022'de suçlanan Teller vs. Weidel davası oluşturmuş. Bilgisayar bilimci Stephen Teller, Dabus adlı yapay zeka sistemini tek başına geliştirdiğini söylediği iki buluş için Dabus'u mucit olarak göstermeye çalışmış. Mahkeme Amerikan patent yasasındaki individual sözcüğünün yalnızca gerçek bir insanı ifade ettiğine karar vermiş. Dolayısıyla mevcut hukuk altında bir makine tek başına veya insanlarla birlikte patent sahibi mucit olarak gösterilemiyormuş. Şimdi sorun insanla yapay zeka birlikte çalıştığında başlıyor. Şimdi bir kimyager bir modele bazı parametreler giriyor ve model yeni bir ilaç molekülü ortaya çıkarıyorsa molekülü kim bulmuştur? Ya da model 10 bin ayrı molekül üretirken araştırmacı bilimsel bilgisiyle bunlardan yalnızca bir tanesini seçiyor, laboratuvarda test ediyor ve gerçekten işe yaradığını kanıtlıyorsa bu insan katkısı onu mucit yapmaya yeterli midir? Yine soru bu. Benim kendi düşüncemi söyleyeyim size. Bakın, hep yapay zekaya büyük anlamlar yüklemekten kaynaklanıyor bu. Yapay zeka dediğiniz şey bir alet. Nokta. Bu bir alet. Edevat. Sizin bir işi daha iyi yapmak için kullandığınız bir araç. Mesela o laboratuvarlarda molekül üreten, işte molekül araştıran laboratuvarlarda deney tüpü neyse yapay zekada o. Yapay zeka size öneriler getiriyor olabilir, bir şeyleri daha hızlı yapmanızı sağlıyor olabilir bir şey, ama yani siz hiç deney tüpü için patent almalı falan diyen birini gördünüz mü? Aynı şey. Yapay zekayı kendi haline bıraktığınızda böyle düşünüp canı sıkılıp ya ben gideyim de bir icat yapayım demez. Her kim onu başka bir şey yapmaya yönlendiriyorsa o mucit olur. O aleti kullanan kişi mucit olur. Ha adam saçma sapan bir soruyla icat çıkartmış olabilir. İşin çok büyük bir bölümünü, %99.99'unu yapay zeka yapmış olabilir. Ama tetikleyen, bu işi başlatan kişidir önemli olan. Yani ne bileyim, mesela hamamda yıkanırken suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'in çıplak hamamdan koşarak evreka evreka diye çıkması sırasında kurna değildir onu şey yapan, ya da oradaki su ya da tas değildir oradaki mucit, Arşimet'tir. Bunları kafamızda çok iyi oturtturmamız lazım efendim. Neden? Çünkü hep yanlış yerlere gidiyoruz. Yani biz hep şunu düşünüyoruz. Yapay zeka, uf zeka çok başka bir şey. Kendi kişiliği var, bilinci var. Hayır efendim. Pense'nin ne kadar bilinci varsa oradaki mevcut yapay zekaların da o kadar bilinci var. Tornavida ne kadar kendi başına iş yapabiliyorsa yapay zeka da o kadar kendi başına iş yapabiliyor. Sizin agentler tasarlamanız, bilmem neleriniz, şunlar bunlar bu olayı değiştirmiyor. Yapay zeka bir araç. Nokta. Tartışmaya açık değil. Geçelim. Amerika'ya gidiyoruz şimdi. Chicago'ya gidiyoruz. Enteresan bir okul açılmış. Bundan iki gün önce 8 Eylül'de Alfa diye bir okul açılmış. Kentte öğretmen kullanmadan yapay zeka temelli eğitim veren ilk okul olduğu söyleniyormuş bunun. Pre-K seviyesinde, yani anaokul seviyesinde sanırım bu, evet. O anaokul seviyesinden 8. sınıfa kadar öğrenci kabul ediyormuş ve okulda klasik anlamda sınıfın önüne geçerek ders anlatan öğretmenler yokmuş. Bakın burada şunu söylemek lazım. Burada şundan bahsetmiyoruz. Çocuklar sabahleyin bir binaya giriyorlar. Orada hiç büyük yok. Kendi kendilerine bir şeyler öğrenip çıkıyorlar gibi bir şey değil. Tahtanın önüne geçip ders anlatan öğretmen yok. Şimdi Alfa sisteminin kurucusu Mackenzie Price diye biriymiş. 2 saatlik öğrenme modeli üstüne bir şey kurmuş, bir yapı kurmuş. Matematik, dil ve diğer temel akademik dersler öğrencinin seviyesine göre uyarlanan yapay zeka destekli eğitim sistemleri aracılığıyla günde 2 saat içinde işleniyormuş. Sistemin iddiası, her öğrenciye aynı hızda eğitim vermek yerine yazılımın öğrencinin öğrenme hızına göre ilerlemesi sayesinde klasik okul gününün akademik bölümünün çok daha kısa sürede tamamlanacağını söylüyor. Yani çocukları günde 8 saat öğretmen karşısına çıkartmaktansa 2 saat yapay zekanın karşısına çıkarıp 8 saatte öğrendiğinden çok daha fazla şeyler öğrenmesini sağlıyorsunuz. Şimdi yine pozitif ve negatif yönlerine bakalım hep birlikte. Çünkü yapay zeka günlüğündeyiz. Bunu böyle tartışmamız lazım. Şimdi bakın, gerçekten de yapay zekanın ben nasıl öğrettiğini gördüm. Bana da bir şeyleri nasıl öğrettiğini gördüm. Yılmıyor, sıkılmıyor. Örnek çeşitlendirme konusunda sonsuz bir başarıya sahip. Yani ben diyorum ki abi ben bunu anlamadım, bu kripto nasıl böyle oluyor? Diyor ki tamam, o zaman sana 3 yaşındaki çocuğu anlatır gibi anlatayım. Anlat ya diyorum, tamam öyle anlat. Gerçekten de anlatıyor. Gerçekten o zaman bir ışıklar falan yanmaya başlıyor bende. Olmayacak gerçekten de anlaması zor olan konularda. Ya bu anlamda yapay zeka süper. Öğretme konusunda süper. Hele ki ya hepiniz okullarda yaşamışsınızdır bunu. Ben biraz daha şanslıydım. Hep aynı zekada insanlar seçimle oraya girdiğimiz için hep aşağı yukarı aynı zekada insanlar yan yana oturarak işler yapabiliyorduk. Yani ilkokulda mesela şunu görmüştük. Evet, yani benden daha geç anlayan insanlar vardı. Benden daha hızlı anlayan insanlar vardı. Ve biz hepimiz en yavaş anlayan insanın zekasına göre bir şeyler öğreniyorduk. Belki de öğrenmemiz gereken şeylerin yarısında kalıyorduk. Yapay zeka kimin neyi nasıl anladı, öğrendiğini gördüğü için mükemmel bir şekilde sizi yönlendirip doğru biçimde besliyor sizi ve doğru hızda bir şeyler öğretiyor. Bunu cebimize tutalım. Bunlar iyi yönleri çünkü. Ve bu kesinlikle yapılmalı. Ama aması çok önemli. Biz öğretmenleri öğretim için kullanmıyoruz sadece. Eğitim ve öğretim için kullanıyoruz. Öğretmenler bize rol model oluyorlar efendim. Yani siz hayatınız boyunca ne kadar büyürseniz büyüyün, ilkokuldaki bir öğretmeninizin bir konuda, dersle alakasız bir konuda nasıl konuştuğunu, nasıl davrandığını, neye nasıl tepki verdiğini görerek aslında olduğunuz kişi haline dönüşüyorsunuz. Dolayısıyla yapay zeka burada şunu dedi, matematikte Öklit teoreminin bilmem ne olduğunu söyledi. Tamam, güzel. Ama bir arkadaşınızın size kaba davranması üzerine verdiği tepki sizin ilerideki arkadaşlarınıza kaba davranıp davranmayacağınızın belirliyor. Ve öğretmenin orada bir kaş çatması, gerekirse sinir yapması, gerekirse o sizi ya da arkadaşınızı koruması, işte bu başka bir şey. Eğitim ve öğretim kurumları o yüzden diyoruz biz. Biz orada sadece matematik, yabancı dil, işte ne bileyim Türkçe, fizik, tarih falan öğrenmiyoruz. Biz orada hayatı da öğreniyoruz. Öğretmenlerin olmadığı bir yerde yapay zekanın bize o hayatı öğretiyor olduğunu düşünmek bana çok yanlış geliyor. Bence doğru model ne biliyor musunuz? Öğretmen sınıfa girer ve her çocuğa birer yapay zeka sunar. O ders anlattığı kısımlarda yapay zeka herkesin kendi boyuna, posuna, kilosuna, zekasına göre dersi anlatır. Onlar ama öğretmenin kontrolünde olur. Yani yapay zeka ne olur? Az önce söylediğimiz şey olur. Araç olur. Yapay zeka kişi, öğreten kişi olmaz. Öğretme aracı olur efendim. Bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Sürekli söylüyorum size bunu ama yani çok şey yapmamız lazım. Geçelim bir başka habere. Şimdi bir de bunun enteresan bir diğer haberine geçelim. New York'a gidelim. New York'ta küçük öğrenciler için yapay zekaya frene basmışlar. Nasıl yani? New York devlet okullarında 8. sınıfa kadar öğrencilerin yaratıcı yapay zeka kullanmasına bir yıllık moratorium getirmiş. Yaklaşık 600 bin öğrenci, yani kentteki devlet okulu öğrencilerinin 3'te 2'sini etkileyen kararda 2026-2027 öğretim yılı boyunca geçerli olacakmış. Bu işte bir haber sitesinin, New York haber sitesinin aktardığına göre kent yönetiminin gerekçesi özellikle küçük çocuklarda insan ilişkilerinin bağımsız düşünmenin ve problemlerle kendi başlarına mücadele etmenin korunması hedefleniyormuş. Yasak teknolojinin okuldan çıkarılıp kent meydanında Times Square'de yakılması anlamına gelmiyor. Crystal Night yapmıyorlar, yani o kristal gece yapmıyorlar. Engelli öğrencilerin kullandığı mesela yardımcı teknolojiler kalacak. İngilizce öğrenen çocuklara yönelik bazı sistemler kalacakmış. E-kitaplar kalacak. Programlama ve robotik gibi alanlarda istisnalar varmış. Lise öğrencileri ise yaratıcı yapay zekayı tamamen kaybet. Onlar için sınırlı pilot uygulamalar ve yılda iki kez yapay zeka eleştirel düşünme eğitimleri planlanıyormuş. Ki bu çok güzel. Bakın, zaman zaman bizim yapay zekayı eleştiren bakış açılarına ihtiyacımız var. Dışarıya bakın, herkes yapay zekayı çok seviyor, bayılıyor, ölüyor yapay zekanın yoluna. Biz de size burada yapay zeka anlatıyoruz ama yanlış olan şeyleri sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Efendim, programın da böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Arka planda yavaş yavaş müziğimizi duymaya başladınız. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Yarın haftanın keyfinde çok enteresan bir açılımımız olacak. 1980'lere doğru gideceğiz sizlerle. Sakın o programı kaçırmayın. Bırakın yapay zekada kendinize 1980 resmi üretmeyi. Bunu dinleyin efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Masadaki bütün arkadaşlarıma sevgilerimi gönderelim ve Ali abinin tahliyesini bir kere daha canı gönülden, yürekten kutluyorum. Hepinize mutlu günler efendim. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Kıymetli dinleyiciler, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Bugün tüketici masası bölümü var. Bugün telefonla yayınımıza dahil olacak konuklarımız var. Onlarla da konuşacağız. Hanımlar beyler, yarın da stüdyo konuğumuz olacak. Stüdyoda 12.30'dan sonra Funda Kayacık canlı yayında konuğum olacak. Gerçekten bambaşka bir enerji. Yarın baya baya bir eğlenceli geçecek gibi görünüyor. Hafta içinin son gününde kıymetli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24 şehirde karasal yayındayız. Sizlere eşlik ediyoruz değerli dinleyiciler. Aynı zamanda sosyal medyadan Radyo Sputnik yazarak bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. WhatsApp numaramız da simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü orayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye'yle ilgili, Suriye vatandaşlarıyla ilgili olarak ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, ben Deniz Okan Aslan, sizlere eşlik ediyorum kıymetli dinleyiciler. Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirmiş, operasyon alınmış, ameliyata alınmış. Acil tıkalı damarlar açılmış ve taburcu edilmiş. Fenalaşıyor, prova yaptığı yeni bir projesiyle ilgili prova yaptığı esnada fenalaşıyor. 69 yaşındaki

0: dinleyiciler. Ama ne bileyim yani bununla ilgili sanki bir sıkıntı var. Ya dikkat etmiyoruz galiba. Yediğimize içtiğimize dikkat etmiyoruz. Sporu yapmıyoruz. Bir taraftan stres ver eyvallah. O beşin içinde bu arada stres yok. Onu da söyleyeyim. Ya ben demiyorum onu, o kardiyolog ki sosyal medyada da baya baya geniş kitlelere ulaşan bir isim. Ne senin elini zırt pırt bir şey söyleyeceksin sana. Nasıl, hem bir şey söyleyecek. Ben hem hikayenin ne var diyor ilk beşte diyor. Ne vardı? Ya bir numarayı hatırlamaya çalışıyorum. Asıl önemli olan bir numara. O çok enteresandı ya. Yani şey nasıl? Hayır hayır. Yok yok, hareketsizlik değil. O bir numarada, bir numarada başka bir şey vardı. Ha, buldum. Şeker. Şeker. Bir numara şeker. Yani bugün belki çok önemsemiyoruz, çok üzerinde durmuyoruz belki ama çok önemli. Ama bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım herhalde. Yediğimizde, içtiğimizde arayalım bu arada arkadaşlar. Telefonumuzu alalım. Bekletmeyelim. Bir an önce Yunus Bey ile konuşalım. Dikkat etmiyoruz yediğimize, içtiğimize, spor yapmıyoruz, stres var bir taraftan falan, belki uykusuzluk vesaire. Bunların hepsi birleştiği zaman kilo tabii fena bir şey. Yani şeker, işte dediğim gibi ben orada o ismin, değerli dinleyiciler, sosyal medya hesabındaki paylaşımda görmüştüm işin gerçeği, değerli dinleyiciler. O yüzden dikkat etmek gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Şimdi arkadaşlarım bir telefon bağlantısı alacaklar. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Yunus Bey hattımızda değil mi? Tamam. Dün sosyal medyanın gündeminde olan konulardan bir tanesiydi değerli dinleyiciler. Aslında maalesef ülkemizde bu adalet arayışları çok üzücü bir şekilde devam ediyor. Ailelerin adalet arayışı devam ediyor. O arayışı gerçekleştiren isimlerden bir tanesi de Yunus Dinç. Yunus Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim Okan Bey.
0: Şimdi öncelikle başınız sağ olsun demek istiyorum. Bizde klasik bir laf vardır, acınızı paylaşıyorum ama bu sizi anlamız anlamına gelmez tabi. Yaşadığınız durumun Yunus Bey empatisini de yapmaya çalışsak yine de sizin hissettiğiniz şeyleri hissetmeyiz ama siz kızınızın acısı bir tarafta ama sonrasında da verdiğiniz bir mücadele var. Bir süredir bu mücadeleyi veriyorsunuz. Şöyle, biz dün bir video paylaştık. Siz de bu videoyu gördünüz. Orada zaten samimi duygularla, tamamen spontane samimi duygularla onları paylaştık. Yunus Bey, şimdi önce isterseniz en sondan başlayalım. Daha sonrasında da eğer sizi yormazsak, tekrar tekrar sizi üzmek de istemem tabii. Bu yaşanan süreci de bize bir özetlemenizi isteyeceğiz. Dinleyicilerimiz de duysun istiyoruz. Dün bir haber çıktı. İşte bir sigorta şirketi ondan sonra kızınızın maalesef hayatını kaybetmesinden sonra yaşadığınız bu süreçte sizden bir de hasar bedeli istediğine dair bir takım haberler çıktı. Çok sinirlendik buna. Sosyal medyada tepkisini gösterdi. Ama biz önce bu bölümü bir sizden dinleyelim. Nasıl gerçekleşti? Ne oldu? Neler söyleyeceksiniz?
1: Yaklaşık 2-3 hafta kadar önce, yarın bizim 4. duruşmamız var. Biz duruşmamızı beklerken 2-3 hafta kadar önce bir evrak geliyor evimize, hem eşim adına hem benim adıma, icra dairesinden. Neyin nesi bu diye içini açıp baktığımızda maalesef kızımı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte bizden talep ediyorlar. Ve bunu talep eden de aracın sigorta şirketi. İlk önce avukatımızla paylaştık bu nedir diye.
0: Evet.
1: Zaten ne olduğunu biliyoruz da hukuki anlamda yorumlamasını rica ettik.
0: Yani. Siz böyle bir şey olacağını bu arada bekliyor muydunuz? Böyle bir durum, yoksa hani böyle bir şey görünce ya bu nedir dediniz ve şaşırdınız mı? Yani bu kadar da mı dediniz, yoksa hani bu da olur mu diye geldi mi hiç aklınıza?
1: Açıkçası Okan Bey, 16 ay oldu kızımı cennete sakladığımız.
0: Ah canım.
1: Kızımın cennete sakladıktan sonra dosya kapsamında bize yaşatılanlar, normal bir hukuk mücadelesi vermiyoruz. Biz bir psikolojik harbin içerisindeyiz.
0: Çok fena.
1: Bu harp içerisinde de açıkçası böyle bir şey bekliyorduk, ancak davamız devam etti.

0: için. Çünkü daha şoförün kim olduğu belli değil. Görgü şahitleri kadın diyor, yargılanan erkek. Bir adli tıp kurumundan gelen rapor yok, bilirkişi raporu yok, kusur dağılımı ortada yok. Dediğim gibi dava devam ediyor. Biz dava bittikten sonra böyle bir eyleme girişmelerini bekliyorduk açıkçası. Yalan değil. Ancak dava devam ediyor derken, hı hı, ve duruşmaya da 3 hafta kala böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizi fazlasıyla hem sinirlendirdi, hem yıprattı, hem de üzdü. Ortada hiçbir şey yokken neye istinaden kızımı kusurluymuş gibi gösterip de bizden bu parayı talep ediyorsunuz diye isyan ettik. İlk önce avukatımız itiraz dilekçesini verdi. Evet. İcra yürütmesini durdurttu aynı gün içerisinde. Hı hı. Ancak geri çekilmemişti ve eşimle benim sosyal medya paylaşımlarımızdan sonra gazeteci arkadaşlar bize ulaştılar. Hı hı hı. Hem icra evrağını paylaştık kendileriyle, hem sizlerin de okuduğu evet, kişisel yorumumuzu sordular. Biz de yorumumuzu belirttik ve ertesi sabah haber girildi. Hı hı. İki ayrı gazeteden eş zamanlı olarak.
1: Evet.
0: Sonrasında da 3-4 saat sonrasında da sigorta şirketinin avukatı avukatımızı arayarak dosyayı geri çektiklerini, kapattıklarını, bundan sonra da bizden herhangi bir taleplerinin olmayacağını belirtmişler, lütfetmişler da tabiri
1: caizse. Evet, evet, evet.
0: Maalesef böyle bir basit tabirlikle maalesef karşıya kaldık.
1: Maalesef. Şimdi hanımlar beyler, Yunus Dinç, Işıl Öykü Dinç'in babası. Ben bir kez daha sizin Yunus Bey acınızı paylaşıyorum. Yani gerçekten hani çok üzgünüz, ama ülkemizde en üzücü tarafı şu: gerçekleşen olaylarda, özellikle bu tarz olaylarda en fenası da insanlar acılarını yaşarken o acılarıyla beraber bir de adalet mücadelesi içerisine giriyorlar. Eğer sizi yormazsam, eğer sizi dediğim gibi sıkmazsam, bu olay nasıl gerçekleşti bilmeyen, duymayan, görmeyen belki dinleyicilerimiz vardır. Kısaca bir onu isterseniz söyleyip ondan sonra yaşanan süreç, çünkü siz diyorsunuz ki aracı kullananın bir kadın olduğunu görenler var, ama yargılanan bir erkek diyorsunuz. Ondan da bir bahsedelim isterseniz, sizi dinliyoruz.
0: Olay 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 17.20 sularında gerçekleşiyor. Kızım arkadaşlarıyla birlikte Pendik sahiline inmişlerdi. 17.10 sularında eşim aradı kendisini. Kızım neredesin dedi. Evet. Anne, oturduğumuz yerden kalktık, yarım saat varmadan eve ulaşmış olurum dedi. Biz artık kızımın gelmesini bekliyorduk eve. 17.50 sularında telefonum çaldı. 216'lı bir numara. Meğerse hastane polisiymiş. Kızımız bir trafik kazası geçirdi diye hastaneye çağırdı bizi. Hemen apar topar hastaneye vardığımızda 18.03 itibariyle kızımın cansız bedeni önüme koyuldu. Ve o akşam savcılığın gelip otopsiye yapılıp yapılmamasının kararını vereceğini belirttiler. Naaşı hemen teslim etmediler. Biz de hastane bahçesinden kızımızın naaşı için beklerken savcıyı, karakoldan iki tane polis memuru kızımızın eşyalarını getirdiler. Çantasıydı, telefonuydu. Yanında bulunan eşyalarını getirdiler. Bunları bize teslim ederken de şu bilgiyi verdiler: şoför kadınmış, durmamış, kaçmış, yolda fren izi dahi yok. Bir saat sonra dönüp karakola teslim olmuş. Biz de kendilerine bunun sonraki hukuki süreç olduğunu, kızımıza son görevimizi yerine getirdikten sonra ilgileneceğimizi belirttik. Hem de cenazemize bu muhitten katılım sağlayan insanlar, olay günü bir önceki gün Pendik sahilinde piknik yapan insanlardan hem başsağlığı, hem cenazeye katılmak için geldiklerinde başınız sağ olsun denildikten sonra ikinci cümle kadın şoför tutuklandı mı diye sordular. Biz evet, de şoförün kim olduğunu bilmediğimizi, sürecin ne olduğunu bilmediğimizi belirttik. Bakacağız dedik. Ancak iki gün sonrasında gidip, üç gün sonrasında gidip karakola olay yeri tutanağını aldığımızda tutanakta bir erkek şahsın ismi yazılıydı. Ve süreç bundan sonra bu garipliklere bürünmeye başladı. Bu şahıs normalde 19 Mayıs günü, olayın ertesi günü nöbetçi savcılık tarafından tutuklanıp cezaevine konulduğunun ertesi sabahında sanık erkek şahıs bir avukata vekalet veriyor.
1: Evet.
0: bu vekaletle birlikte kızımın dosyasında bu kadarı olmaz diyebileceğiniz ne varsa her şey yaşatıldı. Pendik sahil yolunu kapsayan 15 mobese kamerasının hiçbirisi o gün çalışmıyormuş.
1: Allah Allah. Olay anına ait görüntü yok yani.
0: O gün çalışmıyormuş kameralar. Hı. Sonrasında 3 günde 3 savcı değişiyor kızımın dosyasında. Hı hı. Bu erkek şahıs ve araçtaki kadın şahıs ikisi de aynı özel hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyorlar. Ancak bunlara devlet memuruymuş gibi işlem yapılmış. Hı hı. Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun savcısı tarafından bir günde ne tanık ne sanık ifadesi alınmaksızın ne de delil toplanmaksızın bir günde iddianame yazılıp dördüncü gün şahıs serbest bırakılıyor cezaevinden. Birdenbire.
1: Evet.
0: Biz de ne oluyoruz? Bu kadar ne olabilir bu dosyada? Memur suçlarının bu dosyada ne işi var filan diye böyle araştırmaya başladıkça birçok şey dökülmeye başlıyor. Dediğim gibi ikisi de aracın içindeki iki kişi de yoğun bakım hemşiresi ve üç tane duruşmamız geride kaldı. Daha ilk duruşmada kendileri çıktılar mahkemede. Frene basmadık, manevra yapmadık, 112'yi aramadık. Kıza bırakın müdahale etmeyin, nabzına dahi bakmadık. Oraya olay yerine gelen polislere yoğun bakım hemşiresi sağlık çalışanı olduğumuzu söylemedik dediler. Vatandaşların 112'yi aramasıyla ambulansın gelmesi 18 dakika.
1: Evet.
0: 18 dakika boyunca 250 metre öteden kızımın ölümünü izlemişler Okan Bey.
1: Ah, ah.
0: Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir kötülüktür? Yani yanlış anlaşılmasın ama bugün bir yolda kedi köpeğe çarpsak durup veterinere yetiştirsek yaşatabilir miyiz?
1: Evet, evet, evet. O kadar net bir ifade ki. Bu arada şeyi soracağım size Yunus Bey. Bu olayı gerçekleştiren, burada bahsi geçen kadın şu an belli mi? Evet. O kim olduğu belli mi onun?
0: Evet, araçtaki şu an yargılanan erkek şahsın o tarihte nişanlısı, nişanlılar. Hatta şöyle bir kötülük de yaşatıldı bizlere. Kızımı öldürdükten 42 gün sonra kadının memleketi olan Manisa Alaşehir'e kaçıp nikah yapıyorlar. Bu nikah fotoğrafları öğlen sosyal medyaya servis ediliyor. Akşamına da davullu zurnalı eğlence organize ediyorlar. Bu eğlencenin fotoğraf videolarını TikTok platformuna #IşılöyküDinç #IşılöyküDinç için adalet yazıp paylaşım yapıyorlar.
1: Allah Allah.
0: Ne diyebilirim Okan Bey?
1: Evet. Şimdi yarını bekliyorsunuz. Yarın dediniz değil mi bu arada?
0: Evet. Evet, yarın saat 11'de Kartal Anadolu Adliyesi.
1: Dördüncü duruşma gerçekleşecek değil mi Yunus Bey?
0: Evet.
1: Peki ne bekliyorsunuz siz? Ne olacağını düşünüyorsunuz? Şu anki aşama ne? Yani henüz bir bu konuyla ilgili olarak ceza alan biri yok. Evet. Anladığımız kadarıyla. Ne diyeceksiniz? Sizi dinliyoruz. Çünkü siz bir baba olarak ve bir anne olarak eşinizle birlikte sevgili dinleyiciler, hani ne söyleyeceğimi bazen kelimeler boğazımıza dizilir, söyleyemiyoruz. Ama bir babanın bir taraftan bir annenin de adalet mücadelesi devam ediyor. Emin olun ben bugün Yunus Bey radyoya geldiğimde arkadaşlarım da böyle bu konular üzerine maalesef bu benzer örnekleri hep görüyoruz. Üzülerek söylüyorum. Bu adaletin bir an önce şekillenmesini, adaletin bir an önce yerini bulmasını ve en azından sizin bu mücadelenizin bir kenara bırakılıp işte kızınızla da bunu söyleyeceğiniz, kızım adalet yerini buldu diyeceğiniz gün onu bekliyorsunuz da diye düşünüyorum ama sizin söyleyecekleriniz vardır. Lütfen, ben susuyorum, siz dinliyoruz.
0: Şimdi bizim olay yeri keşif, Ocak ayında olay yeri keşif yaptırdık biz dışarıdan aile olarak.
1: Evet.
0: Çünkü mahkeme olay yeri keşif taleplerimizi ısrarla reddediyor. Mobeseler çalışmıyorsa olay yeri keşif kaçınılmaz diyoruz. Dikkate alınmıyoruz maalesef. Ve biz Ocak ayında olay yeri keşif yaptırdık. İstanbul'a bir heyet getirttirdik. Bu heyetin hazırladığı rapor kapsamında aracın kırmızı ışıkta geçtiği, hızının minimum 94.40 olduğu tespit edildi. Buna rağmen adli tutuklama da gelmedi. Adli tıp kurumundan rapor bekleniyor dedi. Raporu bekliyoruz dedi hakim. Ve hala daha o rapor dosyamıza girmedi. Dolayısıyla bir kusur dağılımı yok. Adli tıp kurumu nezdinde gelen bir rapor yok. Ortada sadece bir 9 saniyelik motosiklet kask kamerasının çektiği bir görüntü var. Bu görüntüde de hatta şöyle bir detay var. Kameraya çeken motosikletli kadının sesi o 9 saniye içerisinde yer alıyor. Kadın kadına çarptı ifadesi var.
1: Ha, orada da yani olayın gerçekleştiği anda motosikletli kadın da bunu söylüyor. Kadın kadına çarptı diyor.
0: Evet, net bir ifadesi var. Kadın kadına çarptı ifadesi var.
1: Bunlar dosyaya girdi mi peki Yunus Bey? Yani dosyaya girdi ama şeyi de merak ediyorum. Sizin hazırlattığınız bu rapor, siz orada bir tespit yaptırdınız. Bu rapor dosyaya eklendi mi, kabul edildi mi bu rapor, ne diyorsunuz?
0: Ocak ayında dosyaya eklendi, rapor kabul edildi. Ancak tutuklama talebimiz kabul edilmedi. Yarınki duruşma öncesinde bir adli tıptan gelen rapor yok. Ancak yeni görgü şahitlerimiz çıktı. 17 Nisan'daki son duruşmamızdan sonra yeni görgü şahitleri ortaya çıktı. Bu görgü şahitleri şoförün kadın olduğunu gören, hatta üzerlerindeki kıyafete kadar tarif eden insanlar. Yarın onları dinleteceğiz mahkemede. Ve bu şahitlerin beyanlarıyla birlikte artık karı koca ikisinin de tutuklu yargılanmalarını talep edeceğiz. Beklentimiz de o yönde zaten.
1: Evet.
0: En azından Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bir sonraki duruşmaya sarkacak gözüken o. Bir sonraki duruşmaya tutuklu olarak gelmelerini bekliyoruz. Yarınki duruşmadan sonra. İnşallah gerçekleşir ve biz artık Okan Bey'i yasımızı daha tutmadık.
1: Evet.
0: Olarak.
1: Evet.
0: Bizim bir de geride 9 yaşında evladımız daha var.
1: Allah ona ömür versin Yunus Bey, size ve onlara ömür versin.
0: Biz ilk günden beri adli sürecin adil ve şeffaf yürütülmesini talep ettik. Dedik ki hatta MOBESE...
1: Buradan seslenebilirsiniz. Bakın yani Radyo Sputnik biz zaten dün ki haykırışımızı gördünüz. Videomuzu dün bu konuyla ilgili olarak paylaşım. Gördünüz, yazdığınız mesajdan dolayı da ben de size yürekten teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir parça olsun bu sesi duyurabiliyorsak, bu arayışın içerisinde biz de ses olabiliyorsak ne mutlu bize, ama seslenmek istediğiniz yerler, merciler, bir yerler varsa söyleyebilirsiniz, isteklerinizi söyleyebilirsiniz. Buyurunuz, dinliyoruz sizi.
0: Biz 16 aydır aynı şeyi haykırıyoruz Okan Bey. Adli sürecin adil ve şeffaf yürütülmesini, bu sürecin sonunda da kızımda da kusur, hata varsa başım gözüm üstüne, o benim evladım, zaten bir hata yaptıysa canıyla ödedi bunun bedelini. Toprağa girdi. Ancak kafamızda, yüreğimizde soru işaretleri kalmasın istiyoruz. O mobeseleri çıkartın, önümüze koyun. Şoför kadınsa kadın, erkekse erkek, kızımın kusuru varsa var, başım gözüm üstüne. Ama artık bizi bırakın, bizi bir salın ki biz yasımızı yaşayalım. Biz 16 aydır yasımızı tutamadık.
1: Evet.
0: Bu tabiri caizse dedektifçilik oynuyoruz biz eşimle.
1: Evet.
0: Şey için. Biz artık yorulduk. Ki bu 16 ay içerisinde aylarca tehdit mesajları aldık, telefonları aldık. Aile üyelerimize kadar tehdit telefonları gitti.
1: Siz tehdit mi ediliyorsunuz bir de? Kimler tehdit ediyor sizi? Bunlar belli mi? Yani nereden, telefonla mı tehdit ediyorlar? Ne yapıyorlar?
0: Yurt dışı numaralar üzerinden mesajlar, telefon aramaları, hatta Ocak ayının içerisinde kayınvalideme dahi, İzmit'te yaşayan kayınvalideme dahi gecenin 3'ünde telefon açıyorlar. Torununu nasıl öldürdüysek kızını da öldürüp kafasını senin kapının önüne atacağız, bu dosyayı kapatın diye. Kayınvalideme telefon açıyorlar 3 gün boyunca. 4. gün sabahında beynine pıhtı atıyor ve 4 aylık yoğun bakım sürecinden sonra Haziran'da torununun yanına cennete sakladık kendisini.
1: Hay Allah ya.
0: Yani bu dosyada aslında bir cinayet yok, iki cinayet var.
1: Bunları da bunları da bildirdiniz mi peki, bu arayan tabii ki, tabii aramaları ki. Falan da
0: hepsini.
1: Peki bunlarla ilgili herhangi
0: mücadele, emniyet hepsine teslim ettik. Haberleri de yapıldı bu olayların, medyaya da düştü, yazılı görsel medyaya da düştü, ama bunlara ilişkin hiçbir sonuçlanma da çıkmadı.
1: Yani bu tehditleri yapanlarla ilgili olarak kim olduklarına dair herhangi bir şey de yok, yakalanan bir isim de yok, gözaltına alınan bir isim de yok, öyle mi?
0: Evet, hatta ilk duruşmamız olan 21 Kasım'dan 3 gün sonra HSK mahkememizin hakimi hakkında sadece kızımın dosyasından sebep duruşma görülmeden sen bu sanığı 4 günde neye göre serbest bıraktın başlığıyla soruşturma başlattı hakim hakkında.
1: Evet.
0: Oy birliğiyle alınan bir karar. Çok, oy çokluğu da değil. Oy birliğiyle alınan bir karar. Ve 12 Aralık'ta bizi HSK müfettişleri adliyeye davet ettiler. Orada da görüştük kendileriyle. Olay yerindeki polis memurlarından hakime kadar bu dosyada adı geçen tüm devlet memurlarından şikayetçi olduğumuzu belirttik. En fazla bir ay içerisinde sonuçlanacağını ve bunun bize posta yoluyla bildirileceğini, itiraz hakkımızın da bulunduğunu belirttiler.
1: Evet.
0: Teşekkür ettik, ayrıldık. 12 Aralık'ta oldu bu görüşme. Bugün 10 Eylül, yani 10 ay geçti. Hala da bu HSK soruşturması bitmedi. Sonucu bildirilmedi tarafımıza. Yani bu dosyada artık...
1: Bir an önce sonuca ulaşmak istiyorsunuz ama sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla da yarın saat duruşma saati kaç bu arada Yunus
0: saat
1: Bey?
0: Saat 11'de.
1: 11'de Kartal Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşecek duruşma. Evet. Ben bu arada sosyal medyada da sizinle ilgili olarak çok fazla destek olduğunu da görüyorum. İnsanların bu konuya da kayıtsız kalmadığını da görüyorum. Yarın saat 11'de duruşma gerçekleşecek ama anladığımız kadarıyla adli rapor yani gelmediği için de henüz bir karar
0: sonuç
1: evet, olmayacak.
0: Karar duruşması olmayacak. Ancak şahitlerin ışığında verecekleri bilgiler ışığında biz tutuklama bekliyoruz yarın için açıkçası. Ayrıca sizler de radyocu olduğunuz için ve radyolar genellikle ülkemizde araç kullanırken dinlenildiği için buradan tüm vatandaşlarımızdan ricamızdır. Yani trafik kurallarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, yaya geçidine riayet etmemek, ne bileyim sarhoş kullanmaya kalkmak, ehliyetsiz araba kullanmaya kalkmak, bunların sonucunda doğacak vakalar bir aileyi yok edebilir.
1: Evet.
0: Lütfen herkes kurallara riayet etsin. Yani bu bizim olayımız, sadece bizim olayımız değil. Onlarca, yüzlerce dava var Türkiye'nin dört bir yanında devam eden böyle trafik kazası diye tırnak içerisinde, trafik kazası diye basitleştirilip aslında trafik cinayeti olan yüzlerce dava var. Ve o yüzlerce aile mahvolmuş durumda.
1: Maalesef.
0: Ve sadece bizim başımıza geldi, başka ailelerin başına gelmesin diye çırpınıyoruz. Sesimizi, kızımızın çıkmayan sesini bu şekilde o yüzden duyurmaya çalışıyoruz. Ve insanlarımız zannetmesin ki hep tanımadıkları hayatını kaybedecek, bu şekilde ölecek zannetmesinler. Bir gün maalesef o kapı sizin kapınıza da gelebilir bu.
1: Evet, çok haklısınız, çok doğru söylüyorsunuz. Bu konuda bu uyarınız gerçekten çok önemli. Yunus Bey, ben bu katılımınız için, davetimiz için, kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür size... ediyorum. Öncelikle dün yine mesajda teşekkür etmiştim ancak çünkü o videonuzu izlediğimde de zaten size yazmıştım. İçten samimi tepkileriniz, reaksiyonlarınız için, vicdan sahibi olduğunuz için ben size teşekkür ederim Okan Bey. Bir nebze de olsa tam duruşma öncesinde kızımın sesini duyurmaya vesile olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için.
1: Estağfurullah, biz görevimizi yaptık, ben çok teşekkür ediyorum. Keşke Işıl Öykü Dinç'le ne bileyim burada stüdyoda ağırlayabilseydim, misafir etseydim ve
0: farklı başarıları
1: onları konuşsaydık,
0: tanışıyor olsaydık.
1: Keşke, ama bir kez daha söylüyorum, benim söyleyebileceğim tek şey, benim de bir kızım var, hüzünleniyorum, acınızı paylaşıyorum. Size ve teşekkür ediyorum, size ve eşinize sabırlar diliyorum. Umarım bu adalet mücadelesinde gerçekten gerçekler ortaya çıkar ve en azından sizin bu arayışınız artık son bulur ve en azından geride kalan çocuğunuzla birlikte güzel günleriniz olur. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben teşekkür ediyorum herkese. Sizlere, ekibinize kolaylıklar diliyorum.
1: Peki, görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun.
0: İyi günler.
1: Değerli dinleyiciler, Mikail, bir soluklanalım. Işıl Öykü Dinç maalesef trafikte, değerli dinleyiciler, yani öyle bir boyuta geldi ki olay, işte babasının hayatını kaybetti Işıl Öykü Dinç. Bir kez daha nur içinde yatsın. mekanı şüphesiz cennettir diyelim. Babasının ve annesinin, ailesinin mücadelesi bir taraftan devam ediyor tabii. Bu adalet mücadelesi devam ediyor. İşte bizim her defasında, her fırsatta, radyo programında, farklı farklı zamanlarda da söylediğimiz şey bu. Biz ülkemizde insanların yakınlarını bir şekilde bir yerlerde kaybeden insanların sonrasındaki bu adalet arayışından gerçekten çok yorulduk. Bakın, yaşayanlar çok yorulduk diyorlar. Yani Mısra Özsel'de bunu gördük, başka isim Çorlu'da gördük, Aladağ'da gördük, orada gördük, burada gördük ve maalesef görmeye devam ediyor. İstediğimiz çok bir şey değil. Sadece çok rica ediyoruz, adalet bir şekilde gerçekleri ortaya çıkarsın ve kusuru olan her kim varsa, alması gereken ceza neyse o cezaları alsın diyoruz. Bu kadar. İnsanlar acılarını ondan sonra yaşamaya zaten devam edecekler ama insanlar acılarını da yaşayamıyorlar. Az önce Yunus Bey kendisi söyledi. Yaslarını tutamıyorlar. Mikail, bir soluklanalım, sonra devam edelim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Türkiye'de adalet gerçek anlamda uygulansa suçlular hapse, suçsuzlar evlerinde aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirirlerdi demiş dinleyicimiz. Özgür Aksu göndermiş yurt dışından. Ağlama emojileri göndermiş Menekşe Hanım. Tabii bu duruma çok üzülüyoruz. Gözünüzden yaşlarla acınızı paylaşıyoruz demiş Recep Bey. Recep Şen Turca göndermiş. Kıymetli dinleyicimize selamlar gönderelim. Çok üzücü. Nasıl bir adalet bu demiş dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz göndermiş. Hanımlar beyler, şimdi bir sonraki telefonumuz var mı arkadaşlar? Bilmiyorum, sanki Öznur bağlayacağınız zaman haberdar edersiniz. Tamam. Şimdi Mehmet Akif Ersoy da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanması bugün gerçekleşiyor. Ersoy hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talebi var değerli dinleyiciler. Vanlı Kara Haydar, onun eşi de gözaltına alındı. Hani bu düğün oldu, düğünde öyle böyle takılar değil mi? Ondan sonracığıma bir inceleme, sonra gözaltı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir görüşmesi gerçekleşti. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılarla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi inettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değer değerlendirmelerimizi paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara'mızı gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum açıklaması geldi. Bu arada Özgür Özel televizyon programına konuktu ve bu görüşmeyle ilgili olarak haberim var. Bir takım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti. O da o bu konuda çok hassastır. Mansur Bey'den şüphem olmaz. Ya Türkiye'nin başkentinin belediye başkanıyla Cumhurbaşkanı görüşüyor. Ya bu görüşmelerinizin olması lazım, yani tamamen olması lazım. O parti bu parti demeden istediğimiz şey bu zaten, birlikte çalışılması ve bizlerin menfaatine olacak şeylerin yapılması. Yani bana çok enteresan geliyor şu son cümle bile, Mansur Bey'den şüphem olmaz cümlesi bile enteresan. Yani çünkü hep öyle geçişleri falan görüyoruz, hep bunlardan dolayı geliyor bunlar. Yani nasıl tatsız bir durum, farkında mısınız değerli dinleyiciler? Bu tatsız durumlar da artık bitsin, ayrışmalar da artık bitsin, geride kalsın istiyoruz işin gerçeği baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler. Öyle ama yani gerçekte işin rengine baktığımızda, olayın rengine baktığımızda aslında böyle. Yani bu ayrışma da bizi yordu değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanıyla ondan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüşmesi baktığınız zaman son derece normal bir görüşme değerli dinleyiciler. Şimdi yine devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Canlı yayında bir konuğumuz daha olacak. Haydar Özkan, High Confet'ten değerli dinleyiciler. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Şimdi
1: diliyorum aynı zamanda.
0: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Daha önce de yine görüşmelerimiz olmuştu. Gerçi Nesrin Hanım'la da görüşmüştük. Türkiye'de çok hassas olduğumuz bir konu, sizin de hassas olduğunuz konu, sokak hayvanlarıyla ilgili konular baya baya bir tepki çekmişti. Son dönemlerde yeni yeni gelişmeleri de duyuyoruz. Yine sosyal medyadan paylaşılan videoları da görüyoruz. Ne aşamada, ne durumda, şu anda neler olup bitiyor, sizin bir özetlemenizi arzu ederiz. Siz Ayconfet olarak neler yapıyorsunuz, bir duymak isteriz.
1: Valla bu konu hepimizin yüreğini yakan bir konu.
0: Evet.
1: Sizlerin de gördüğü toplumda hayvanlara o kadar acımasızca şiddetler uygulanıyor ki bunun tarifi mümkün değil. Yani aklı selim bir insanın bunları yapması, sağlıklı, ruh sağlığı yerinde olan bir insanın bunları yapması asla ve asla mümkün değildir. Biz bu noktada gerçekten büyük mücadeleler verdik. Biz derken yalnızca Hayconfet olarak demiyorum. Türkiye'deki bütün hayvan aktivistleri, hayvana merhamet eden vicdanlı insanlar bu noktada gerçekten büyük çaba harcadılar. Ama gelin görün ki bu şiddet eğilimli insanları cezaların yetersizliği nedeniyle durdurmak mümkün değil. Hı hı. Bununla alakalı ülkenin sokaklarının asıl sorunları, İşte bu şiddetken, şiddet eğilimli insanlarken yaratılan hayvan düşmanlığı algısı ile bir kanun çıktı. Bu kanun hayvanların yaşam hakkını neredeyse yok sayacak şekilde çıktı. Bunun örnekleri çok çok fazla. Bunun üzerine bir de il hayvan hakları koruma kurullarında hayvanların çok pardon efendim.
0: Buyurun.
1: Hayvanların ötenazi adı altında öldürülmesinin tartışılması, hayvan beslemelerinin yasaklanmasının tartışılması, hayvanın yaşam hakkının yasaklanmasının tartışılmasını getirdi. Buralardan cesaret alan insanlar oldu. Bakınız hala köpek dövüşleri, horoz dövüşleri ve folklor ya da kültür adı altında boğa ya da deve güreşleri ülkemizde devam etmektedir. Bunlar dahi engellenmedi. Ne oluyor böyle olunca? Hayvana şiddet uygulayan cani ruhlu insanlara cesaret veriyor. Ankara Polatlı'da bir yerle hayvanı öldürüp de devlet verdi bana cesareti dediği gibi. Burada çok iyi bir istatistik yapmak lazım.
0: Evet.
1: Yıllardır üzerine basa basa vurguladığımız bir hususu sizlerin aracılığıyla kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Ülkemizde bu tür suçlara ilişkin bir istatistik bulunmadığından maalesef Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinden örnek vereceğim. Neden mi oradan örnek vereceğim? Çünkü orada hayvana yönelik şiddet fiilleri bir gösterge suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu ülkenin istatistiklerine göre suç işleyen çocukların %30'unun, aile içi şiddet suçlularının %36'sının, cinsel saldırı suçlularının %48'inin geçmişinde hayvana yönelik zalimce davranışlarda bulunduğu tespit edilmişti. Ve işin en acı tarafı da şu, ve bu veriler geçmişinde hayvana yönelik kötü muamelede bulunan kişilerin %70'inin insana yönelik şiddet içeren bir sabıka kaydının olduğunu da ortaya koyuyor. Kısacası bu istatistikler hayvana yönelik şiddet suçu işleyenlerin ileride insana yönelik şiddetin de faili olabileceğini göstermektedir. Yani hayvana şiddet başta çocuk ve kadınlar olmak üzere insana yönelecek şiddetin işaret fişeğidir. Maraş'ta olduğu gibi, okul katliamında olduğu gibi. O çocuğun demek zorundayım. O çocuğun aile büyüğü ile av talimi yaptığı ve av yaptığı iddiaları halen ortada biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi durum böyleyken bunu engellemek için ne yapmak lazım? Bunu engellemek için toplumun bütün bireylerine bakınız ya, çıktılar çocuklar, çocuk demek zorundayız çünkü yaşları küçük olduğu için. Çıktılar ne yaptılar biliyor musunuz? Bir kediye neler yaptılar ya, bir diye hunharca işkencelerde bulundular. Tarif etmeyeceğim.
0: Evet.
1: İstismarı, öldürmesi, kesmesi, atması. O nedenledir ki hayvana şiddet uygulamanın cezası kesinlikle ağırlaştırılmalı ve bu şiddet eğilimli bireyler tamamen toplumdan tecrit edilmelidir. Değilse şiddetin önüne geçmek mümkün değil. Hem bir kanun çıkacak, hem il hayvan hakları kurullarında efendim ötenaziyle öldürme, hem besleme yasağı görüşülecek. Üstüne üstlük bazı sapkınlar çıkacaklar hayvanlara canice, CK31'idir şudur budur canice şiddet uygulayacaklar, haddedecekler ve bakınız kaç gündür, 2 haftaya yaklaştık, hala o failler bulunmadı. Bununla alakalı biz hem Hayconfet hem Dihfet olarak şu Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat giderek şikayette bulunduk. Bütün hayvansever kardeşlerimin, aktivistlerin de bu şikayetleri yapmasını özellikle rica ediyorum. CİMER üzerinden şikayetlerini yapmalarını rica ediyorum. Tabii biz şikayeti yaptık da bizim vazifemiz bitti mi? Hayır efendim.
0: Evet.
1: Asıl ondan sonra başladı. Bizim emniyetin bunları yakalayacağına ben inanıyorum.
0: Evet.
1: Niçin bu kadar geciktiğine de hati surette bir anlam veremiyorum. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Burada bir internet ağı kullanılıyor. Burada bir sosyal ağ kullanılıyor. Bu ağı bizim emniyetimizin çözemeyeceğine ben inanmıyorum. Onun için burada bakınız bu konuyu bizzat şahsen Dışişleri Bakanımıza da ilettim. Hayat üstü bir görüşmede kendisine de ilettim bu faillerin bulunmasını. Bütün arkadaşlarımızın da bütün yetkililere, ulaşabildiği bütün yetkililere bu talepleri iletmesini özellikle istiyorum. Aslında doğru olan şudur. Bizim hiçbir talep iletmemize gerek yok. Devletin asli görevlerinden biri toplumu kin ve nefrete yönelten, topluma korku pompalayan bu insanları bulmak devletimizin asli görevlerinden biridir.
0: Şöyle, çok özür dilerim, sözünüzü bölüyorum. Değerli dinleyiciler, Hay Konfet Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'la konuşuyoruz. Siz diyorsunuz ki şiddet uygulanıyor. Hayvanlara yönelik şiddet uygulayanlar var, işkence yapanlar var. Bunları görüyoruz, videolarında görüyoruz, bir şekilde çekiliyor, paylaşılıyor falan. Bunları yapanlarla ilgili olarak yapanların derhal bulunması, ancak bulunduktan sonra da onlara verilecek olan cezaların caydırıcı olması lazım. Neden? Siz şayet bu cezaları caydırıcı hale getirmezseniz, o zaman ne olur? Bunları yapanlar, bu olayları görenler, ne de olsa ceza almıyorum deyip başka yapanlar çıkar ve hayvana yönelik bu şiddeti uygulayanlar aynı zamanda gelir insana da, neticede bir canlıya bunu yapan, bir hayvana bunu yapan, bir insana da bunu yapar. O potansiyel demek ki onda var diyorsunuz. Bunların önüne geçmek lazım diyorsunuz, öyle mi?
1: Aynı zamanda bu noktada hem yetişkinlerin hem de çocukların eğitimi ve şiddetin engellenmesi adına,
0: evet,
1: emniyet birimlerimize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, öğretmenlerimize, imamlarımıza, muhtarlarımıza, konunun uzmanlarına, ailelere, basına, toplumun sanat önderlerine, sanatçılara, çocuk yetiştiren ailelerimize özellikle büyük görev düşmektedir. Çocuklarımızı şiddet oyunlarıyla değil, bakınız, şiddet oyunları bir bağımlılıktır. Kötü bir bağımlılıktır. Bu bağımlılıktan çocuklarımızı kurtarıp bu şiddet oyunlarından uzak tutmalıyız ki gelecekte şiddetsiz bir topluma kavuşabilelim. Değilse mümkün değildir buna kavuşmak. Buyurun efendim.
0: Evet.
1: Sualınız varsa ben alayım.
0: Son vaktimiz biraz var. Çok fazla bir vaktimiz yok ama bu kutuplaşmanın önüne geçmek için, çünkü belli ki ortada gerçekten önemli bir kutuplaşma var.
1: Evet.
0: Siz de bununla ilgili olarak çalışmalar yapıyorsunuz ve söylüyorsunuz da, yani bir kenara çekilip bir kenarda kalmıyorsunuz. Ama diğer taraftan da insanların tepki gösterdiği şeylerin, hayvanlarla ilgili olarak tepki gösterdiği şeylerin de hala devam ettiğini görüyoruz. Yani barınakların yetersiz olduğunu görüyoruz. Beslenme yasaklarının olduğunu görüyoruz. Hayvanseverlerin de burada tepkilerini görüyoruz ister istemez. Ne diyeceksiniz genel itibariyle bir toparlarsak?
1: Şunu söyleyeyim, bir kanun çıktı, bu kanun hayvanları topla dedi ama bu kanun hayvanları topla barınakta, şu an bu kanunu fırsat filan, kanun zaten başlı başına değişmesi gereken, asla tasvip etmediğimiz yani toplum dilinde de söylendiği gibi katliam getiren bir kanun oldu. Örnekleri de çok bunun, hem valilik, il özel idare yaşam alanlarında hem belediye barınaklarında hayvanlar at susup susuz bırakılarak katledildi. Bunun örnekleri çok. Hala buna rağmen tirol hesaplar hayvanlara kin ve nefret kusuyorlar. Tirol hesaplar. Köpekler toplandı, sıraya kedileri aldılar. Bakınız, hastane koridorlarında dahi fareler cirit atıyor. Büyük şehirlerin köpeklerinde fareler cirit atıyor.
0: Kediler toplanmaya başladı mı bu arada? Ne diyorsunuz? Haydar Bey, toplanıyor mu kediler?
1: Kanunen kedileri toplama hakları yok. Bakınız, ne kanunda ne yönetmelikte kati surette kedileri toplama hakları yok. Ama ne hikmetse bizim belediyelerimiz kanun tanımıyorlar. Nasıl ki 20 yıldır kısırlaştırma yapmadılarsa, kanunu tanımadılarsa, şu anda da kanun tanımıyorlar. Kedileri toplayan belediyeler suç işliyor. Bunu bilmeleri lazım. Özellikle bunu bilmeleri lazım. Onun ötesinde bu kim ve nefret yayan hesapları bir bir tespit edip engellenmediği sürece bu kedileri katleden çocuklar hemen 2 gün önce bir tane genç, bir genci dövüyor, şiddet uyguluyor, görüntüyü alıyor, videoya çekiyor, aile bireyine de gönderiyor. Bakınız, hayvanlardan sonra ikinci adım insanlar dediğimiz bu. Şu anda toplumda artık insanlara sirayet etti. Bu insana sirayeti de, hayvana sirayeti de durdurabilmenin tek, bu şiddet sanmalını kırmanın, durdurabilmenin tek yolu, hayvana şiddeti durdurduğunuz anda insana şiddet otomatik olarak duracak. asıl toplumun asıl sıkıntıları şiddetken ahlak, bakınız ahlak gitmiş. 70 yaşında bir insan diyemiyorum ben artık. 70 yaşında bir yaratığın yaptığı hepimizin yüreğini kanattı. Hepimizin içini kavurdu, yaptı. İnsanlık adına utanç verici. Asıl sorun bu. Ahlak sorunu, asıl sorun şiddet sorunu. Ama ne oldu? 3-5 tane şahsiyetsiz troll hesaptan ve onları destekleyen hesaplardan hayvanlara kin ve nefret pompalandı. Toplumun asıl sorunu olan akran zorbalığı, bağımlılık, uyuşturucu bunlar arkada kaldı ve ahlak sorununun geldiği boyutu görebiliyor musunuz? İnsan olan bunu yapamaz. İnsansa oradan çıkmamalı bu insan. Yani söyleyecek söz bulamıyoruz beyefendi.
0: Evet.
1: Söyleyecek söz bulamıyoruz. Buyurun efendim, son sualleriniz varsa.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Zamanımızın sonuna geldik. Çok çok doğru, önemli noktalara temas ediyoruz. Umarım bu sesler duyurulur ve bunu da en olumlu şekilde sonuçlandırırız. Tekrar çok teşekkür ediyorum size Haydar Bey.
1: Ben sizlere bu canların dili olduğunuz için, sesi olduğunuz için, yaşam hakkını korumak için mücadele ettiğiniz için, şiddetin ve bağımlılığın üzerine gittiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hanımlar beyler, Haykonfet Başkan Yardımcısı Haydar Özkan canlı yayında konuğumuzdu. Sevgili editörüm Öznur'un da çok hassas olduğu konulardan bir tanesi. Bu görüşmenin gerçekleşmesinde onun katkıları çok önemli. Bağlantıyı kurdu. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. O ağzı dili olmayan, yani sadece ve sadece sevgiden beslenen, sadece onları sevmenizi isteyen, hani belki varsa bir parça mama, ondan sonra bir kap su dediğimiz, onları bekleyen canlılar, onların yaşam alanlarına biz girdik, buna hakkımız yoktu. Yaşam alanlarına girdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de hayatlarını elden alıyor olmak, bu da bizim hakkımız değil, insanların hakkı değil. Saat başı yapalım sevgili Mikail, ondan sonra yolumuza devam ederiz. Hadi bakalım.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi Kaşif Kozinoğlu mezarı açılıyor. Fethi Kabir olacak değerli dinleyiciler. Yarın itibariyle açılacak mezar 11 Eylül'de. 5 kişiden oluşan uzman heyet incelemesinde cezaevi kamera kayıtları ve hastane belgeleri de değerlendirilecek. Aynı zamanda aydınlatılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Bu arada Ayşe Tokyaz cinayet davasında karar çıktı. Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Cezasına çarptırıldı değerli dinleyiciler. Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma Üsküdar Belediyesi'nde tehdit ve şantaj iddiası. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimi sürecinde Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında da ifade veren meclis üyesi Ayhan Aydın kendine yönelik tehdit iddialarını reddetti. Onu da aktarmış olalım. Biliyorsunuz Özgür Çelik'in yaptığı açıklamalar vardı. Gökhan Günaydın bu arada Yeni Parti Üsküdar seçimine itiraz edecek dedi. Yeni Parti Grup Başkanı, Başkan Vekili Gökhan Günaydın. 8 Eylül'de yapılan seçimi Türkiye'nin seçimli demokratik yaşamı açısından kara leke olarak nitelendiriyor ve itiraz edeceklerini söyledi. Ahbap sorusu orada yaşanan gelişmeler, 45 kişi adliyeye sevk edildi. Ahbap'ın tutuklanan müdüründen de bazı iddialar vardı. Her kalemde milyonluk vurgun yapıldı dedi. Değerli dinleyiciler ne diyor? Mesela kalitesiz hayvan yemlerine, eksik gıda kolilerinden fahiş fiyatlı işte bilim tırlarına kadar milyonlarca liralık usulsüzlük yapıldığını söylüyor. Yine başka bir ifadeye göre de çocuklara dağıtılmak üzere planlanan kırtasiye malzemeleri ihalesinde büyük bir fiyat oyunu döndüğünü söylüyor. Bir şirketin ilk olarak verdiği 65 milyonluk teklifi yüksek bularak itiraz ettiğini belirtiyor. Teklifin daha sonra 44 milyon TL'ye düşürüldüğünü, Petop'tan 30 milyon liralık kalitesiz yem alındığından bahsediyor. Depremzedelerin hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla İzmir'deki bir pet shop üzerinden 30 milyon TL tutarında 3000 ton hayvan yemiyle kedi köpek maması alındığını söylüyor ve en az 100 tır gerekir. Bizim böyle bir lojistiğimiz yoktu açıklaması. Yani kurcaladıkça neler neler çıkıyor farkında mısınız değerli dinleyiciler? İnanılmaz, inanılmaz. Akın Gürlek, Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı. Ahbap'la ilgili olarak MASAK raporları ve tespitler doğrultusunda yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para trafiği saptandı. Ayrıca taşınmazların asistanlar üzerinden kaçırıldığı iddialarının incelendiği Amerika'daki bir klinikle ilgili iddialar ve müşteki beyanları da dosyada yer alıyor. Gülistan Doku dosyası, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği ve makam gözetmeksizin delil karartan kamu görevlilerinin üzerine gidileceğini söyledi. Süleymancılar yapısıyla ilgili olarak mali soruşturma kapsamında Almanya'dan adli yardım talebinde bulunulduğu, yaklaşık 80 kişinin tutuklu olduğu ve yapının dini duyguları istismar ederek lüks bir yaşam sağladığı iddialarının araştırıldığını söyledi. İBB ve Ekrem İmamoğlu soruşturmalarıyla ilgili olarak mevcut yargılamaların haricinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni ihale raporlarının incelendiği ve ek iddianame hazırlığı yapıldığını duyurdu. Yine Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olarak da Fethi Kabir değerli dinleyiciler. O da aktardığımız bilgilerden bir tanesi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şebil hakkında bir araştırma görevlisinin kamuoyuna açıkladığı cinsel saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin verilen soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıt geldi. Ve bakanlık önergedeki iddiaların incelenmek üzere Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu'na intikal ettirildiğini bildirdi değerli dinleyiciler. Bu arada akademisyenlere sosyal medya yasağı getirildi. Kamu kurumlarında görev yapan memurlar ve üniversitedeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet, mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesi yasaklandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Yükseköğretim Kurulu'na gönderilen yazıda kamu kurumlarında görev yapan memurlarla üniversitedeki akademisyenlerin, ki böyle çok var biliyor musunuz, ne yapacak onlar? Yapmayacaklar. Milyonlarca takipçisi olanlar var. Birkaç tanesini biliyorum ben mesela. Hatta buraya da davet etmiştim kendisini, çok yoğunum diye gelememişti. Şimdi ismini vermeyeceğim. O zaman ne yapacaklar? Onlar yapamayacaklar. Yani tercih etmek, tercihte bulunmak durumunda mı kalacaklar? Seçmek zorunda kalacaklar herhalde. Ya akademisyenlik, ya kamu, ya da sosyal medya. Oturup bir bakacak. Hangisini istiyorsa ya da hangisinden kanıyorsa. Değil mi? Bilmiyorum yani. Manisa'da bir çay bahçesinde erkekler tuvaletine gizli kamera konmuştu. Değerli dinleyiciler, bu çay bahçesinin işletme sahibi gözaltına alınmış. O koymuş erkekler tuvaletine. Bir de o şikayet etmişti, değil mi? Çok enteresan. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı değerli dinleyiciler başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ders pası yapacak. Veliler okula randevusuz şekilde giremeyecek. Bazı okulların kamera çevreleri kameralarla 7/24 izlenecek. Öğretmenler kılık kıyafetlerine özen gösterecek, önlük giyecek. Öğretmen önlükleri için geçerli standartlar MEP tarafından belirlendi bu arada. Birinci dönem 22 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler 16-20 Kasım'da ve 8-12 Mart'ta ara tatil yapacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında olacak. Eğitim öğretim yılı değerli dinleyiciler 25 Haziran'da da sona erecek. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir kişi boyun kütletme işlemi sonrasında fenalaşıyor. Hayatını kaybetti. Beyninde pıhtı atmış. 5 pıhtı atmış. Böyle bir şey yapar mısınız? Ya gider misiniz böyle? Gittin. Allah seni kahretmesin. Ne işin var oralarda senin? Mikail. Allah Allah, hastaneye gideceksiniz. Hastaneye gideceksiniz. Eskiden kırık çıkıkçı vardı, bilmezsiniz sen. Yaşın tutmaz senin. Eskiden böyle, ya ha maalesef biliyorsun. Eskiden kırık çıkıkçı vardı. Böyle götürürlerdi annelerimiz, babalarımız bir şey olduğu zaman. Onlara götürürlerdi. Bir acayip acayip bir şeyler yaparlardı. Ya işte soğan, ekmek çiğneyip basanlar, et basanlar, saranlar falan. Ya ne günlerden geçmişiz vallahi ya. Kredi kartı limitlerinde değerli dinleyiciler yeni bir dönem başlıyor. Bankalar kart limiti belirlerken yalnızca beyan edilen geliri değil, kişinin gerçek gelirini, mevcut borçlarını ve ödeme gücünü de dikkate alacak. SGK'daki gelir bilgileri ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç ve kredi verileri birlikte değerlendirilecek. Geliriyle kart limiti arasında büyük fark bulunan kişilere limitleri yeniden değerlendirilecek ve bankaların mevcut limitleri yeni sisteme uygun hale getirmek için 1 Ocak 2027'ye kadar süresi var. Kıymetli dinleyiciler, ha bu arada kredi kartı da Türkiye Avrupa lideriymiş. Düşük maaşlar ve artan hayat pahalılığı değerli dinleyiciler kredi kartına yönlenmemize neden oluyor. Türkiye'de kredi kartı sayısında Avrupa'da zirve. Mastercard verilerine göre ülkede 142 milyon kredi kartı var. 2025'te kartlı ödemelerin toplamı 24.1 trilyonu aşmış. En büyük pazar Türkiye bu arada rapora göre. Ödemelerin %69'u kartlarla yapılıyor. Kartlı ödemelerin hane halkı ödemelerindeki payı 2025'te bireysel kartlarda %54'e, ticari kartlarda dahil edildiğinde %69'a çıkmış hanımlar beyler. O zaman tüketici masasına tanıtımımızla beraber gidelim. Hadi bakalım.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım?
2: O halde bu program tam size göre.
1: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
1: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin iletişim hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
8: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tüketici masası bölümünde konuğumuzla birlikte geldik. Tükonfet Medya Başkanı Gürsel Kaya. Sayın Kaya, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Okan Bey, kolay gelsin. Uzun süredir görüşmüyorduk, iyisinizdir inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Siz de iyisinizdir diye düşünüyorum.
1: İyi olmaya çalışıyoruz. Antalya'da biliyorsunuz son 4 gündür müthiş orman yangınları oluyor.
0: Evet.
1: Bu orman yangınları da binlerce dönüm, binlerce hektar orman alanlarının yok olmasına neden oluyor. Ben bütün vatandaşlarımıza buradan sizin aracılığınızla tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir de can kaybı var tabii Antalya'nın konuda. Bir vatandaşımız yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olurken katıldığında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Amin. Evet, Gürsel Bey, şimdi bugün sizinle birlikte başlığımız ticari ahlak ve tüketiciye etkisi konusunu zamanımız el verdiğince, kısa bir zaman zarfımız var ama en azından bir özet geçeceğiz. Önce ticari ahlak nedir? Oradan dilerseniz başlayalım.
1: Ahlak aslında sadece ticaret için geçerli olan bir şey değil. Yani insan hayatında, toplum hayatında her an her zaman olması gereken bir şey ve bir yaratılış meselesi, bir natıka meselesi ahlak. Yani insanın yaratılıştan getirdiği bir takım özellikler ve bunun üzerine konulan, efendime söyleyeyim, ailesiyle ilgili, okullarla ilgili, toplumla ilgili, sokakla ilgili oluşturduğu bir huy, bir mizaç, bir özellik ahlak. Bunun tabii bir de etik yönü ve etiksel yönü var. Hı hı. Yani ticari ahlak dediğimiz zaman bir insanın daha çok vicdani ve doğuştan getirdiği bir takım özellikleri ticaretine yansıtması. Eğer bir insan dürüst bir insansa, iyi doğmuş, iyi büyütülmüş, iyi eğitilmiş, iyi bir ailede terbiye görmüş, iyi bir toplumda terbiye görmüş bir insansa ticarette bir kere yanlış, yalan bir şey yapmaz. Yani işini düzgün yapar. Kısacası terazisini düzgün tutar. Terazisini eğri tutmaz, eksik tutmaz. Etik dediğimiz zaman ise, yani ticari etik dediğimiz zaman ise o kurumsal anlamda bir kavram bu. Daha çok o sektörün ve o kurumların üzerinde yapılması gerekenlerin ortaya konduğu kurallar manzumesi olarak. Bu ikisi her zaman karıştırılıyor ama daha çok ahlak ve etik birlikte

0: tartmıyorsak, yalan yanlış bilgiler vermiyor da tüketiciyi aldatmıyorsak, biz ticari ahlaka ve ticari etiğe sahibiz demektir. Tabii bunun bir de yasalar boyutu var elbette.
1: Ya çok güzel özetliyorsunuz ama araya girmeden de edemedim. Şimdi siz bunu böyle anlatırken şunu merak ediyorum. Buradaki yorumunuzu merak ediyorum daha doğrusu.
0: Yorumum çok kötü.
1: Günümüzde çok
0: kötü yorumum.
1: Yo, estağfurullah.
0: Yorumum çok kötü.
1: Günümüzde geçmiş arasında bu ticari ahlakla ilgili olarak bir kıyaslama yapsanız, yani mesela deseniz ki 30 sene önce şöyleydi de şimdi böyle, bir de bunun sebepleri ne olabilir? Yani ticari ahlak değişti mi, bozuldu mu? O etik kuralların dışına mı çıkılıyor? O kadar çok şey duyuyoruz ki, o kadar çok şeyine karşılaşıyoruz ki, yani Tarım Bakanlığı'nın işte bir tahşiş listesi var mesela, karşımızda duran bir liste var mesela, orada insanlara neler sunulduğu, neler yedirildiği, sadece bir gıdadan örnek veriyorum ben, bunu her şeyde çoğaltabiliriz. Ne diyorsunuz bu karşılaştırmayı yapsanız ve dışına çıkıldı desek, neden dışına çıkıldı, sebepten ne olabilir sizce?
0: İyi bir karnemiz yok maalesef bu noktada. Çok iyi bir karnemiz yok. Bakın, Fransız sosyolog Emil Durkheim'in sosyolojiye kazandırdığı bir kavram var. Anomi. Anomi, toplumda ortak değerlerin, kuralların, normların zayıflaması veya insanların bu kurallara olan bağımlılığını kaybetmesi durumu anlamına geliyor. Yani biz yaklaşık bir 30 yıl dediniz ya, hadi 30 yıla gidelim.
1: Evet.
0: Bir 30 yıllık süreç içerisinde müthiş bir anomi yaşıyoruz Okan Beyciğim.
1: Hmm.
0: Yani bir çöküşme, bir göçüşme, bir kokuşma yaşıyoruz. Toplumsal değerleri, toplumsal kuralları, normları, vicdani sorumluluklarımız maalesef gün geçtikçe, yıllar geçtikçe zayıflıyor. Bu beni çok üzüyor, bu bizi çok üzüyor. Bu aslında hepimizi çok üzmesi gerekir.
1: Hı hı.
0: Yani hepimizin çok üzülmesi gereken bir durum. Bu elbette ticarete de yansıyor, siyasete de yansıyor, ekonomiye de yansıyor, güncel hayatımıza da, her şeye yansıyor bu kokuşma ve göçüşme. Ha, bunun sosyolojik anlamda nedenlerine indiğimizde, bu nedir? Karşılıklı bir takım şeyler bunlar. Yani birbirini etkileyen kurallar, kavramlar, manzumesi bütün bunlar. Yani eğer bir siyasi etik oluşmamışsa, bir siyasetçide bir ahlak oluşmamışsa, kurallarda da kanunlarda da bir etiksel eksiklik, ahlaksal eksiklik oluşuyor, bir boşluk oluşuyor ve bu topluma yansıyor, bu ticarete yansıyor, bu ekonomiye yansıyor, bu sosyal hayata, eğitime yansıyor, sağlığa yansıyor. Yani her alana yansıyor, insan hayatının her alanına yansıyor. Böyle bir şeyi biz maalesef ve maalesef yaşıyoruz, yani yaşıyoruz. Ve işte ticaretteki ahlak bozulma ya da anomi bozulması, anomi dediğimiz bozulma, çöküşme başka alanlara da sirayet ediyor. Yani bir insan birini, bir tüketiciyi kandırırken, bir insanı, bir toplumu kandırırken kendisi kazanmıyor aslında. Kendisi
1: bu ticari ahlakın dışında bir şey herhalde, değil mi? Tüketicinin bilgisi istifade etmek, fahiş fiyatlar belirlemek, kalitesiz bir ürünü yüksek fiyata satmak. Ben hızlıca hani bir takım maddeleri toparlayayım dedim ama ne diyeceksiniz bu konularda? Buyurun, devam edin lütfen.
0: Şimdi ticarette güven kazanmak çok önemli. Güven kazanmak isterseniz de ticari ahlaka, ticari etiğe uyacaksınız. Kanunlara, yasalara uyacaksınız. Bir kere kanunlara, yasalara uymak demek ticari ahlaka uymak anlamına da gelmiyor. Ya da ticari etik sahibi olduğunuz anlamına da gelmiyor. Ya da bunun tam tersi. Ticari ahlak sahibiyseniz ya da ticari etiğe uyuyorsanız kanunlara uyuyor anlamına da gelmiyorsunuz. Yasalarla ahlak ve etik her zaman örtüşmeyebiliyor. Bunu bir kere altını çizerek ifade etmek isterim. Şimdi tabii güvenilir bir işletme dürüstlüğü sayesinde yıllarca müşteri kazanabilir.
1: Hı hı.
0: Bu bir realite, bu bir gerçek. Ama burada sadece ticari ahlakı satıcının değil, yani işletmenin değil, tüketicinin de, devletin de, bütün toplumunda ortak sorumluluğu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu sadece tek taraflı bir şey değil. Yani satıcı ticari ahlak sahibi değil ya da kurallar manzumesine uyup ticari etik sahibi değil diyemeyiz. Tüketici, sen neredesin? Sen uyanık olacaksın bir kere. Yani karşıdaki insanın seni kandırmasına izin vermeyeceksin. Bunun içinde bir ticari bilinç, bir tüketici bilinç, bilgi ve bilinç sahibi olma gerekir. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi siz eğer bu bilgi ve bilince sahip değilseniz, her zaman sizi bir amiyane tabirle tokatlayabilir. Yani her zaman kandırabilir.

0: Bu internet ortamında e-ticarette de olsa, yüz yüze ticarette de olsa her zaman kandırılabilirsiniz. Ama siz iyi inceler, iyi irdeler, piyasa araştırmasını iyi yaparsanız kimin doğruyu, kimin yanlışı yaptığını ve kimin güvenilir olduğunu ortaya çıkarır ve yıllarca o işletmeyle ister e-ticaretten, ister efendime söyleyeyim yüz yüze ticaretten ilişkiyi, iletişimi devam ettirmek istersiniz ve devam ettirirsiniz. Dolayısıyla devletin koyduğu kurallar tek başına yetmeyebilir. Ticari ahlak açısından kişinin kendisinin yapmış olduğu tavır ve davranışlar yetmeyebilir. Toplumun bu konuda bir sorumluluğunun olduğu bir gerçek. Yani sadece satıcı değil, sadece tüketici değil, sadece devlet değil, bütün toplumun bir sorumluluğunda olan bir kavram ticari ahlak ya da ticari etik.
1: Peki bir şey soracağım size. Bu insanların bilgilenmesi noktasında yani bir şeylerin farkına bizim de varmamız gerekiyor. Siz bunu da zaten az önce özetlediniz. Burada eğitime ihtiyaç yok mu, ne dersiniz? İnsanları bilgilendirmek anlamında yanlışı yapmamak, yani tek taraflı olmamak adına.
0: Her şeyde eğitime ihtiyaç var, sadece bunda değil. Ama eğitim hangi noktada eğitim? Yani eğitim sadece okullarda yapılan bir eğitim değil ki. Yani ahlaksal bir eğitim ya da etiksel bir eğitim ailede başlar. Annede başlar, babada başlar, dedede başlar, babaannede, anneannede, ebeveynlerde başlar. Çevrede, sokakta başlar, toplumda başlar, okulda başlar. Yani bir iş yerinde, iş hayatında başlar. Yani komplike bir şey bu eğitim. Sadece okuldan aldığımız eğitim ya da tüketiciyle ilgili ya da bu ticari ahlakla ilgili topluma verdiğimiz eğitim, bir noktadan verilen bir eğitim yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hepimizin birbirini eğitme, hepimizin birbiriyle eğitilme sorunu diye bir sorunsal durum çıkıyor ortaya. Okan Beyciğim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu eğitim sadece yeterli de olmayabilir. Bakın biz Tüketici Konfederasyonu olarak her gün, her an, her saniye, her saliye bunlarla uğraşıyoruz. Yani ben falanca yerden bir iş yer aldım, bir ürün aldım, işte aldatıldım. Eksik çıktı, fazla çıktı, yanlış çıktı, işte bozulmuş çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Peki kardeşim, bunu alırken niye bakmadın fiyatına? Neden bakmadın bu 1 kilo mu, 800 gram mı, ne? Ya neden bakmadın, araştırmadın? Burada tüketicinin sorumluluğu yok mu?
1: Evet.
0: Toplumun sorumluluğu yok mu? Madem bu insan bu şeye teşne, susamış, aldatmaya teşne, siyasi ahlakı yok, ticari ahlakından yoksun, ticari etik yoksun. Dolayısıyla senin buna karşı bir ne yapman lazım? Bir defans alman lazım. Yani evet, araştırma yapman, inceleme yapman lazım. Yani adam diyor ki işte ben 1 kilo diye aldım, eve geldim baktım 800 grammış. Aynı fiyat diye almıştım. Fiyat değişmiyor, evet. Etiket fiyatı aynı. Diyor ki orada işte 1 kilo şey 500 lira, bakıyorsun yine 500 lira, adam 500 lira diye alıyor ama bakıyor 800 gram. Yani bütün bunlara bakmadan, bütün bunları incelemeden de vatandaşın yapmaması gerekir. Biz bu konuda sürekli uyarıyoruz zaten vatandaşları ama ne hikmetse biz yine de aynı hataları, aynı yanlışları yapmak durumunda kalıyoruz.
1: Şimdi bak,
0: orman yangınlarıyla başladım söze.
1: Buyurun,
0: Okan Bey.
1: Buyurun.
0: Yani bu orman yangınları neden çıkıyor? Yani evet, eğitim, eğitim, eğitim diyoruz da bir insanda bir vicdan olması lazım, bir ahlak olması lazım, bir etik olması lazım. Yasalarımız yok mu? Var. Yasalarımız ormana yakın mı diyor? Böyle bir şey yok. Yasalarımız firmalara, ticaret erbabına, vatandaşı aldatın mı diyor?
1: Tam onu soracağım size. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Tüketici tarafı, tüketicilerin dikkat etmesi gerektiği noktaları söylüyorsunuz. Fakat diğer taraftan o ticari ahlakı güçlendirmek için cezaların da biraz daha yani cezaların da caydırıcı olması gerekmiyor mu? Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Orada da sıkıntılar var galiba.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. Bakın bir ceza yapılan iş ve işlemden çok daha ağır değilse o caydırıcı bir yaptırım değildir. Bunun altını bir kere kırmızı kalemle çizelim. Bir ceza eğer işlenen cürümden, suçtan daha yüksek değilse o ceza yaptırım uygulama noktasında hiçbir etkisi olmayan bir cezadır. Şimdi bakın, inşaat yapıyor adam değil mi? İnşaatçı, müteahhit inşaat yapıyor. Gidiyor efendime söyleyeyim bir yerlere bir miktar paralar veriyor. Bunu da söyleyelim, rüşvet veriyor, resmen rüşvet veriyor ve biraz alanını genişletiyor bilmem ne gibi. 1 milyon lira para veriyor bir yere, yaptığı şeyde 10 milyon lira fazladan katkı koyuyor. Yaptığı daireye ya da işe fazladan bir şey koyuyor, değer koyuyor yani 10 milyon lira. 1 milyonu da seve seve veriyor zaten. E şimdi bu insan tespit edildiğinde aslında bunun bu şekilde bu yolda yapılmaması lazım ama hadi diyelim ki yapıldı. Tespit edildiğinde bu 10 milyonun üzerinde bu kişiye bir ceza uygulamazsanız bunun bir yaptırımı kalır. Bunun bir yaptırımı kalmaz. Onun için cezaların kesinlikle ağır olması lazım. Biz bunu Avrupa'da görüyoruz. Biz bunu Amerika'da görüyoruz. Adamın canına okuyorlar. Canına. Adamı parasal ceza, maddi ceza, manevi ceza olmadı iptal ediyorlar. Efendim ticaret siciline bir daha süresiz bir şekilde ihraç ediyorlar ticaret sicilini. Bizim de bu cezalarımızın daha da ağırlaştırılması lazım. Çok haklısınız bu konuda.
1: Evet. Maalesef süremizin sonuna geldik. Çok güzel anlatıyorsunuz ama vaktimiz de kısa. Ben çok teşekkür ediyorum bugün katıldığınız için yayınımıza.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere Gürsel Bey. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun. Hanımlar, beyler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Yarın Funda Kayacık canlı yayında konuğum olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Seyit Nafi Çoksoy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir iletişim hakkıyla bütün maliyetlere karşı sorumludur.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Çatlayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı deyimler vardır ki onları duyduğunuz anda bir coğrafya, bir yaşam biçimi gözünüzün önüne gelir. Mesela kıyafeti darmadağın birini görüp şöyle dersiniz: Tivriz dilencisi gibi giyinmiş. Afyonkarahisar ve çevresinde kullanılan az bilinen ama renkli bir halk tabiridir. Soğuk bir günde yetersiz, uyumsuz giyinen biri görülür ve Tivriz dilencisi gibi olmuşsun denir. İlk başta Tivriz bir yer sanılsa da aslında yöresel bir deyişle çok uzak, bilinmeyen diyar anlamına gelir. Dünyanın öbür ucunun perişan kılıklı insanı anlamı taşır. Bu deyimle özensiz, uyumsuz, adeta sokaktan geçerken toparlanmış gibi giyinen insanlar tarif edilir. Üstü başı Tivriz dilencisi gibi denince görünüm belli. Üşümüş, dağınık, rüküş. Bazen coğrafyada deyim olur. Bugün Tivriz dilencisi giyinmek deyimiyle dilin ve halk kültürünün kıyafetini inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %43,8 oyla birinci olmasını değerlendirdi. Partinin yükselişinin arkasındaki ekonomik ve siyasi nedenlere dikkat çeken Gökçe, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Alman sanayine etkilerini, ülkede büyüyen NATO karşıtlığını ve Avrupa'daki liderlik krizini anlattı.
2: Nasıl değerlendirdiniz Almanya'daki durumu, seçimi, son seçimi?
3: Sayın dinleyicilerimize şunu belirtmekte fayda var. Almanya eyalet sistemine göre yönetiliyor ve her eyaletin meclisi ve başbakanı var. Bir de federal devletin başbakanı var, ona da şansölye ödeniyor. Saksonya'da yapılan bu seçimlerde AfD başa geldi. AfD çok yüksek bir oy aldı. Ama tek başına iktidar olabilir mi? Sanmıyoruz. Çünkü mutlaka bir koalisyon yapılması lazım ama AfD'nin adayı muhtemelen Saksonya başkanı olacak.
2: İlk defa oluyor. Almanya'da evet. İlk kez bir başbakanlık alacaklar.
3: Evet, ilk kez olacak ve oylarını arttırdı. Şimdi sağ parti olarak nitelendiriliyor. Şimdi Almanya'da, Almanya gibi bir ülkede özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde refah düzeylerinde bir azalma oldu. Şimdi tabii bizdeki ya da bir başka ülkedeki azalmayla onlardaki azalmayı kıyasladığımızda onlarda daha az olduğunu görebilirsiniz ama bu insanlar buna alışık olmadığı için onlara çok fazla geliyor. Mesela Volkswagen grubu geçtiğimiz yıl sanırım 60 bin işçi çıkardı. Şimdi bu çok önemli bir durum.
2: Üç fabrikasını da kapatmışlar hocam. Yeni anlaşma yapmışlar. Savunma sanayide bir fabrikada savunma sanayi füze parçaları üreteceklermiş.
3: Şimdi bakın bu füze parçaları üretilecek savunma sanayine yani silah sanayine diyelim yatırım yapıyor. Bu da tam da Amerikan istediği bir şey. Çünkü %2'den %5'e çıkmıştı. Evet. Şuna değinmek istiyorum. Yani bu adam, bu toplum savaşsız bir toplum. Savaşları istemeyen, işte askeri bile doğru düzgün olmayan, savunma sanayi oldukça silah altındaki asker sayısı az olan bir toplum. Her şeyi toplumun refahı için harcamış. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığı ana itibaren bu da topluma olumsuz yönde yansıdı. Hem ekonomiye hem de dolayısıyla topluma. Şimdi AfD'nin propagandasına baktığımızda mesela bu savaşın bitmesini istiyor. Rusya ile iyi ilişkiler istiyor. Almanya sanayinin gelişmesinde ucuz Rus gazına bağlılığı belirtiliyor. Bakın adamların propagandalarında bu var parti programı. Almanya'nın sanayinin gelişmesinde, bugüne bu seviyeye gelmesinde Rus gazının enerjisinin desteği, onun bağlılığı vurgulanıyor adeta. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda böyle bir propagandayla toplumun karşısına çıkıyor. Daha çok farklı şey var. Mesela göçmen karşıtlığından bahsediliyor. Niteliksiz göçmenlerden ilgili bazı açıklamaları var. Şimdi peki Alman toplumunun tehdit eden nedir? Refah seviyesini tehdit eden husus nedir? Birincisi dediğimiz gibi aşırı derecede göç alıyor. Ukrayna'dan geliyor, işte Suriye'den geliyor, başka yerden geliyor. Bu göç o toplumu tehdit ediyor. Şimdi alışık olmadığınız bir ortam, tamam şöyle diyelim, Almanya göç, çok fazla göç aldı ama ihtiyacı için almıştı ve onlar da bir şekilde kendi toplumuna entegre etti. Mesela Türkler de çok fazla, yoğun bir şekilde orada yaşıyor, hepimiz biliyoruz. Ama son göçmenler toplumun refahını tehdit eder hale gelmeye başladı.
2: Bir de asalaklar diyorlar hocam. Asalaklar evet. Diyorlar bir kısmına. Mesela Türklere bir itirazları yok gördüğüm kadarıyla. Romenlere bir itirazları yok. Yani orada üretime katılanlara bir itirazları yok. Benim gördüğüm evet. Kadarıyla açıklamalarını izlediğimizde Ukraynalılar, Afganlar ve Suriyelilerle ilgili bir sorun var.
3: Evet.
2: Onlara şimdi, da asalaklar deniyor.
3: Hatta şu anda bu seçimlerde o bölgede eyalette Türklerin de bu partiye destek verdiği söyleniyor. Bazı Türklerin de oy verdiği söyleniyor.
2: Türklerin desteklediği partide birincisi SPD, yani Sosyal Demokratlar, ikincisi de AfD olmuş. Yani AfD oranı giderek artıyor. Öyle de bir durum var.
3: Şimdi bize şunu gösteriyor. Bir, Türklerin entegre olduğunu gösteriyor. İki, orada yaşayan Türklerin de AfD'nin politikalarını benimsediğini gösteriyor. Bu oyları veriyor. Mesela göçmen karşıtlığının söyleminin Türkler üzerinde fazla da etki etmediği gözüküyor. Mesela ben bu yıl Nisan ayında Biremen'e gitmiştim. Biremen meclisini gördüm. Biliyorsunuz orada en küçük eyaletlerden evet. bir tanesi Biremen. Orada Türk milletvekilleri var. Yani 2-3 evet. tane Türk milletvekili oturduk. Konuştuk, sohbet ettik. Temsil edilebiliyor Türkler orada meclislerde. Evet. Dolayısıyla böyle bir toplum var. Türklerin entegre olduğunu görüyorsunuz Alman toplumuna. Ama kimliklerini de kaybetmediğini görüyorsunuz. O da ayrı bir konu. Çok önemli bir evet. konu bence. Ama Türklerin de destek vermesi AFD'nin yükselmesine sebeptir. Çünkü göçmen konumundaki bir toplumun desteğini alıyor. Bu da izlediği politikaların yapmış olduğu propagandanın da karşılık bulduğunu gösteriyor. Barış istediğini evet. gösteriyor. Almanya'nın refahı için silahın olmaması gerektiğini söylüyor.
2: Şimdi ben AFD'nin hangi politikalar savunduğunu biraz çalıştım, madde madde çıkardım kabaca. İsterseniz bir şey sıralayayım, ona göre tamam. sizin görüşlerinizle şey yapalım. Şimdi AFD'nin çıkmayı gündeme getiriyor. Euro'yu bırakıp marka dönme vaadi var. Rusya ile normalleşme, yaptırımları kaldırma vaadi var. Doğalgaz boru hatlarının Kuzey Akım 2 dahil yeniden açmayı gündeme getiriyorlar. Ukrayna'ya desteği kesmeyi savunuyorlar. Bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. Ukrayna AB ve NATO dışı kalsın diyorlar. Almanya İran savaşına katılmasın diyorlar. Asya ile ilişkileri güçlendirelim diyorlar. Aileyi savunuyorlar. LGBT'ye karşı çıkıyorlar. Yani ana çerçeve bu. Ne dersiniz?
3: Şimdi İsmet Bey, bunların hangisi kötü bir madde? Aslında şöyle bakmak lazım. Tamam, aşırı sağ diyorsunuz vesaire, nitelendiriyorsunuz ama bakın istedikleri konular Rusya ile Ukrayna. Yani ülkesi evet. bu savaşın bitmesini, Almanya'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumasını istiyor. Vatandaşların güvenliğini savunan bir siyasi hareket olarak tanımlanıyor ve burada da Rusya-Ukrayna savaşının da büyümesinin Alman ulusunun çıkarlarına olmadığını, vatandaşların güvenliğini sarsabileceğini değerlendiriyor. Bu çok önemli bir durum yani. Şimdi bunu herkes evet. ister, biz de isteriz. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşının mesela Karadeniz'de 2-3 tane Türk bayraklı gemiler Ukrayna saldırı yaptı. Bizden de yüksek sesten söylemler çıktı. Biz de bunu kabul etmedik.
2: Ölenler var. Tabii, yani Türk denizlerden ölenler var. Çok sayıda gemi vurdular.
3: Tabii. Mesela Ukrayna'nın geleceğini NATO ve ABD dışında tarafsız bir devlet olarak görüyor. Yani Ukrayna'ya evet. gel AB üyesi ol demiyor. Ya da Ukrayna'ya NATO üyesi ol demiyor. Ama bu savaşın sebebini Ukrayna'nın NATO üyesi yapılması olarak biliyoruz. Yapılması evet. isteği olarak biliyoruz. Mesela Rusya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor. Çünkü Rus gazına ihtiyacı var. Bu yaptırımları uyguluyor ama kaybeden Almanya oluyor.
2: Sanayicilerde ilginç. Evet. Alman sanayicileri de sıcak bakıyor. Yani öyle AFD'ye hazırlanıyorlar gibi gözüküyor.
3: Şimdi İsmet Bey, sanayicinin istediği şudur. İstikrarlı bir ülke ister. Barış içerisinde istikrarlı bir ülkede.
2: Enerji güvenliği.
3: Evet, işte istikrarlı bir ülkede, barış içerisinde yaşayan bir ülkede ham maddelerini rahatlıkla ve ucuz maliyetle elde edebilecek, bunları işleyebilecek enerjiye sahip olacak, ucuz enerji ister sanayici. Evet. Şimdi bunu siz pahalıya mal ederseniz ne için? Ukrayna işte Amerika'nın isteğini yapmak için, İngiltere'nin istediğini yapmak için. Ya da işte burada silah sanayi. Bakın Volkswagen fabrikaları füze rampalarını yapmaya dönüşmüş, parçalarını yapmaya dönüşmüş. Şimdi iş böyle olunca ne oluyor? Buradan Amerika kazanıyor. Tamam iş biraz para kazanıyor ama nerede Alman otomotiv sanayi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sanayicinin desteklemesi önemli. Sanayici her zaman için barış ister, istikrar ister, kaos istemez, evet. ucuz maliyet ister. Hem işte ham madde girdisinde hem de enerji girdisinde. Dolayısıyla AFD'nin politikaları işte Rusya yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor. Başka mesela Almanya'nın avro sistemine biraz önce siz de söylediniz çıkmasını istiyor. Yeniden ulusal para birimine dönmesini istiyor ve hatta Avrupa Birliği'nin ülkeler üstü bir durumdan, ulus üstü bir duruma gelmesinden çekiniyor. Yani kendisi artık bir ekonomik birlikten çıkıp, hatta siyasi birlik olsa bile bu siyasi birliği ülkelerin tek başına karar alma mekanizmalarını olumsuz yönde etkilediğini, hegemon bir yöne doğru evrildiğini tespit etmiş AFD ve bundan ayrılmasını istiyor. Yani biz bağımsız bir karar veremiyoruz. Avrupa Birliği içerisinde karar veriyoruz diyor. Belki de bu şekilde düşünüyor. Bir diğer husus da Avrupa Birliği içerisinde böyle hareket edilmesinin de Almanya'ya yük olduğu da tartışılıyor. Çünkü birçok ülkenin işte Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi, özellikle Yunanistan, yani sonradan Avrupa Birliği'ne katılan Türkiye'nin belki de seviyesinin onda biri kadar olan ülkeler bugün Avrupa Birliği'nde Fransa gibi, Almanya gibi birçok zengin ülke açısından yük olarak görülüyor. Bunu da değerlendiriyor AFD. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda yani tamam bir sağ parti olabilir. Bunu bir şekilde söyleyebilirsiniz ama söylemleri milliyetçi bir bakış açısına bakıyor. Milliyetçilikten kasıt şu. Ben her zaman için şunu söyleyeyim. Milliyetçilik belli bir kesime yüklenecek ya da belli bir kesim için atfedilen bir durum olmaması lazım. Vatanını seven herkes milliyetçidir. Yani bugün ben şöyle anlatırım. Sovyetler Birliği döneminde ya da şu andaki Çin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çinliler milliyetçi değil mi? Ya da o dönem Sovyetler'deki Ruslar milliyetçi değil miydi? Çünkü vatanı için savaşıyor. Yani bir ideolojiden öte, mesela sosyalist ideoloji vardır, liberal ideoloji vardır. Mesela İngiliz milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz ve Çin milliyetçiliği de vardır. Dolayısıyla vatanını seven, ülkesi için çalışan herkes, ülkesi için doğru kararlar alınmasını isteyen herkes milliyetçidir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla AFD de bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Tüm ülkelerde olduğu gibi.
2: Hocam mesela ilginç bir saptama daha var. Sandık başı anketleri biliyorsunuz bu ülkelerde ciddidir de o anketler. Yapılmış sandık başı anketleri yapılmış. İşçilerin %61'i AFD'ye oy vermiş. Ya, bu da çarpıcı değil mi?
3: Tabii kesinlikle yani şimdi bir şekilde AFD'nin politikalarının benimsendiğini gösteriyor. Yani AFD'nin izlediği politikanın benimsendiğini ve bu konuda ittifak olduğunu gösteriyor ve bu diğer eyaletlerde sirayet ederse o zaman şu andaki Almanya'daki siyasi iklim değişir. Almanya'daki siyasi iklimin değişmesi de Orta Avrupa'yı etkiler diye düşünüyorum ben.
2: Zaten asıl sorun galiba o. NATO'nun panik halinde hareket etmesi. Mesela çok ilginç bir olay daha anlatılıyor Almanya'daki konuştuğum arkadaşlar. Almanya'da anti-sol partiden kopan bir grup var. BSW. Anti-emperyalist, NATO karşıtı net tutum alan bir parti. AFD onlar kıl payı kaybetmişlerdi daha önce. Burada barajı açsınlar diye AFD bir kısım seçmenlerini de oraya yöneltmiş ve BSW'yi de barajı açtırdılar deniyor. Bu da çok ilginç bir durum. NATO karşıtı ve anti-emperyalist bir parti. O da çok ilginç bir durum gibi geldi bana.
3: Şimdi tabii yani bu karşıtlık artık taraf buluyor. Yani çünkü ülkeler hakikaten başta ABD'nin NATO'yu kullanma düşüncesi, NATO'yu her yerde kullanıp kendi emelleri çerçevesinde kullanma düşüncesi artık toplumları rahatsız ediyor. Çünkü toplumlar eskisi gibi değil. Bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar da bunun bu tehdidin NATO'nun kullanılmasının ya da NATO adı altında kendi güvenliklerini tehdit edecek politikalara artık bulaşmak istemiyorlar. Ve bu konuda söylem geliştiren partiler de burada taraftar topluyor. Çok önemli yani. Evet. Artık insanlar güvenlik istiyor.
2: Şimdi AFD ile ilgili yoğun bir kampanya da yürüyor. Bu aynı zamanda Fransa'da Le Pen için de geçerli. Ki orası da Almanya'ya benziyor. Fransa'da da belki biraz sonra konuşuruz. Orada da yepyeni bir durum var. Şimdi ırkçı, faşist, Hitler dönüyor naraları falan atılıyor. Şimdi bunlara kim yaptığına baktığınız zaman bunların genellikle Atlantikçilerin olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce yaptıkları propaganda ve bu eğer şöyle söyledim ya da eğer Rusya ile normalleşelim demeselerdi, yaptırımları kaldıralım demeselerdi, Euro'dan çıkalım denmeseydi, efendim NATO ile mesafe koymasalardı, herhalde ırkçı faşist Hitler dönüyor falan denmezdi AFD için. Yani bu kesime bu tür suçlamaları atanlar özellikle Amerika'ya yakın kesimler olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Mesela şimdi Türkiye'de de benzerdi. Türkiye'de de aynı şeyi Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Yazılara bakın. Geçmişte efendim Amerika'ya yakın durmuş kesimler AFD için benzer değerlendirmeler yapıyorlar.
3: Şimdi normal bir yaklaşım onlar açısından. Çünkü bir şekilde bunun önünün kesilmesi gerekiyor. Bunu nasıl kesersiniz? Karşı tarafı kötüleyerek kesersiniz. Yani toplumun bazı bu kadar hassas olan kesimleri istismar ederek, böyle bir propagandayla istismar ederek onların duygularını farklı algılar oluşturarak bunların önünü kesmek istersiniz. Yani bu onlar açısından normal diyorum. Çünkü önleri kesiliyor, onların önü kesiliyor. Onlar kaybediyorlar burada. Evet. Yani bu şimdi bu politikalar hakikaten şu anda Türkiye'de de bunu söyleseniz neyi kötü bunun? Yani şimdi evet. NATO az kalsın bizi Amerika savaşa sokacaktı İran'a karşı. Şimdi.
2: Evet. Provokasyonları Allah'tan görüldü, çabuk görüldü.
3: Tabii bunu bas televizyonlarda bu dedik, bir sahte bayrak operasyonu dedik. Allah'tan ki devlet de bunu gördü yani. İstihbarat çok güçlü.
2: Füze parçaları diye basına verilenleri daha sonra aradılar. Hiç İran füze parçası bulunamadı biliyor musunuz?
3: Evet, düşenler de NATO'nun parçalarıydı.
2: NATO'nun parçasıymış. Günlerce onca masraf ettiler, parça aradık biz. Evet, ne yazık
3: Ne yazık, evet. Bakın, ne diyorum. Biz de istemeyiz yani şimdi böyle bir şey. Ama bunların istediği bu. Bütün ülkeleri savaşa sok. Aynısı da AFD için geçerli. Yani tüm her yerde bu geçerli. Çünkü AFD'yi bu şekilde kötüleyerek, AFD konusunda bu şekilde bir propaganda yaparak kendilerinden kopan seçmeni tekrar kazanmak istiyorlar. Çünkü onlar NATO karşıtı bir grup oluştu Almanya'da. NATO'nun, Trump'ın politikalarını benimsemeyen bir grup oluştu. O ellerinden de bu çığ gibi de büyüyerek çoğalıyor, artıyor.
2: Evet.
3: Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Irkçı, faşist gibi söylemlerle bu konuda hassas olan, duyarlı olan kesimleri istismar ederek, duygularını istismar ederek o yöne doğru gitmelerini engellemek için yaptı. Şimdi İsmet Bey, hakikaten dünyada bir lider krizi var. Yani bugün bu lider krizine en çok yansıması da kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de. Şimdi siz de belirttiğiniz isimler verdi. Mesela Merkel, Almanya'da önemli bir lider bana göre. Merkel politikası.
2: Merkel olsaydı Ukrayna Savaşı çıkmazdı örneğin.
3: Yani muhtemelen. Çünkü hakikaten bir liderdi şimdi. Yani belki bazı politikalarını benimsemezsiniz, eleştirebilirsiniz.
2: Ayrı bir konu.
3: Önemli bir liderdi. Ayrı bir ekol. Şimdi bakın mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Rusya Devlet Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Bunlar hepsi mesela lider olarak anılıyor. Bunlar tutarlı liderler olarak şu anda dünya siyasetine aslında yön veriyor. Trump'ı beğeniriz beğenmeyiz, Amerikan politikaları beğeniriz beğenmeyiz ama bir şekilde adam kıta Avrupa'sına karşı da onları resmen min durduruyor. Yani öyle derler ya böyle. İstediğini yaptırıyor onlar. Bu da kıta Avrupa'sındaki lidersizlikten ortaya çıkıyor.
2: Evet,
3: ne yaptı Amerika? Amerika siyaseti tuttu Fransa'yı Pasifik'teki AUKUS'tan dışladı. Sen çek git dedi. Yani bir tane tekme attı tabiri caizse gönderdi. O da geldi Avrupa'da Akdeniz'de Akdeniz için birlik projesini kurmaya çalıştı. Fransa AUKUS'tan dışlandı. Akdeniz'i kendisine güç alan olarak görmeye başladı. Şöyle bir cümlesi var Macron. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var? Yani bu bir cümle var. Abeste iştigal denir buna. Yani sen şimdi bunu nasıl söylersin? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e
2: ne işi var?
3: Senin ne işin var? Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkelerden bir tanesi. Sen neredesin? Evet. Doğu Akdeniz'de kıyım bile yok. Dolayısıyla böyle bir ülke, yani böyle bir, hani bizde var ya bazıları konuşuyor, Sinop'ta balıklar ürküyor falan deniyor. Orada füze denemeleri yapınca korkuyor, bayılıyor, ters ediyor diyor. Yani onun gibi sanki liderler gibi bunlar aklıma geliyor yani şimdi. Macron'un açıklaması bunun gibi diye bir şey diyebilirim. Lidersizlik var. Bu bir kabul edilecek bir durum. Artık onlar çözmesi gerekiyor. Her toplum kendi dinamikleri içerisinde sorunları çözer. Ama bugün evet, çözer, evet. Ama yarın çözer. Ama işte dediğim gibi seçimle çözer, ama başka türlü çözer, ama çözer. Avrupa toplumları da kendi içerisinde bir lider mutlaka yaratırlar. Bu lidersizlik onlara zarar olduğu için bir lider ortaya çıkarırlar diye düşünüyorum.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Rusya'ya yönelik yaptırımların Alman ekonomisine ve toplumsal refahına zarar verdiğini söyledi. Alman sanayicilerin yaptırımların kaldırılmasını savunan AFD'ye yöneldiğini belirten Gökçe, ülkede NATO karşıtlığının büyüdüğünü ve Avrupa'daki liderlik boşluğunun derinleştiği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Jeopolitik riskler ve iklim kaynaklı gelişmeler emtia piyasalarında arz endişelerini artırırken tarım ürünlerinde geçen ay dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayın kilo başına fiyatı %21, mısır %16, soya fasulyesi %8,5 ve pirinç %9,2 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de ise libre bazında şeker %21,5, pamuk %13,9 yükselirken kahve fiyatı %1 geriledi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden artması, Karadeniz'deki tahıl ticaretine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Saldırılar nedeniyle tahıl yükleme faaliyetlerinin büyük ölçüde aksaması ve bazı limanların kapanması, küresel buğday arzına ilişkin kaygıları artırarak fiyatlarda sert yükselişe yol açtı. Mısır fiyatlarında da El Niño'nun etkileri, kurak hava koşulları ve Rusya-Ukrayna krizi kaynaklı jeopolitik riskler etkili oldu. Brezilya'da üretimin, ABD'de ise rekoltenin düşeceğine yönelik beklentiler fiyatları destekledi.

0: ne neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise şeker fiyatlarını destekledi. Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretiminde kullanıldığı için petrol fiyatlarındaki değişimler üreticilerin şeker ya da etanol üretimine yönelme kararlarını etkileyebiliyor. ABD'nin pamuk üretim bölgelerinde sıcak ve kurak hava koşulları da devam etti. Geçen yıl sert düşüş yaşayan kakao fiyatlarında 2026'da yön değişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen ay %25,5 artarak 6.771 dolara yükseldi. Böylece fiyatlardaki yükseliş 6. ayını geride bıraktı. Kakao fiyatları 2026'ya düşüşle başlamıştı. Ocak'ta %31,3, Şubat'ta ise %30,7 gerileyen fiyatlar Mart'tan itibaren yeniden yükselişe geçti. Mart'ta %14,3, Nisan'da %8,2, Mayıs'ta %9,9, Haziran'da %29,4 ve Temmuz'da %6,3 artış kaydedildi. Geçen yıl ise Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışın etkisiyle kakao fiyatları %48,1 düşerek yıllık bazda tarihin en sert gerilemelerinden birini yaşamıştı. Intesa San Paolo kıdemli Emtia ekonomisti Daniela Corsini, kakao fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini artırması, iklim değişikliğinin etkileri ve El Niño'nun yol açtığı yüksek sıcaklıkların önemli rol oynadığını belirtti. Batı Afrika'daki tedarik sorunlarının önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceğini ifade eden Corsini, El Niño'nun bölgede etkili olan harmattan rüzgarlarını güçlendirerek kakao ağaçlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Corsini, bu gelişmeler nedeniyle bazı analistlerin 2026-27 sezonuna ilişkin küresel arz fazlası beklentilerini düşürdüğünü, özellikle Asya'da güçlenen talep nedeniyle yeniden arz açığı oluşabileceği konusunda uyarıların arttığını aktardı. Rabobank Emtia analisti Oran Van Dorta geçen ay başlayan kakao rallisinin arkasında 2026-27 üretimine yönelik endişelerin bulunduğunu belirtti. Dort, özellikle El Niño riskiyle fil dişi sahili ve Gana'da mahsul gelişme ve çiçeklenmenin yavaşlamasının piyasalarda kaygı yarattığını ifade etti. Piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde olası bir El Niño senaryosu ve zayıf ürün beklentileri tarafından şekillendiğini kaydeden Dort, bu durumun spekülatif yatırımcıların kakao fiyatlarında yükseliş beklentisini güçlendirmiş olabileceğini söyledi. Kakao fiyatları, El Niño hava olayının etkisi ve Batı Afrika'da arzın daralabileceğine yönelik endişelerle geçen ay %25,5 yükselerek ton başına 6.771 dolara çıktı. Böylece kakao fiyatlarındaki yükseliş 6. aya taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışmaya göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 arttı. Çalışmada kent genelindeki 26 ölçüm istasyonundan elde edilen partikül madde verileri incelendi. Sonuçlar hava kalitesindeki değişimin meteorolojik koşullarla yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan partikül madde verileri değerlendirildi. Buna göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde konsantrasyonu ortalaması metreküp başına 31,9 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,87 mikrogramdı. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin %11 arttığı tespit edildi. Ağustos ayında hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon Sultan Gazi 1 oldu. Onu Sultan Gazi 2 ve Tuzla istasyonları izledi. En düşük değer ise Alibeyköy'de kaydedildi. Kandilli 1 istasyonu ve Ümraniye istasyonu da en düşük istasyonlar arasında yer aldı. Kent genelinde 9 istasyonda hava kirliliği azalırken 17 istasyonda artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış %120,05 ile Sarıyer'de, %95,29 ile Kumköy'de kaydedildi. Partikül madde kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonsa %30,89 ile Yenibosna oldu. Yenibosna'yı %23,77 ile Bağcılar ve %21,82 ile Maslak takip etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Araştırmada artışın en önemli nedenleri arasında uzun süreli sıcak hava, yağışsız geçen dönem ve atmosferik koşullar gösterildi. Uzmanlar özellikle bu tür meteorolojik şartlarda hava kalitesinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar açıklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Fenerbahçe yönetimi kararı kabul etmediğini duyurdu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden suçundan 8'er yıl hapis cezası verdi. Heyet iki sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine hükmetti. Aynı suçtan Fenni Mesul MT'ye 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri eski İmar İşleri Müdürü F.Y., Mimar V.Ç., 12 Şubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A., İnşaat Mühendisi A.G. ve İnşaat Teknikeri M.A.C. de yine aynı suçtan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, pastanenin iç mekan tasarımcısı E.D. ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri Mimar M.D. ve Makine Mühendisi M.Ş.'nin ise beraatlerine karar verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürecin yakından takip edildiğini söyleyen Çelik, fesih ve tasfiye tamamlanınca yasadan faydalanılacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Mecliste yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul kuruldu. Bu kurul ilk toplantısını yaptı ve bir takım alt komisyonlar belirledi. Bundan sonrasında da bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün fesih ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu fesih ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGKK ile teyit edildikten sonra. Tabii silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Fıçı'nın AK Parti'ye katılmasıyla İzmir'deki AK Partili belediye sayısı 3'e yükseldi. Gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle 26 Haziran'da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay ilk duruşmada tahliye edildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka 1-1 beraberliklandı. Sarı lacivertlere 1 puanı getiren golü 48. dakikada Archie Brown kaydetti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak. Ve Fenerbahçe-Roma maçının ardından şok bir istifa kararı geldi. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal maç sonu açıklamasında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kartal'ın bu açıklamasının ardındansa Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaptığı ilk açıklamada taraftarlara sükunet çağrısında bulundu. Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da Kartal'a sahip çıksın. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez ifadelerini kullandı. Ekonomi. Ekonomi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %37'de sabit tutma kararı aldı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35,5'te sabit bırakıldı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Trabzon'da parçalı ve az bulutlu bir hava var, sıcaklık 25 derece. Van'da da yine parçalı ve az bulutlu bir hava var. Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.
3: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %31'lik bir yoğunluk bekliyor. Karaköy Necati Bey Caddesi Tophane yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Kıraç Tem Büyükçekmece yönünde de yine sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 11 Eylül 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte. Saatime bakıyorum, 07:10'u gösterirken. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya bu sabah da devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarları dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle de doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Güzel haberler vermeyi seviyoruz. Dahası güzel haberler vermeyi özlüyoruz. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Sevgili Ali Çağatay, dün ilk duruşması vardı. Hem radyo programcılarımızdan gazeteci Ali Çağatay ilk duruşmada tahliye İyi beklediğimi zaten söylüyordum. Günlerdir burada, 76 gündür konuşuyoruz. Her günde hatırlattık gündemde tutma adına. 76. günde hakim karşısına çıktı ve bir tahliye kararı da geldi. Şöyle bir hatırlatayım, dün neler oldu, neler bitti. Bir de izniniz olursa şu haberlere geçeriz. Onları her gün konuşuyoruz zaten ama haberleri anlatmamızın, bu haberleri sizlerle paylaşmamızın ne kadar önemli olduğunu anlatan bir örnek, gösteren bir örnek. Turgut Kazan, Ali abinin, Ali Çağatay'ın avukatlarından biriydi. Dün bir savunma yaptı. O savunmada birkaç detay sizlerle paylaşacağım izniniz olursa. Hem hukuk hem basın tarihi açısından böyle nasıl tanımlayayım? Hani o mahkeme salonları tabii soğuk mekanlar elbette ama böyle bir ders gibi adeta, ben kendi adıma söylüyorum bunu. Üniversitede hissettim. Üniversitedeymişim gibi bir an hissettim. Gerçekten Turgut Kazan'ın anlattıklarını dinlemek enteresandı. Onu anlatacağım sizlere ama şöyle birkaç bilgi elbette Ali Çağatay ile ilgili vereceğim. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı Ali Çağatay ve o sosyal medya paylaşımı sonrasında kendisiyle ilgili bir soruşturma, o soruşturma sonrasında önce gözaltı, arkasından da tutuklama kararı gelmişti. İşte yaklaşık 2,5 ay, yani 76. gündü işte dün itibariyle Silivri cezaevindeydi Ali abi. Her gün söylediğimiz gibi ben zaten sürekli olarak ailesiyle, avukatlarıyla temas halindeydim ve olabildiğince de, elimden geldiğince de durumu, son durum nedir ne değildir size aktarmaya çalıştım. İşte dün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde o duruşma görüldü. Savcılık Ali Çağatay'ın tutukluluğunun devamını talep etti, onu söyleyelim. Daha sonrasındaysa dediğim gibi yurt dışı yasağıyla birlikte Ali Çağatay da tahliye edildi. Hoş geldin diyorum buradan tabii ki Ali Çağatay'a ve ailesine ve kendisine de, sevgili eşine de selamlarımızı yollayalım buradan. Geçmiş olsun dileklerimizi de gönderelim. Şimdi şöyle bir tablo var, ilginçtir. Avukat Turgut Kazan'ın savunmasından bahsettim. Haberi konuşuruz. Dediğim gibi konuya girerken bunları konuşmanın, bunları aktarmanın ne kadar önemli olduğunu, gazeteciliğin ülke açısından ne kadar önemli olduğunu anlatan bir savunmadan bahsedeceğim. Adeta bir basın özgürlüğünün neden önemli olduğunu, basın ve hukuk tarihi dersi gibiydi Turgut Kazan'ın savunması, onu söyleyeceğim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu vakasına, olayına değindi öncelikle ve hani ilk hayatını kaybettiğinde ortaya atılan iddialar, sonrasında yıllar geçtikten sonra başlatılan o soruşturmaları, o iddiaların doğruluk payı ile ilgili ciddi şüphelerin savcılıklar tarafından gündeme getirilmesiyle başlayan o yeni süreci hatırlattı Turgut Kazan. Bir de sadece tabii onu değil, Gülistan Doku soruşturmasını da hatırlattı. Yine Gülistan kaybolduğunda ailesinin özellikle yıllardır ortaya attığı iddialar vardı, biliyorsunuz. Valiyle, valinin oğluyla ilgili ortaya attığı iddialar. Yıllarca bu iddialar böyle havada dolaştı. Ta ki nereye kadar? Ta ki yine savcılık harekete geçip işte son operasyonları aktarıyoruz size, değil mi? Tunceli'de gerçekleşen operasyonları. Yani şuydu mantığı savunmanın, Ali Çağatay'ın avukatı Turgut Kazan'ın savunmasından bahsediyorum. Hani evet, bu iddialar konuşuluyor, gazeteciler bunları gündeme getirmezse nasıl olacak bütün bunlar diye sorarken Uğur Mumcu'yu hatırlattı. Neden Uğur Mumcu'yu hatırlattı Turgut Kazan? Çünkü kendisi de o dönem itibariyle Uğur Mumcu'nun yine avukatlığını üstlendiğini söyledi. Eski bakanlardan, Milli Savunma Bakanlarından Özal döneminden bahsetti. Ercan Vuralhan'dan, Vuralhan'ı hatırlattı. Uğur Mumcu'yla Ercan Vuralhan arasındaki o gerilimi, hukuki boyutta yaşanan gerilimi. Uğur Mumcu bir haber yaptı. Ercan Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı bürokratlığı ya da sonrasında Milli Savunma Bakanlığı döneminde bakanlığa alınacak zırhlı araç ihalelerine hile karıştırıldığı, yolsuzluk yapıldığı iddialarını belgeleriyle, dedi Uğur Mumcu, köşesine taşımıştı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşınmıştı. Arkasından Ercan Vuralhan Uğur Mumcu'ya yalan haber gerekçesiyle tazminat ve hakaret davaları açmıştı. Ne oldu biliyor musunuz? Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 benim de üniversiteye başladığım yıl hayatını kaybetmişti. Hatırlayınız, bir suikast sonucu hayatını kaybettiğinde o davalar henüz tamamen sonuçlanmamıştı. Ölümünden kısa bir süre sonra Yargıtay Uğur Mumcu'nun yazdığı haberlerin belgeli ve doğru olduğuna hükmederek Uğur Mumcu'yu haklı bulmuş ve davayı düşürmüştü. Kendisiyle ilgili açılan o yalan haber gerekçesiyle açılan, bir bakanın açtığı, eski Milli Savunma Bakanı'nın açtığı o davayı düşürmüştü. Yani Mumcu beraat ettiğini göremeden hayatını kaybetmişti. Ercan Vuralhan ne oldu ondan sonrasında? İlerleyen yıllarda yine pek çok karşılıksız çek, dolandırıcılık davasına adı karıştı. Sonrasında da 2018 yılında Fatih'te bir kafede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. O kadar önemliydi ki Uğur Mumcu'nun o belgeleriyle açıkladığı yolsuzluk iddiaları, zırhlı araç yolsuzluğu iddiaları. Neden biliyor musunuz? Çünkü alınması planlanan zırhlı araçlar, ordunun, polisin kullanacağı zırhlı araçların güvenlik için yapılması zorunlu olan o fiziki koruma ve dayanıklılık testlerini geçmediğini de anlatmıştı Uğur Mumcu haberlerinde. Yani askerimizin, polisimizin hayatını kurtaracak ve bir haber hazırlamıştı. İşte buna rağmen Vuralhan'ın nüfuzunu kullanarak o araçların alımına onay verdiğini de haberleriyle ispatlamıştı. Yani zırhlı diye alınan araçlar aslında zırhsız araçlardı. İşte Uğur Mumcu, çok da biliyoruz Uğur Mumcu'yu, ezbere biliyoruz artık. Titizlikle takip ettiği o hukuki dosyalara, belgelere göre de devlet kasasından yüksek meblağlar ödenerek o zırhlı araçlar satın alınmıştı. Ve bazı araçların aslında dediğim gibi hiçbir zırh koruması da yoktu. Ve karşılıklı davalar ve maalesef Uğur Mumcu hayatını kaybettikten sonra o davalar düştü. Kendisinin haklı olduğu ortaya çıkmıştı. İşte Turgut Kazan dünkü savunmasında, dedim ya, hem böyle bize hukuk dersi, kısa böyle hap şeklinde bir hukuk dersi, aynı zamanda bir gazetecilik tarihi açısından da hepimiz için çok önemli bir hatırlatmayı yaptı. Böyle o adliye koridorlarında dava işte duruşmaları takip ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz hepsine. Sevgili Ali Çağatay'ın da tabii ki yanındaydık. Dün ailesinin de yanındaydık, sadece Ali Çağatay'ın da değil. Ve orada o savunmayı dinlerken, yani gazetecilik yapmanın hala ne kadar zor olduğunu da, bu mevcut şartlar dahilinde ne kadar zor olduğunu da bir kez daha hatırladık. Buradan sevgili Turgut Kazan'a da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Tabii ki Ali Çağatay'a da bir kez daha geçmiş olsun diyelim ve biz devam edelim haberlere, gazeteciliğe devam edelim. Mansur Yavaş, günlerdir tartışılıyor bu konu, bu mesele. Mansur Yavaş ne olacak, ne bitecek? İşte CHP'nin kuruluş yıl dönümü, biliyorsunuz 103. kuruluş yıl dönümüydü. Oradaki resepsiyona davet edildi. Ona gitmedi. Arkasından ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Taraflar hem CHP'den gelen açıklamalar hem yeni partiden gelen açıklamalara bakılırsa, lider bazında gelen açıklamalara bakılırsa tamamının bu görüşmeden haberi olduğunu biz öğreniyoruz. Mansur Yavaş bazı açıklamalar yaptı görüşmeden sonra, Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmeden sonra tamamen teknik, Ankara'nın altyapısına dair bazı beklentilerimiz, bazı taleplerimiz var. Biz de bunu Beştepe'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettik dedi ve yani aslında bakılırsa teknik detayları olan bir görüşmeden bahsetti. Ama tartışmalar bitmedi. Yani biz siyaseti biliyoruz. Hiçbir şey siyasette ilk göründüğü gibi maalesef işte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları izliyorum ya her seferinde. Siyasette hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz bunu biliyoruz. İşte Mansur Yavaş da bu konuyla ilgili, hani işte AK Parti'ye mi geçecek, CHP'de mi kalacak? Bunun bir tırnak içinde kullanıyorum. Hani pazarlık ifadesi kötü bir ifade. Sevmiyorum bu ifadeyi ama hani kolay anlatmak ve anlaşılabilmek adına bunu kullanıyorum. Böyle bir şey mi oldu, olmadı tartışmaları yapılırken yetmemiş olmalı ki, ilk açıklamanın kamuoyunu ikna etmediğini görmüş olmalı ki dün bir açıklama daha yaptı. Bu kez de sağduyunun olduğu yerdeyim cümlesi. Aslına bakılırsa mevcut konumunu, mevcut pozisyonunu, yani ben şöyle yorumladım, bilmiyorum siz ne dersiniz, koruyacağı yönünde, yani CHP'de kalacağı yönünde yorumladım ben. Tabii bu siyaset, biliyorsunuz ne diyordu Demirel, siyaset için 24 saat çok kısa bir süre. Ben izlediğim yolun, dedi Mansur Yavaş, doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Böylece böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Benim durduğum yer açıktır, sağduyunun olduğu yerdeyim şeklinde bir ifadesi de oldu Mansur Yavaş'ın. Tabii partilerden de Mansur Yavaş'ın hem o görüşmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine, hem de bu açıklamasına yönelik bazı yorumlar da geldi. Mesela Yeni Parti'den Gökhan Günaydın, kim? Grup Başkan Vekili Yeni Parti'nin. Kimse Mansur Yavaş'la ilgili bir senaryo üretmeye çalışmasın diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na, nasıl tanımlayalım, adeta sahip çıktı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi tarafı neler söyledi? Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı, MYK toplantısı. Daha sonrasında da Müslüm Sarı, partinin sözcüsü, yine Mansur Yavaş'la ilgili açıklamaları oldu. Şöyle söyledi, işte o bahsettiğim 103. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu var ya, oraya katılmamasını eleştirdi. Hani sitem etti daha doğrusu. Böyle şu an itibariyle hiçbir partinin, CHP ya da İYİ Parti açısından söylüyorum, Mansur Yavaş'ı eleştirecek, incitecek tırnak içinde, çünkü ne tarafta olacağı önemli sonuçta siyaset açısından, benim görebildiğim kadarıyla, ya da bir önem atfediliyor CHP ya da Yeni Parti kanadı açısından bunu söylüyorum. Hani çok sert bir açıklama gelmez ama bir sitem geldi CHP sözcüsü Sarı'dan. Hani başkanımızın da o resepsiyona katılmasını isterdik, beklerdik gibi oldukça naif, oldukça böyle sakin bir açıklama geldiğini de söyleyebiliriz. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda doğal bir temastır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın görüşmesi şeklinde çok ortada bir açıklamada nereden ya da yaklaşımda nereden geldi? Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Mansur Yavaş'ın siyasette nerede duracağı tartışması herhalde daha uzun süre, hatta belki Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ya da Cumhurbaşkanı adayı hangi tarafta açısından bakılırsa gösterilip gösterilmeyeceği de daha uzun süre bu sürecin içerisinde tartışılacakmış gibi geliyor bana. İBB yargılamaları devam ediyor. 78. düzeltiyorum, yanlış bir ifade vermeyeyim. Ama o yargılamalarla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten benim dikkatimi çeken bir açıklama geldi. İBB davasıyla ilgili ek bir iddianame hazırlanabilir. Benim çıkarttığım yorum bu Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamalardan. Dedi ki çok böyle detaylı bir açıklama, işte yani mahkemenin takvimi, sürecin takvimi, verilecek kararlar ne zaman ortaya çıkar, bunları elbette biz bilemeyiz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, dedi. Bakın bu çok dikkat çekici. İBB ile ilgili olarak yargılamaya konu olan dosyanın, yani bu iddianameden bahsediliyor. Ne kadardır? 4000 sayfalık, ekleri hariç 4000 sayfalık bir dosyadan bahsediyoruz. Şöyle o dosyanın dışında, dedi. Bu 4000 sayfalık dosyanın dışında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturma süreçleri de bulunuyor. Ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor, dedi. Yani bazı ihale raporları söz konusu olduğu belirtiliyor. Bakan bu konularda bilgi sahibi anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla devam eden bir soruşturma süreci de bulunuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Muhtemeldir ki ek bir iddianame daha gelecek. Yani İmamoğlu ve İmamoğlu'yla beraber yargılanan kişilere yönelik yeni suçlamalar da önümüzdeki dönem itibariyle gündeme gele, bunu da hatırlatalım. Üsküdar seçimini konuştuk burada. Günlerdir anlattık ne oluyor, ne bitiyor. İşte orada değişen dengeler, değişen, değiştirilen, neyse siz nasıl görüyorsanız, anlattım ben işte size bütün çıplaklığıyla olayı. Orada Özgür Çelik'in, yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bazı meclis üyelerinin, Üsküdar Belediye Meclis üyelerinin tehdit edildiklerine, parti değiştirmek için ya da işte oy tercihleri konusunda tehdit edildiklerine yönelik iddiaları vardı. İşte bununla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını da söylemiştik. Bugün öğreniyoruz ki yeni parti İstanbul İl Başkanı Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek bu iddialarıyla ilgili olarak. Ne zaman? Saat 9.30'da, 9.30'da, yaklaşık 2 saat sonra Özgür Çelik'te Çağlayan'da olacak. Bunu da hatırlatalım. Şöyle bakıyorum gündemde, dün konuştuk Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili olarak, dedik ki biz değil uzmanlar, elbette bu konuyu iyi bilenler sabit tutacağı faiz, politika faizini sabit tutacağı yönünde bir görüş bildiriyorlar. Ortak kanı neredeyse bu demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Politika faizini Merkez Bankası %37'de sabit tuttu. Yani indirim de bekleyenler vardı. Şöyle gerek uzmanların yine anlattıkları, konuşulanlar, ortadaki yorumlar şu yönde. Özellikle küresel enerji fiyatlarında bir iyileşme gözlenmesi durumunda ya da işte mevcut enflasyon görünümünün korunması halinde, özellikle yılın bundan sonraki iki toplantısında faiz indirimi kararı gelebilir diyorlar. Ama dediğimiz gibi dün itibariyle Merkez Bankası faizi, politika faizini %37'de tutma kararı aldı. Dün yine beklediğimiz, takip ettiğimiz, ki gece çok geç saatlerde karar geldi. Neden bahsediyorum? Deprem davalarını konuşuyoruz ya. İşte onun sıcak haberi şimdi. Ezgi Apartmanı davasından bahsediyorum. Orada Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı, 35 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Orada olası kastla yargılanan tanıklara, efendim, olası kastla yargılanan tanıklara ki 800 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Tahliye kararı çıktı. Tahliye ve bazıları için de beraat kararı çıktı. Yani en somut şekilde şunu söyleyebiliriz herhalde, en net şekilde, hani vicdanları rahatsız eden, vicdanları soğutmayan, kalpleri soğutmayan bir karar olarak değerlendirebiliriz. Nurgül Göksu, biliyorsunuz, o apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetmişti. Zaman zaman da programlarımıza konuk oluyordu. Hatta şöyle konuşmuştuk dün, hani kararları bir şekilde bu sabah için değerlendiririz ama o kadar geç saatte bitti ki o duruşma ve karar çok geç saatte elbette verildi ve karar sonrasında Nurgül Göksu'nun çok büyük tepkisi vardı. Hem yargılama sürecine tepkisi vardı, hem genel olarak kamuoyuna bir tepkisi vardı. Yeterince destek verilmediğini, sadece Nurgül Göksu değil, şöyle o depremzedelerle de konuştuğumuz zaman, onların sosyal medya paylaşımlarına da baktığımız zaman, hani sadece sosyal medya üzerinden acınızı paylaşıyoruz şeklindeki o paylaşım desteklerinin ne kadar yetersiz olduğunu da maalesef gördük bu şekilde. Hani fiziki olarak da destek vermenin, işte bir yere çağrıldığımız zaman orada olmanın ya da dediğim gibi sadece sosyal medya üzerinden değil, sesimizi daha gür duyurmanın bu konuda ve beklentilerimizi daha gür duyurmanın ne kadar önemli olduğunu da biz bu davayla birlikte öğrenmiş olduk. Yani dediğim gibi olası kasta yargılanan isimlere beraat verilmiş olması mesela, yani dediğim gibi kabul edilebilir. Yani en azından vicdani olarak Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel mesela, onlar da olası kasta yargılanıyorlardı. İHAL 6'şer yıl 8'er hapis cezası aldılar. İHAL indirimi de yapıldı. Ama şu enteresan, o kişilerle ilgili olarak, ki dün anlattık onları değil mi? O apartmanın altındaki pastanenin sahibi, kolonların kırıldığı, kesildiği fotoğraflarla da tespit edilmişti. İHAL indirimi dedim ya size. 2 yıl firari olarak bu insanlar, bahsettiğimiz kişiler Ankara'da yaşamışlardı. Yaklaşık 700 gün Ankara'da bir villada 700. günde firarlarının 700. gününde yakalanmışlardı. Ve hani adaletten, mahkemeden kaçma eylemi değil mi bu? Ben öyle biliyorum. Ve bu kişilerle ilgili mahkemede İHAL indirimi yaptı. Bunu da hatırlatmış, bunu da söylemiş olalım. Dün takip ettiğimiz diğer davalar, dün yine Çağlayan'daydık biz de. Gazeteci arkadaşlarımız tabii pek çok davayı da takip ediyorlardı. O davalardan bir tanesi de Mehmet Akif Ersoy ile ilgili davaydı. Toplamda 8 kişi, düzeltiyorum, 7 kişi yargılanıyordu o davadan. Habertürk TV'nin eski genel yayın yönetmeni. Tabii pek çok tartışma da var orada. Mağdur sıfatıyla 11 kişi dinlendi. Cinsel saldırı, zorla uyuşturucu madde kullandırma gibi suçlar mesela yöneltiliyor bu kişilere yönelik olarak. Şöyle söyleyeyim, son bilgi orada. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak mahkemeden tutukluluğa devam kararı çıktı. O da ne zaman, bir sonraki duruşması 9 Ekim'e ertelendi. Bunu da hatırlatalım. Ahbap, yine hep söylüyorum bunu, en güçlü kasımız olan birbirimize yardım, dayanışma refleksimize vurulmuş çok büyük bir darbedir Ahbap'ta yaşananlar. Ve ibretle izliyoruz. Bir yeni bir gözaltı dalgası vardı biliyorsunuz. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. O isimler, onu dün paylaşmıştım. Ahbaplar suç örgütü olarak tanımlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu yapılanmayı, 45 kişi gözaltına alınmıştı. 20'si tutuklandı. 8'ine de ev hapsi verildi. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şunu söyleyeceğim. Şunu bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi sosyal medya diyoruz, işte az önce de bahsettim. Günlerdir takip ediyorum. Hani ben böyle çok fazla haber dışında, açıkçası oralarda, sosyal medyadan bahsediyorum, oralarda olmayı çok sevmiyorum. Haber takibi benim yani bir refleks, bir gazeteci refleks. Şimdi sosyal medyada bir 80'ler akımı var değil mi? Katılmayanınız var mı? Herhalde yoktur. Benim yakın çevremde herkes bu 80'ler akımı. Simge sen de mi? İrem de öyle galiba. Sen katılmadın. Güzel. İrem katılmış, Simge katılmamış burada. Katılanlar açısından bazı riskler var. Şöyle söyleyeyim. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bir açıklama ve o açıklamanın detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Böyle o sosyal medyada veriler nasıl toplanıyor, nasıl bir riskle karşı karşıyayız, onu bir hatırlatmak gerekiyor. Şimdi hepimiz o renkli vatkalar değil mi, kabarık saçlar, fonda çalınan Nick Pop şarkılarını sevdik. Güzel, güzel görünüyor. Orada sorun yok. Eski fotoğraflarınızı yükleyip kendinizi bir retro bir albüm kapağında görmek gerçekten eğlenceli gibi değil mi diye soracağım. Neden gibi diyorum? Çünkü işin eğlenceli vitrininin arkasında gözden kaçırmamamız gereken çok önemli bir detay var. İşte Kişisel Verileri Koruma Kurulu, KVKK kısa adı öyle, bu popüler akımla ilgili çok kritik bir uyarı yayınladı dün itibariyle. Tam olarak ne diyor biliyor musunuz KVKK? Yani ben sadece eğlenmek için bir fotoğraf yüklüyorum dediğinizde aslında ne oluyor, arka tarafta neler dönüyor, onları bir paylaşalım. Tamam Simge, Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz de bana soruyor Simge, İrem o paylaştığı fotoğrafları ekrana versin mi diye. Senin için bir sakıncası yoksa Telegram üzerinden görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de editörüm İrem'in o 80'ler akımı ile ilgili görüntülerini tabii ki bakabilirler oradan o görüntülere. Anlatalım efendim, bu tür yapay zeka uygulamaları fotoğraflarınızı işlerken sadece giysilerinizi ya da saçınızı retro bir tarza dönüştürmüyor. Arka planda bakınız, arka planda yüz hatlarınızı, yani sizin biyometrik verileriniz de analiz ediliyor. KVKK'nın uyarısından size aktarıyorum bunları. Tabii ki başka detaylar da vereceğim. Kendi sunucularına kaydediyorlar. Yüklediğiniz tek bir fotoğraf aslında kimliğinizin, kendi kimliğinizin en özel parçası olan o neyi, yüz haritanızı üçüncü taraf şirketlerin eline teslim etmeniz anlamına da geliyor. Üstelik de kontrol edemiyorsunuz. Neye dikkat çekiliyor biliyor musunuz? Dikkat etmeniz gereken konular. Hangi verilerinizin alındığını mutlaka sorgulayın. Yani uygulamanın kullanım sözleşmesini okumadan sakın ha fotoğraf yüklemeyin. 1-2 verilerinizin nerede saklandığına mutlaka bakın. Bu uygulamaların çoğu yurt dışı merkezli ve verilerinizin hangi ülkede ne kadar süreyle saklanacağından genellikle saklanacağı da genellikle belirsiz. Tabii mesela süresiz kullanım hakları. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Bazen kabul ettiğiniz şartlar, orada hani kabul ediyorsunuz ya, hemen böyle tık altta bir boşluğu işaret ediyorsunuz, tıklıyorsunuz. Orada o şartlar o uygulamanın yüzünüzü ileride farklı algoritmaları eğitmek veya reklam amacıyla kullanılmasına izin veriyor olabilir. Evet İrem, sen de bakıyorum buradan görüntülerine senin. Yani 80'ler gerçekten enteresan yıllardı. Ben o modayı çok sevmezdim, onu da söyleyeyim. Yaşım az çok yetti o süreçlere. Yani şu konuda uyarıyor bizi uzmanlar. O nostaljik hava çok keyifli. Kabul, buna itirazımız yok. Ama dijital dünyada ücretsiz gibi görünen pek çok şeyin bedelinin kendi kişisel verileriniz olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Hani 80'lerin o güzel ruhunu yaşatalım, tamam nostalji güzel, ama 2020'lerin de dijital tuzaklarına düşmememiz gerekiyor. Bakın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olabiliriz. Biyometrik verinin geri alınamazlığı diye bir gerçeklik var. Yani parolanız çalındığında değiştirebilirsiniz, ama yüz haritanız, iris veriniz, gözünüzden iris veriniz ya da parmak iziniz bir yerden bir yere sızdırıldığında bunu değiştirme ya da güvenceye alma şansınız var mı? Hayır, yok. Yani biyometrik veriniz ömür boyu size bağlı kalan, bağlı olan en hassas kimlik bileşeni olarak önümüzde duruyor, elimizde duruyor. Dediğim gibi o kullanım sözleşmeleri mutlaka ve mutlaka onlara bakınız. Birçok ücretsiz uygulama hizmet şartları yüklenen fotoğrafların işlenmesi, üçüncü taraflarla paylaşılması ya da kendi yapay zeka modellerini geliştirilmesi, saklanması için kendisine, o şirketlere geniş yetkiler veriyorsunuz. Onları böyle tıklayarak, o kareyi tıklayarak ya da yüz haritaları yalnızca yüz tanıma sistemlerinde kullanılmakla kalmıyor. Yaş, cinsiyet, duygu durumu, etnik köken gibi verilerle birleştirilerek hedeflenmiş profil oluşturma süreçlerine, bunlar 2020'nin riskleri, o süreçlere dahil edilebiliyor. En büyük sorunlardan bir tanesi de sunucularda depolanan yüksek çözünürlükte o yüz verileri ya da yüz haritaları ilerleyen dönemde, ilerleyen yıllarda kişinin bilgisi ya da rızası dışında manipülatif içeriklerin ya da deepfake, yani derin sahtecilik mi diyelim ona, deepfake videoların üretilmesinin de ya da kullanılması riski de taşıyor. O yüzden bu tip yani akımlarda daha dikkatli olmanızı ben en azından naçizane burada elbette. Ben çünkü çok fazla o işlere katılmıyorum, kapılmıyorum, ama dediğim gibi hani 80'ler evet güzel, o ruhu yaşatalım söylediğim gibi, ama 2000'lerin, 2020'lerin de o dijital tuzaklarına dikkat edelim efendim diyelim ve hadi bir kısa araya gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçlarından bahsediyorum. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı gerçekten başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin FEN puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 494 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puanlık artışla 462'ye çıkıyor. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli ama sosyoekonomik makas açılıyor. Tavanda güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor. Geleceği inşa etme adına dip dalgayı da doğru görmek gerekiyor. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Zamanla hoş geldiniz bir kez daha. Şu siyasette neler olup bitiyor ona bakacağız ama oradan önce sizlerden gelen mesajlar, bir kere Ali Çağatay'la ilgili mesajlarınız elbette iletiliyor kendisine. İletilecek de hem sözlü olarak da iletiyorum, merak etmeyin. Yani ailesine iletiyorum. İlettim bu süreç içerisinde elbette. Ne kadar sevindiğinizi de görüyorum mesajlarınızdan. Diğer mesajlar, şu konuştuğumuz meseleler üzerine kim ne demiş? Şöyle bir bakalım. Şöyle birkaç mesaj, dediğim gibi sizlerden gelen nereden birkaçını, tabii süreyle ilgili her zaman sorunum var biliyorsunuz, hiç yetmiyor bu süreler bana. Mustafa Bey, Mustafa Polat Ankara'dan, anlam veremedim Cumhurbaşkanı ile Mansur Yavaş'ın görüşmesine diyor. Hani Mansur Yavaş'ın böyle bir sağduyu açıklaması vardı ya, o açıklamaya da ideolojik bir

0: yorum getirmiş kendisi. Kendisinin sol duyusu olmadığını da biliyoruz gibi bir ironik bir yaklaşımı da olmuş. Şöyle bakıyorum sizlerden gelen mesajlara, isminizi göremedim ama yani motorunun paspasını çaldıran dinleyicimize geçmiş olsun diyorum buradan. 18'e 16 çapı senin ne işine yarar diye de motorunun paspasını çalan kişiye Nevzat Bey, tamam, tekrar baktım, sağ olasın Simge, Nevzat Bey'e de geçmiş olsun diliyorum buradan. Gerçekten de akıl alır gibi değil, motor paspası 18'e 16'lık. Neyse, hayat işte böyle garipliklerle devam ediyor. Şanlıurfa'dan selamlar var Fırat Bey'e. Ben de size selamlarımı yolluyorum. Şöyle bir bakıyorum başka neler var. Şöyle aktığı konular üzerinden selamlarınız çok sayıda, günaydın ve selam mesajınız var. Onlar için de teşekkür ediyorum. Şöyle bakayım. 80'lerden bahsettik, o akımdan bahsettik. İrem'in az önce bana yaptığı, İrem ve Simge'nin bana yaptığı şakanın benzerini bir dinleyicimiz yapmış. Ben zaten o zamanlarda yetişkindim, 17 yaşındaydım. Dolayısıyla direkt doğrudan o fotoğrafı paylaştım diyor. Ben de herhalde öyle yapabilirim. Bakıyorum şöyle başka neler paylaşabilirim. Bunlar ağırlıklı olarak yaptığımız haberlere getirdiğiniz yorumlarda çok çok kıymetli. Simge, hadi biz devam edelim.
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Transferler partiler arası, özellikle belediye başkanı düzeyinde transferler devam ediyor. Saniye Bora Fıçı kim? CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da resmen dün itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Kendisinin rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı. İzmir'deki AK Partili belediye sayısı da ne oldu böylece? 3'e yükseldi. Ömer Çelik Foça dahil partinin sözcüsü Foça dahil 3'ü CHP ve 1'i ise Yeniden Refah'tan, toplamda 4 belediye başkanının da nereye, AK Parti'ye katıldığını da açıkladı. Tabii burada dikkat çeken bir konu, bir de Bahçeli Evler meselesi var ama orada da bir belediye meclisinde yine transferlerle ya da işte geçişlerle bir şekilde dengeler değişti ama bu Foça meselesi benim dikkatimi çekiyor. Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü İrem, sana bir görüntü, bir görsel yollamıştım. Daha doğrusu bir TRT'den bir, yani geçen seçim sonuçlarını anlatan bir görsel, o sonuçları gösteren, seçim sonuçlarını gösteren bir görsel. Yani o 2024 yerel seçimlerinde Telegram'dan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de bir baksınlar istiyorum ona. Evet, Foça Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Belediye başkanının daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesiyle birlikte. Bakın, orada ilginç bir sonuçla karşı karşıyayız. Nedir biliyor musunuz? CHP 2024 seçimlerinde Foça'da %49,6'lık bir oran almış. MHP de oldukça etkili o bölgede. %39,52'lik bir destek aldığını görüyoruz. Peki bugün bu transferle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Foça Belediyesi'nde belediyesi seçimleri için bilin bakalım hangi partinin adayı yoktu? Ya evet, AK Parti aday göstermemişti. Yani aday göstermediği ilçede belediye başkanı kendisine, AK Parti'ye katıldı. Enteresan bir, hani öyle garip zamanlardan geçiyoruz ki, öyle tuhaf, hani demokrasi diyoruz değil mi, seçmenin iradesi diyoruz, işte sandık diyoruz, sandık çok önemli diyoruz. Ya, o kadar ilginç bir örnek ki, dediğim gibi AK Parti, evet muhtemeldir ki hani MHP ile bir uzlaşı, biliyorsunuz işte ittifak, dolayısıyla orada bir anlaşmalı şekilde AK Parti aday bulamadı anlamında söylemiyorum ama aday göstermediği ilçede artık AK Parti'nin yönetimine geçtiğini de, belediye bazında söyleyelim, geçtiğini de görüyor olmak enteresan. Bunların hepsi ileride herhalde böyle bu dönemler anlatılırken, siyasi tarih yazılırken bu detaylarda birer böyle ara başlık olarak karşımızda bulunacak. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla absürt denilebilir herhalde. Bu arada dediğim gibi, Adız CHP'den bahsederken şu transferlerle ilgili enteresan bir tablo ortada demiştim. Bahçeli Evler Belediyesi, İstanbul Bahçeli Evler Belediyesi'nde çoğunluk Millet İttifakı'nda, yani Millet İttifakı kaldı mı kalmadı da böyle bir ittifak da, yani çoğunlukta değilken Cumhur İttifakı artık çoğunluğa geçti. Çünkü neden? Bazı belediye meclis üyeleri Levent Arasüt, Barış Ünal, Cem Şafak AK Parti'ye katıldıklarını açıkladılar. Hatta bir de tören yapıldı. Abdullah Özdemir rozetlerini taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı. Tabii burada enteresan bir durum var. Bu üç ismin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki tablo da değişti. Bu geçişler sonrası Cumhur İttifakı'nın 23 CHP Yeni Parti, artık ikisini yan yana anıyoruz biliyorsunuz bölünmeden sonra, CHP Yeni Parti'nin de 22 meclis üyesi oldu. Zaten belediye AK Parti'ydi. Hani orada onunla ilgili bir tartışma yok ama bu enteresan bir tablo olarak yine aklınızın bir kenarında kalsın diye de aktarıyorum sizlere. CHP demişken şunu da söyleyelim. Bir kongre süreci, tabii talep de vardı biliyorsunuz, o kongre süreci de zaten bölünmeler de hep oradan yaşandı. Bölünmeyle düzeltiyorum. Kongreyle ilgili de bir takvim açıkladı. Müslüm Sarı CHP sözcüsü olarak biliyoruz kendisini, biliyorsunuz. Genel merkezde bir basın toplantısı düzenledi ve 10 Eylül tarihi itibariyle kongre süreçlerini başlatacaklarını söyledi. Yani bu yıl değil, gelecek sene Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı gerçekleşecek. Şöyle bir hani merak eden dinleyicilerimiz olabilir. Onlar için bu takvim böyle 2-3 başlıkta aktarayım nasıl ilerleyecek. 28 Ekim'de üye çizelgeleri askıya çıkacak. 11 Kasım'da ilçe kongre delegeleri belirlenmeye başlayacak. 12 Aralık itibariyle ilçe kongreleri düzenlenmeye başlayacak. 16 Ocak'ta da il kongreleri, 14 Şubat'ta da il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Yani dediğimiz gibi kurultay kararı henüz net değil, tarihi düzeltiyorum, henüz net olmamakla birlikte ne oldu? CHP'nin kurultayının da 2001 başka bahara, 2027 muhtemelen baharına kaldığını da hatırlatalım. Tam o dönemlerde biz, söyleyeyim ben şimdiden size, seçim takvimi de az çok artık netleşmiş olur ve bu seçim süreçleriyle birlikte biraz da CHP kurultayını, CHP içerisindeki süreçleri konuşuruz diye düşünüyorum. Seçim demişken MHP'nin, ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok açıklama yaptı bu konuyla ilgili olarak, siyasi partiler kanununun değişmesi. Bazı tabii iddialar var, bunları söylüyoruz ama MHP'nin bir kere bu şu %50+1 değişsin şeklinde bir talebi yok. Yani buna dair bir destek en azından şu an görünen, hani AK Parti içerisinde bu mesele tartışılıyor. Böyle çok sesli, yüksek sesli olmasa da tartışıldığını biliyoruz biz. Ama MHP'den buna dair bir destek yok şimdilik. Tabii siyaset bize neyi gösterir bilmiyoruz. Fethi Yıldız Genel Başkan Yardımcısı, MHP Genel Başkan Yardımcısı yine bu konuyu üzerine bir açıklama yaptı. Neredeyse her gün biraz abartılı olur ama 2-3 günde bir MHP'den bu yönde siyasi partiler kanunu değiştirelim şeklinde bir açıklama geliyor. Orada yine o çağrıda, Fethi Yıldız'ın çağrısında ne var biliyor musunuz? Pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalıdır. Şimdi o partiler hangileri? Şantaj derken ne kastediliyor? Yani milletvekili sayıları üzerinden bir hesap kitap yapılıyor. Başka işte görevlendirmelerle ilgili bir hesap kitap yapılıyor. Fethi Yıldız buna dair bir açıklama getirmedi elbette ama kişisel menfaat elde etmeye yönelik bir araca dönüştü parti yapıları. Bunun önüne geçilmesi için yeni bir yani siyasi partiler kanununda bir değişiklik yapılması gerekiyor dedi. Tabii biz bunlarla hep düşünürken, hep konuşurken neyi de yanında konuşacağız, neyi de daha doğrusu yanında, bütün bunların yanında düşüneceğiz. O da şu anayasa değişikliği konu. Ne tartışırsak tartışalım, siyasiler hangi konuda açıklama yaparsa yapsın, neredeyse elbette meselenin bu anayasa değişikliğine gelip dayandığını görmek gerekiyor. Daha doğrusu profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Muhtemeldir ki hem bu işte siyasi partiler yasası değişecek. Tabii bunun bir de anayasaya yansımaları elbette olacak. Açılım süreci ya da ne deniyordu? Terörsüz bir Türkiye sürecine dair de yine düzenlemeler, bunlar tartışılırken de yine iş dönüyor dolaşıyor, anayasa değişikliğine geliyor. Aslına bakılırsa burada konu yine dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması. İşin Türkçesi bu. Yani işin kısa yolu aslında bakılırsa bu. Ama göreceğiz bakalım, bu anayasa daha demokratik bir anayasa deniyor ya. Yani %70'i mi %80'i mi değişmişti şimdiye kadar anayasanın? 2010-2017 değişimlerinde de yani Türkiye'yi daha demokratik bir yapıya kavuşturuyoruz diye propagandalar yapılmadı mı o anayasa değişiklikleri süreçlerinde? Demek ki yeterli olmamış. Yeni değişiklikler de bizi bekliyor. Göreceğiz bakalım hangi önerilerle karşımıza çıkacak Türkiye'deki ülkemizdeki siyasi partiler. Şöyle bir bakıyorum. Şu enteresan, Serhat Kılıç oyuncu biliyorsunuz. Serhat Kılıç hayatını kaybetmişti. Özel hayatına dair evinde işte o sehpasında çekilen fotoğraflar vesaire, çok büyük haksızlıklar da yapıldı orada. Asıl haksızlık enteresan, biliyorsunuz evinde ölü bulundu oyuncu Serhat Kılıç. Doktor raporuna rağmen Teşkilat dizisinin setinden çıkarıldığı, bir boyun fıtığı rahatsızlığı yaşadığı söyleniyordu. Bir doktor raporu aldığı belirtiliyor yakınları tarafından. Yine Teşkilat TRT'de yayınlanan, biliyorsunuz, Teşkilat dizisinin setinden de çıkarıldığı yönünde iddialar var. Hatta işte kız arkadaşı da çok üzüldü buna, çok üzüldü bu duruma vesaire gibi açıklamaları da olmuştu. Şöyle Sinesen'den sendikadan bu konuda bir açıklama geldi. Daha doğrusu genel olarak setlerde, hani seviyoruz ya o dizileri seyretmeyi vesaire, o setlerde yaşananlarla ilgili bir tepki mesajı var. Diske bağlı Sinema Emekçileri Sendikası, efendim onu söyleyeyim. Çünkü neden? Şöyle, kız arkadaşı, Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem E. Oyuncunun ölümünden hemen önce kendisini aradığını ve ağlamaklı bir sos tonuyla beni arayarak dedi, setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğunu ve kimseyle görüşmek istemediğini söyledi dedi polise verdiği ifadede. Belli ki oyuncunun gerçekten hem kalbi acıyormuş, hem boyun fıtığı nedeniyle üzülmüş, yani bunu kastetmek istiyorum. İşte Sinesen'den gelen açıklamada da bu sürecin ve set koşullarının takipçisi olacaklarını, bu iddiaların doğru olup olmadığını soruşturacaklarını söylediler. Setlerin, bu dizi setlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarından uzaklaştığına dikkat çekti Sinesen'den gelen açıklama bu yönde. Ki yani insani ve hukuki bir sorumlulukla hastaneye ulaştırılması gerekirken adeta setten kovulmuş bu arkadaşımız şeklinde bir iddiası var açıklamasında. Sinesen'in iddiasından bahsediyorum. Geçmeyen ağrılarıyla birlikte evinde yapayalnız bırakıldığı görülmektedir deniyor. Setler kölelik kampı değil, sanat üretim alanlarıdır. İnsan hayatını reytinge ve kâra feda eden bu düzene karşı sessiz olmayacağız. Bir sorumluluğu varsa bu konuyla ilgili olarak, o sorumluların da hesap vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız şeklinde bir açıklaması var. Şu dakikaya kadar benim görebildiğim kadarıyla, eğer o yanıtı da bulursam elbette sizlerle de paylaşırım, TRT'den ya da o prodüksiyon şirketinden, o dizinin, o Teşkilat dizisinin prodüksiyon şirketinden de bu konuya dair bir açıklama yok. Göreceğiz elbette, bir sessizlik söz konusu. O sessizlik bozulursa elbette sizlerle de paylaşacağım. Son birkaç dakikam, Simge de beni uyarıyor. Ali abi, Ali Çağatay'ı konuştuk ama o hatırlatmamı tekrar istiyorum programın ilk bölümünün sonuna gelirken de. Ali abi çıktı Silivri cezaevinden 76 günün sonunda ama komedyen Deniz Göktaş 68 gündür, 69 gündür, gazeteci Merdan Yanardağ 319 gündür, Tayfun Kahraman 1603, Mine Özer'den 1603 gündür cezaevinde. Sadece onlar mı? Hayır. Gazeteci Oya Lale Arslan'ın yine, ya da kim? Akut kurucusu Nasuh Maruki, emekli amiral Türker Ertürk, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın da hala cezaevinde olduğunu da hatırlatalım. Son bir dakika diye sevgili Simge de beni uyarıyor. Hakan Tosun, gazeteci arkadaşımız, belgeselci, çevre aktivisti Hakan Tosun 10 Ekim 2025'te Esenyurt'ta bir gece yarısı uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti ki o davayı Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor o dava. Takip ediyoruz elbette. Hakan Tosun'un ailesinden de bir mesaj var. Unutmayın diyorlar. Unutmayın. Bir sonraki duruşma 22 Eylül 2026 tarihinde, 22 Eylül'de yani bir 11 gün sonra nerede? Bakırköy Adalet Sarayı'nda 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14'te görülecek diyor. Ben de Hakan'ın ailesinden, Hakan Tosun'un ailesinden gelen bu mesajı sizlerle paylaşmak istedim diyelim ve haber merkezine gidelim. Bakalım haber merkezimizin gündeminde neler var? Kimden öğreneceğiz? Selin Yazıcı'dan öğreneceğiz. Ben ikinci bölümde sizdeyim tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirdiği toplamda 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu bildirildi. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 8'ine ev hapsi, 21'i hakkında ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu soruşturmasında ise bir şüpheli tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 10 zanlının işlemleri tamamlandı. Zanlılardan ikisi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden olayın yaşandığı dönemde jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli tutuklandı. 7 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği dev bir operasyonda un fırınını uyuşturucu deposuna çeviren bir şebekeyi çökertti. Fırındaki koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 758 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında uyuşturucu kullandığını itiraf eden ama kimseye kullandırmadığını öne süren Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın son 6 yıldaki kayıtlı ticari karının 74.281 lira olduğu, banka hesaplarındaki transfer trafiğinin ise yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Tançalan ve eşi Çağla Özün de toplam banka transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı kaydedildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece, Trabzon parçalı ve az bulutlu 25 derece, Van parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %51'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. D100'e baktığımızda İncirli Şirinevler yönünde sol şeritte zincirleme bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. Sahil yolu Kumkapı Sirkeci yönünde de sol şeritte yine bir trafik kazası var. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kaldığı yerden devam edecek.
0: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine, saatimizde 08.09'u gösterirken ikinci saat dilimine programın hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım izniniz olursa, WhatsApp hattımız 0505 171 66 56, Telegram üzerinden de görüntülü olarak da takip edebilirsiniz programlarımızı. Sputnik Türkiye kanalını takibi alırsanız bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özkan birleşik küçük harfle Güçlü Özkan, biraz zor biliyorum da, Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Mesajlarınıza bakıyorum. İrem, paylaştığım fotoğraf Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz çok beğenmişler bu arada. O mesajlar var. O 80'ler akımından bahsettik. O sosyal medyada ilk bölümü kaçıran dinleyicilerimiz için bir hatırlatayım. KVKK'dan da uyarı var. Aman dikkatli olun öyle paylaşımlar yaparken, kişisel verileriniz bir anda birilerinin eline geçebilir şeklinde bir uyarıydı. Çok detaylı şekilde orada anlattım. Tekrara düşmeyeyim ama işte o konuyu anlatırken İrem de o akıma kapılan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bir tanesi, o görüntülerini paylaşmıştı. Beğeniler gelmiş, onu söyleyeyim. Şöyle bir bakıyorum mesajlarınıza. Ayhan Bey zannediyorum şöyle diyor: Ali Çağatay'ın özgürlüğüne sevindim, Ezgi Apartmanı kararına üzüldüm, daha adil bir Türkiye dileğiyle. İşte bütün bu dalgalı kur gibi hayatımız, sevinmeler ve üzülmeler arasında gidiyoruz. Haberleri aktarırken de inanın biz de öyle, yani sonuçta bunlardan kendimizi sıyırmıyoruz tabii ki, sadece anlatıp geçmiyoruz. Hem bunları hazırlarken nasıl sunalım, hangi başlıkta sunalım, nasıl anlatmak en doğru şekilde, nasıl anlatmak, nasıl bir şekilde bu haberi vermek gerekir diye düşünürken, anlatırken ve sonrasında da aynı sizin yaşadığınız bu dalgalı ruh halini emin olun bizler de yaşıyoruz. Ve bu arada müzikler içinde tabii ki Ozzy'ye tekrar teşekkür edelim. Bugün de listemizi Ozzy hazırladı. Bob Marley'den örneğin az önce bir parça dinledik. Programın içerisinde başka şarkılarımız da olacak. Biz devam edelim Simge.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başa sonuna kadar irdelenip incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ergenekon duruşmaları, soruşturmaları düzeltiyorum, kapsamında tutuklanmıştı Kaşif Kozinoğlu. Şimdi yeni bir soruşturma. Aslına bakılırsa bu iddialar, ölümüyle ilgili şüpheler İlk günden beri hep gündeme getirildi, hep tartışıldı. Gazeteci arkadaşlarımız bunları haberleştirdiler. Biz de söyledik, biz de bu konularla ilgili konuştuk. Şimdi o operasyon kapsamında ikinci bir dalga gözaltı geldi. Toplamda 19'a yükseldi gözaltında bulunanların sayısı. O ilk dalgada, ilk dalga operasyonda 8 şüpheli vardı, 8 gözaltı vardı. O şüphelilerden birinin tutuklandığını söyleyelim, cezaevi görevlilerinden birisinin. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol şartıyla o 7 kişi de serbest bırakıldı. Biliyorsunuz bir isim FETÖ'den dolayı kırmızı bültenle kendisi hakkında bir arama yakalama, düzeltiyorum, kararı çıkan bir kişi de hala aranıyor, hala firari. Bunu söyleyelim, bunu hatırlatalım. Tabii gözaltına alınan isimler, dün itibariyle gözaltına alınan isimlerden biri çok dikkat çekici. Gazeteci Selahattin Günday. Günday'ın avukatından Hüseyin Ersöz'den bir açıklama var. Diyor ki yaptığı haberler ve gazetecilik etik değerlerine bağlılığıyla tanınan bir isimdir. Kaşif Kozunoğlu Osmanoğlu'nun soruşturmasıyla anılmasını garipsiyoruz dedi Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada. Hatta Günday için şunu kullandı, şu ifadeyi kullandı: Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o süreçte birçok gazeteci gibi haberlere imza atmış, kamuoyunun yakından takip ettiği olay hakkında objektif gazetecilik örneği sergilemiştir dedi. Tabii şunu bir hatırlatmak, tabii suçlama ne şu an bilmiyoruz, göreceğiz, onların hepsini tartışacağız tabii ki. Günday 2011'de nerede? Hürriyet'te Kozinoğlu'nun ölümünden önce avukatı Hüseyin Derin Yarsuva'da bir mektup yazdığını, ancak ölümünün ardından cezaevindeki eşyalar arasında mesela bu mektubun bulunamadığını haberleştirdi. Mesela en benim hatırladığım Günday'ın haberleri arasında hatırladığım başlıklardan bir tanesi. Dediğim gibi yani hangi suçlamalar yöneltiliyor, ne gerekçeyle gözaltına alındı ya da diğer gözaltılar için de tabii aynı durum geçerli ama hani meslektaşımız olması hasebiyle söylüyorum bunu. Göreceğiz hep beraber. Bugün bu arada Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Fethi kabir kararı biliyorsunuz çıkmıştı. Hani ölümünde o işte son kullandığı ilaçlar, bir vitaminden bahsediliyor. İşte bir kan sulandırıcı talep ettiğinden bahsediliyor. Şüpheler işte aslında bakılırsa oradan kaynaklı ya da işte cezaevinden evet hastaneye götürülü süreçleriyle ilgili ya da ilk kalp krizi geçirdiği anda cezaevi görevlilerinin yardıma gitmesiyle ilgili sorunlar olduğu, gecikme, hatta geciktirilmeden bahsediyor. İddialar elbette bunlar bu yönde. Hani bunların hep soruşturulması kapsamında, o soruşturma kapsamında bugün Kozinoğlu'nun da mezarının açılacağını da hatırlatmak istiyorum size. Tabii yani Kozinoğlu meselesi o kadar girift, o kadar karmaşık, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani karmaşası şuradan kaynaklanıyor: bir dönemin aslında bir dönemde bu ülkede neler yaşandığını da hatırlatan bir süreç, bir ölüm daha doğrusu. Zaten kendi hayat hikayesi başlı başına, ki daha önce de konuşmuştuk bunları, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde Orta Asya'da, Asya bölgesinde aldığı görevler, orada özellikle Fethullahçı terör örgütüne yönelik, sonrasında tabii o dönemlerde terör örgütü denmiyordu, o örgüte yönelik uyarıları, sonrasında yine o uyarılarla ilgili olarak hazırlanan, yazılan mektuplar, enteresan, Fethullah Gülen'e, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e yazılan mektuplar, onları şöyle bir kısaca izninizle hatırlatmak istiyorum. Neden Kozinoğlu meselesi bu kadar konuşuluyor, bu kadar tartışılıyor? Dediğim gibi Oda TV soruşturması kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklanmıştı. Yine bu Ergenekon balyoz soruşturmalarının o hız kazandı ve nasıl söyleyeyim, bakıyorum böyle yakın çevremle de konuşuyorum, böyle o süreçler unutulmuş gibi geliyor bana. O yüzden böyle bazen bu tip haberleri, güncel haberleri aktarırken bunları da görmek, bunları da bir ufak ufak hatırlamak gerektiğine inanıyorum. Oda TV iddianamesinde mesela Kozinoğlu Ergenekon yapılanmasının hiyerarşik yapısı içerisinde yer almamakla birlikte örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği iddiasıyla, işte bazı bilgileri temin ettiği örgüt için gibi iddialarla tutuklanmıştı. İşte Oda TV'de bir bilgisayarda bulunan bazı dosyalar, bazı Word dosyalarından dolayı da onlar da delil olarak gösterilmişti. Daha sonrasında da 12 Kasım 2011'de işte tutuklandı Silivri'de. Sinivri Birnoğlu L tipi kapalı ceza infaz kurumundaydı. 12 Kasım'da rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayatını kaybetti. İddialardan bir tanesi cezaevinde acil müdahalenin gecikmiş ya da geciktirilmiş olması. Söylediğim gibi bu önemli. İşte ki işte orada bir görevlinin hikayesini size geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Bu Ferhat V isimli kişiden Gülen yapılanmasına ait üniversiteye sonrasında giriyor, cezaevinden ayrılıyor ve 15 Temmuz o darbe girişiminden sonra da yurt dışına firar eden bir kişi. İşte Kozinoğlu'nun öncesinde yani herhangi bir zehirlenmeye ya da kalp krizine neden olabilecek bir ilaç verilip verilmediği de araştırılıyor. İşte bu Fethi Kabir kararı da tam olarak bundan dolayı ortaya çıktı ya da daha doğrusu gündeme geldi. Bir şey daha var, onu da hatırlatayım izninizle. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Oda TV davasında ilk duruşma görülecekti. Yani o davadan, o ilk duruşmadan 10 gün önce hayatını kaybetti. Duruşma için hazırladığı bir el yazısı savunma notları dosyaya girdi. Onu da başka bir gün o savunma notlarını sizle paylaşırım. Diyorum ya, bu konu daha çok çok su kaldırır, çok konuşulacak. O notlarda özetle Kozinoğlu'nun Gülen yapılanmasına ilişkin tespitleri olduğu belirtiliyor. Bu dikkat çekici. Hatta cezaevindeyken Aydınlık Gazetesi'ne bir not göndermişti Kozinoğlu. Orada da tırnak içinde söylüyorum, öldürülebileceğini iddia etmişti Kozinoğlu. Bakın, dedim ya size, ölümünü de araştırılan bir başka konu Gülen yapılanması. Enver Altaylı şu an itibariyle tutuklu kendisi. Tam da bu suçlamalar yüzünden tutuklu, bu FETÖ meselesinden. Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen bazı belgeler, Gülen'e hitaben yazılmış mektuplar mesela bulunmuştu. Bunlar açık kaynaklarda, yani siz de Google taraması yapsanız bulursunuz. 2008 tarihli olduğu belirtilen o mektuplardan birinde Altaylı'nın, Enver Altaylı'nın Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki faaliyetlerinden, demiştim ya size, Orta Asya'da görevlendirilmişti ve özellikle Özbekistan'daki Gülen yapılanmasına yönelik olumsuz tutumundan söz ettiği, yine Kozinoğlu'nun MİT müsteşarlığına getirilmesi ihtimalinin yapılanma açısından, FETÖ açısından ciddi bir tehdit olarak görüldüğü, değerlendirildiği yönünde bazı bilgiler, dedim ya, açık kaynaklarda yine yer alan ayrıntılardan bir tanesiydi. İşte o yüzden hani Türkiye'nin bir dönemi açısından, bir dönemin aydınlatılması açısından son derece önemli bir dosya. Sadece hani bir şüpheli ölüm, sıradan bir şüpheli ölüm dosyası değil Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bu tartışmalar ve araştırmalar. O yüzden biraz detaylı anlatmak, biraz ayrıntılı bilgi vermek istedim size. Buradan daha detay merak ediyorsanız şunu da söyleyeyim. Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde dün yayınlanan bir yazısı var. Kozinoğlu'nun son şiiri başlıklı bir yazı. Hani ya, şiddetle tavsiye ederim. Bir hani açın, önünüzde bilgisayar varsa programdan sonra, program bittikten sonra bir açın o yazıyı da, Barış Terkoğlu'nun dünkü yazısını da bir okumanızı dediğim gibi şiddetle tavsiye ederim. Devam edelim. Gülistan Doku soruşturması. Bu iki soruşturma, Gülistan Doku soruşturması 1, Kozinoğlu soruşturması 2, Turgut Kazan'ın, hatırlayınız, programın en başında anlatmıştım Ali Çağatay'ın dünkü duruşmasındaki savunmasında geçen iki vaka, iki olay denk geldi. Şimdi bu şekilde ikisini de özür dilerim, ikisini de aktarıyorum. İkisiyle ilgili yeni gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuştu, bir açıklama yaptı. Gülistan Doku'nun hani cenazesi nerede sorusu var ya, ailede diyor ya, artık yasamızı tutmak istiyoruz, kızımızın cenazesini bize verin, bütün dertleri, bütün tasaları bu. Tabii ki kimin öldürdüğü vesaire, tamam, o süreçler zaten ilerliyor ama yas tutmak istiyoruz, bu yası tutabilmemiz için de buna ihtiyacımız var, bu cenazeye ulaşmaya ihtiyacımız var. Akın Gürlek bu konuda ilginç bir açıklama yaptı. Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırılmış olabilir dedi. Dönemin bazı kamu görevlilerinin olayın aydınlatılmasını engellemeye ya da bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarına ilişkin çok ciddi bulgular var ve biz bu soruşturma kapsamında bu bilgileri şu an itibariyle savcılıklarımız, polis, savcılıklarda bunları inceliyor şeklinde yine bir açıklaması oldu. Bu yine Adalet Bakanlığı dün ilk, biliyorsunuz, Akın Gürlek'in görevinin 6. ayı dolmuş, onu da hatırlamıyordum ben, dün Adalet Bakanlığı'nın açıklamasıyla gördük. Pek çok ayrıntı verildi bu 6 ayda yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak. 600, biliyorsunuz, bir yeni bir bu faili meçhul dosyaların araştırması için bir yeni bir komisyon oluşturulmuştu. 638 faili meçhul şu an itibariyle o komisyonun gündeminde ve deniyor ki Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bu dosyalardan 40'ı aydınlatıldı. Şu birkaç detay daha var, dilerseniz onları da vereyim. Mesela bu dönemde narkotik ve ekonomik suçlara yönelik 5000 operasyonda 56000 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 25.000'i tutuklandı. Bu da dikkat çekici. Akın Gürlek'in ilk 6 aylık dönemi itibariyle yine bu arabuluculuk meselesine de vurgu yapılmış. 1 milyon dosya gel. 1 milyon 135 bin dosya gelmiş. Bunların 460 bini de anlaşmayla sonuçlanmış. Simge, biz devam edelim mi?
4: devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Şöyle bir tablo, şöyle bir gerçeklikten bahsedebiliriz. MESEM'ler Türkiye'nin böyle bir çözemediği sorunlardan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı'na bir soru önergesi verildi. Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması için mecliste bir soru önergesi verildi. Kim verdi bunu, onu da söyleyelim. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu pek çok soru yöneltti. O soru önergesine verilen yanıtları sizlere aktaracağım ama yani net şekilde bunu konuşuyoruz, net şekilde söylüyoruz. Hiç hani öyle mi, daha mı yumuşak? Hayır. MESEM meselesinin bitmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarımızı koruyamıyoruz. Bakın, daha dün gelen haber. 13 yaşındaki çocuk işçi Tunç Çam Hatay'da hayatını kaybetti. Çocuk işçilerden bahsediyoruz. Peki Yusuf Tekin dediğim gibi açıkladığı verileri, ama işte aslında bu veriler tıpkı Tunç Çam gibi, Hatay'da hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç Çam gibi birer hayat hikayesi, bir aile, bir çocuktan bahsediyoruz burada. Hani bu verileri ben size aktaracağım ama lütfen bu gözle bakarsanız bunlara, bu söylediklerimize daha doğru hareket etmiş gibi oluruz diye düşünüyorum. Binlerce iş kazasından bahsediyor Milli Eğitim Bakanı, dediğim gibi Gergerlioğlu'nun soru önergesine verdiği yanıtta. 2025-2026 yıllarında MESEM'lerde kayıtlı öğrenciler arasındaki kaza sayısı kaç biliyor musunuz? 9950. Çocuklardan bahsediyoruz burada. Peki hayatını kaybeden çocuk sayısı kaç? Maalesef 2025-2026 yıllarından, sadece bu 2 yıllık dönemden bahsediyoruz. Ortaya çıkan tablo 37 çocuk hayatını kaybediyor. MESEM'lerde işte bir şekilde mesleki eğitim alan çocuklardan bahsediyoruz burada ve bir şekilde hani ağırlıklı olarak da ülke gerçeği değil mi? Yoksul ailelerin çocukları bunlar, bir şekilde hayata tutunmak için, öyle ya da böyle hayata tutunmak için bu çaba içerisindeler ve hayata tutunmak için çalışırken hayatlarını kaybediyor olmaları da ayrı bir gerçeklik. Soru önergesiyle ilgili bir yanıt daha var, onu da söyleyelim. Hani bir denetleme yapılıyor mu, bir inceleme, ki hep söylüyoruz bunu. Yani biz söylemiyoruz, yanlış hatırlamıyorsam Dilovası'ndaydı. Binlerce çocukla, bu MESEM kapsamında çalışan çocuklarla bir anket düzenlenmişti. Bu ankette çocukların verdiği yanıtlar dikkat çekiciydi. Öğle yemeği verilmemesi ya da eğitim için, işte o işi öğrenmek için gittikleri iş yerinde o işin dışında her şeyin yaptırılması, temizliktir, işte getir götür işleridir vesaire, bunların yaptırılması, kötü muamele, bunlardan şikayetçiydi çocuklar. Ama işte denetlemeler, mesela bakanın verdiği yanıt üzerinden tabii ki aktaracağız. 2024 yılı sonunda 253.940 işletmenin incelendiği belirtiliyor. Mesela uygun olmayan %10 neredeyse 23.252 işletmeyle yapılan sözleşmenin sonlandırıldığı belirtiliyor. Yani en kaba yaklaşım, en kaba tabiriyle bir analiz yapsak, her 100 şirketten neredeyse 10'u ya da 9'u bir şekilde uygun bulunmuyor. Çocukların orada eğitim alması, eğitim deniyor da çalışmasından bahsediyoruz. Eğitim dediğimiz aslında bakılırsa tam olarak bu. Çalışmasından bahsediyoruz ve uygun bulunmamış ve hala açık tutulmayan bu sistem işletilmeye çalışılıyor ve hala bir şekilde bu sistem övülüyor. Ya kimse çocukların meslek eğitimi almasına karşı değil. Tamam, almak isteyen de olabilir. Buna da itirazımız yok da 37 çocuğun hayatını kaybetmiş olması kimseyi endişelendirmiyor mu? Böyle bir soru var. Sadece çocuklar değil tabii. İSİK'ten bir açıklama var. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden. Bu hafta içerisinde onlar da 2026 yılı işte Ağustos raporunu açıklayacaklar ama dün o paylaşımı yaptılar, dikkatimi çekti. 189, 148, 212, 126, 146, 228, 214. Hangi rakamlar bunlar biliyor musunuz? Sıraladığım rakamlar. Ocak ayından Temmuz ayına kadar kaç işçi hayatını kaybetti? Ay ay sıralamış. İşte az önce bahsettiğim 200'ler, 100'ler, 180'ler, tam olarak bunu gösteren, bunu anlatan rakamlar görebildiğim, detay görebildiğim ayrıntı bu. Şimdi bir kira, şu konut sorunundan bahsediyoruz ya sık sık. Bu arada haberleri de, yani bütün haberleri gündemime aldım, bütün haberleri aktaramıyorum. Malumunuz, hep söylerim, süre sorunu maalesef her zaman oluyor. O yüzden ben eleyerek gidiyorum. Başka bir gün elbette paylaşırım. Şimdi Çevre ve Şehircilik İklim ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Murat Kurum, Bakan Murat Kurum kiralık sosyal konutlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Asrın inşasını başarımızı 81 ile taşıyoruz dedi. İşte ev sahibi Türkiye sloganı da bu diyerek 81 ilimizde 500 bin konutun kurasını çektik, temellerini attık dedi. İşte bunlar kiralanacak şimdi. Bu anlamda kamucu her yaklaşıma destek, koşulsuz destek, ben kendi adıma söylüyorum bunu, buna hiç itirazım yok. Ama mesele sadece dört duvar inşa etmek mi ya da sadece iş ekonomik mi, onu bir sorgulayacağız bu bölümde. Bakanın verdiği bilgilere göre 1 artı 1 daireler 10 bin lira, 2 artı 1 daireler 12 bin lira, 3 artı 1 dairelerde 15 bin lira kira bedeliyle yurttaşa verilecek. Süresi var elbette, 3 yıllık sözleşmeler yapılacak, onu söyleyelim. Kamunun bu anlamda attığı her adım destek bulur, destek bulması gerekiyor ama mesele sadece dört duvarı örmek değil. Mesele sadece o kiralardaki artış değil. Bakın Maltepe'de dün bir ev sahibiyle kiracısı arasında bir tartışma. Mesele artık sosyal krize dönüşmüş durumda. O tartışma ne oluyor? Giderek büyüyor, sertleşiyor ve hatta silahlı kavgaya dönüşüyor. Tabii olay yerine polis, sağlık çalışanları, özel harekat ekipleri geliyor. Sonuç, bilanço, olayda iki kişi hayatını kaybediyor ve bir kişi de ağır yaralanıyor maalesef. Şimdi hani bugün bu sadece işte rakamlar, hani barınma sorunu diyoruz değil mi, enflasyon diyoruz, artan kiralar diyoruz, evet hepimiz bu sorunlarla karşı karşıyayız ama bugün sadece rakamlardan, enflasyondan ya da açıklanan kira artış oranlarından bahsedecek değiliz. Dedim ya, mesele sadece dört duvar değil, vatandaşın, yurttaşın başını sokacağı o dört duvarı inşa etmek değil. Bu kriz neden yaşanıyor ve bu krizin sosyal boyutu ne? Bizi, hayatımızı, işte iki kişi ölmüş dün ev sahibi kiracı kavgasında. Mesele artık çoktan cüzdanlarımızın sınırını, finansal tabloların o soğukluğunu aşmış durumda. Kiralık ve sosyal konut projesi başlatması hükümetin yapıcı, dedim size. Bu konuda atılan kamucu her adım desteklenmeli. Önemli bir adım ama bugün sokakta, apartman merdivenlerinde karşılaştığımız tablo sıradan bir konut krizinin çok daha ötesine geçtiğimizi bize gösteriyor. Her sabah bültenlerde konuşuyoruz, işte ev sahibi, yani işte az önce aktardım size. Ev sahibi kiracılar arasındaki tartışmalar, icra takipleri, tahliye kavgaları, tehditler. Ne yazık ki artık hani işte üçüncü sayfa denir ya, oralarda bir şekilde oralara sığmayan cinayet haberleri. Dünkü Maltepe'de yaşanan olayı bir kez daha hatırlatalım. Söylediğim gibi bunlar artık bir şekilde yurttaşları karşı karşıya getiren ve bu gerginliği arttıran bir duruma dönüşmüş durumda bu barınma krizi. Bu durum bize tek bir gerçeği gösteriyor. Göstermek ne demek? Bağırıyor, yüzümüze doğru bağırıyor. Yaşadığımız kriz sadece bir barınma ya da bütçe meselesi değil. Bu mesele artık, nasıl tanımlayalım, sosyal yapıyı, sosyal huzuru, birlikte yaşama irademiz. Bakın bu irade çok önemli. Ben hani bu Ahbap soruşturmasıyla ilgili de hep bunu söylüyorum. Bu irademize vurulan bir darbedir diyorum. Birlikte yaşama, birbirimize destek olma iradesine bir darbedir diyorum o Ahbap'ta ortaya çıkanlar. Aslında bu da farklı değil işte. Sosyal barışımızı bu durum gerçekten temelinden tehdit eden bir toplumsal soruna, toplumsal bir yaraya dönüşmüş durumda. Tamam, bir tarafta enflasyon karşısında evinin değeriyle gelirini korumaya çalışan mülk sahipleri, tamam, diğer tarafta çok böyle mütevazı bütçelerle başını sokacak, nasıl söyleyelim, vicdanlı bir çatı bulmaktan bahsediyoruz. Vicdanlı bir çatı bulmak konusunda çaresiz kalan milyonlardan bahsediyoruz. Geleceğinden kaygı duyan kiracılar. Mevcut şartlar bu iki kesimi adeta birbirinin doğal hasmı haline getirmiş durumda ve çember daralıyor giderek. Yani güvende olma hissi, huzurlu olma duygusu nedir? temel insani ihtiyaçlarımız ya. Bu kadar basit. Bunun kaybolduğunda o boşluğu ne dolduruyor? Dönüyoruz Maltepe'de yaşananlara. Öfke, çaresizlik, cinnet, değil mi? Bu kavramlar ya da bu ruh halleri dolduruyor. Sosyal konut hamleleri, evet, geleceğe dair bir plan, uzun vadeli bir umut ve desteklediğimiz bir umut. Evet, alkışladığımız bir umut ama bugünün bu kanayan yarasına acil müdahale etmek de gerekiyor. Yoksa işte o adalet duygusu, merhameti ya da toplumsal dayanışmayı bir şekilde yeniden kurmak, yeniden oluşturmak zorundayız. Çünkü yani komşu komşunun güvenliğine kasteder hale geldiyse, ev sahibi kiracı, kiracı ev sahibinin güvenliğine kasteder hale geldiyse, artık kaybedilen şey sadece kiralık daire mi olacak? Ya da o dört duvarlar mı olacak? Soru, yani bununla ilgili daha onlarca soru yöneltebiliriz. Bir haber benim dikkatimi çekti. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Onu bir bulabilirsem, bir saniye, listeler arasında Ankara'da bir baskın. O baskın benim dikkatimi çekti. Haber şöyle. Ben pek çok yerde yer aldı ama ben Cumhuriyet Gazetesi'nden size aktarayım. Cumhuriyet Gazetesi'nin başlığı şöyle: Ankara'da ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara 9 gözaltı. O gözaltıların yapıldığı yerlerde de neonazi semboller ele geçiriyor. Ankara'dan bahsediyorum. Irkçı semboller, maskeler, çeşitli silahlar ele geçiriliyor. Şöyle bakıyorum gözaltına alınan kişilere. Mesela 7'si çocuk, 9 şüpheli gözaltına alınmış. Bunlardan 7'sinin çocuk olduğunu görüyoruz. Nazi, neonazi semboller. Şimdi Ankara'nın göbeğinde. Yani mahalle bakkalına giderken fırından taze ekmek alması gereken yaşta olan 7 çocuk ve 2 yetişkin kişi. Saf bu Cermen ırkını kurtarmaya karar vermişler efendim. Ben bu haberin başlığından bunu aktarıyorum. Evlerinden çıkanlar, dediğim gibi, işte o Nazi, yani hatırlatan o işte bayraklar, işte palalar, silahlar, fotoğraflar, görseniz böyle inanılmaz. Yani ironinin büyüklüğü enteresan. Yani Anadolu'nun kalbinde muhtemelen hani annesinden izin almadan ya da babasından izin almadan sokağa çıkamayan ama akşamına da kendisini Ari ırkın son muhafızı ilan eden bir yapılanma var karşımızda. Yani bugün Almanya'da yükselen aşırı sağa konuşuyoruz, değil mi? O tartışmaları takip ediyoruz. Herhalde onlar bunu görseler, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bizim Gamalı Haç'ın Ankara'da temsilciliği mi açıldı gibi düşünebilirler herhalde. Yani fotoğraflar en azından bunu gösteriyor bize. İnternette efendim, internette asıl gerçekliğimiz bu. İki tane karanlık böyle forum sayfasına girip evdeki maskeyi takınca dünyayı ele geçireceğini sanan bu isimler, bu kişiler, Gamalı Haç sevdalıları diyebiliriz herhalde bunlara, polis baskınıyla kendilerini nezarethanede bulmuşlar. Bu 9 kişi, ki 7'si çocuk. Bu benim dikkatimi çekti. Herhalde bundan sonra o Cermen ideolojisinin geleceğini konuşurlar o nezarethanede. Akıl fikir, dahası ne biliyor musunuz? Bolca tarih dersi vermelerini umuyorum, ya da tarih dersi almalarını umuyorum. Enteresan bir haber. Ankara'nın göbeğinde yaşananlara bakın. Simge, bir kısa ara verelim mi? Bu aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Yaşlanan nüfusumuzu gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek olmuyor işte. Bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı. Mevcut şartlar dahilinde insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yaşlanan nüfus denince alarm, dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Mesele sadece yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat be kat daha fazla. Çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar tamam ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Son bölümündeyiz artık Yeri ve Zamanı. Bugün itibariyle elbette son bölümündeyiz. Son bir 10-15 dakikamız. Şöyle ekonomiye dair birkaç başlığım var. Özür dilerim. Dünyadan birkaç haber, yine Trump seçmene rüşvet verme derdinde. Onunla ilgili enteresan bir açıklaması var. O açıklamaya tepkiler de var. Bunu konuşacağız. Son bölümde de Fenerbahçe'yi konuşacağız. İsmail Kartal'ın böyle dakikalar süren istifası sonrasında başkanın müdahalesi, Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle sona eren kısa istifa sürecinden de bir bahsedeceğiz. Yani şu istifa meselesi geçeriz haberlere de. Çok özür diliyorum. Bu kadar konuşunca tabii böyle sorunlar yaşanıyor. Bu istifa meseleleri çok enteresan. Yani istifa müessesesi önemlidir. Gerçi biz artık istifayı unuttuk. Neydi? Görevden af dilenmesi var değil mi? Öyle bir tablo ortada ama bazen de özellikle spor alanında, futbolda mesela teknik direktörlerin bu kadar hızlı, sert bir anda istifa kararı alması hani o müessesenin etkisini de biraz zayıflatıyor gibi geliyor bana. Neyse, zamanımız kalırsa İsmail Kartal'ın bu kararında konuşuruz. Ekonomi dedik. İki başlığım var. Onu aktarayım sizlere. Bir tanesi DİSK'in bir raporu. Ne kadar kaybettik? Çalışanlar ücretlerinden ne kadar kaybettiler? Yıl başından itibaren bu aya gelene kadar, ama oradan önce köprü ve otoyolların özelleştirilmesini konuşuyoruz ya. Deniz Yavuz Yılmaz da hatırlayınız, Zonguldak milletvekili konuğumuz olduğunda ne demişti? Kaçınılmaz şekilde bu özelleştirmeler gerçekleşirse zamlar da kaçınılmaz şekilde olacaktır ifadesini kullanmıştı. Hatta böyle İzmir Aydın Otoban örnekler vermişti. Başka örnekleri de bizlerle sağ olsun paylaşmıştı. Bakın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği günden itibaren, yani ne zaman göreve başlamıştı kendisi? 3 Haziran 2023 tarihinde göreve başlamış. Vallahi otoyollar ve köprü geçişlerindeki performansı bu anlamda, ekonominin performansı nasıl söyleyelim? Şaşırtıcı mı desem? Şöyle söyleyeyim size, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artış oranı ne olmuş biliyor musunuz? 2023 Haziran'dan bugüne kadar %573. Hatta küsuratı var, hani yormayayım sizi, ne kendimi ne sizi yorayım, %575 oranında, düzeltiyorum, artmış. Aynı dönemde mesela TÜFE, enflasyondaki TÜFE'deki artış oranı ne? %217. Yani aslına bakılırsa gerçekleşen enflasyonun iki katından fazla, neredeyse 2,5 katı artışla karşı karşıyayız. Nerede? Köprü ve otoyol ücretlerindeki geçişlerde. Hiç de enflasyon oranı artışlar yapılmamış. Enteresan değil mi? Bu dikkat çekici. Emeğe saygı, İnan Mutlu her programda adını anıyoruz burada. Onun bir paylaşımı üzerinden tabii, ekonomist İnan Mutlu. Elbette onun paylaşımı üzerinden sizlere de bunu, bu bilgiyi, bu ayrıntıyı aktarmış olayım. DİSK raporundan bahsetmiştim. Deniyor ki emekçilerin 8 aylık kaybı 1.8 trilyon lira. Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, DİSK AR tarafından yapılan ücret kayıpları raporunun ayrıntılarını paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önündeydi sendika yetkilileri. Dediğim gibi çalışanların enflasyon ve vergiler nedeniyle işçi ücretlerinde yarattığı kaybı, ilk 8 ay itibariyle kaybı belirlemiş DİSK AR. Dediğim gibi 1 trilyon 863 milyar lira enflasyon ve vergiler nedeniyle sene başından bugüne kadar ilk 8 ayda cebimizden uçmuş gitmiş. Şöyle dünyada neler oluyor? Bu da cebimizi ilgilendiriyor aslında bakılırsa. Yani neden öyle söylüyorum? Körfez'de yaşanan gelişmeler, elbette onlar da, o gelişmelerde bir şekilde akaryakıt fiyatlarını

petrol fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla da bizim cebimizi de, dünyada ne oluyor bitiyor evet tamam da, bir yandan da bizim cebimizi de etkiliyor. Bakın konuya gireceğim, Yemen'de yaşananlara gireceğim ama Brent petrol 107 dolara çıkmış durumda. Dün baktığımda sabah 100 dolardı. Bugün itibariyle şu dakika itibariyle 107 dolara kadar çıkmış durumda. Neden? Çünkü Yemen'de mesela Husilerin gerçekleştirdiği, bu sefer Hürmüz'le alakalı değil bu gelişmeler. Öyle yorumluyor uzmanlar, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Babülmendeb Boğazı, yani Kızıldeniz'deki tanker trafiği için hayati, yaşamsal önemde olan bu boğazda bir hamle yaptılar ve iki kente, Hudeyde ve Taiz kentlerine bir saldırı başlattı Husiler, ki ülkenin batı sahil kesimlerinde ciddi bir kontrol alanı yarattıklarında görüyoruz ki Muha mesela çok stratejik bir liman kenti, yine Zukar Adası, Kızıldeniz sularında yer alan Zukar Adası'nı da ele geçirdiklerini biz öğreniyoruz. Tabii boğazın güvenliği, yani Babülmendeb Boğazı'nın güvenliği açısından da çok büyük endişe yaratıyor yaşanan çatışmalar. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmanın ardından burada da mı, yani Babülmendeb'de de mi trafik kırılgan hale gelecek ya da geldi? Bu çatışmalar, Yemen'deki çatışmalar nereye götürüyor meseleyi? Mesela Yemen Başkanlık Konseyi'nden bir açıklama var. Babülmendeb Boğazı, bu su yolu hayatidir. Ona yönelik tehdit küresel ticareti etkiler deniyor. Husiler ise uluslararası seyri seferin güvenli kalmaya devam edeceğini söylüyor ki Babülmendeb dediğimiz yer Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan bir boğaz. Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor. Yani şöyle söyleyeyim, Süveyş kanalını kullanan gemiler ve Hint Okyanusu'na ulaşmak için bu boğazı, Babülmendeb Boğazı'ndan geçmek mecburiyetindeler. Milyonlarca varil sıvılaştırılmış doğalgaz ve diğer ticari malzemelerde bu güzergah üzerinden dünyanın bir yerinden başka bir yerine doğru taşınıyor. Bu açıdan bu gerilimde yaşanan, bu gerilim ya da bu hareketlilik, Yemen'de yaşanan bu hareketlilikte bakıyorum tekrar 107 dolara kadar, Brent petrolün 107 dolara kadar çıkmasına neden oldu. Her şey bizle ilgili diyorum ya, tam olarak da bu anlatmaya çalıştığımız tablo tam olarak da bu. Trump'tan bir açıklama var. Her yetişkin Amerikalıya, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına 5000 dolar ödeyebilirim, Cumhuriyetçiler kazanırsa dedi. Ama bir tabii şey var, Kasım'da bir ara seçim var ya, belli ki zaten anketlerde yani %33'e kadar görev onayının %33'e kadar düştüğünü gösteriyor Trump açısından. Hep söylüyoruz burada, tablo çok da parlak değil ve adeta bir rüşvet, Dallas'taki bir parti kongresinde kurdu bu ifadeyi ve çok tartışılıyor. Tabii farklı boyutuyla yapabilir mi her Amerikalıya seçmen, her yetişkin her Amerikalıya gerçekten verebilir mi? Bu yasal mıdır, değil midir? Nasıl finanse edilecek bu durum vesaire? Valla bunların hiç, hani makul insanlar bunları tartışıyorlar. Makul olanlar, ya böyle bir şey öneriliyor ama bu yasal mı mesela, ya da nasıl finanse edilecek? Valla ben bu tartışmaların Trump'ın umurunda olmadığını düşünenlerdenim, onu da söyleyeyim, onu da hatırlatayım. O yüzden Trump'ın seçmene bu 5000 dolar vaadi de hiç beni şaşırtmadı mesela. Tam hani Trump'lık hareketlerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir benim görebildiğim kadarıyla. Dün bir iddiayı paylaşmıştım. İsrail'de sol olarak kendisini tanımlar muhalif yayın organı Haaretz'in bu 7 Ekim saldırılarından Netanyahu'nun haberdar olduğu, önceden haberdar olduğuna dair bir iddiası vardı Haaretz'in. Hatta bu haberi de Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı yönünde bir iddiaydı. Hatta muhalefet de, yani Netanyahu bloğunun karşısındaki muhalefetin de bu konuda eleştirileri, bu yeni bir eleştiri değil, daha 7 Ekim'den beri yapılan bir eleştiridir. Ama Haaretz bunu haberleştirince o tartışmalar bir kez daha başladı, bir kez daha ısındı, daha doğrusu öyle söyleyelim. Şimdi öğreniyoruz ki Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu bu haberi nedeniyle, tabi bu yalanlamıştı Başbakanlık Ofisi, İsrail'deki Başbakanlık Ofisi bu haberi. Ve şimdi öğreniyoruz ki Netanyahu, yani İsrail Başbakanı bu haberi, bu da, gazeteyi Haaretz'i dava mahkemeye veriyormuş, dava edecekmiş. Görelim bakalım ki, yani haberde
Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı El Nahyan'dan Netanyahu'nun doğrudan bu bilgiyi aldığı yönünde de, hatta 7 Ekim'den önce yani Eylül ayında, Eylül 2023'te bu bilgiyi aldığına dair de bir iddia vardı. Hani onu da hatırlatmış olalım, bakalım göreceğiz İsrail'de mahkeme Haaretz'in bu haberiyle ilgili olarak nasıl bir karar verecek, hep beraber göreceğiz. Ama yani Netanyahu ile ilgili bu tartışmalar hiç boş değil. Çünkü işte orada da Ekim ayında bir seçim var. Ne zaman? 27 Ekim'de İsrail'de ve anketler hiç parlak değil Netanyahu açısından, tıpkı Trump'ta olduğu gibi. Netanyahu bir koalisyon hükümeti var İsrail'de ve Netanyahu'nun liderliğindeki o iktidar bloğu olarak tanımlayabiliriz. 52 sandalye alarak muhalefetin mesela 27 Ekim'de erken seçimler öncesi son ankete göre 52 sandalye alabiliyor sadece ve muhalefetin gerisine düşüyor. Eski Genelkurmay Başkanı Esenkot'un partisi 25 sandalye ile birinci sırada mesela. Hiçbir blok o anketlere göre tek başına hükümet kurmak için de o 61 rakamına ulaşması gerekiyor. Hiçbir blok ulaşamıyor ama Netanyahu'nun bloğun açısından işler söylediğim gibi çok da parlak değilmiş gibi görünüyor. İsrail demişken unutmuyoruz Gazze'yi, tabii ki hatırlatacağız. 11 aydır biliyorsunuz, yani 11 ay ne? 10 Ekim 2025'te bir barış anlaşması biliyorsunuz Mısır'da imzalanmıştı. Ama nasıl bir barış diye sorduran bir rakam İsrail ordusunun Gazze'ye, Gazze şeridine 10 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda 1359 Filistinlinin, 1359 Gazze'linin hayatını kaybettiğini biz öğreniyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan efendim bu açıklama. Yaralananların sayısını da açıkladı bakanlık. 4571 kişi ve şu an itibariyle tabii en önemli sorunlardan bir tanesi Gazze'liler. 7 Ekim sonrasında yaşanan o saldırılar işte biliyorsunuz yerle bir etti İsrail Gazze'yi ve hala yıkıntılar arasında binlerle ifade edilen Gazze'linin olduğu biliniyor. Yine bu son 11 ay içerisinde Gazze Sağlık Bakanlığı diyor ki son 11 ay içerisinde 831 kişinin cenazesi bu kalıntılardan, binaların içerisinden çıkartıldı. Onu da hatırlatmış olalım. Son 2-3 dakikam Fenerbahçe'den bahsedecektim. Dün Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra, onu da söyleyelim, önemli bir ayrıntı, önemli bir detay bence, Şampiyonlar Ligi'ne puanla döndü. En azından bunu söyleyebiliriz. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada İtalyan ekibi Roma'yla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekibimiz, yani ikinci yarıya biraz, saati dedim ya, biraz daha bizim gibi erken uyananlar için makul bir saatte, 19.45'teydi karşılaşma. Süper Lig maçlarından önce başlamış olması Şampiyonlar Ligi maçlarının, enteresan değil mi? 20'de başlatıyorlar akşam maçlarını Süper Lig'de. O da ayrı bir tartışma konusu. Başka bir gün konuşuruz. İkinci yarı yani ben Fenerbahçe'nin oyununu çok beğendiğimi söyleyemem maalesef. Özellikle ikinci yarı gole kadar, yani gol ve golden sonra 3-5 dakika daha biraz derli topluydu Fenerbahçe ama Roma'nın çok ciddi bir, bana göre bir Fenerbahçeliyim aynı zamanda, onu da söylüyorum her seferinde. Bir de futbol izliyoruz, futbol severiz. Bana göre çok parlak bir sonuç değildi ama orada tabii hiç kabul edilmeyecek bir şey var. İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal'a fırlatılan su şişesi. Akıl alır gibi değil. Yani şiddeti konuşuyoruz işte. Yani neredeyse program başından beri anlattığımız bütün haberlerde bu var. Hani sporda da mı bunlar yaşanıyor? Bir de yani aynı takımın taraftarı, aynı tuttuğunuz takımın teknik direktörü tutmasanız ne olacak ki? Yani su şişesi fırlatmak da nasıl bir ilkellik, akıl alır gibi değil. Neyse, öğrendik Fenerbahçe'den bu konuda bir açıklama var. O kişinin tespit edildiği ve bir daha da stada giremeyeceği yönünde bir açıklama. Doğru karar buradan, onu da söyleyelim. Onu da yani akıl alır gibi değil, söyledim ya, en yumuşak tabiriyle şimdi bunu böyle kullanmak dediğim, siz anladınız ne dediğimi. O skorda, bu olaydan sonra da, sadece bu olay mıdır bilmiyoruz elbette ama İsmail Kartal'ın
istifa kararı, yani sürpriz istifa. Bazı futbolcuların kendileri yapılan röportaj sırasında, soyunma odasında da konuşulmamış bu belli ki, röportaj sırasında, maç sonu röportajında bunu şaşkınlıkla öğrendiğini de gördük, buna da tanıklık ettik dün itibariyle. Aziz Yıldırım da açıklama yaptı, istifadan hiçbirimizin haberi yoktu. İsmail Kartal'ın Kartal'ın büyüğüyüm dedi, yaş olarak da büyüğüm, konum olarak da, başkan olarak elbette gittim ve devam edeceksin dedim, bu tartışmada bitti dedi. Ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal bu görevde kalacak ifadesi de önemliydi Fenerbahçe açısından, onu söyleyelim. Tabii işte dediğim gibi yani bu istifa müessesesinin bu kadar kolay sporda özellikle işletilmesi ne kadar mantıklı, o da tartışmalı. Takım motivasyonu açısından en azından ben böyle görüyorum. Yani istifa etmesin kimse demiyorum da, bu kadar böyle bence amatörce bir hareket ya da duygusal bir tepkinin verilmesi garip. Yani hem profesyonel bir kulübün teknik direktörü olup hem böyle amatörce davranmak enteresan bir tabloydu. Diyelim ve bitirelim. Bir izin talebim var sizden efendim. Bu yaz hiç izin kullanmadım. Kısa bir rahatsızlıktan dolayı birkaç gün izin kullanmıştım geçtiğimiz ay, ama gerçekten yoruldum. Biraz dinlenmeye, şöyle bir hafta nefes almaya ihtiyacım var. O yüzden gelecek hafta olmayacağım yayında. Ama sonraki hafta elbette tekrar sizinle buluşacağız. Bunu da söyleyeyim, bunu da hatırlatmış olayım. Programı bitirirken ne yaptık? 11 Eylül 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editör arkadaşlarıma İrem Başkaya, Nur Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi ben bir hafta ara vereceğim. Ondan sonraki hafta tekrar birlikte olacağız. Yapabilirseniz bu 10 günlük süreç içerisinde, bu sefer vade biraz daha uzun, 10 günlük süreç içerisinde aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kabri bugün açılacak. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut yakalandı. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kabri bugün açılacak. İstanbul'da Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün Ümraniye Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi yapılacak. İşlemi yapacak olan heyette 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri olacak. Heyet cenazeden kemik ve toprak örnekleri alacak. Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından adli tıp kurumunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda üçüncü şahısların müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaa düzenlenecek. Bu arada hemen ekleyelim, Kozinoğlu'nun ölümü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan ikisi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden olayın yaşandığı dönemde jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Fesih ve tasfiye tamamlanınca yasadan faydalanılacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Mecliste yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında bir kurul kuruldu. Bu kurul ilk toplantısını yaptı ve bir takım alt komisyonlar belirledi. Bundan sonrasında da bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGKK ile teyit edildikten sonra. Tabii silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul'da yakın. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'a yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünden sorumlu olduğu bildirildi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezası verdi. Heyet iki sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine hükmetti. Aynı suçtan Fenni Mesul MT'ye 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri eski İmar İşleri Müdürü F.Y., Mimar V.Ç., 12 Şubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A., İnşaat Mühendisi A.G. ve İnşaat Teknikeri M.A.C.'de aynı suçtan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, pastanenin iç mekan tasarımcısı E.D. ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri Mimar M.D. ve Makine Mühendisi M.Ş.'nin beraatlerine karar verdi. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 8'ine ev hapsi, 21'i hakkında ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.
0: Ekonomi.
1: TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru için en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme şartının aranacağını söyledi.
3: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: Ve İstanbul'un 12 ilçesinde vatandaşlara sunulacak konutların kirası 10 bin liradan başlayacak.
3: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Bölge rayişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,77 değer kaybederek 14.393 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.804 lira, çeyrek altın 11.101, tam altın 44.249, ata altın ise 45.012 lira. Ve sevgili dinleyiciler, spor haberlerine geçmeden önce bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. Bir operasyon haberi var yine. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu düzenlendi. İzmir'in Seferihisar İlçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir puanla başladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertlere bir puanı getiren golü 48. dakikada Archie Brown kaydetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak. Ve Fenerbahçe-Roma maçının ardından şok bir istifa kararı geldi. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal maç sonu açıklamasında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kartal'ın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan gelen ilk açıklamada ise taraftarlara sükunet çağrısı vardı. Yıldırım, herkes sakin olacak, herkes bekleyecek. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez ifadelerini kullandı. Ve Süper Lig diyelim. Trendyol Süper Lig'in 5. haftası bu akşam oynanacak. Beşiktaş Erzurumspor FK maçı ile açılacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. A milli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı. Türkiye Sev 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçının Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. A Yıldızlar grupta ayrıca Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %50'ye ulaşmış durumda. Genel olarak birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Sancaktepe Osman Gazi Caddesi ve çevresinde oldukça yoğun bir trafik gözüküyor. D100'e baktığımızda ise Küçükçekmece Çoban Çeşme arasında yine oldukça yoğun bir trafiğin yaşandığını görüyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. İzmir Çeşme Otoyolu'nda İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi ve Limontepe Kavşak kollarında 22 ila 05 saatleri arasında orta ve sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 1-1 kilometrelerinde de yapım çalışmaları var. Ankara Kahraman Kazan, Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlıyor. Bülten sonunda bir hatırlatmamız var. Moda ile ilgilenenleri bekliyoruz efendim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış desek moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı diyebiliriz. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardındansa moda değişmeye başladı. Sonbahar koleksiyonlarında yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kalın kumaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğretiyor? Bültenimizin hemen ardından moda dünyasının değişen ritmini aktardığımız haberimizi dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardından moda değişmeye başladı. Sonbaharda koleksiyonlarda yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kalın kumaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Çünkü değişen yalnızca podyumlar değil, gardıroplar da mevsimlerin dönüşümüne ayak uyduruyor. İklim krizinden sosyal medyanın hızına, alışveriş alışkanlıklarından lüks modanın değişen kurallarına kadar pek çok dinamik, sektörün en köklü sistemlerinden biri olan moda takvimini yeniden şekillendiriyor. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğreniyor? Moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı. İlkbahar yaz koleksiyonları kış aylarında tanıtılıyor, sonbahar kış koleksiyonları ise daha yaz bitmeden mağazalara ulaşıyordu. Tasarımcıdan satın almacıya, moda editöründen vitrin hazırlayan ekiplere kadar sektörün tamamı aynı takvim üzerinden ilerliyordu. Ancak zamanla iki ana sezonun arasına yeni koleksiyon dönemleri, özel seriler ve işbirlikleri eklendi. Yılda iki koleksiyon yeterli olmamaya başladı. Daha bir koleksiyon vitrindeyken diğeri podyuma çıkıyor, tasarımcı bir koleksiyon mağazaya inmeden yenisini hazırlıyordu. İndirimler sezon başlamadan yapılırken, kışlık parçalar henüz yaz sıcakları devam ederken satışa çıkabiliyordu. Başlangıçta daha fazla yenilik, daha fazla alışveriş ve daha fazla heyecan anlamına gelen bu tempo, zamanla yetişilmesi zor bir döngüye dönüştü. Moda, zamanı yönetmeye çalışırken gerçek hayatın ritminden uzaklaşmaya başladı. 2020 yılına kadar sektörde yavaşlamak başarısızlıkla eş anlamlı görülüyordu. Daha fazla koleksiyon, daha fazla yenilik ve daha fazla satış hedefleniyordu. Pandemiyle birlikte ise üretim yavaşladı, defileler iptal edildi ve moda uzun yılların ardından ilk kez kendi temposuna dışarıdan bakma fırsatı buldu. Sektörde sezon odaklı sistem sorgulanmaya başladı. Bazı moda evleri geleneksel takvimden uzaklaşırken, tasarımcılar da daha az koleksiyon ve daha doğru zamanda üretim fikrini tartışmaya açtı. Değişen yalnızca sektörün kendi kuralları değildi. Sosyal medya sayesinde koleksiyonlar aylar öncesinden telefon ekranlarına ulaşırken, hava koşulları da geleneksel mevsim takvimine her zaman uymuyor. Eylül aylarında yaz sıcakları devam edebiliyor. Nisan ayında ise yeniden soğuk havalar görülebiliyor. Gardıroplar da buna göre şekilleniyor. Bu nedenle sezonsuz moda olarak tanımlanan yaklaşım, yalnızca yeni bir moda akımı değil, günlük hayatın değişen koşullarının podyuma yansıması olarak görülüyor. son dönem podyumları da bu dönüşümün izlerini taşıyor. Koleksiyonlar artık yalnızca tek bir mevsime ait görünmek için hazırlanmıyor. Kalın ve hafif kumaşlar, farklı dokular ve katmanlar aynı koleksiyonlarda bir araya gelebiliyor. Eskiden sonbahar-kış koleksiyonlarında daha koyu renkler, daha kalın kumaşlar ve belirgin bir kış geliyor hissi öne çıkarken bugün bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Parçalar yalnızca tek bir sezon için değil, gardıropta daha uzun süre kullanılabilecek şekilde düşünülüyor. Böylece yeni bir renk ya da süvetten çok bir kıyafet gerçekten tek bir mevsime mi ait olmalı sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de de sezonsuzluk aslında günlük hayatın içinde uzun süredir hissediliyor. Özellikle İstanbul'da aynı gün içerisinde farklı hava koşulları yaşanabiliyor. Sabah ceketle dışarı çıkılırken öğlen daha ince kıyafetlere geçilebiliyor. Akşamsa yeniden hırkaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu değişim tasarımlara da yansıyor. Son yıllarda keskin sezon tanımları yerine farklı dönemlerde giyilebilecek parçalar, katmanlı silüetler, zamansız renkler ve daha küçük koleksiyonlar öne çıkıyor. Çünkü artık mesele her sezon yeni bir gardırop kurmak değil, mevcut gardırobun ömrünü uzatmak. Türkiye açısından bir diğer önemli başlıksa üretim. Avrupa daha az ancak daha doğru üretmenin yollarını ararken güçlü üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de bu dönüşümün içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de üretim etiketinin hızlı üretimin yanında uzun ömürlü tasarımla da anılması ihtimali öne çıkıyor. Moda takvimi ise tamamen ortadan kalkmış değil. Moda haftaları yapılmaya, ilkbahar, yaz ve sonbahar leksiyonları tanıtılmaya devam ediyor. Ancak bu başlıklar eskisi kadar belirleyici görünmüyor. Kışlık montlar yalnızca takvim kışı gösterdiği için alınmıyor. Keten gömleklerde sadece yaz aylarına ait görülmüyor. Bu nedenle asıl soru moda takviminin ortadan kalkıp kalkmadığından çok modanın gerçek hayatın değişen ritmine yetişip yetişmediği. Çünkü stil giderek hangi mevsimde olduğumuzdan çok o gün ne giymek istediğimizle şekilleniyor. Takvim hala duvarda asılı ancak modanın gözü artık eskisi kadar orada değil. İklim krizi, sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim alışkanlıkları ve değişen hava koşulları modanın yıllardır ilkbahar yaz ve sonbahar kış üzerinden işleyen düzeyine dönüştürüyor. Sezonlar tamamen ortadan kalkmasa da farklı mevsimlerde kullanılabilen daha uzun ömürlü parçalar giderek öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Pray for the low tide to come in. Radyo Sputnik özel haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki ve gençlerin müzik zevkinden giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekte de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasında yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası, milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken, K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç, kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Düşmanlık biriktirirken öfkesini içten içe büyüten, intikam için fırsat kollayan biri için ne deriz? Diş bileyip duruyor. Ama hiç düşündünüz mü? Bu deyim gerçekten bir kin hikayesine mi, yoksa bambaşka tertemiz bir yere mi uzanır? Bugün belki de hiç tahmin etmeyeceğiniz bir kökten gelen bir deyimi konuşacağız. Diş bilemek. Zihnimizde karanlık imgeler çağrıştırsa da bu deyimin özünde temizlik var. Evet, yanlış duymadınız. Temizlik. Hem de ağız temizliği. Bir hadisi şerifte, eğer ümmetime ağır gelmeyeceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim buyurulmuştur. İşte bu sünnet, ecdadın günlük hayatında o kadar köklü bir yer tutmuş ki, savaş meydanlarında bile misvak ellerinden düşmezmiş. Rivayet o ki, bir sabah vakti Müslüman ordularının karargahını gözetleyen bir grup Haçlı müfrezesi, ellerinde ince ağaç parçalarıyla ağızlarını temizleyen bu askerleri uzaktan görmüş. Askerler gördüklerinin ne olduğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yaptıklarına inanmışlar. Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar. Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişleyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın. Bu söylenti kısa sürede panik doğurmuş. Haçlılar meydanı terk etmiş, geride sadece birkaç yaralı kalmış. Müslüman askerler savaşmak için sefere çıktıklarında boş çadırlar dışında hiçbir şey bulamamışlar. İçlerinden biri bir çadırda titreyen yaralı Haçlı askerine yaklaşmış ve o korkuyla şu itirafta bulunmuş. Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler. Oysa yapılan tek şey diş temizliğiydi. Ama korku temizliği bile düşmanlıkla karıştıracak kadar güçlüydü. İşte o günden sonra diş bilemek, karanlık bir niyetin içten içe hazırlanan bir öfkenin simgesi oldu. Bir deyimin ardında bazen bir harbin, bazen bir hikmetin, bazen de bir yanlış anlaşılmanın izleri olabilir. Bugün diş bilemek deyimini izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yılın ilk 7 ayında 6.027.109 motorlu kara taşıtı el değiştirirken toplam devir sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 143.466 adet azaldı. Otomobil devirlerinde de 115.933 adetlik düşüş kaydedildi.
1: Pazardaki değişim yalnızca satış adetlerinde değil, fiyatlama gücünde de yaşanıyor. Sıfır kilometre otomobillerde artan kampanyalar ve indirim düşük kilometreli ikinci el araçlarla arasındaki fiyat farkını daraltırken tüketicinin ikinci ele yönelmesini zorlaştırıyor. Yüksek finansman maliyeleri ve krediye erişimdeki kısıtlar da talebi baskılıyor.
0: İkinci el piyasasında uzun süredir devam eden fiyat artışlarının ardından yeni bir dönem başladı. Araç sahiplerinin yüksek fiyatlarla ilan vermesi artık satış garantisi anlamına gelmiyor. Alıcılar sıfır kilometre kampanyalarını da karşılaştırarak ikinci el otomobiller için daha fazla pazarlık yapabiliyor. Bu durum özellikle 0-1 yaşındaki ikinci el otomobillerde daha belirgin hale geliyor.
1: Sıfır araçlarda uygulanan kampanyalar nedeniyle yeni otomobille genç ikinci el arasındaki fiyat farkı azalırken tüketici ikinci el araç alırken daha seçici davranıyor.
0: BETAM'ın sahibinden verilerine göre Temmuz 2026'da ortalama satılık otomobil fiyatı yaklaşık 1 milyon 169 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Fiyatlar aylık bazda %0,5 gerilerken yıllık artış %20,7 oldu. Ancak enflasyondan arındırıldığında ikinci el otomobil fiyatlarındaki yıllık düşüş %8,6'ya ulaştı.
1: İkinci el pazarındaki hareketlilik de fiyatlardaki değişimi destekliyor. Nisan 2026'da 919.896 taşıtın devri yapılırken Mayıs ayında bu sayı 752.150'ye geriledi. Böylece yıllık bazda %21,7'lik düşüş yaşandı.
0: Haziran ayında ise piyasa yeniden hareketlendi. 941.964 taşıdığın el değiştirdiği ayda yıllık artış %12,1 oldu. Ancak bu toparlanma uzun sürmedi. Temmuz ayında 907.846 taşıt devredildi ve geçen yılın aynı ayına göre yeniden gerileme görüldü. Yılın ilk 7 ayında toplam taşıt devirleri %2,3, otomobil devirleri ise %2,8 azaldı.
1: İkinci el araç fiyatlarındaki yön değişimi pazarın geleceği açısından önemli sinyaller veriyor. Kardata verilerine göre ikinci el fiyatları Mart'ta %0,35, Nisan'da %0,46, Mayıs'ta %0,69, Haziran'da %1,11 ve Temmuz'da %1,60 geriledi. Böylece fiyatlarda üst üste 5 aylık düşüş yaşandı.
0: Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bunun yalnızca mevsimsel bir yavaşlama olmadığını belirterek ikinci el araç fiyatlarında kümülatif olarak %7 ila %12 arasında ilave nominal düzeltme ihtimaline dikkat çekti.
1: Öte yandan Aralık 2025-Haziran 2026 döneminde ikinci el fiyatları nominal olarak yaklaşık %1,3 gerilerken tüketici enflasyonunun %17,7 artması, reel değer kaybının %16'nın üzerine çıkmasına neden oldu.
0: Pazardaki dengeleri değiştiren en önemli unsurlardan biri de sıfır kilometre otomobil kampanyaları oldu.
1: Markaların stok eritmek ve satışları hızlandırmak için sunduğu indirimler, finansman avantajları ve özel kampanyalar ikinci el araçların fiyat avantajını azaltıyor.
0: Bu nedenle tüketici artık yalnızca ikinci el daha ucuz diyerek karar vermiyor. Sıfır otomobilin kampanyalı fiyatı, finansman koşulları, garanti avantajı ve kilometre farkı birlikte değerlendiriliyor.
1: Sonuç olarak ikinci el araçta satıcının istediği fiyatla alıcının ödemeye hazır olduğu fiyat arasındaki makas açılıyor. Bu da pazar payını artırarak fiyat belirleme gücünü satıcıdan alıcıya taşıyor.
0: Sektör temsilcileri ise yaz döneminin ardından ikinci el piyasasında yeniden hareketlilik bekliyor. Okulların açılması, tatil döneminin sona ermesi ve şirketlerin filo yenileme ihtiyacının devreye girmesiyle birlikte talebin özellikle Eylül ayından itibaren toparlanabileceği öngörülüyor.
1: Ancak talepte olası toparlanmanın fiyatlara ne ölçüde yansıyacağı henüz net değil. Çünkü tüketicinin karşısında hala kampanyalı sıfır otomobiller, yüksek finansman maliyetleri ve genişleyen ikinci el arzı bulunuyor.
0: Türkiye'de ikinci el araç piyasasında satışlar geçen yılın gerisinde kalırken sıfır araç kampanyalarının etkisiyle ikinci el fiyatlarına 5 aydır

0: düşüş yaşanıyor.
1: Uzmanlar pazarlık gücünün artık alıcıya geçtiğini belirtirken sektör temsilcileri Eylül ayıyla birlikte talebin yeniden hareketlenmesini bekliyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden milli kadın voleybol takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin sultanları İstanbul'da oynanan final karşılaşmasının ardından altın madalyanın sahibi olurken şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Amili kadın voleybol takımımız 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde unutulmaz bir zafere imza attı. 6 Eylül 2026 Pazar akşamı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesici final mücadelesinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları 2023'ün ardından üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 12 bin coşkulu taraftarın önünde oynanan final mücadelesinde İtalya ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan milliler seti 25-22 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-12 kazanan İtalya karşısında pes etmeyen Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-21, karar setini ise 15-10 kazanarak muazzam bir geri dönüşe imza attı. Trendyol 2026 SEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek zafere uzanan A Milli Kadın Voleybol takımımız bireysel ödülleri de topladı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Türkiye'den Melisa Vargas seçildi. Vargas 2023'teki şampiyonluğun ardından da MVP ödülünü kazanmıştı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupası için tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Roko Sikiriç ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar katıldı. Şampiyonu zirvede tamamlayan Türkiye'ye kupasını SEV Başkanı Roko Sikiriç takdim etti. İkinci olan İtalya ile üçüncülüğü elde eden Sırbistan'a da madalyaları törende verildi. Turnuvanın rüya takımı da belli oldu. Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge yer aldı. İtalya'dan Alessia Orro ve Miram Silla, Sırbistan'dansa Hena Kurtagic rüya takımda kendilerine yer buldu. Rüya takımın baş antrenörlüğünü ise amili kadın voleybol takımımızı şampiyonluğa taşıyan Santarelli yaptı. Filenin Sultanları ile ilk Avrupa Şampiyonası maçına 17 Eylül 2005'te çıkan kaptanımız Eda Erdem ise madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kaptan Eda Erdem maç sonunda şu açıklamaları yaptı.
2: Duygu, yani ben, biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin. Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa'nın üst üste ikinci kez en büyüğü oldu. Filenin Sultanları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Millilerimiz 2023 Dünya Kupası'nda Japonya'da oynanan elemelerde grubundaki 7 maçın tamamını kazanmış ve 2024 Paris Olimpiyatları biletini namağlup lider olarak almıştı. 2023 Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan millilerimiz dünya seviyesindeki ilk turnuva şampiyonluğunu elde etmişti. Filenin Sultanları bu başarı dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselmişti. Millilerimizin ilk Avrupa şampiyonluğu ise 2023'te Brüksel'de gelmişti. Belçika'da oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Millilerimiz olimpiyatlarda da derece elde etti. 2024'teki Paris Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olan Filenin Sultanları tarihin en iyi olimpiyat derecesini elde etmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise beşinci sırada yer almıştı. Voleybolda altın çağın başladığı tarih olarak hatırlanan 2003'te millilerimiz tarihin ilk başarısına imza atmıştı. 2003'te Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya kaybeden millilerimiz turnuvayı ikinci bitirerek tarihteki başarılarının ilk adımlarını atmıştı. Millilerimiz 2019'da yine Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a finalde kaybetmiş ve ikinci olmuştu. Filenin sultanlarının başarıları saymakla bitmiyor. Millilerimiz 2018 Milletler Ligi'nde ikinci, 2012 ve 2020'deki Grand Prix'lerde ise üçüncü olmuştu. Avrupa Şampiyonalarında iki altın madalyası bulunan millilerimiz bu turnuvada 3 kez ikinci ve 3 kez de üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer almıştı. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı da kazandı. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Filenin sultanları üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek. Amili kadın voleybol takımı İstanbul'da 12 bin taraftarın önünde oynanan 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. 2022 tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan filenin sultanları böylece Avrupa'da üst üste ikinci kez şampiyon olurken dünya ve olimpiyatlarda elde ettiği başarıların ardından altın çağını sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Suç örgütü lideri İslam Yakut yakalandı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Kongo'da okul yangını faciası yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. Suç örgütü lideri İslam Yakut yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. İzmir'in Seferihisar İlçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezi 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri Felaye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Muş Merkez Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a rozetlerini taktı. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Karanlıkta kalan 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin yakından takip edildiğini belirten Çelik, fesih ve tasfiye tamamlanınca yasadan faydalanılacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Mecliste yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul kuruldu. Bu kurul ilk toplantısını yaptı ve bir takım alt komisyonlar belirledi. Bundan sonrasında da bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün fesih ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu fesih ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGK kararıyla teyit edildikten sonra. Tabii silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: İsrail'in küresel barışın düşmanı olduğunu vurgulayan Çelik, İsrail'in coğrafi sınırlarının belirsiz olduğunu belirterek İsrail bu belirsizlik üzerinden işgal politikasını yerleşimci adı altında da hırsızlık politikasını sürdürmeye devam ediyor ifadelerini kullandı.
2: Bugün İsrail'in sınırlarının neresi olduğunu bilen yok. Çünkü İsrail bu belirsizlik üzerinden işgal politikasını, yerleşimci adı altında da hırsızlık politikasını sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından baktığınızda İsrail'in kendi sınırlarını belli etmemesi bile aslında işte bahsettiği Arz-ı Mevut, David koridorunu kuracağız gibi bir takım ifadelerle çok geniş bir işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.
1: Trump, ara seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savundu. ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a neden tüm güçleriyle saldırmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta ara seçimleri işaret etti ve "Bunu seçimler nedeniyle istemiyorum. İran zor idare ediyor. Başları büyük belada." ifadesini kullandı. İsviçre'nin güneydoğusundaki Alplerde turist otobüsü devrildi. Yaklaşık 48 Hollandalı yolcuyu taşıdığı bildirilen tüm karıştığı kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgeye helikopterler ve geniş çaplı kurtarma ekipleri sevk edilirken ölü ve yaralıların kesin sayısı henüz açıklanmadı. Kongo'da okul yangını faciası yaşandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bukavu kentine bir evde başlayarak iki ilkokula sıçrayan yangında 29 öğrenci hayatını kaybetti, 25 öğrenci yaralandı. Alevler 300'den fazla evi kullanılamaz hale getirirken yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
3: Ekonomi.
1: TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.393 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.108, tam altın 44.271, ata altını ise 45.028 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertlere 1 puanı getiren golü 48. dakikada Ashley Brown kaydetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe-Roma maçının ardından şok bir istifa kararı geldi. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu açıklamasında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kartal'ın bu açıklamasının hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım taraftarlara sükunet çağrısı yaptı. Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camiada İsmail Kartal'a sahip çıksın. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez ifadesini kullandı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına bakalım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Trabzon parçalı ve az bulutlu 25, Van parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında ünlü isim Yağmur Atacan'la yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
5: Yıllarca ekranlarda izlediğimiz Yağmur Atacan bu kez kameraların değil mikrofonun karşısında. Oyunculuk serüveni, ailesi için verdiği molayı, setlere duyduğu özlemi ve özel hayatına dair merak edilenleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a içtenlikle anlatan Yağmur Atacan'ın sohbetinden en güzel anlar sizlerle.
6: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza Radyo Sputnik'te. Gerçekten çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi ama şöyle tanıdıktan sonra daha da bir seviyorsunuz. Çok samimi bir insan sevgili Yağmur. Yağmur Atacan abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nasılsın?
7: Tabii, nasıl tanıştığına bakar kısmını parantez içinde söylemedin abi. Bizim tanışma hikayemiz biraz seninle afilli.
6: İyiyim.
7: Sen nasılsın?
6: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hakikaten sen bende nasıl kayıtlısın biliyor musun? Yağmur Atacan kaza.
7: Bende de sen öyle kayıtlısın.
6: Okan Aslan kaza diye.
7: Tabii kaza. Direkt Gösteririm çünkü.
6: Bizim ortak grubumuz var. Kaza grubu. Evet, kaza yaptık. Ya şey anlatsana ya.
7: Zincirleme kaza yaptık. Üçümüz ama tabii kabahat ne sende ne bendeydi aslında.
6: Önde bir başka bir arkadaş vardı. Yağışlı bir havada. Ondan sonra
7: vatandaş çakarla girince önümüze.
6: Ama yalnız şöyle bir şey oldu. Beyler şöyle hani konu dağılmasın diye kavaca gelmeden böyle bir nedir o?
7: Viyadük üstünden işte viyadük üstünde, viraj yani çok dar bir yerde.
6: Önümüze birden hızla benim önüme hızla kıran bir araç, çakarlı bir araç. Orada sevgili Yağmur'un müdahalesi çok şeydi. Bir dakika dedi. Yani bir çekti. Bu çakar nedir? Kimsiniz siz? Nesiniz falan? Olayı bir inceleme.
7: Biz de delimiz. Biz de boş değil. Yok ya. Adam hatalıydı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o güne kadar kamyonetle vurdum. Tabii benim arabam tonajlı bir araba olduğu için ve lastiklerim de asfalta uygun olmadığı için aslında havada hafif yağışlıydı. Yani arkadan çarpan her zaman kabahatli. Ben arkadan önce sana çarptım hatırlıyorsan abi. Sen aradan
6: hatırlıyorsan.
7: Çıktın ya. Yani sen perde oldun, sen ayrıldın aramızdan. Sonra baktım bu kaldı önümde, bir de ona vurdum. İkiniz adam zaten dedi ya aradan öbür arabayı çıkarıp bir de bana nasıl vurdun abi dedi.
6: Yalnız orada çok enteresan bir şey.
7: Kamera bizi kurtardı.
6: Abi çok önemli bir şey tecrübe ettim. Böyle tanıdık bir isim tarafından arabana vurulunca, popüler bir isim tarafından arabana vurulunca bir anda olayın şeyi değişiyor. Etkisi daha bir azalıyor. Çünkü ben böyle içimden Yağmur Atacan değil mi bu ya falan filan.
7: Masrafları karşılar soruyla buluruz. Karşılamazsa bulmamız zor değil. Buluruz.
6: Abi tekrar hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nasıl gidiyor hayat? İyi misin öncelikle? Her şey yolunda mı? Bu arada bugün burada bir de
7: mini
6: konuğumuz var. Evet. Mini hanım var. 13 yaşında.
7: Bir Pomeranian Spitz. Evet. Güzel
6: biz
7: bir kuçu.
6: Birazdan onu da onunla beraber de alırız yayına. Böyle kucağımıza alırız. Sizler de görürsünüz.
7: Radyoda nasıl görüyorlar?
6: Abi görüyorlar. Bak
7: şaka yapıyorum ya. YouTube'da şeyini izlemeden o kadar
6: o kadar baktın yani.
7: Ama sana bakayım derken bayağı da bir kültür sahibi oldum. Sazla bir şey var, Okan Aslan var. Heh. Sürekli şey yapıyor. Sen biliyorsundur zaten herhalde. Türkü söylüyor. Bayağı da yanık türküler. YouTube'da arayınca.
6: Ha öyle mi?
7: Tabii canım.
6: Ayo bilmiyorum. Aa, ciddi misin sen?
7: Tabii canım, senden yani daha çabuk ulaştım ona, öyle diyeyim.
6: Vay.
7: Dedim acaba şarkıda mı söylüyor bu adam falan, bir bastım ama.
6: Ay, bana da şarkı söyletir mi? Sen... Söylüyor musun bu arada? Ses mes falan?
7: Şarkı söylemiyorum. Yani hobi olarak görüyorsun daha önce. Ben davul çaldım. Çok uzun bir süre davul çaldım. Barlarda hani kendi bir grubumuz vardı genç yaşlarda. O dönemde hani denedim. Söyleme dediler arkadaşlar.
6: dikkat.
7: Bir arada şeye katılmıştım ben. Bir şarkısın sen miydi? Yok özür dilerim. O Pınar'ın programıydı. Şarkı söylemek miydi? Fatih Aksoy yapıyordu. Medyapom'un bir işiydi. Bir şarkı söylüyordu ünlüler. Şarkıcılarla birlikte televizyonda. Belki hatırlarsınız. Ya beni hatırlamayabilirsiniz. İlk elenen ben oldum. Yani şimdi hani şarkı söylüyor musun? O kadar hani ilk elenendim ben. 10-12 kişinin içerisinde. Benim de partnerim orada Zeynep Dizdar'dı. Kendisi de müzik kutusu gibi harika bir kadın.
6: Zeynep
7: yani.
6: Dizdar'ı bunu kaldık canım.
7: Müthiş bir kadın.
6: Onun gerçekten.
7: Yani müthiş. Bir o kadar da yerin altında var derler de tam öyle bir kadın.
6: Öyle biri yani.
7: Ses oradan geliyor.
6: Hakikaten müthiş ya, gerçekten. Bu arada... Az önce şeyi dedi, farkında mısın Simge, gençken dedi. Yaşlanmıyor ki zaten yani, Yağmur hep aynı bildiğimiz Yağmur yani.
7: Yanımda oradan böyle.
6: Vallahi hiç
7: sanki biraz yaşlanmış
6: abi.
7: Gibi bak.
6: Hiç gitmiyorsun abi, biz ilerliyoruz ediyoruz da sen de sanki aynı yerde kalıyor gibisin yani. Yani.
7: Bir anda çökmeyelim de bütün ümidimiz var.
6: Abi nasıl gidiyor? Şimdi oyunculuk, yeni projeler, şunlar bunlar var mı, ne diyorsun? Yani sen bir ara verdin. Niye ara verdin? Sebep neydi? Tekrar.
7: Vallahi ara birazcık kızımız olduktan sonra karı koca ilişkisini canlı tutmak
6: için. Ben burada şimdi paylaşım da yapıyorum, seni dinliyorum.
7: Tabii seve seve. Hani karı koca ilişkisini ayakta tutabilmek için, çünkü ikimiz de çok yoğun çalışıyorduk o dönemde. Çocuk da olunca hakikaten evde bir düzensizlik oldu. Yani çocukla birlikte gitmezdi. Pınar ve ben aramızdan birinin hani bırakması, bir ara vermesi ne konuştuk ikimiz oturup. Ya çok da uzun bir konuşma olmadı, şimdi kazançları yan yana koyduk. Dedim ben bırakayım, sen bak işte.
6: Hiç konuşmaya bile gerek yok.
7: Ben çocuğa bakarım evde falan, öyle var ya. Ya öyle değil de şimdi iki kişinin programı şey oldu mu çok kötü oluyor. Yani ekstra bir program yapamıyorsunuz. Ben doktorlarda oynuyordum o zaman. Her hafta bir bölüm yetişiyor. Bölüm 120-150 dakika, biliyorsunuz Türkiye'deki dizilerin durumunu. O zaman daha bu kadar şeyler de iyi değildi. Oyuncu hakları ve son dönemde bu gelen işte sendikayla birlikte birçok hakkımız var.
6: Evet.
7: Onlar bu kadar iyi değildi. Hakikaten çalışma saatlerimiz biraz acımasızdı. Öyle olunca ben eve gelemiyorum.
8: Pınar çalışıyor. Herhangi bir program yapamıyoruz, aileyle görüşemiyoruz gibi böyle bir durum olunca bir ara verdim. O ara tatlı geldi, biraz uzattım. Biraz sonra da biraz unutuldum mu nedir? Ya arkadaş,
6: ne kadar sürdü?
8: Dönebilirim ben dedikçe dönemez olduk bu aralar. Vallahi 10 sene geçti. 10 seneden geçti. Fazladır ben dizi oyunculuğu yapmıyorum en azından. Hani başka şeyler yaptım ama dizi oyunculuğu yapmıyorum. Sinemada
6: oynadım. Abi özlemiyor musun? Yani hani yapmak istemiyor musun?
8: Özlemek değil, deliriyorum. Yani şöyle bir şey.
6: O kadar değil mi?
8: Tabii insan şöyle oluyor. İlk zamanlar ya iyi oh be falan diyorsun da sonradan biz kabloya takılmaya alışmışız. Ben onu söylüyorum. Ben sette gezerken kabloya takılmaya alışmışım bir şekilde. 10 yaşından beri o ya da bu böyle. Hep setlerdeydim. Reklam setlerindeydim, dizi setlerindeydim, film setlerindeydim. Camiadan çok fazla tanıdığım var. Biraz da hani Pınar zaten Türkiye'deki hani ünlülük anlamında hani o anlamda yukarılarda bir isim olduğu için çevremizde de tahmin edeceğin gibi pek çok o camiadan isim var. Doğal olarak hani bu iş değil biraz da yaşamımızın içerisinde bir şey olduğundan dolayı yani dışında kalamıyorsun zaten. Ha diyeceksin neden oynamıyorsun? Şu anda benim önümde iki engel vardı o ara dönemde. Genç oynatsan genç olmuyordum. Artık baba olmuştum. Çocuk 5-6 yaşındaydı. Baba oynatsan baba oynayacak kadar ekranda öyle bir görüntüm yok. Yani hem yüzüm daha genç görünüyor.
6: Sen şu anda 18 yaşında genç bir çocuk değil. Oynarsın ama ya. Oynamaz mı?
8: 18 değil ya.
6: Olur be.
8: Gerçi 18, geçen birisi şey yapmış. bir tane futbolcuya 2000 doğumlu diye yazmış. Altına biri yazmış. Milattan önce 2000 mi? Nasıl 2000'di lan bu diye. Hani yani herkesin tabii yaş alma şeyi farklı oluyor. Ben orada biraz arada kaldım. Son dönemde kırdılı, vurdulu diziler de çok revaçtı. Sakallar, Osmanlı'ya dönüş var. İşte mafyatik diziler çok popüler biliyorsunuz.
6: Biliyorum.
8: Benim tipim onlara da çok hani şey olarak gitmedi. Tabii ki o dizilerde de benim yüzümün bulacağı roller vardır ama denk gelmedi. Sonuç olarak hani o bir furya vardı. Biraz daha hani aşk, komedi, sitcom işte ne bileyim.
6: Onları özlüyoruz okul, ama ya sevgili.
8: Yani lise defteri çektiğimizde bir okul dizisi furyası ya. Vardı. İşte biz doktorları çektikten sonra bir doktor dizisi furyası oldu. Bir ara çok ciddi bir sitcom furyası
6: fakat
8: vardı.
6: Fakat doktorlar kadar, bana bölüyorum seni ama doktorlar kadar akılda kalıcı olmadı yalnız. Ya bugün doktorlar dizisini hakikaten yani yeni jenerasyon, eskiler, gerçi herkes
7: her yaz tekrarını
6: yani.
7: Verince millet bayıldı. Millet şey diyordu, yaza girince abi eyvah yaz geldi falan bize mesaj atıyorlardı.
8: Çok tekrar gösterildi. Bence onun da etkisi var. Yani oynadığımız zaman da çok popüler bir diziydik. Bu hani herkesin teveccühü günün sonunda bizi de mutlu eden bir şeydi. O zaman hani bunun sarhoşluğunu da yaşıyorsunuz. Çok çok güzel bir şey oluyor. Ama hemen sonrasında da bir de o zaman tabii herkes televizyon izliyordu. Artık birçok şey var. Tabii şimdi dijital kanal var.
6: Dijital platform.
8: Çok dağınık yani. Herkes aynı anda aynı şeyi izlemiyor artık. Farklı zamanlarda izliyoruz.
6: Şu anda dizilerde çok fazla dizi var. Yayına giren, çok fazla ömrü olmayan, birkaç bölüm sonrasında sona eren diziler var.
8: Bence hep öyleydi.
6: Hep mi öyleydi?
8: Hep öyleydi. Yani her sene 70-80 dizi, yeni dizi girerdi. İşte 20 tanesi devam eder, 5 tanesi popüler olurdu. Bu hep böyleydi. Şimdi de böyle. Bütçeler bazı kanallarda çok düştü. Haklı olarak. Çünkü seyirci ve reklam düştü. Yani evriliyor. Teknolojiyle birlikte insanların alışkanlıkları değişiyor. İzleme alışkanlıklarımız değişiyor. Bu çok normal. Yani az önce söylediğim gibi biz bir bölüm olduğunda o hafta ya şuna ne oldu, haftaya ne olacak çok fazla çıkardı karşımıza. Artık bu pek çıkmıyor. Çünkü insanlar farklı zamanlarda farklı bölümlerini izliyorlar dizilerin. Yani
6: şimdi bir de sosyal medya da var. Sosyal medyanın da etkisi oluyor değil mi? Yani dizi içerisindeki bir karaktere iki tane espri yaptırsalar ya da iki hareket yaptırsalar insanlar tarafından dikkat çekiyor. Aa çok komik falan filan. Bu sefer onun üzerine yüklenmeye başlıyorlar. Yani sosyal medyanın da tepkilerine göre senaryoda oynamalar da yapıyorlar. Bilmiyorum öncesinde daha önceki dönemlerde oluyor muydu böyle şeyler, ne diyorsun?
8: Sosyal medya bizim için harika oldu yani tanınmış kişiler için. Bir kere herkes herkese bir kere de ulaşabiliyor. Çok hızlı ulaşabiliyor. Yani bazen ben kötü bir kullanıcıyım. Her mesajı görmüyorum, bakmıyorum hatta yani öyle söylesem daha doğru olur. Görmüyorum biraz böyle şey üstten oldu. Görmüyorum ya çok geliyor falan gibi değil de.
6: Halbuki hiç öyle değil.
8: Yani bakmıyorum yani hakikaten çok önemsemiyorum o anlamda. Ama bir yayın organımız oldu bizim. Eskiden mikrofon tutulduğu zaman biz bir soruya cevap verebiliyorduk. O cevabımızı kesip birleştirip yayınladıklarında yanlış anlaşıldığında yahu ben öyle demedi mi diyecek bir kanalımız yoktu.
6: Evet, evet.
8: O yüzden basın da artık çok çarpıtamıyor bence şeyleri. Çünkü kişiye direkt ulaşabiliyorsunuz ya da kişiye ulaşmasanız da kendini ifade etme şansı var artık insanların. O anlamda bizim için hem avantaj bir yandan da dezavantaj. Zaten eskiden de hani çok yalan söyleme kaybolma şansımız yoktu toplum içerisinde. Şimdi hepten, yani eskiden birisi haber verdiğinde bizim Pınar'la ilk yakalanmamız mı diyeyim, ya da hani bilerek artık kaçmayışımız mı diyeyim, biz Çıralı'ya gittik gözlerden uzak olsun diye. Bizi havaalanından itibaren takip etmiş o zaman bir kameramanla bir şey. İki günde yatmış herifler, beklemişler yani.
6: Haberleri yok.
8: Yani haberleri yok değil. Pardon, bizim haberimiz yok.
6: Ya şu, pardon. Haber verilmedi ya. Genelde böyle oluyor ya. Haber veriliyor. Ben şuraya gidiyorum. Hadi gel oraya çekin
8: yok,
6: falan.
8: Yok, ilk zamanımız. Biz hakikaten kaçıyorduk. Yani biz daha hiç görüntü vermemiştik. Birlikteyiz de dememiştik. Değiliz de dememiştik. Pınar'la kaçtık Çıralı yani.
6: Niye kaçıyordunuz abi? Sebep ne?
8: Pınar'ın çok üstüne geliyorlardı o dönemde. Hani az önce söylediğim sebep aslında. Çıkıp kendini doğru ifade edemediğini anladığın noktada, yani bilinçli olunca biraz magazinel tarafı da o zaman daha köpürtülüyordu. İstedikleri gibi haber yapmasınlar. Ben fırsatını bulunca bir ben kendimi anlatayım. Yani mesela eskiden Beyaz Show vardı, artık yapmıyor Beyazıt. Oraya çıkıyordun. Dilediğin her şeyi adam gibi anlatıyordun, ya da Okan'ın programı gibi. Hani bu tip magazinsel gece programlarında istediğin gibi talk show'larda anlatabiliyordun kendini. Şimdi öyle bir durum olmadığı noktada mikrofona anlattığın şeyin hakikaten neresinden keseceği çok dikeli. Kuracağın cümlenin nerede başlayıp nerede bittiğini, kelimeleri çok iyi seçmek lazım. O işte de ben çok kötüyüm. Zaten bir ailenin sözcüsü Pınar'dır. Bizim röportajlara bak, Pınar konuşur yanında sürekli kafa sallayarak doğrulayan bir yağmur.
6: Sürekli de doğruluyorsun yani, onaylıyorsun yani, öyle itiraz mı itiraz.
8: Şöyle ya.
6: Öyle bir şey ben pek rastlamadım yani. Yok öyle değil falan filan.
8: Sen yapabiliyor musun abi?
6: Yok abi, yapamam.
8: Tamam, kendi yapamadığın şeyi niye benden bekliyorsun? Geçen gün hanımefendiyle de tanıştım. Kusura bakma, ismini unuttum. Galada şey yaptık.
6: Raiye, eşim.
8: Raiye. Zor da bir isim var. Evet, Raiye. Şey görüyorum, anlamışsındır zaten. Direkt ben de dedim, hafıza mükemmel.
6: Yalnız hafıza hakikaten mükemmel. Ben Yağmur'un yanına doğru filmin, Zifir filminin işte galasına gittik. Orada gördüm. Dedim hemen gideyim. İlk söylediği şey, sen kilo vermişsin dedi. Ben bir afalladım kaldım, şaşırdım. Allah Allah dedim. Ya sen beni hatırlıyor musun dedim. İşte kaza yaptık ya dedi. Telefonda kayıtlı falan dedi. Abi müthiş ya.
8: Tabii.
6: Vallahi müthiş. Ama yani, tebrik yani ediyorum.
8: Benim müthiş diyorum. Pınar'ı benim çarpı 10 düşün.
6: O kadar.
8: Tabii canım, o ötesindedir. Yani doğal olarak hani.
6: Nasıl gidiyor? Eminim yani çok sürmez. Birkaç aya biter.
8: O iddialar yatalı bayağı oldu ya.
6: Bayağı. Bir de şey abi, buradan canlı yayından net bir şey söyleyelim. Boşanmadınız değil mi? Genelde böyle haberler çıkıyor ya.
8: Boşanmadık da hani. Yani şey çok enteresan
6: tabii. Böyle haberler çıkıyor. Yıpratmıyor mu bunlar ya? Yıpratmadım bugüne kadar. Alıştınız mı artık? Ne oldu?
8: Hayır
6: yani?
8: Şunu merak ediyorum. Yani boşanmış olsak mesela. Hani oldu. Kağıt üstünde boşandık diyelim. Hani o ya da bu sebepten bir şey. Yani zaten yan yanayız. Hani bunun ne anlamı var? Onu da merak ediyorum. Ya öyle bir şey olmadı da.
6: Ya sen de öyle bir şey deme şimdi yani.
8: Yani ya yok, şey yok. Hayır öyle zaman bir şey yapmadık. Öyle bir şey hiçbir zaman niyetimiz de olmadı. Yani böyle bir girişim de olmadı. Açıklamamız da olmadı da. Hani yani boşanan insanlar yan yana mı gezerlerdi? Onu demek istiyorum.
6: Hayır
8: hani,
6: niye?
8: Evet boşandık. Ama hobi olarak hala sürekli tatile gidiyoruz falan yani. Hani şimdi saçma değil mi? Hani boşandılar ama beraberler falan. Abi insan, yani onu anlamıyorum ben bir tek.
6: Bir de benim anlamadığım şey, insanların böyle bir beklentisi mi var acaba? Niye bu sürekli böyle bir gündeme geldi? Yani sizin evliliğinize bak bir kez daha diyorum. Allah nazardan saklasın maşallah diyelim. Ya fotoğrafları görüyorum. Ailece fotoğraflarınızı görüyorum. O kadar tatlısınız ki yani.
8: Estağfurullah.
6: Kızın kocaman olmuş. Kızım, abisi gibi duruyorsun
8: genç
6: yanında.
8: Genç kız oldu kızım.
6: Vallahi
8: ya,
6: billahi ya oldu, evet. Abisi gibi duruyorsun. İnsanlar neden böyle bir şeyi sürekli gündeme getirmesi? Yaş meselesi mesela sürekli gündeme geldi. Ya
8: bir şey söyleyeyim mi?
6: Yıpratmadı mı ya?
8: Biz yaş meselesini Türkiye'de bence şeyi açanlardan bir tanesi olduk. Bizden önce kesinlikle vardı. Şimdi ezber hatırlamıyorum. Bülent Hanım'ın falan
6: zaten
8: olabilir.
6: Zaten vardı böyle
8: şeyler. Oluyordu
6: şimdi.
8: Ama böyle çok haber olmuyordu. Yani ufak haberler oluyordu. Biz o hani birlikteyiz, evlendik, çocuk yaptık. İlk yaş çok, bir de tabii benim küçük göstermem o dönemde çok bence etkili oldu. Ben de tanınmış birisi olduğum için hani ben Pınar'dan önce de kendi çevremde tanınıyordum diyeyim. Yani genç kızların bildiği, yani genç bir oyuncuydum günün sonunda. Ama Pınar tabii ki Türkiye'de farklı bir noktada bir kadındı. Çok enteresan geldi. Şimdi bakarsanız geçen gün hatta öyle bir haber var. Kıvanç arkadaşım Tatlıtuğ. Başak da mesela Kıvanç'tan büyük. Hani aklıma gelen çok bilindik iki isim olarak söylüyorum. İşte Seda Sayan'ın, Seda Hanım'ın eşi büyük. Evet. Şey, pardon, kendisi büyük, eşinden büyük gibi böyle bir şey yapmışlar.
6: Olamaz mı böyle bir şey?
8: Ben orada koymuşlar. Yine bizi koymuşlar hani şey olarak. Hani çılışı yaptık arkamızdan. Yani bence biz onun daha legalize mi ettik ne oldu, oraya denk geldik yani, tamamen denk geldik. Yoksa hani biz onu yaptık diye bizden sonrakiler de tamam bir şey olmuyormuş deyip aşık olacak halleri yok.
6: Abi siz bunu ama güzel açtınız ya. Yani hiç umursamadınız herhalde anladığım kadarıyla. Ya da
8: o da benim yeteneğim.
6: Takıldınız. Nasıl senin yeteneğin
8: ya? O da benim yeteneğim. Pınar da bunu doğruluyor. Ha. Ben Pınar'la ilk birlikte olduğumda o zaman tabii televizyon ve işte gazete kanalından çok fazla haber alıyorduk. Hı. Pınar'a dedim ki ya bu böyle geçmez. Gazete almayalım eve. Televizyonu da kapatalım dedim. Dedi Dedim bak sorun ortadan kalktı. Yani, böyle açtık. Yani başka türlü açılmaz. Çünkü yapılan haberi dinleyip sinirini bozacağına dinlemediğin noktada iki gün sonra zaten.
6: Ya geçenlerde ben böyle ara ara görüyoruz. Tamam, ünlü isimleri gazeteciler görüyorlar, magazin yapanlar görüyorlar. Bazen ben o isimlerin, o ünlü isimlerin hakikaten çok rahatsız olduklarını görüyorum. Yani baya baya bir özel hayata giriyorlar. Yani ısrarla mikrofonu uzatıyorlar.
8: Necdet İşler hadisesini bahsediyorsun.
6: İşte yani evet Necdet. Ya ben o manzarayı çok doğru bulmadım ya. İnsanların bir hayatı var. Yani konuşmak istemeyebilir. Haksız mıyım bilmiyorum. Sen
8: herkesin bir eşref bir de eşek saati oluyor. Yani kabaca söylersek. İnsanlar her zaman çok böyle hayatı her şey yolunda olmayabiliyor. O akşam kötü bir haber almış olabiliyor. Birisiyle tartışmış olabiliyor. Ki bizim ülkemizde yani hani çok seviyorum ki, evet. Ama yaşaması kolay bir ülke değil. Çok maceralı. Yani gelen haberler, olan olaylar, kadın cinayetleri, politik şeyimiz. Yani herkesin politikadan haberi olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
6: Aynen öyle.
8: Takım bile öyle tutuyoruz. Politikada aynen. Da şey öyle.
6: Çok fanatikleştik.
8: Öyle fanatikleştik falan. Yani böyle sertleşti bizdeki haberler hep. O yüzden insanların morali her anlamda bozulabiliyor anlık. Yani günün sonunda mikrofon rıt diye bir yerden girince insan o anda boş bulunabiliyor mu? Bulunabiliyor.
6: Sende hiç böyle bir şey oldu mu?
8: Yani olmadı diyemem. Aklıma gelen hani gidip de hiçbir basın mensubuna da yumruk mumruk atmadım. Tabii öyle bir şey yaşanmadı da.
6: Ama böyle çok daraldığım
8: yani
6: falan.
8: Yani daralıp da ters cevap verdim tabii oldu. Yani çok oldu hem de. Bazen de hakikaten şey oluyor yani çok terbiyesiz diyeyim. Bunu genelde acemiler yapıyorlar. Hani böyle geleyim diyor. Öyle bir şey söyleyeyim ki hani haber olsun, haber diye. Olsun o heyecanla diye. O da aslında orada boş bulunup yapıyor.
6: Aslında beklediğin beklenen de o. Yani bizi bir şey süresin yapıyor. De evet, oradan evet. Bir haber çıkartalım.
8: Evet, o yapınca bir tersleyebiliyor musun? Evet tersleyebiliyorsun.
9: Okan Aslan'la muhabbet arası.
6: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyo Sputnik'te konuğum sevgili Yağmur Atacan. Şey soracağım, senin oyunculuğa giriş hikayesi nasıl oldu?
8: Çok tesadüf.
6: Nasıl?
8: Ben reklamlarda oynuyordum. 10 yaşında ailem işte hani kuzenim oynuyordu reklamda. Baktık genç çocuk para kazandı. Ya bunu da yazdıralım. O zaman Erberk Ajans vardı.
6: Meşhur.
8: Tabii Cengiz abiyle birlikte yazdırdılar beni. Çok da iş geldi. Ben Türkiye'de en çok reklam çeken adamlardan bir tanesiyimdir. 42 tane reklamım var benim.
6: 42 tane evet. Reklamda oynadın.
8: Evet.
6: Yani ciddi misin sen?
8: Yani söylemeyeyim de bu şeyin bile yani markaları söylememek için hani en çok içilen gazlı içeceğin reklamında 3 kere oynadım mesela. Hadi be. Falan gibi. Yani tam tersi ayran reklamında da oynadım bilmem ne. Şimdi söylesem reklamları aklına gelir. Diş macunu reklamında oynadım. Benim bir jöle reklamım vardı. Çok popüler olmuştu bir. İşte iki tane motorlu sıkıştırıyor falan böyle rolup bir şeyler yapıyorlar saçlarıma. O reklamın popüler dönemde 2000 yılı. Benim de bir oyuncu arkadaşım. Ben tabii müzik yapıyorum Taksim'de işte söylediğim gibi davul çalıyorum. Pardon geçerken Kartal dedi ki abi dedi ben de bir dizi görüşmesine gidiyorum. O da oyuncu. Ben de seninle geleyim işte aynı arabada gidiyoruz. Tamamen tesadüf yani. Kabataş Lisesi'nde
6: o
8: bir
6: gidiyor
8: görüşme.
6: Dizi görüşmesine.
8: Tabii ben
6: sen
8: onu götürüyorum.
6: De onunla beraber.
8: Benim arabayla beraber gidiyoruz.
6: Beraber gidiyorsunuz.
8: O görüşme yapacak. Oradan Taksim'e devam edeceğiz. Arkadaşız zaten. Gittim o görüşmeye girdi içeriye. Ben de orada boğazan hazır işte oturduğum bankta takılıyorum. Mustafa Altıok'la.
6: Senin bu reklamlar falan sen reklamlarda oynadın tabii değil mi? Yani
8: tabii.
6: Zaten bir taraftan girdin aslında.
8: Tabii ben 10 yaşından beri oynuyorum söylediğim sene. İşte 17 yaşındayım 16-17 yaşındayım. Mustafa Altıoklar ünlü yönetmen zaten evet, biliyorsunuz. O evet. Zaman da hakikaten İstanbul kanatlarımın altında falan patlamış. Ondan sonraki dönem Mustafa Altıoklar. Yani biz de hani set görmüş birisi olarak hayatımda hiç dizide oynamamışım. Şimdi Mustafa Altıok'ları gördüm gözler büyüdü böyle zaten bakıyorum. O da bana baktı. Sen dedi dizinin görüşmesine mi geldin dedi. Ben de yok hayır dedim arkadaşımı getirdim dedim. Sen dedi o jöle reklamındaki çocuk değil misin dedi.
6: Allah Allah.
8: Adamdaki dikkate bak. Evet oyum dedim. Gel sen de bakayım dedi seninle de görüşelim dedi. Lise defterine ben öyle girdim. Benim ilk dizim ve lise defteri yani az buz değil herhalde 60-70 bölüm falan çektik.
6: Vay be.
8: Benim oradaki ilk baştaki şeyim rolüm çok ufaktı. Ali diye bir çocuk çocuğa hayat veriyordum. Dizinin sonlarına doğru bayağı başrollerden biri haline geldim. Yani demek ki ışık varmış bende yürüdük yani orada. Güzel oldu.
6: çok böyle yer almak istediğin, dahil olmak istediğin proje oldu mu yapılanlar içerisinde diyorum.
8: Vallahi ben sınavda oynarken neyin içinde oynadığımı çok fark etmemişim. Hmm. Benim çok gurur duyduğum bir iş oldu. Bence zamanın ötesindeydi. Çok da ciddi bir şey yaptı ki o zaman Ömer Faruk Sorak'la Cem Yılmaz'ın arası bir önceki filmden dolayı biraz açık olduğu için aynı anda girdiler yayına falan böyle birazcık yani orada birbirini vurdu o iki film. Hokkabaz'ın da hakkı olan gişeden bizim hakkımız olan gişeden de Hokkabaz çaldı aslında o anlamda. Yani seyirci anlamında söylüyorum. İkisi de çünkü çok iyi filmdi. O filmde olmaktan mesela neyin içinde olduğumu sonra anladım. Yani hatta bir kere Amerika'da kapıda polis beni sokmuyordu. Adam böyle ters cevap verdim. Adam dedi senin dedi şey yaparım dedi. Buradan dedi direkt vuruyor damgayı.
6: Deport.
8: Aynen deport edeceğim seni dedi. Falan Pınar dedi oğlum ne yapıyorsun dedi. Tabii uykusuzluk başıma vurmuş uçaktan inmişiz bilmem ne böyle bir stresli bir durum oldu. Tam o sırada adam sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Ben de şimdi Pınar oyuncuyum dedi ona canım cicim dedi. Ben dedim işte business falan filan bir adam hiç sallamadı bizi. Ben oyuncuyum dedim ne filmin var dedi Van Damme'la oynadım dedim. Adam nasıl ya dedi bildiğimiz Van Damme Van Damme'la oynadım dedim. Filmin adını Egzem diye verdik adam girdi hakikaten bir gördü o beni... Deport edecek polis benimle fotoğraf çekti. Vallahi yani böyle de hani popüler olmanın mı ya da şey olmanın hani bütün dünyada gereği var. O anlamda. Yani çok
6: tadı bir başka yani.
8: Tadı bir başka tabii canım. Yani her zaman tanınmış olmanın, iyi projelerde yer almanın tadı bir başka. Hani şimdi ben Arap Yarımadası'nda yayınlanan birçok dizi var. Orada popüler bir sürü oyuncu arkadaşımız var. Ben onların orada yaşadığını düşünemiyorum. Yani biz bunu böyle tesadüfen yaşıyorsak
6: o kadar ilgi görüyorlar.
8: Onlar oraya gidemiyorlardır büyük ihtimalle. Yani Türkiye'den beterdir orası eminim.
6: Çok böyle oynamak istediğin rol, hani şu rolü oynamak isterim dediğin bir şey var mı peki?
8: Ya bir aykırı bir rol oynamak istiyorum.
6: Mesela?
8: Ya böyle hani delidir, şeydir.
6: Çok zor değil mi abi falan.
8: Zor olsun abi. Ona çalışmak, o havaya girmek, o kafada biraz uğraşmak o bence daha şey. Yani böyle bir yani bunu da yaptım diye böyle kenara koyacak bir şey lazım. Mesela Aras'ın oynadığı 7. koğuş muydu?
6: Evet
8: 7. koğuş.
6: Aras Bulut'un evet. Ya, müthiş
8: oynamış. Mesela ben şimdi söylediğinde Aras'ın hangi işi hani tamam belki dizi çok biliniyor. İşte Çukur falan hani ilk saydığında ama oyunculuk anlamında bu adamı nasıl anlatırsın desem.
6: Tabii.
8: Aç onu izlerim.
6: Yani öyle bir karakteri oynarım üstesinden gelirim. Ben ya da oynayamayacağım bir karakter var mı?
8: Kesin vardır. Herkesin var zorlandıkları oluyor. Yani
6: teklif alıp reddettiğim bir şey oldu mu hiç?
8: Çok. Çok oldu. Çok pişman olduklarım da oldu.
6: Ha pişman olduklarım da oldu. Oldu. Mesela?
8: Ya mesela şeyde keşke oynasaydım.
6: Niye reddettin?
8: Çok yorgundum. Mesela doktorlardan çıktığımda o zaman daha hayattaydı. Arka Sokaklar yapımcısı. Adını unuttum bak. Unutmayı izledik unuttum. Yok İlker. İlker'in neyse uzatmayacağım.
6: Bakıyor. Öyle bir ana denk inanır, getirdi. İlker inanır.
8: İlker değil. Türker inanır. Babası. Türker Bey dedi arka sokaklara alalım seni dedi. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Çok da babacan bir adam ya. Ya adamdı. Bir kere orada tanıştık zaten yüz yüze. Çok yorgundum. Ne bileyim hem bütçesi hem şeyi senaryosu falan böyle basit bir dizi gibi falan geldi bana. Ulan orada oynasam hala oynuyordum.
6: Hala devam edecektim.
8: Ben o gün onu
6: polis
8: başarısız olacak. Bir proje gibi kendimce düşündüm. Kesinlikle yanlış düşünmüşüm mesela. Başarılı bir proje devam etti. Yine ona benzer bir tane artık kapandı Fox diye bir kanal var bende işte. Orada bir geldi yine bir rol. Ona baktım. Bundan hem de kaç sene önce işte 10 sene yoktur. Dedim ya bu iş tutmaz böyle çok ağlak zırlak bir şey. 3 bölümde ne tuttu? 3 sene sürdü patladı işin adını hatırlamıyorum da. Yani o anlamda hani belli olmuyor yani.
6: Abi çok keşke Pınar'a sorsaydın olur. Yani en azından fikrini sorsaydı. Sormadın mı?
8: Pınar karışmaz ben de ona karışmam. Bu anlamda. Çünkü o ya iş sizi geldiği zaman şimdi sonuçta hobi değil bu. Günün sonunda profesyonelsiniz. Karşısında para alıyorsunuz. Ama sadece para aldığınız için oraya hani kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım gideyim bir memur kafası da olmaz. Kendinizi vermeniz lazım. Bazen hissetmediğiniz bir şeyde oynamak da çok imkanlı değil bence. Bunu kimse oynayamaz.
6: Abi şey çok zor geliyor bize ya. Profesyonelsin deyince bak nereye geldiğimi anlamış herhalde Simge. Şu öpüşme sahneleri var ya. Bakıyorsun o etkilemez mi mesela? Sende nasıl olur? Yani sen mesela
8: yani
6: bir
8: şey soruyorsan ben de Pınar'da ayrı ayrı zamanlarda başkalarıyla hani yani birlikte olduğumuz dönemde öpüştük. Hatta bir çılgın dershanedeki benim rol maşallah yani
7: kızlara patara kütere giriyordum ama yani şey olarak öyle bir roldü.
6: Ya o etkili bu peki bu şey olmuyor mu yani insanı etkilemiyor mu izlerken falan etkilenmiyor musunuz?
8: Yok. Yani öyle izlerken düşünmedim ya. İzlerken etkilensek aklıma gelirdi ya. Hani o bölüm hızlı geçiyordu falan. Yani bence öyle bir şey yok ya. Yani hani bunun sınırı limiti neresidir? Hani ne kadar öpüşürsen falan öyle bir şey de yok ki. Yani bilemiyorum. Yani hiç ben öyle düşünmediğim için muhtemelen ben izlerken de o niyetle izlemiyorumdur. Yani onu demek istiyorum.
6: Evet yani bayağı zor geliyor da bize çünkü izlerken. Biz böyle bazı mesela şey
8: Bergüzar, bu arada tabii
6: Bergüzar Korel'le mesela işte Halit Ergenç gerçekten çok iyi oyuncular. Onları da böyle izlerken aklımıza direkt o geliyor yani direkt böyle eşi geliyor falan filan geliyor. Hep böyle düşünüyoruz ama.
8: Sen öyle düşünüyorsun da bazen hani o kameranın arka tarafında benim mesela yani ismini tabii ki veremeyeceğim ama ya Allah mısın yine bu kızla öpüşeceğiz falan diye hani. Yani yazılıyor.
6: Hadi ya.
8: Yani keşke bu olmasın.
6: Bir de sevmediğin insanlarla yani denk geliyorsun.
8: Hani diyeceksin ki ulan öbürünü seviyor musun? Hoşuna mı gidiyor? Hani
6: keşke
8: bu gelecekse olabilir falan. Hocam biraz daha köpürteyim mi olayım falan? Ya öyle değil de bazen de hakikaten normal hayatta çok herkesin enerjisi birbiriyle tutacak diye bir şey yok. Şimdi o duyguyu oynamak işte aşk duygusu biraz hani rolü zor olan bir duygu aslında. Herkes şey zannediyor. Mesela ben çok kolay ağlarım. Hani gözyaşı yapay gözyaşına ihtiyacım yok. Langur lungur ağlarım.
6: Hadi ama ya.
8: Tabii gözyaşlarımı hani bıraktım da tangur tungur gidiyor. Yani bazı şeyleri oynamak daha zor zannediliyor. Ekranın izlenilen tarafından. Bazı şeyleri oynamak da daha bizim için zor. Yani,
6: ama biz onu anlıyoruz. Yani izleyici onu anlıyor. Ağlama meselesi mesela. Onu
8: bazısı da ağlayamaz.
6: Ağlayamıyor. Yaş yok falan bir
8: yani,
6: böyle bir
8: şey. Yani o yüzden bence kişiye göre değişiyor. Onu genel bir cevap vermem zor olur. Yani çok iyi öpüşürüm ya ben sahnelerde falan. Hani o ne bileyim.
6: Peki başka oyuncu mu teşvik mi ne diyorsun?
8: Kafa boşaltmak ve benim hani kendime uygun şey olarak soruyorsan şu an bugün için oyunculuk. Bundan 10 sene önce sorsaydın ticaret derdim. Çünkü şu an Türkiye'de özellikle ticaret çok zor ve şey bir dönemden geçiyor. Çalkantılı bir dönemden geçiyor.
6: Biraz böyle bir güvensiz galiba.
8: Hem
6: ne yapacağını bilemiyorsun.
8: Bir de ben biraz artık büyüdüm. Çok şükür. Hani ya kendimle kalmak.
6: Nihayet kabul etti yani.
8: Aynen kendimle kalmak istiyorum. Bazı zamanı kendime yani boş ayırmak istiyorum. Hiçbir şey yapmadığım zamanlar istiyorum. Ticarette bu pek mümkün değil. O yüzden hani oyunculuğun böyle bir avantajı var. Oyunculuğun %80-90'ı oynayacağınız sahneye hazır bir şekilde beklemektir. Yani sizin izlediğiniz bölüm 2 saat ama o sonuçta 5-6 günde çekiyor, 7 günde çekiyor.
6: Tabii. Küçücük bir sahne sabahtan akşama kadar bir dünya hazırlıklar şunlar
8: yani bazen
6: falan.
8: 8 saat sette bulunuyorsunuz, 15 dakika kamera karşısında olduğunuz gün oluyor. Ve o kalan 7 saatte kendinizi o 15 dakikaya en iyi şekilde hazırlamanız ve hazır bulunmanız lazım. Orada bekleme psikolojisi biraz zordur. Herkesin bence oyunculuğun en zor şeylerinden biri bu. Çünkü o karakteri girmeniz çok önemli o anda. Kalan zaman o kadar çok ki yani sürekli hazır bekleyemezsin. Bu aynı bir oyuncunun. Yani bir basketbol oyuncusunu düşünün. 4 periyot oyunda adam her saniye sıcak bekleyemez ki kenarda. Dalar izlemeye başlar. Yani o kopar artık maçı izlemeye başlar. Koç ısın derse ha ben gireceğim falan. O bir kafa 3-5 dakika önce ihtiyacı var. Hadi gir der demez giremez adam. Oyunculuk da biraz aslında öyle bir iş.
6: Çok fazla yalnız dizi süreleri falan hep tartışıldı ya bizde. Hala öyle 2,5 saat 3 saat falan. Bilmiyorum bu değişir mi? Dijital platformlar girdi işin içine biraz. Bu böyle devam eden bilmiyorum ama yani başlarken söyledik ya başlıyor diziler projeler çok çabuk bitiyor.
8: Senaryo yetişmiyor. Şey yetişmiyordu eskiden. Şimdi dijital platform olunca geniş çekiyorsunuz. Bütün bölüm elinizde 8 bölümü 10 bölümü birden veriliyor. Onlar biraz daha avantajlı. Özellikle mekan olarak falan da bence prodüksiyon anlamında masrafları çok daha kolay bir hale geliyor. Bizde yani bizim çektiğimiz dönemde özellikle televizyona haftalık yetiştirmemiz gereken o 120 dakikalık zamanlar hakikaten ölüm gibiydi. Yani kafa karışıyor tamamen. Yani ne zaman
6: yani
8: sabah
6: biz,
8: ne zaman akşam.
6: Biz izlerken şikayet ediyoruz ama işin bir de oyuncular için ekipte bulunan insanlar için bir zahmeti var yani.
8: Oyuncular yine iyi tarafı. El bebek gül bebek kahve ister misiniz? Hani
6: ama
8: siz,
6: çalışanlar
8: siz dinlenin biz sizi çağıracağız uyuyun falan. Özellikle kamera işte focus puller'ından.
6: Sen kaprizli bir adam değilsin gördüğüm kadarıyla.
8: Ben
6: sette
8: değilim.
6: Falan da öyle nasıldın?
8: Uyumluyumdur sette. Peki çalışanlar beni severler genelde. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Kaprisli değilimdir. Uyumluyumdur.
6: Disiplinli misindir?
8: Kesin. Yani bak o konuda mesela çok enteresan bir adamım. Ben yarın sabah 6'da setim olsun. Ben bu akşam imkanı yok. Kimseyle oturmam. Bir kadeh bir şey içmem. Gözüm şişmesin. 9'da yatarım, uyurum. Sabah kalkarım.
6: Dikkat edersin
8: dörtte,
6: yani her şeye.
8: Tabii 4'te tıraşımı olurum. Şeyimi yaparım. Giderim işime. Yani o konuda çok şeyimdir. Sertimdir. Gelmezse de benim bir rol arkadaşım falan. Onun da yani ağzını ederim anlamında. Hani onu kimseye bırakmam. Yani biz eşek miyiz geldik, sen niye gelmiyorsun söylerim.
6: Çünkü o etkiliyor galiba değil mi? Yani sıkıntı oluyor anladığım kadarıyla. Böyle sette problemler yapanlar.
8: Oluyor. Gerginlik oluyor. Ya bir de ego da oluyor. Sonuçta oyuncuların hani egoları da bir yerden sonra hani herkesin beğenisini aldığın noktada bir yer, nerede duracağın belli değil yani. O biraz artık şeye de bağlı. Yetiştirilmene, aileden gelen şeye de bağlı. Kimin ne kadar şişeceği belli olmuyor.
6: Abi Pınar'la nasıl tanıştınız? Anlatmışsındır bunu çoğu kez ama.
8: Çoğu kez anlattım. Dizide tanıştık. Yani o da tesadüf. Nasıl bu Mustafa Altıok'ların beni diziye alması tesadüf. O da yine benim elim kesilmişti. Davul çalamadığım bir dönemde sevgili Ümmü Burhan, o da iyi bir yönetmendir. Ümmü'yü aradım. Ümmü, benim acil iş bulmam lazım. Hani para kazanmam lazım. Elim kesildi, yarıldı işte. Davul çalamıyorum. Sonuçta evin kirası var, bilmem ne var falan. Ümmü dedi, gel dedi işte Faruk abilerin oraya dedi. Bir iş var dedi. Bir konuşalım seninle dedi. Gittim oraya, dediler diziye mi geldiniz? Evet dedim. Üst kata çıkın dediler, çıktım. Meğersem Ümmü bir altta mıymış, bir üstte miymiş? Yani o başka bir yerdeymiş. Başka bir proje için hani beni çağırmış. Ben de Pınarların

0: Evlenme teklifi nasıl oldu?
1: Yok, biz sette sevgili olduk Pınar'la.
0: Tamam.
1: O benim üvey anneme oynuyordu.
0: Tamam, onu anladım. Evlenme teklifini nasıl yaptın diyorum.
1: O zaman beraberdik ya. Yani biz 2006'da tanıştık. İşte 2008'de zaten evlendik de 2007 senesinde herhalde teklif etmiş olmam lazım. Şimdi geriye sarıyorum makarayı.
0: Nerede teklif ettin abi?
1: Çeşme.
0: Çeşme'de.
1: Çeşme'de. Nasıl? Yani ben aslında başka bir yere planlamıştım yurt dışında.
0: Ne planladın bu arada, anlatsana.
1: Ya Mallorca'ya gidiyorduk tam. Orada böyle romantik bir şey falan yemek ayarlamaya çalıştım. Ama tabii bilmediğin bir yere gidince orada ayarlamak çok zor oluyor. bir de iki kişisin. Hani bir şeylerle bu zamanki gibi internet bu kadar şey değil. Yani arabulur değil.
0: Tabii,
1: arıyorsun
0: tabii.
1: Ulaşamıyorsun falan. Dediğim böyle bir havayı yakalayamadım. Yani yolda gezerken de alsan şu yüzüğü hadi hayırlı olsun da diyecek halim yok. Plan tutmayınca öyle köz köz gittim, köz köz geldim. Buraya gelip tamamen plansız bir akşam üstü böyle bir arkadaşlarımızla bir yerdeyken öyle bir anda ben dedim ya şu iş aradan çıksın.
0: Böyle mi söyledin?
1: Bu kadar da.
0: Ne şey dedin abi?
1: Romantik bir anda abi, ne diyeceğim, benimle evlenir misin dedim.
0: Yemeğe götürdün. Diz çöktün.
1: Hayır ya.
0: Yağmur, diz çöktün.
1: Havuzun içindeydik. Hangi dizi çökeceğim? Yüzüyorduk. yani sıcak bir havuzdu aslında. Yüzüyorduk yani. Güzel dolunay falan vardı. Dedim ki bak her şey çok romantik, çok güzel. Ben dedim bir fırsatı kaçırdım. Geçen dedim gittiğimiz işte İspanya'da bunu düşünmüştüm. Kısmet bugüneymiş, benimle evlenir misin dedim.
0: Bitti işte.
1: Oldu bitti. Aradan çıkardık gibi anlattım değil mi? Çok kötü anlattım ya. Ama biraz öyle oldu. Yani özel bir şey yapmadım.
0: Çok güzel ya.
1: Uçak yüzükle atlıyor falan.
0: Peki şey özel günler konusunda dikkatli misindir? Doğum günü, evlenme yıl dönümüydü falan dikkat eder misin?
1: Unutmazsam kesin.
0: Unutmazsam. Unut oluyor mu?
1: Pınar'ın hayır da.
0: Yani. Senin abi Pınar'ın zaten unutmadığını kadınlar zaten unutmaz.
1: Hayır yani Pınar'a aramda olanı unutmuyorum. Ama yani çok kişinin doğum gününü unuttuğum oluyor. Karıştırdım.
0: Hayır yok diyorum. Ben sizin aranızda olanı soruyorum.
1: Aramızda,
0: doğum günüydü,
1: yok,
0: evlenme yıl dönümüydü falan.
1: Evlilik yıl dönümleri benim özellikle tatil programı yaptığım, hep böyle baş başa yurt dışına çıktığımız falan böyle. O benim özel konseptim var. Pınar nereye gittiğimizi bilmez. Havaalanında öğrenir.
0: Ciddi misin sen? Her sene bunu.
1: Evet, dress code veririm ben ona. Nereye gittiğimizi bilmez. Yani Portekiz'e mi gidiyoruz, Antalya'ya mı gidiyoruz?
0: Çok geziyor musunuz bu arada?
1: İmkan buldukça evet geziyoruz.
0: En yoğun olunan dönem hangi dönem? Yani
1: ne anlamda?
0: Hani gezmek için böyle de yaz ayları mı daha çok vaktiniz oluyor yani? Çünkü çalışmaktan söylüyorum yoğunluk.
1: Yani benim şeyde bile part-time vacationer benim şeyimde, profilimde. Yani biz hani yarı tatil, insan kendine zaman ayırması lazım. Geziyoruz. Biz özellikle şey gezisi çok yapıyorduk. Su biraz daha küçükken diyeyim. Uzak Doğu gezisi çok yapıyorduk. Her sene bir hayvanı, yani işte orangutansa kendi ana vatanında, işte ne bileyim kaplansa kendi ana vatanında gibi Afrika'sı, Uzak Doğu çok geziler, güzel geziler yaptık. Hep sömestrede yaptık o gezileri tabii çocukla. Şimdi artık genç kız oldu kızımız.
0: Evet ya, nasıl
1: baba,
0: aranız?
1: En baba yaptığımız şey kayak tatili.
0: Nasıl aranız? Baba kız ilişkisi yani
1: çok iyiyiz. Yani artık tabii genç kız olmakla birlikte daha az bize zaman, daha çok arkadaşlarına zaman ayırıyor. Bu çok normal. Hani biraz öyle birbirimizi özleyeceğimiz zamanlara girdiğimizi fark ediyoruz.
0: Vay be.
1: İlla ki hani babaya anlatmadığı şeyler, anneyle paylaştığı şeyler vardır.
0: Olsun, anne üzerinden sen onları biliyorsun zaten.
1: Bir ne kadar söylüyor bilmiyorum Pınar. Her zaman her şeyi söylemiyor galiba. Yani kendi aralarında bir sırları var onların ama Pınar disiplinli ve şey bir kadın olduğu için hani hakikaten o ilişkiyi bence çok iyi yönetiyordur. Yönetiyor yani, zaten yönetiyordur demem yanlış. Yani mutluyum ya, kızımla çok mutluyum, beni üzmüyor, hakkını yemeyeyim, tahtaya vurayım.
0: Çok güzel
1: yani ya. Hep böyle karşısında iyi insanlar çıksın.
0: Amin,
1: hep
0: amin.
1: Dediğim o yani, insan para kazanır kaybeder, birçok şey imkanı
0: düşer ama
1: çıkar,
0: hayat
1: ama
0: devam
1: hayatta
0: ediyor.
1: İyi insanlar, iyi dostları varsa yanında mutlu olmak ve yaşamdan lezzet almak bence o insanlarla mümkün oluyor.
0: Muhteşem ya.
1: O yüzden onları çıkarsın yeter ki birisi. Biz zaten ömrümüz boyunca onu seveceğiz.
0: Abi yayının sonuna geldik. Sevgili Yağmur, harikasın, iyi ki varsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Kırmadın geldin, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda sizin gibi Pınar'la beraber sizi tekrar misafir etmek isteriz biz.
1: Abi kısmet diğer kazaya.
0: Yine bir kaza olursa geliriz inşallah. Hanımlar beyler, Yağmur Atacan konuğumdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin

0: hayatın bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Kaan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
1: Üniversitelerin mesela kendilerine verilen paperları yapay zeka dedektöründen geçirmesi ve işte bunu ne kadarını yapay zeka yazmış, ne kadarını yazmamış diye. Şimdi orada konuşurken mesela yapay zeka bence çok enteresan bir kavramı benim gündemime soktu. Dedi ki öğretmenler yapay zekayı nasıl ve nerelerde kullanması gerektiğini öğrencilerine söylüyorlar mı? Eğer bunu söylemiyorsa ondan sonra her yer yanlıştır dedi. Ben böyle kaldım hakikaten.
2: Evet. Ben yapay zekaya bir şey yazdıramıyorum. İlk önce kendin bir anlat bana diyor. Ondan sonra diyor ki bu düşünce zincirinde güçlü olan yerler var ama güçlü olan yerlerle uyumlu olmayan argümanların da var. Bunları nasıl savunuyorsun diyor. Bu destekle yazılmış bir tez baş tacı olmalı.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajların belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerinin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasında ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logoyla ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlıbaş. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'un Bahçedevler ilçesinde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18. BRICS zirvesi için Hindistan'a gitti. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılmayacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada mezarının bugün açılması bekleniyordu. Savcılıktan gelen bilgiye göre fethi kabir işlemi ertelendi. Ankara merkezi 22 ilde sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlar yapan C31K isimli suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 3 ildeki 3 okula silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen 19'u suça sürüklenen çocuk 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 27 şüpheli yakalandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 banşanını rehin alan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Şaşkına çeviren ifadede herhangi bir terör bağlantısı veya soygun amacı olmadığını, eylemi mağdur ve ezilen kız çocuklarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli tutuklandı. İstanbul'un Bahçeliler ilçesinde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçeliler Belediyesi CHP meclis üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Geçişlerin ardından Bahçeliler Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 23'e yükseldi, CHP'nin üye sayısı ise 22'ye indi. Böylelikle mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Dış gündemle devam edelim. Putin 18. BRICS zirvesi için Hindistan'a gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11-13 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS zirvesine katılmak üzere 3 günlük çalışma ziyareti kapsamında Hindistan'a gitti. Zirve marşında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Putin, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed Al Nahyan ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Maduro'nun eşi kalp rahatsızlığı gerekçesiyle ev hapsi istedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Silvia Flores, kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek yargılama öncesine cezaevinden çıkarılmasını ve ev hapsine alınmasını istedi. Ayrıca hazırlanan belgeye göre Flores, önemli ölçüde kilo kaybetti ve ayrıca uyku sorunları, kalp çarpıntısı ve halüsinasyonlar yaşıyor.
2: Ekonomi.
1: İstanbul'da bazı minibüslere post cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulama şu an sadece Pendik'te var. Diğer ilçelerde olup olmayacağı bilinmiyor. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru için en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme şartının aranacağını söyledi.
3: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: İstanbul'un 12 ilçesinde vatandaşlara sunulacak konutların kirası 10 bin liradan başlayacak.
3: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Bölge rayişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiye sonlandırılım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.391 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.788, çeyrek altın 11.076, tam altın 44.149, atı altın ise 44.910 liradan işlem görüyor. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 6 maç oynandı. Gecenin karşılaşmalarında toplam 23 gol atılırken Fenerbahçe ile Roma 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarını hemen sizlerle paylaşalım. Bayern Münih Bodo Glimt'i 5-0 mağlup ederken Como turnuvadaki ilk maçında Leipzig'i 4-1 yendi. Manchester United sabahı 4-0 geçerken Lens Slavia Prag'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. PSV ve Shakhtar Donetsk 1-1. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Roma ise 1-1 beraber kaldı. Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleşti. Kartal, Sarı Lacivertler'deki teknik direktörlük görevine devam edecek. 65 yaşındaki teknik adam bugün antrenmana çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Trabzon parçalı ve az bulutlu 25, Van parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp. Yok ortada. Türkiye parasıyla kaç lira yapıyor? Güncel kurla 58 milyar lira. Kayıp yok bu para ortada. Paralar, milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki. Yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden, hani aç yatan bir çocuk var? Nerede et yiyemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağım sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin 18. BRICS zirvesine katılmak üzere Hindistan'da. Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek kongre ara seçimleri nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını söyledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir evde başlayıp iki okula sıçrayan yangında 29 öğrenci hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS zirvesine katılmak üzere 3 günlük çalışma ziyareti kapsamı için Hindistan'da. Putin bugün Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardındansa Hindistan Uluslararası Sanayi Fuarı'nı gezecek. Rus liderin BRICS İş Forumu'nda da bir konuşma yapması planlanıyor. BRICS üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan ana programsa yarın gerçekleştirilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BRICS zirvesi kapsamında önemli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Putin'in bu kapsamda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan'la da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Rus lider temaslarının son günü olan pazar gününde ise üye ülke liderleri ve ortak ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek genişletilmiş BRICS toplantısına iştirak edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rus televizyonuna yaptığı açıklamada 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu. Lavrov ABD'nin saldırıların ardından kabul edilen Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası desteği kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirdiğini belirtti. Washington yönetiminin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından oluşan uluslararası dayanışmayı terörle mücadeleden ziyade kendi nüfuzunu ve askeri varlığını artırmak amacıyla kullandığını söyledi. Bu stratejinin sondaki süreçte Afganistan, Irak ve Libya gibi bir dizi bölgede kendisini gösterdiğini savunan Lavrov, Gürcistan ve Ukrayna örneklerine de dikkat çekerek söz konusu adımların tek kutuplu dünya düzenini koruma çabası olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da ülkede düzenlenecek kongre ara seçimleri nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını iddia etti. Trump Fox News kanalına verdiği mülakatta İran'la devam eden savaşa değindi. Sunucunun İran'a neden tüm güçleriyle saldırmadıklarını sorması üzerine Trump 3 Kasım'da düzenlenecek kongre ara seçimlerine işaret ederek "Bunu seçimler nedeniyle istemiyorum." yanıtını verdi. İran konusunda herhangi bir pişmanlığı olmadığını da dile getiren Trump, "Tekrar bunu yapmak zorunda kalsaydım tam olarak da böyle yapardım." dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandığa gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekilliği genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu iki seçimin birlikte gerçekleştirilmesini öngören tezkereyi kabul etti. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cezayir Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarıldı. Büyükelçiye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirildi. Nijerya'nın Ondo eyaletinde bitkisel içecek tüketen 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken benzer içeceklerin satış ve tüketimine geçici olarak yasak getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 29'a çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir evde başlayan yangın iki okula sıçradı. Yangında ahşaptan inşa edilen iki okul tamamen yandı. Çevredeki 300'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. 29 öğrencinin hayatını kaybettiği yangında 4'ü ağır, 25 öğrenci de yaralandı. Yangının çıkış nedenine ilişkinse henüz bir açıklama yapılmadı. Çin'de ise bir limanda demirli olan yük gemisinde bir yangın çıktı. Yangında 25 kişi hayatını kaybetti. En az 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Hollanda'da Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hollanda'da virüs ilk kez 2020'de tespit edildi. O tarihten bu yana sivrisineklerde, bazı yabani kuşlarda, atlarda ve çok az sayıda insanda virüse rastlandı. Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. İtalya'da sağanak ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İtalya'nın orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Latisiana bölgesinde bir kadın su basan alt geçitte hayatını kaybetti. Siena kentinde ise 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadın bölgeyi vuran fırtına sırasında evinin penceresini kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camlardan yaralanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Kuzeydeki Sondrio kentinde meydana gelen heyelan nedeniyle ise 45 kişi yerlerinden tahliye edildi. Şiddetli yağış sebebiyle Trieste ve Venedik kentleri arasındaki demiryolu seferleri de etkilendi. Çok sayıda sefer iptal edilirken bazı seferlerde de gecikmeler yaşandı. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde meydana gelen sellerde 14 bölgede 4 milyondan fazla kişi etkilendi. Çok sayıda nehir tehlike seviyesinin üzerinde akmaya devam ederken yetkililer yardım ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde çocukların internet güvenliğini artırmayı öngören yasalar imzalandı. Valilikçe imzalanan yasalarla internet ortamı ve yapay zeka kullanımında çocukların güvenliklerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca sosyal medya platformlarının 16 yaşın altındaki çocuklara ek özellikler sunması da yasaklanıyor. Dünya Ağustos ayında kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026 dönemine ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Verilere göre Ağustos'ta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık 16,95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü de aşarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya Haberi. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı yılın ilk 8 ayında 167.552.966'ya ulaştı. Ağustos ayında ise havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Ulaşma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Yolları Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait havayolu, uçak, yolcu ve yük verilerini açıkladı. Ağustos'ta havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda 106.231 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 255.970'e ulaştı. Ağustos'ta dış hatlarda hizmet verilen uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre %1,5 arttı. İç hat yolcu trafiği 11.144.749, dış hat yolcu trafiği ise 17.643.496 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda %6,8, dış hatlarda %2,7 arttı. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış ise %4,1 oldu. Ağustos ayında yük trafiği de iç hatlarda 111.397 ton, dış hatlarda 456.124 ton olmak üzere toplam 567.521 tona ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667.653, dış hatlarda 611.588 olarak kayıtlara geçti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1.619.476 oldu. Yılın ilk 8 ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 71.625.767, dış hatlarda 95.858.691 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu sayı 2025'in aynı dönemine göre %2,8 artış anlamına geliyor. 8 aylık dönemde yük trafiği ise iç hatlarda 654.295 ton, dış hatlarda 2.940.674 ton olmak üzere toplam 3.594.969 tona çıktı. İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 8 ayında iç hatlarda 11.934.652, dış hatlarda 44.714.313 olmak üzere toplam 56.648.965 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanındaki uçak trafiği toplam 365.487 olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 8 ayda iç hatlarda 15.261.922, dış hatlarda 17.894.688 olmak üzere toplam 33.156.610 yolcu ağırlandı. Uçak trafiği de toplam 188.833 oldu. Turizm merkezlerindeki havalimanları da 8 ayda toplam 41.611.938 yolcuya hizmet verdi. İstanbul Havalimanı yıllık 90 milyon, Antalya Havalimanı ise yıllık 82 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasiteli iki havalimanı konumunda bulunuyor. Bu iki havalimanı yılın ilk 8 ayında toplam 81,7 milyon yolcu ağırladı. 2002 yılında ise Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 34,5 milyon yolcu hizmet verilmişti. Türkiye'de yılın ilk 8 ayında hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 167.552.966'ya ulaştı. İstanbul Havalimanı 56.648.965, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 33.156.610 yolcuya hizmet verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Federal Güvenlik Servisi, kısa adıyla FSB, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçilik'teki güvenlik sistemleriyle diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını belirtti. Servis, elde edilen bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısı planında kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi. FSB'ye göre operasyonun amacı, İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri sağlamak. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri, Kiev yönetiminin topladığı bilgileri İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara bir terör saldırısı düzenlemek amacıyla kullanmayı planladığını belirtti. Açıklamada söz konusu planın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmanın içine çekmeyi ve Batı ülkelerinden yeni silah tedarikleri elde etmeyi amaçladığı ifade edildi. FSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kiev yönetimi kendi siyasi varlığını sürdürebilmek uğruna en yakın stratejik müttefiklerine karşı dahi sabotaj ve terör eylemleri planlamaktan çekinmiyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli Büyükelçiliğin güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketlerine ilişkin bilgileri Karpenko isimli Ukraynalı bir bloggerın talimatları doğrultusunda topladı. Gelişmenin ardından FSB Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulundu. Servis ayrıca daha önce bu kişilerle iletişime geçmiş olan Rus vatandaşlarının acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçiliğin güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını, bu bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik saldırısında kullanılmasının planlandığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Ormanın kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Bunu biliyor muydunuz?
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş zam bekleniyor. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Türkiye Kart'ta Avrupa'nın en büyük pazarı oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,05 yükselişle 14.400 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,15, holding endeksi %0,24 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,44 ile spor, en çok gerileyen %2,28 ile bilişim oldu. Dolar haftanın 5. işlem gününde 48.60 liradan, euro ise 56.48 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Küresel piyasalar dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve

0: da 25'er baz puan artırdı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu. Mevcut risklerle yeni günde Asya borsalarında da hissedildi. Bölge piyasalarında negatif bir seyir izlenirken tahvil piyasalarındaki satışlar riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artışta %2,98 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan Japonya'da açıklanan üretici enflasyonu verileri de enerji fiyatlarından kaynaklanan baskının sürdüğüne işaret etti. Ülkede üfe Ağustos ayında yıllık %7,6 ile tahminlerin üzerinde arttı. Endeks aylık bazda ise %0,2 düştü. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün %1,6 azalarak $105,84 oldu. Batı Teksas Türuhan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da $100,97 olarak belirlendi. Yurt içinde de benzine zam geliyor. Benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80,21 liraya, Doğu illerinde ise 82,81 liraya yükselecek. Altın fiyatlarına gelince serbest piyasada gram altın 6.799 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.116 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 44.331 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 4.353 dolardan işlem görüyor. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru için en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme şartının aranacağını söyledi.
1: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
0: İstanbul'un 12 ilçesinde vatandaşlara sunulacak konutların kirası ise 10 bin liradan başlayacak.
1: 1 artı 1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2 artı 1 konutlar için 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Bölge rayişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar.
0: Son dönemde kredi kartlarının limitleri düşürüleceği ve kişilerin gerçek maaşlarına yönelik yeniden düzenleneceğine dair iddialara sektör kaynakları yanıt verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir çalışma yürütmediği belirtildi. Marmara İş Dünyası İstanbul'da buluşacak. Marmara İş İnsanları Derneği 13 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştireceği kongreyle yeni dönem hedeflerini kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Kongrede Marmara bölgesinin üretim ve ihracat gücü, sanayicinin finansmana erişimi, bölgesel tedarik zincirleri, dijital dönüşüm, genç ve kadın girişimciliği ile Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri ele alınacak. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Marmara İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Karakılınç, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova başta olmak üzere bölgedeki üretim, ihracat ve girişimcilik kapasitesinin daha güçlü bir işbirliği ağıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Karakılınç, kongrenin yalnızca kurumsal bir toplantı değil, bölgesel ekonomik işbirliğinin başlangıç noktası olacağını belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı ve alımlara 15 Eylül itibarıyla başlayacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Minibüs Esnaf Odalarının işbirliği

0: ile hayata geçirilen proje kapsamında minibüslerde POS cihazı dönemi resmen başladı. İstanbul'da minibüslerde nakit ödeme zorunluluğunu kaldıran temassız kredi ve banka kartıyla ödeme uygulaması ilk olarak Pendik ilçesinde başlatıldı. Kartlı ödemelerden ek komisyon alınmayacak. Şehit yakınları ve gazilerin fark ödemeleri bugün yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hak iyileştirmeleri kapsamında 25.099 vatandaşa toplam 217,2 milyon lirayı aşkın fark ödemesi yatırılacağını açıkladı. Türkiye kartta Avrupa'nın en büyük pazarı oldu. Mastercard tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin kredi kartı adedinde İspanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük pazarı konumuna yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde 142 milyon kredi kartıyla ön ödemeli kartlar dahil toplam 319 milyon banka kartının kullanımda olduğu aktarıldı. Kartlarla yapılan yıllık ödeme tutarının 2025 yılı itibarıyla 24,1 trilyon liraya ulaştığı kaydedildi. Veriler dijital ödemelerin 2025 yılında hane halkı tüketimine yaklaşık 1,5 trilyon liralık katkı sağladığını ortaya koydu. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Ben 80'leri yaşadım. Uğurlu yaşlarımı yaşıyordum ve 80'leri bol bol yaşadım. Peki sizin ne oluyor arkadaşlar? Ben o 80'leri bitirebilmek için, o teenage halimden kurtulabilmek için ömrümü feda ettim. Ve siz tekrar oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Asıl soru şu, niye 80'ler abi? Neden insanlar kendini 1960'larda, 1910'larda veya 1453'te görmek istemiyor da 80'lere dönmek istiyor? Kısa bir cevabı var bunun. 1980'ler yapay zeka için mükemmel bir mal. Saçlar kabarık, vatkalar var, deri ceketler var, kot pantolonlar, neon renkler, kasetler, Atari salonları, analog fotoğraf grandi resimleri, makyajı. 50'li yaşlarında olanlar beni dinliyorlarsa ah diyorlardır, ah o makyaj. 1980'leri yoğun biçimde yaşamış biri olarak size söylüyorum. 1980'lerin hiç özenilecek tarafı yok.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
4: Enerjiniz sevdi.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 kömür talebi tahmininde bulundu. CV Enerji ABD'de panel fabrikası kuracak. ABD, Orta Doğu'daki arz kesintileri nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini yükseltti. Ayrıntılar bültenimizde. CV Enerji ABD'de panel fabrikası kuracak. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticileri arasında gösterilen CV Enerji, Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş paneli fabrikası kurmak üzere harekete geçti. Şirket yönetim kurulu, CV Enerji'nin küresel pazarlardaki etkinliğinin artırılması, uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerinin desteklenmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Karara göre şirketin %100 bağlı ortaklığı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri merkezli CV Enerji faaliyetleri kapsamında ABD yıllık 1 gigawatt üretim kapasitesine sahip güneş paneli üretim tesisi kurulacak. Bu amaçla kurulacak tesise yönelik fizibilite, yatırım ve kuruluş çalışmaları başlatılacak. Söz konusu yatırım kapsamında tesis lokasyonunun belirlenmesi, yatırım teşviki destek mekanizmalarının değerlendirilmesi, finansman alternatiflerinin incelenmesi, teknik ve operasyonel gerekliliklerinin niteliklerin tespitiyle gerekli izin ve kuruluş süreçlerine ilişkin çalışmalar yürütülecek. Tarsus Üniversitesi öğrencileri Akkuyu NGS'de staj yaptı. Tarsus Üniversitesi öğrencileri Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında ilk stajlarını tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Elektrik Elektronik Fakültesinden 18 öğrenci 30 iş günü boyunca nükleer güç santralinin çalışma prensiplerine ve santraldeki farklı birimlerin görevlerini birebir öğrenme fırsatı buldu. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından öğrenciler termal otomasyon ve ölçüm, havalandırma ve iklimlendirme, radyasyon güvenliği ile ticari dispatcher grubu gibi farklı birimlerde görev aldı. Staj süresince öğrencilere şirket çalışanları arasından belirlenen mentorlar rehberlik etti. Mentorlar öğrencilere birimlerin çalışmaları, üretim süreçlerinin işleyişi ve nükleer enerji alanında görev yapacak uzmanlarda aranan nitelikler hakkında bilgi verdi. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 kömür talebi tahmininde bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın kömür yıl ortası güncellemesi raporuna göre Orta Doğu'daki çatışmanın enerji piyasalarında yarattığı kesintiler, doğalgaz fiyatlarındaki keskin artışlar üzerinden küresel kömür talebini yukarı çekiyor. Orta Doğu ne büyük bir kömür üreticisi ne de tüketicisi. Kömür sevkiyatının büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçmiyor. Ancak savaşla bağlantılı aksaklıklar boğaz üzerinden sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarında büyük düşüşe yol açarak gaz fiyatlarını yükseltti ve dolaylı yoldan kömür piyasalarını etkiledi. Rapora göre bu durum gazlı santral filosuna ve yedek kömür kapasitesine sahip ülkelerde kömürden elektrik üretimini artırdı. Söz konusu dinamikler Avrupa, Japonya, Kore, Çin ve diğer pazarlarda kömür kullanımını önceki tahminlerin üzerine taşıdı. Çin, yüksek petrol fiyatları nedeniyle kimyasal ürün üretiminde kömür tüketimini artırdı. Bu yıl güçlü bir El Niño beklentisi de yine Vietnam dahil Asya'da büyük tüketici ülkelerde kömür talebini destekliyor, artan soğutma ihtiyacı ve düşen hidroelektrik üretimi bu tabloyu güçlendiriyor. Küresel kömür talebi önceki hafif düşüş beklentisinin aksine 2026'da %1,2 artarak dünya tüketimini rekor seviyede 8,94 milyar tona çıkaracak. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 105,84 dolardan işlem görüyor. Dün 109,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 107,63 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,6 azalarak 105,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Ham Petrol'ün Ekim vadeli varil fiyatı da 100,97 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Enerjinin seyri.
1: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Artık Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ismini değiştirdi. Savaş Bakanlığı yaptı. Çünkü artık sizi kandırmaya ihtiyaç da duymuyor efendim. Diyor ki ben ne yapacaksam istediğim ölçekte yaparım diyor.
3: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı pazartesi günü alınacak önlemler açıklandı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Üç ilde üç okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen örgüte yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 22 şehirde eş zamanlı C31K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı sosyal medya platformlarında bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaştığı, Türk bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde 3 farklı ilde bulunan 3 ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları da belirlendi. Şüphelilerin bu eylem hazırlığına ilişkin paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlıyor. İstanbul'da alınan önlemler açıklandı. Buna göre mega kentte pazartesi günü saat 06 ile 16 aralığında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artırılışına gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 808 noktada 3.151 personelle yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması yapacak. Trafik güvenliği açısından önem taşıyan 478 noktada ise motosikletli ve yayadan oluşan 866 personel görev alacak. Okul çevrelerindeki önemli kavşaklarda 10 ekiple okul önü ve çevrelerinde 100 Yunus ekibi görevli olacak. Yol bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında da okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Devam etmesi zorunlu çalışmaların ise 22 ila 05 saatlerinde gece vardiyasında sürdürülmesi öngörülüyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nin inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, ihalelerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonla 43 şüpheli yakalandı. Ekipler firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlere 1 puanı getiren golü 48. dakikada Archie Brown kaydetti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak. Ve Fenerbahçe-Roma maçının ardından şok bir istifa kararı geldi. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal maç sonu açıklamasında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kartal'ın bu açıklamasının ardındansa Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan taraftarlara sükunet çağrısı geldi. Yıldırım, herkes sakin olacak, herkes bekleyecek. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camiada İsmail Kartal'a sahip çıksın. Ben ayrılana kadar buradan gidemez ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftası bu akşam oynanacak. Beşiktaş Erzurumspor FK maçıyla açılacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maç. Hem Gürcan Hasova düdük çalacak. A milli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı. Türkiye Sev 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.376 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 44 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.798 lira, çeyrek altın 11.094, tam altın 44.224, ata altın ise 44.987 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Hafta içinin son gününde sizlerle birlikteyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte buradayım kıymetli dinleyiciler. Şimdi bugün stüdyoda gerçekten çok enerji yüksek, çok eğlenceli bir insan konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Ben çok seviyorum, sizler de tanıyorsunuzdur ve çok seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sevgili Funda Kayacık canlı yayında konuğum olacak birazdan saat 12.30'dan sonra. Öncesinde de bir WhatsApp arası, tanıtım arası verdikten sonra değerli dinleyiciler, yepyeni Türkiye'de birkaç gündür gündem olan konulardan bir tanesi Manisa Turgutlu Spor'un genç teknik direktörü ve kadın teknik direktörü değerli dinleyiciler sevgili Zeynep Mestan'la konuşacağız. Ama öncesinde mesajlarınız için WhatsApp numaramız Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 505-171-6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505-171-6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Yerli navigasyon geliyor.
2: Good morning ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
0: Bak şöyle olabilir. Bölge bölge bizim gibi de olabilir. Bizdeki bizim karakter yok vazgeçtim. Bizim karakterimizi şiirimiz.
3: Cami sahne al. Evet. Merkezden dur, aşağı dur. Sal kendini, sal. Buradan girme, girme, girme. Girecek gibi gördüm seni. Sakın. Sakın devam et, devam et. Yavaş da, az yavaş da. Çok süratli gidiyorsun ya.
0: Bizdeki navigasyon. Böyle olabilir tamamen yani.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün radyo programını gerçekten çok güzel hanımefendilerle karşılıyorum. Bugün çok güzel bir gün ya. Vallahi çok güzel bir gün. Hattımızda da sevgili Zeynep Mestan var. Zeynep Hoca diyeceğim kendisine. Zeynep Hocam hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. İnşallah siz de iyisiniz. Öncelikle başarılar diliyorum. Yeni görevinizde size Turgutlu Spor'un başında oranın yeni teknik direktörü sizsiniz.
5: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Başarılarla dolu, inşallah bir süreç geride kalacak da. Şimdi Zeynep Mestan'ın zaten bir futbolculuk kariyeri var. Yani futbolcu kendisi ama genç yaşta da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Gerçi bildiğim kadarıyla Zeynep Hocam daha önce antrenörlük geçmişi de var galiba, değil mi? Ne diyorsunuz?
5: Evet, altyapılarda çalıştım. Biraz daha 15-16 yaş gruplarında da çalıştım. Hı hı. Onlar biraz daha takıma daha yakın oluyor biliyorsunuz, taktiksel öğrenimleri oldukları için. Hı.
0: Bu arada sizin futboldaki mevki neydi?
5: Stoper
0: mevkiinde. Çok güzel. Bu Turgutlu Spor'un başına gelme, teknik direktörüne gelme süreci nasıl gelişti? Nasıl şekillendi? Ne hissettiniz? Bir anda da Türkiye'de baya bir gündem oldu. Ben şimdi yorumlara da bakıyorum. Yani sizin teknik direktör olmanızdan sonra gelen yorumlara da bakıyorum. Bilmiyorum siz onları görüyor musunuz? O yorumlar sizi demoralize ediyor mu? Yoksa daha da mı böyle çok başarıyı yakalamak için sizi daha da ittiriyor mu, nedir? Biraz bahsedersek sevinirim.
5: Öncelikle ben şu anda kadın olduğum için gündeme oturdum. Yani bir erkek takımının başındaki bir kadın olduğum için gündeme oturdum. Şu an ortaya koyduğumuz bir iş yok. Yani bir maça çıkma, kaybetme, yanlış oynatma ya da güzel oynatma gibi bir serüvenimiz olmadığı için eleştiriler aslında benim için çok bir şey ifade etmiyor. İşte başladığımız zaman, maçlara çıktığımız zaman ifade etmeye başlayacak.
0: Bu da çok fena bir şey ayrıca ya. Yani ben buna açıkçası kızıyorum. Yani lafa geldiği zaman, ağzımız açıldığında kadınların toplumda daha fazla ön planda olması, daha fazla yer etmesinden bahsederiz. Ama böyle bu tarz durumlarla karşılaştığımız zaman da ben görüyorum oradaki yorumları, saçma sapan bilip bilmeden yorumlar yapanlar da olmuş. Valla biz sevgili Zeynep Hocam sizin başarılı olacağınıza inanıyoruz. Görevinizin başında gerçekten bunu yapacağınıza inanıyorum. Çünkü siz bu işi zaten çok seviyorsunuz, öyle değil mi?
5: Evet gerçekten yani yıllardır, hatta küçüklüğümden beri futbolun içindeyiz. O Hı-hı. şekilde büyüdük, o şekilde yetiştik. Hı-hı. Futbolun kültürüne de adapte olmuş bir insanım. Özellikle amatör ruhunu da çok yaşamış bir insanım. Hı-hı. Bunu inşallah Turgut Spor'la birlikte profesyonelliğe doğru adım adım devam ettireceğiz.
0: Peki hedefler ne diye sorsam size ne dersiniz? Turgut Spor'da maçlar başladıktan sonra inşallah vallahi biz de, ben başta sizi destekleyeceğim artık, onu buradan peşin peşin söyleyeyim. Okan Aslan bugünden artık Turgutlu Spor taraftarıdır. Zeynep Hoca nerede, biz oradayız. Ama hedefleri de bir duymak lazım. Her teknik direktörün başarmak istediği bir şeyler vardır. Sizin hedefleriniz neler?
5: Size de çok teşekkür ederim destekleriniz için. Ya öncelikle spor aslında ticaret gibi yönetilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yılmaz Başkanım, Emir As Başkanım, bunlar bu stratejik yönetim işini çok iyi yürütebilen, çok iyi bilen insanlar. Zaten yıllardır ticaretin içindeler. Bizim vizyonumuz aslında şu an için 5 yıllık vizyonumuz PTT birincilik. Ama öncelikle bir hedef varsa altında basamakları yavaş yavaş tırmanmak gerekiyor. O da bizim bir yıllık vizyonumuzda kesinlikle Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olmak.
0: Bir şey söyleyeceğim Zeynep Hocam. Ben doğru mu okudum bilmiyorum ama sizin oyun anlayışınız böyle hücuma yönelik bir oyun. İnsanlar izlediği zaman insanları heyecanlandıracak, coşturacak, gollerin bol olacağı bir oyun tarzından bahsediliyor. Bir bunu soracağım. Doğru mudur? Bir de takımda değişiklikler olacak mı? Bir şeyler olacak mı? Ne diyorsunuz?
5: Doğrudur. Şöyle söyleyeyim, biz şu an asıl transferlerimizi açıklamadık. Her oyuncumuz değerli, aldığımız oyuncular da çok değerli bizim için. Ama şöyle bir durum var. Biz gerçekten hani her takım, orta sıra takımlar bile böyle bir röportaj yapıldığı zaman biz şampiyon olacağız der. Neden olmasın de. Bizim amacımız bu değil. Biz şu an bunu konuşurken gerçekten farazi konuşmuyoruz. Biz kuracağımız kadro, Süper Amatör Ligi'nin üstünde bir kadro kuruyoruz. Şu anda görüştüğümüz oyuncular çok iyi oyuncular. Yakın zamanda da bunları açıklayacağız. Seneye de bu kadroyla devam edebilecek bir kadro kuruyoruz şampiyonluktan sonrası için.
0: Ha, yani kuracağınız kadro böyle kısa süreli bir bu seneli ileriye dönük gerçekten bir düzgün güzel bir kadroyu, başarıya ulaşacak bir kadroyu oturmak yani, öyle mi?
5: Kesinlikle. Öncelikle biz alttan gelecek oyuncularımızla bir kemik kadro oluşturacağız. Yaşı tabii ki de ilerlemiş oyuncularımız da olacak. Tecrübeye çok ihtiyaç oluyor amatörlüklerde. O oyuncularımız inşallah futbolu bıraktıkları döneme kadar bizle birlikte olacaklar. Onların da etinden sütünden faydalanacağız. Onlar bizim camiamızın artık yani kasabalı olacaklar. Turgutlu ya Turgutlar, Turgutlu denmesine kızar, kasaba derler onlar. Onlar da kasabalı olacak diye umuyorum.
0: Zeynep Hocam şeyi soracağım, böyle etrafında ailede orada burada falan, ya kızım senin ne işin var erkek takımının başında falan filan diyenler falan oldu mu, böyle tepki gösterenler tanıdıklardan yakınlardan falan?
5: Hiç söylüyor.
0: Ciddi mi ya?
5: Kesinlikle. Hepsi bu şekilde yorumlar yapıyor ama onlar da alıştı yavaş yavaş.
0: Bir şey soracağım hocam, bu teklif kimden geldi? Başkandan mı geldi, yoksa bir sohbet esnasında ne bileyim siz mi söylediniz? Hocam ben yaparım bunu ya, Allah Allah, başarıya ulaşırız falan. Nasıl oldu bu, nasıl şekillendi?
5: Ben aslında altyapıdan sonra yönetim kurulu üyesiydim. Turgutlu Spor'da. Yani hani altyapıya bakan ve A takımda yardımcı antrenör olarak yer alacak biriydim.
0: Evet.
5: Yani biliyorsunuz bizim anlaştığımız bir hocamız vardı. O da çok iyi hocadır.
0: Yakın zamanda görevden evet. ayrıldı değil mi?
5: Evet. Ya fikir ayrılıkları yaşandı. Ve görevin de dışarıdan bir antrenör almak yerine aşağıdan birine gelmesi gerekti. Başkanım da bana güvendi. Zaten sürecin başından beri de başkanın yanındayım yani.
0: Vallahi çok güzel. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Zeynep Hocam sabırsızlıkla bekliyoruz. Emin olun. Maçlar başladığı anda birçok insan işte görüntüleri görmek isteyecek, sizin heyecanınızı görmek isteyecek. İnşallah başarıları hep birlikte yaşayacağız. Ben bildiğim bir anda Turgutlu Sporlu oldum. Sabah başkanla da konuştum, sağ olsun beni oraya da davet etti. Kendisini de ben buraya davet ettim. Her şeyden önemlisi sevgili Zeynep diyorum çünkü aramızda da bayağı bir yaş farkı var. Kızımdan bile küçüksün. Ama çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Böyle şeyleri duymak bizi çok mutlu ediyor. Ben senin istekli, bu başaracak halini görüyorum. Eminim başka insanlar da görüyor. Umarım hayallerine, hedeflerine, hayal ettiğin şeylere bütün ekip olarak ulaşırsın. Biz senin yanındayız Zeynep Hocam.
5: Çok teşekkür ederim. Ben de sizi utandırmamak için her şeyi yapacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi bu soru genelde sorulmaz. Şimdi Turgutlu Spor'un başarısı için mücadele ediyor Zeynep Hoca ama... Ya hani yarın bir gün ilerleyen dönemlerde ben biliyorum Pep Guardiola, Türkiye'de Sergen Yalçın değil mi? Beğendiğin hocalar galiba hocam.
5: Ona da yorum yapmışlar yani çok büyük bir uçurum diye ama...
0: Peki yani. bir şey soracağım. Günün birinde var mı böyle bir hayal? Yani ne bileyim bir Süper Lig takımının başında, hatta büyük takımlardan birinin başında olsak, görsek, böyle bir şey var mı? Senin düşüncende de var mı hocam?
5: Herkes Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın başında olmak ister. Herkes Real Madrid'in başında olmak ister. Herkes o kulüplerde çalışmak ister ama benim asıl önceliğim başkanım bana git diyene kadar Turgut Spor'un başarısı şu an için. Başka hiçbir şey düşünmüyorum.
0: Ya bizim içeride Zeynep Hocam, Kemal kıvrandırma abi bizi diyor. Zeynep Hocam hangi takımın taraftarı bir taraftan diyor. Turgutlu Spor'un tamam teknik direktörü ama ne diyorsun hocam?
5: Söyleyeyim. Yani Türkiye'de herkesin babasından gördüğü bir takım tercihi var.
0: Tamam, o zaman
5: siz de kimseye düşman değil ama ben Beşiktaşlıyım.
0: Beşiktaş taraf. Biz de Beşiktaş stadına zaten yakınız sevgili Zeynep Hocam. Şunun sözünü alayım. Sayın Başkan'la sabah görüştüm, dedim ki başkanım, onun da oğlu bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta altyapıdaymış. Evet, Zeynep Hocam tamam. İstanbul'a yolun düştüğünde mutlaka Radyo Sputnik stüdyosunda misafir etmek isteriz.
5: Tabii ki.
0: Maçlar
5: tabii.
0: Bu arada ne zaman başlıyor? Yani kısmetse çalışmalar başladı mı, antrenmanlar başladı mı bu arada?
5: Bizim Manisa grubumuz İzmir-İstanbul gruplarına göre daha geç başlıyor. Hı-hı. Daha az takım olduğu için Manisa grubunda. Bugün ya da pazartesi günü bir açıklama bekliyoruz ama benim tahminim geçmiş yıllarda olan 28 Kasım 1 Aralık maçların başlayacağını düşünüyorum. 1 Ekim'de de 1-10 Ekim arasında topbaşı yapacağım.
0: 1-10 Ekim arasında antrenmanlar başlayacak. Bu arada nedir antrenmanlar, yorucu mudur Zeynep Hoca'nın? Yani futbolcuların pestili çıkacak mı hocam, ne diyorsun?
5: Futbolcuların pestili biraz çıkacak, evet. Çünkü yukarıya doğru hedef koyuyoruz.
0: Yani. Muhteşem. Başarı böyle gelir işte. Canım hocam iyi ki varsın.
5: Çalışmayana ekmek yok.
0: Çalışmayana ekmek yok, helal olsun. Zeynep hocam çok teşekkür ediyorum. Tekrar biz Radyo Sputnik ekibi olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Hocam hiç merak etme, ben yayın bittikten sonra bütün radyoyu dolaşıp herkesi Turgutlu Sporlu yapacağım. Biz Radyo Sputnik olarak da Turgutlu Spor'u tutuyoruz artık.
5: Çok teşekkür ederim. Sizi utandırmayacağım.
0: Canımızsın, iyi ki varsın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hocam.
5: Çok
0: hoşça kal.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bay bay. Ay ne kadar güzel değil mi Kemal ya? Vallahi çok mutlu oluyorum. Daha 22 yaşında değerli dinleyiciler. 22 yaşında, helal olsun. Ama böyle haberleri duymaya gerçekten çok çok ihtiyacımız var. Sevgili Zeynep Hoca'ya, Zeynep Mestan'a başarılar diliyorum. Şimdi bugün bir konuğumuz var. Değerli dinleyiciler, gerçekten birçoğunuzun yakından tanıdığı bir isim. Yani sosyal medyada zaten çok yakından tanıdığınız bir isim. O Ses Türkiye'ye katıldı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Ondan sonra inanılmaz eğlenceli bir insan. Ben onun videolarını, seslendirme sanatçısı bir kere, her şeyden önemlisi. Çok güçlü bir ses. Yani hani bir şey söyleyeyim mi? 10 parmağında 10 marifet dediğimiz olay var ya hani. O isimlerden bir tanesi. Sevgili Funda Kayacık birazdan canlı yayında konuğum olacak. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hanımlar beyler, Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Fenerbahçe dün akşam 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 1-1 berabere bitirmeyi başardı. Ve Roma, kendi sahasında Roma ile oynadı. 1-1 berabere bitti. Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra puanla başladı Fenerbahçe ilk maçında. Bu arada bu Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlayan ilk teknik direktör Fenerbahçe'de İsmail Kartal oldu. O da istifa etti. Şaşırdım ben ya. Niye istifa etti? Bilemedim. Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları oldu. Hayırlısı olsun diyelim değerli dinleyiciler. Devam edelim. Mehmet Akif Ersoy'un ilk kez hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Dün itibarıyla eski Habertürk TV genel yayın yönetmeni Mehmet Ali Ersoy ve 6 sanığın iddianamede mağdur olarak yer alan 11 kişi dinlendi. Cinsel saldırı ve zorla uyuşturucu madde kullandırma suçlamalarından şikayetçi olmadıkları belirtilen mağdurların ardından savunma yapan Ersoy hakkında hakkındaki iddiaları, suçlamaları reddetti. Ertelendi değerli dinleyiciler Ekim ayına ve tutukluluğun devamına karar verildi. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 yılında toplam 9650 çocuğun iş kazası geçirdiğini ve bakanlık bu çocukların 37'sinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. MESEM öğrencilerin haftanın belli günlerde okulda eğitim görüp diğer günlerde bir iş yerinde çalışarak meslek öğrenmesini sağlayan sistem. Bu nedenle öğrenciler fabrika, atölye, inşaat ve benzeri çalışma ortamlarında bulunabiliyorlar değerli dinleyiciler. Haziran ayında bakanlığın başka bir soru önergesine verdiği yanıtta 2016'dan itibaren toplam 3080 iş kazası ve 13 ölüm olduğu belirtilmişti. Yeni açıklamada ise 2025-26 döneminde 9950 kazada 37 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi var. Kıymetli dinleyiciler, yani daha doğrusu yapılan açıklama var, onu da aktarmış olalım. Şimdi bir operasyon, 22 ilde C-31K operasyonu, okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde değerli dinleyiciler Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen suç örgütüne yönelik operasyon vardı. Sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarla 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin içerikler paylaştıkları belirtilen 19'u adli süreçteki çocuk, 32 şüpheliden 27'si yakalandı değerli dinleyiciler. Bir şey mi söyleyeceksiniz bana arkadaşlar? Sanki bir şey söyleyecekmiş gibisiniz. Evet. Ha, öyle mi? Tamam. Yani mesajlar, evet, gönderen bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Ali Çağatay biliyorsunuz gazeteci değerli dinleyiciler, bir süre önce tutuklanmıştı ama biliyorduk zaten yakın zamanda kendisinin serbest kalacağını. Dün itibariyle de tahliye kararı geldi. Kıymetli dinleyiciler, geçmiş olsun dileklerimize iletiyoruz. Kısa zamanda da sevgili Ali Çağatay'la değerli dinleyiciler görüşmeyi ne yapıyoruz? Diliyoruz elbette kıymetli dinleyiciler. Dün yoğun bir gündü, o yüzden yani orada geçen bir bekleme süreci vardı. Arkadaşlarımız da oradaydılar, başta Fethi Yılmaz öncülüğünde. Kıymetli dinleyiciler, olayı yakından bu olayın gerçekleştiği günden düne gelene kadar, tahliye kararına gelene kadar yakından takip edildi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de değerli dinleyiciler sevgi ve selamlarımızı sağ olsunlar gönderelim. Sabırsızlıkla beklediklerini de biliyoruz kıymetli dinleyiciler. Şöyle bir bakalım, ne kadar vaktimiz var? Tamam. Ya dün bu biz sosyal medyada da paylaştık. Ev sahibi kiracı arasında yaşanan gerginlikler konusu yine maalesef bir kiracı iki kişiyi birden, ev sahibini değerli dinleyiciler maalesef öldürdü, silahla öldürdü. Bu gerginliklerin bir an önce gerçekten bitmesini istiyoruz. Çok rahatsız oluyoruz, çok üzülüyoruz bu olayların gerçekleşmiş olmasından. Ülkenin her yeni gelen günde bir yerlerinden değerli dinleyiciler şiddet haberleri gelmeye maalesef devam ediyor. Önemli olan bunların bir an önce önüne geçebilmek sevgili dinleyiciler. Şimdi devam edelim. Sevgili Funda Kayacık birazdan canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Stüdyo konuğum olacak, bu haftayı onunla birlikte tamamlayacağız. Adana'da polis ekipleri 208 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki bir kişiyi ki 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası var ve 47 yaşındaki bu kişiyi değerli dinleyiciler saklandıkları yerde yakaladılar. Gerçekleşen operasyonla yakaladılar değerli dinleyiciler, bir taraftan da bu operasyon haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da iki katına çıkmış vaziyette ne? Kaçak sigaraların payı değerli dinleyiciler. Tokat'ın sağlığa zararlı diyelim. Maalesef ben bizim arkadaşlarda da görüyorum bu sigara alışkanlığı, bir an önce bırakmalarını, her yönüne zarar yani. Ekonomik olarak zarar, değil mi? Şu anda herhalde 100 TL'nin altında yok bildiğim kadarıyla. En düşük sigara bile 100 liranın üzerinde. Sigara sağlığa zararlı ama sigara bir taraftan cebe de zararlı değerli dinleyiciler. Türkiye genelinde %6.2'ye ulaşan kaçak sigara pazarında vergi kaybı da bir taraftan büyüyor. Ama bunun bir de şeyi var ya, tehlikeli bir tarafı var. Yani sigara sağlığa zaten zararlı. Hani zaten sıkıntılı bir durum. Hani bu ya, bazılarının içenlerinde şöyle bir bahanesi var. İşte benim tanıdığım 90 küsür yaşına kadar yaşadı, hayatı boyunca da sigara içti. Ya yok kardeşim, öyle bir şey yok. Böyle bir şey söylememek lazım yani. Bir kere de bırakıyorum deyip bırakmak lazım. Yalnız bunu içen insanların konuyu onaylayıp evet ya bir kere de bırakmak lazım, yavaş yavaş, hiç bir kere de olması lazım, bıraktım deyip bırakmak lazım diye öyle tepkiler var. Ama sigara sağlığa zararlı sevgili dinleyiciler. Düşünsene, her gün bir paket sigara içtiğinde kaç lira abi sigara? 100 lira desen, değil mi? Paraya bak, 3000 lira para gidiyor ayda. Olmaz. En az gidecek olan, en az giden masraftan. Oo bak, karı koca Kemal diyor ki karı koca içiyorsa bir de 6000 lira para ne oldu, uçtu gitti. Yok öyle bir şey. Sigara sağlığa zararlıdır hanımlar beyler. Dolayısıyla bir an önce umarım bugün o gün olur, sigarayı bırakırsınız. Özgür Çelik ifade verdi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı değerli dinleyiciler. Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yeni Parti'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, biliyorsunuz bu Üsküdar'da gerçekleşen seçimler sonrasında ekranlar karşısına geçip sert açıklamalarda bulunmuştu. Kıymetli dinleyiciler, bilginiz olsun, ifade verdiği bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyiciler. Ali Çağatay ile ilgili dediğimiz gibi gelen mesajlar var. Ali Çağatay'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tekrarı olmasın, bir daha yaşanmasın hiçbir şekilde. Kıymetli dinleyiciler, dün itibarıyla tahliye kararı geldi biliyorsunuz. Şimdi ben minik bir müsaade isteyeceğim. Çünkü sevgili Funda Kayacık konuğumuz seslendirme sanatçısı, ama sadece seslendirme sanatçısı değil. Ama en iyi yaptığı belki de o, sorarız kendisine, o mu değil mi diye. Eğlenceli bir hafta sonuna gidelim sevgili Funda ile beraber. Hadi bakalım, birazdan buradayız.

0: Sevgili Emre Altun,
1: herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
2: Abi bunun hiçbiri beceriyle bir alakası yok. İnan bana öyle. Tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
1: Sen yaşlanmayacaksın herhalde.
2: Öyle bir niyetim var abi.
1: Öyle oluyor mu?
2: Tabii esprisi ama arkadaşlarım da arasında konuşurken ben 35'te bakanlar kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. İkisi de yaşları hiçbir zaman göstermediler. Hı-hı. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Aa. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Hı-hı. Dolayısıyla yapacak da çok işi var ya. Hı-hı. Yaşlanmaya vaktim yok ya. Hiç de düşünmüyorum açıkçası.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Bir şey söyleyeyim mi bak sevgili Funda? Hanımlar beyler, en nihayetinde Allah'a şükürler olsun. Allah dualarımı kabul etti. Her sabah kalktım. Her tarafıma 7 ayetel kürsi. bir elem neşrah. Sonra da bir elham okudum.
1: Amin.
0: Her sabah dedim ki Allah'ım ne olur Funda gelsin, ne olur Funda Kayacan, Funda gelsin, yayına gelsin falan diye. Gecikti ama olsun. Funda hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Bir şey söyleyeceğim, bu ekip var ya, bu kadar kalabalık senin için geldi.
1: Gerçekten mi?
0: Normalde bak hiçbir konuğumuz için gelmiyorlar. Buraya ne insanlar geldi bildiğin gibi değil. Ya. Ne konuklar geldi.
1: Ay çok onore oldum.
0: Nasılsın, iyi misin, hoş geldin.
1: Hoş buldum, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Öncelikle merak ettiğim şeylerden biri, evi taşıdın mı? Kanepeyi ne yaptın? PlayStation kollarını hallettin mi? Bunlar en çok merak ettiğim şeylerin başında, en başta.
1: Tamam, hemen sırayla söylüyorum. Eve taşındım ama bir odayı henüz dolduramadım. Orayı şey yapmak istiyorum, birazcık daha böyle craft eyleyebileceğim, bir şeyler üretebileceğim bir alan yapmak istiyorum. Dikiş olsun, işte ne bileyim kilden bir şeyler yapmak olsun falan. Orayı birazcık daha kafa dağıtma alanı yapacağım.
0: Var mı öyle şeyler, böyle yetenekler
1: var mı? Var neler neler, ben gösteririm sonra size yaptığım şeyleri.
0: Ben boşuna yayına gelmeden evvel, yayın başlamadan evvel on parmağında on marifet demedik yani.
1: Ya öyle mi dediniz?
0: Vallahi öyle dedim.
1: Teşekkür ederim. Sonracığıma kanepeyi fuşya renk yaptım. Üstüne de böyle su yeşili bir şey yaptım. Örtü ekstra. Kedilerin tüyü falan olduğunda misafir gelince onu kaldırır atarım dedim.
0: Misafir geldi mi bu arada?
1: Geldi.
0: Kimdi
1: evet.
0: Misafir?
1: İlk misafirim, arkadaşlarım eşyaları taşımaya yardım etmişlerdi. Onlar misafir sayılır mı?
0: Şey o gün yoktu. Mü aldın?
1: Evet. Koltuk yoktu, yerde yemek yedik birlikte falan, böyle çok,
0: çok
1: otantik
0: ya.
1: Bir ortamdı.
0: Çok güzel.
1: Onun dışında PlayStation kollarını evet stand 3 tane aldım, iade ettim. 4. de tutturdum.
0: Ciddi misin
1: evet.
0: sen ya?
1: Sonunda hem üstünde silikon kılıfı varken DualSense'in hem de şey varken, işte stand varken çalışabilecek, şarj olabilecek şekilde bir şey buldum. Öyle.
0: Buradan sevgili Doğancam Hoca'ya da çok selamlar, sevgiler gönderelim. Sağ olsun. Bugün evet. Funda'yla, sevgili Funda Kayacı'yla burada olmamıza vesile oldu. Onun desteği oldu. Çok teşekkür ediyorum ona. Neler çektirmiş sana ya. Yürüyüş bandının üzerinde falan ne kıvrandırmış, evet. Allah'ını seversen ya.
1: Bence çok güzeldi. Çok ilginç bir yöntemdi benim için de.
0: İlkti galiba o, değil mi?
1: Evet, evet. Ben de daha önce hiç şey yapmadım. Hani üniversitede, konservatuvarda bir ses eğitimi aldım evet, ama böyle farklı yöntemler, yani Doğan Cem'de yaptığımız o yöntemler gibi şeyler hiç yapmamıştım. Çok ilginç geldi bana da. Ama haklı da yani, orada sahnede oradan oraya koşarken o sesi yani stabil tutabilmem gerekiyor. Nasıl?
0: Bunu... Kimin onun aklına mı geldi? Yani evet, böyle bir şey yapalım diye.
1: Bir anda tak diye böyle çıkarttı yürüyüş bandını. Evet, şimdi bunun üstüne söyleyeceksin dedi. Nasıl yani diye kaldım. Ve oldu yani. Çok da faydalı olduğunu hissediyorum. İlk söylediğimde kendimce beğenmediğim kısımlarım vardı. Yarı finalde söylediğimde o şarkıyı. Ama işte Doğan Cem'le çalıştıktan sonra dedim tamam oldu, tamam. Oh.
0: Çok güzel ya. Şimdi Funda Kayacık seslendirme sanatçısı. Ama Funda Kayacık, bir kere enerjin hep böyle midir? Yani biz seni sosyal medyada tamam görüyoruz. Hep böyle gülen yüzünle, hep böyle esprili tarafınla, ki var ya, bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok ihtiyacımız var ki onlara. Yani senin o enerjin o kadar milyonlarca insana yansıyor. Gerçekten abartı değil, yansıyor ve çok hoşumuza gidiyor. Böyle bir an kendimizi iyi hissetmesek, canımız bir şeye sıkkın olsa falan. Hakikaten bak sevgili Necder, açın bir Funda Kayacık videosu. Baya baya bir keyfiniz yerine geliyor yani. Enerjin hep böyle midir?
1: Yok, aslında her zaman da böyle değil. Değişiyor ya. Hani insanına göre değişiyor bir tık. Yanımdaki insanlardan aldığım enerjiye göre değişiyor diyebilirim. Böyle... Bazen çok böyle resmi olduğum, çok sakin olduğum da oluyor. Ama sizler gibi neşeli insanlarla olunca da böyle
0: bir şey söyleyeceğim. Senin resmi ve sakinliğin az önceki gibi. Az önceki gibi.
1: Evet.
0: Bu seslendirme olayı falan senin çocukluk hayalin miydi? Hep olsun istedim. Nereden geldi aklına bu? İnsanın aslında nasıl gelir böyle bir şey ya?
1: Aslında bunun bir meslek olduğunu bilmiyordum. Küçükken böyle işte VCD'lerim, DVD'lerim vardı. Sevdiğim işte Shrek'tir, Rapunzel'dir falan. Bunları o kadar çok tekrar izliyordum ki Bitiyordu, tekrar açıyordum. Bitiyordu, tekrar açıyordum. Ve artık bütün replikleri ezberliyordum. Hı.

0: Denk geldim. Onlar bana işte Rabarba'dan girebileceğim bir stüdyo önerdiler. Girmeme vesile oldular. Ben de işin mutfağında pişmeye başladım. Dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Çok çok farklı ve şey bir dünyaymış. Tabii sizin için belki biraz yakın olabilir radyo ortamı ya.
1: Yani ama seslendirme şey çok daha farklı ya, çok daha zor herhalde ya.
0: Evet. Geçenlerde bir etkinlikte seslendirme sanatçıları için bir şey yapıldı. Konuşma, sempozyum. Tabii ki. Ve orada büyüklerimizden biri şöyle bir şey söyledi. Biz dört işi aynı anda yapıyoruz ama hani yan yana yapmıyoruz. Dikey formatta aynı anda. İşte ekrandaki oyunu izliyoruz, yandan okuyoruz, okuduğumuz şeyi anlıyoruz, dinliyoruz, dinlerken üstüne söylüyoruz. Hani hepsini şu şekilde gösterdi, tabii dinleyicilere gösteremiyorum ama dört parmağı yan yana koydu ve şöyle dik yaptı. Dedi ki
1: Allah
0: bizim işimiz
1: Allah.
0: bu abi dedi. Bir aydınlandım orada. Wow, evet aslında oğlum. Çok hoşuma gitti bu tabir.
1: Şey aslına bakarsan hani tamam ben bunu yapıyorum deyip hemen böyle bir yerden başlayıp öyle değil.
0: Aa,
1: Yani
0: yok
1: çok
0: yok.
1: ciddi bir aşamadan geçiyorsun.
0: Hı-hı.
1: Ciddi yollardan geçiyorsun. Zorlukları var yani bunun, öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Kolay bir şey değil yani.
0: Rabarba. En alt katman Rabarba. Çok uzun sürebiliyor Rabarba'dan çıkmak.
1: Nedir Rabarba?
0: Rabarba, diyelim ki filmde işte başroller bir restorana gitmişler ve yemek yiyecekler. Onlar konuşurken arkada aslında orijinal dilin uğultu sesi var, değil mi? İşte şunu uzatır mısın bilmem ne falan filan. Bu ortam sesini oluşturmak için Rabarba ekibi giriyor. Ve hani bir stüdyoda 5-6 kişi diyorlar ki sadece işte burası bir restoran, takılın. Rabarba ekibi de oraya uygun bir şekilde konuşmaya çalışıyor. İşte
1: Onlara
0: geçen
1: verilen şeyler değil, değil mi? Kafa
0: yo,
1: doğaçlamaya,
0: evet,
1: tamamen
0: çünkü
1: doğaçlama.
0: bunun bir çevirisi yok. Arkada duyulan eğer has bir ses varsa onlar tabii yazılıyor böyle hani biriniz de şunu deyiversin falan diye. Ama genel olarak sadece işte restoran sahnesi yazar ve işte üç kadın iki erkek falan böyle aynı anda o stüdyo ortamına girer ve mikrofona böyle hepsi belli bir uzaklıkta durarak konuşurlar. İşte kimisi alakasız bir şey anlatır. Okul nasıl geçti falan der. Çünkü arkada herhangi biri olabilir yani bunu konuşan.
1: Sen ilk defa bunu yaptığın anı hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum ve sanırım videosu da vardı bende. Çok çok ilginçti böyle şey. Hep beraber girdik. Evet, ne yapacağız? Nasıl yani falan oldum. İnanılmaz utandım ve konuşamadım. Bir şey demeye çalışıyorum ama ya yanlış yaparsam korkusu yaşıyordum. Ama hani bir girdim, iki girdim, üç girdim. Zaten bir gün içinde bir sürü stüdyoya giriyorsun. Yani bir stüdyonun içinde bir sürü farklı stüdyo oluyor arkadaşlar. Yani ilk stüdyosunun bir numaralı stüdyosuna git falan deniyor. Orada işte Y filmi alınıyor. Öyle o filmin içinde işte şimdi küçük çocuklarsınız, parkta oynuyorsunuz. İşte bazen şey oluyor, yönetmen diyor ki sen siz üçünüz konuşun. İşte onlar daha öne geliyor ve onlar konuşuyor. İşte yakalayacağım seni, gel buraya falan yapıyorlar birbirlerine. Böyle işte sonra aralarda da şey çıkabiliyor. Bir kelime, iki kelime olacak şekilde X bir rol. İşte
1: Senin ilk profesyonel olarak ilk rolün neydi?
0: düşünüyorum. En
1: Bir de o
0: ilk
1: Rabarba'da ne
0: profesyonel.
1: hissettin? Heyecanlandın mı?
0: Ay,
1: Çünkü
0: heyecanlandım
1: düşünsene, hayal ettiğin bir dünyanın içerisine giriyorsun ve artık onun ilk adımını atıyorsun. Yani artık evet ya, başladı diyorsun yani, değil mi? Unutulmaz bir şey olur herhalde.
0: evet, çok güzeldi benim için. Şey yapıyordum. Rabarbasında bulunduğum şeyleri bulmaya çabalıyordum internette. O dönemler o kadar da böyle platformlar bilmem neler yoktu.
1: Yok.
0: O yüzden denk gelemiyordum. Ama şey yani şu anda bile hala içinde bulunduğum her şeyi açayım, bulayım o sahneyi, nasıl konuşmuşum, nasıl duyuluyor, izlerken ne hissettiriyor falan göreyim istiyorum yani, işime aşığım.
1: Çok güzel. Kaç tane çok karakter oldu, değil mi?
0: Tabii 10. yılım şu anda. Bay oldu.
1: Vay be, gerçekten. Bir şey soracağım Funda. Bir ara verdin mi? O
0: Konservatuvara ilk
1: konser
0: başladığım dönem. Evet.
1: orada o aranın sebebi konservatuvara ağırlık vermenden dolayıydı.
0: Evet. Ya ben normal şartlarda müziğe karşı evet bir içgüdüsel olarak bağım vardı ama teorik olarak hiçbir şey bilmiyordum. Konservatuvar sınavına giriyorken de hani yetenek sınavıydı. O sınava çok böyle nasıl desem anlık bir kararla girdim. Ailemin de hani anlık bir iyi dene madem demesiyle oldu. O dönemde sadece şey açıktı. Haliç Üniversitesi'nin konservatuarı açıktı, opera bölümünün. Çünkü işte planlamadığım için diğerlerine bakamadım bile. Bana o kaldı. Normalde de operayla hiçbir alakam yoktu yani.

0: zamana kadar hiç opera dinlemişliğim de yoktu. Sonra işte sınavda ne soruluyormuş baktım. Böyle bir iki hafta kadar kısa bir süre içerisinde hazırlanmam gerekti. Sesim biraz kısık, kusura bakmayın.
1: Allah Allah. Ya Funda Kayacı'nın da sesim biraz kısık demesi de çok enteresan ya.
0: İşte o dönemde şey oldu. %100 burs kazandım. Çok çok güzel bir şeydi benim için. Ama sonrasında işte teori bölümüne girince işler biraz karıştı. Çünkü hiç bilmediğim bir dünya. Dedim ki okuluma ağırlık vermem gerekiyor. O dönem bir sene kadar falan aslında aralık verdim. İkinci senemde şey oldu. Çalıştığım stüdyoda müzik yönetmeni olarak acaba Allah yapabilir Allah misini denemek istediler. Çünkü o dönem müzikal çizgi diziler gelmişti. Ve müzik yönetmenleri sanırım o sırayı okumuş. Sonra bana denemem için bir şey göndermişlerdi. Amazon'da Pete the Cat diye bir çizgi dizi. Oradan bir iki bölüm denedim ve dediler ki oluyor. Sonra bir süre müzik yönetmenliği yaparak devam ettim.
1: Çok iyi ya.
0: Sonra da ilk başrolüm böyle wow başrol dediğim tarzda bir şeyim sanırım. Onlardan bir sene kadar sonra oldu. Luna'nın Bilim Dünyası diye Minika Çocuk'ta yayınlanan bir diziydi. Onun içinde de böyle her bölüm müzikler böyle coşuyorlar, sürekli bir şey anlatıyorlar falan. Onun hem müzik yönetmenliğini yaptım hem de başrolünü konuştum. Benim için çok değerlidir o.
1: Çok güzel ya. Peki opera zor mu?
0: Zor ama hangi yönden soruyorsun?
1: Yani şimdi sen söylerken biz çok zorlanıyoruz.
0: Dinlerken mi?
1: İzlerken ve dinlerken biz çok zorlanıyoruz. Ama senin rahatlığın da ayrıca güzel yani. Bir de baya baya bir orada emek veriyorsun, uğraşıyorsun yani. Ve böyle tuttuğunu koparan bir insan mısın Funda?
0: Aslında ben bir tık emin olmadan adım atmamaya çalışan ve bu yüzden de genelde bekleten bir insanım bir şeyleri. Yani normalde O Ses Türkiye'den çıktıktan sonra direkt hemen bir şarkı yapayım istiyordum. Çok insan da söyledi ama ne istediğime karar veremiyorum. Her şeyi yapmak istiyorum ve yani yalan da olmasın, her şeye de bir tık böyle yatkınlığım var. O yüzden hani yapmış olmak için yapmayayım, o güzeli olana kadar bekleyeyim deyip beklettim. Şu an kafamda bir iki bir şey var aslında.
1: Ne var hani, mesela?
0: Orasını söyleyemiyorsun.
1: Ya niye söylemiyorsun canım, Allah Allah, radyo programına gelmişsin. Burada konuşacağız, sohbet edeceğiz yani. Yeni bir şarkı mı geliyor Allah'ını seversen?
0: Yeni bir şarkı gelmiyor, henüz yok. Ama tarz, nasıl bir tarz olmalıyı çok kafamda düşünüyordum. Tek bir tarza sadık kalmak, bağlı kalmak istemiyorum. Çünkü hani opera da söyleyebiliyorum, rap de yapabiliyorum. Caz da söylüyorum, pop da söylerim. Hepsine aynı kişi olarak yaptığın zaman belli bir kitle bağlanamaz gibi bir şey dediler. Hani herkes senin ne yaptığını bilmeli ve ona göre seni istemeli dinlemeyi. Dinlemeyi istemeli. Böyle diyorlardı ama şu an böyle çok çok ilginç bir şey düşünüyoruz. Her bir şarkı tipi için farklı bir karakter oluşturmak gibi.
1: Allah Allah. Bu yeni bir proje anladığım kadarıyla. Peki başladınız mı bunun çalışmalarına falan, bir şeyler yapmaya?
0: Yani başladık denemez. Müzikal anlamda başlamadık işte. Sadece temayı oturtmaya çalışıyoruz kafada. Çünkü işte hani opera söylerken tam operada söyleyeceğim. O ayrı bir karakter gibi olsa, işte rock tarzı bir şeyler söylemek isteyen farklı bir karakterim olsa falan gibi. İlginç bir şey gelecek.
1: Ay çok,
0: ya
1: çok güzel ya. Ama eminim senin etrafındaki insanların senden mutlaka duymak istedikleri, artık bir an önce Funda'dan şarkılar duyalım, dinlemeye başlayalım. Ve senin hayatının temelinde seslendirme var değil mi? En çok sevdiğin galiba o seslendirme, evet, sanatçılığı.
0: Aşığım demiş miydim? Çok seviyorum işimi ya. Bilmiyorum, çok farklı bir şey. Yani o animasyonlarla büyüdüm ya. O animasyonun içinde bir şey olmak, bilmiyorum, mutlu ediyor beni.
1: Sen bir de onları seslendirirken baya baya yaşıyorsun, o kılıklara giriyorsun yani.
0: Gerçekten öyle. Ve hani birçok arkadaşım da, işin içindeki arkadaşımla, yönetmenlerimle birlikte bir şey yapıyorken ben full fokus aslında filmi izliyorum. Hani bir yandan söylüyorum evet ama oha ne yaptı falan oluyorum, ne yaptı ki diyorlar. Bak böyle yaptı falan diyoruz, sonra bakıyorlar aha öyleymiş, ben izlemiyordum ki filmi diyor. Ben onu önden olmanın keyfini sürüyorum bazen, böyle işte mesela Barbie'lerde daha çizim haliyle geliyor, proje daha işte taslak haliyle geliyor, böyle ay nasıl görünecek acaba diye heyecanla bekliyorum onun nasıl sonuçlanacağını görmek için, çünkü bir şeyin içinde gidişatında var olmak, onun içinde tuzu biberi olabilmek falan beni çok mutlu ediyor.
1: Senin bugüne kadar seslendirdiğin karakterler içerisinde en çok sevdiğin, en çok seslendirmekten hoşuna giden karakter hangisi? Ben Borusan'a bayılıyorum mesela. Çok iyi. Oo,
0: Borusan. Kengitesk. Ona bir iki tane daha versiyon çeksem diye düşünüyorum. Oo, polis abi. Oo, yatsan. Hashtag reklam.
1: Ay, hangisi bunda?
0: Aslında sesimi çok zorlayan bir rol. Ama benim için çok böyle değerli de bir rol. Briar diye League of Legends'ta bir karakterim var. Hı. Bir oyun. Hı hı. Ben bu oyunu 2012'den beri oynuyorum. Oynadığım oyuna seslendirdiğim bir karakter gelince ayrı bir güzel oldu. Bir de şöyle bir komik bir tarafı var. Briar'ın sözlük anlamında Funda geçiyormuş.
1: Aa.
0: O kadar böyle denk geldi ki şey oldu. Wow. Göstereyim mi sana?
1: Çok iyi.
0: Bak,
1: ya.
0: Karakterin tipi de bu. Siz görmüyorsunuz sayın seyirciler ama vampir
1: Allah
0: bir karakter.
1: Allah Allah. Ses, peki şey nasıl? O ses nasıl?
0: Vampir olduğu için çok cırtlak cırtlak diye konuşuyor genelde.
1: Yapsana bir.
0: İki farklı versiyonu var. Bir cinnet geçirdiği hali var. Bir de normal konuşması var. Normal konuşmasında taktiklerimiz bile çok farklı Sion. Sen böyle falansın. Bense daha çok nyam nyam nyam nyam nyam gibi. Bir de cinnet geçirmiş hali var. İçin de kayış gibiymiş Sion. Falan yapıyor böyle de mikrofon acımasın diye. Kenara çektim.
1: Ay, çok iyi ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli değil mi? Sesini korumak için falan ne yapıyorsun sen?
0: Ha, bu budum kaydı bayağı yormuştu beni. Genellikle sıcak bir şeyler tüketmeye çalışıyorum. Hmm. İşte kahve içiyorum, çay içiyorum falan. Hmm. Yumuşatmaya çalışıyorum da.
1: Çok böyle seslendirmek istediğim bir şey var mı peki? Yani hani daha değişik... ne bileyim tarzının dışında falan. Bir de şunu soracağım. Her türlü seslendirme yaparım diyor musun? Yani seslendirme konusunda yapmayacağım bir şey yok. Gelen ne olursa olsun yaparım der misin?
0: Bilmiyorum, büyük konuşmak gibi olmasın ama. Hı-hı. Yani farklı farklı bir sürü tiplemeye girmeyi çok istiyorum. Çok öyle seçenekler olmuyor. De çok sıradan düz şeyler yapılıyor. Hı-hı. Ama arada sırada böyle işte yerli yapım bir şeylerde yer alınca karakter oluşturma imkanı da oluyor. Geçenlerde bir tane dişlek bir karakteri konuşmuştum.
1: Ha, onu
0: böyle
1: onu.
0: Ha, evet çocuklar şimdi böyle yapıyoruz falan diye konuştum. Çok eğlendim yani öyle bir şey çıkarttığım için.
1: Funda, bir şey söyleyeyim mi? Sadece seslendirmen değil, seslendirirken girdiğin şekiller var ya. Bizim mesela tanıtıma koyduğumuz kaçıyorsun falan filan, o da çok güzel mesela.
0: Ha, o Briar işte.
1: Bayılıyorum ya, gerçekten bayılıyorum.
0: Teşekkür
1: ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Yabancı dil bu arada kaç yabancı dil var? Yabancı dil var mı?
0: Yani konservatuvarda zaten biz aryaları söyleyebilelim diye telaffuz üzerine. Hı. Artı bir de hani her sene bir tane olacak şekilde işte Almanca eğitimi aldık. Hı. İtalyanca aldık. Şu an hatırlamıyorum.
1: Japonca biliyor musun?
0: Hayır, Japonca o benim kendi aşkım.
1: Biliyorsun değil mi onu?
0: %100 değil ama hani okumayı yazmayı öğreniyorum. Çünkü dil öğrenme programları sağ olsun ilk önce okumayı ve yazmayı öğretiyor. Bana konuşmayı öğretir misin? Yani yazmayacağım, konuşacağım sadece. Ama Japonca'nın hiragana, katakana, kanji, 3 tane alfabesini öğrenmekle uğraşıyorum.
1: Bize nereden geldi bu, niye?
0: Yani, animeleri çok seviyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Animelerdeki bir de o seslendirme sanatı çok başka bir şey ya. Onların böyle ortamları da çok farklı. Hiç gördünüz mü?
1: Sen gittin Japonya'ya değil mi?
0: Gittim ama hiç öyle bir stüdyoya gitme imkanım olmadı. Büyük dualarımdan, manifestlerimden biri de bir gün böyle Japonya'da seslendirme yapmak çok istiyorum.
1: Ama sen zaten oralarda bir yerlere seslendirme yapmadın mı? Ya sanki ben sosyal medyada
0: yaptım.
1: Sosyal medyada gördüm sanki ben.
0: Bir reklam için. Öyle evden göndermeydi ama hani yapanlar Türk'tü. Ne denir? Kullanıcı hani o reklamı izleyecek olan insanlar Japon niyetiyle yapılmış bir şeydi. O yüzden hani Türkiye'den olduğundan böyle bir imkan oldu. Yoksa Japon birisi gelip bana Funda Kayacık hadi gel bizi seslendir demez yani. Elinin altında bin tane Japon var. Millet soruyor ne alaka?
1: Vallahi,
0: çünkü öyle yani.
1: Valla ben senin kadar seslendiremezler söyleyeyim
0: ya,
1: yani.
0: Teşekkür ederim.
1: Yoğun mu bu arada? Yani
0: seslendirme işleri mi?
1: İşler çok yoğun bu arada.
0: Değişiyor. Yani aslında tamamen seslendirmeyle geçmiyor günlerim. Zaten hani proje bazlı.
1: Boş vakitlerin nasıl geçer?
0: Ay, boş vaktim olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya hakikaten ya. Senin seslendirme var. O ses Türkiye'ye gittin, o dönemde yoğun geçti. Ya şey, kim milyoner olmak ister de bile gördük. Oktay Kaynarca'da bile gördük ya. Çok güzeldi ya.
0: O aslında O Ses'ten önceydi ama yayın tarihleri farklı olduğu için O Ses daha sonraydı. Ama önce yayınlandı, sonra öbürü yayınlandı. Öyle. Günlerim nasıl geçiyor? Genel olarak yani bir oradan oraya, projeden projeye gidiyoruz evet de. Daha çok arkadaşlarımla, sevdiklerimle dışarıda falan vakit geçiriyorum. Hı-hı. Etkinlikler olduğunda etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Hı-hı. Haftalık olarak YouTube'a çektiğimiz böyle şey içeriğimiz var. D&D oynadığımız bir içeriğimiz var. Aylık olarak da onu sahnede oynamaya çalışıyoruz. 2 aydır güzel gidiyor. 3. ayımızı yapacağız inşallah.
1: Çok güzel. Çok yoğun geçen bir süreç ama senin için de senin çok hoşuna giden bir süreç anladım. Hı-hı. Sen böyle olmasından gayet mutlu gibi duruyorsun. Ailede bir tek sen varsın herhalde değil mi, şey seslendirme bu tarz bu kadar etkin olan?
0: Evet, ablam da eğitim aldı aslında, bir iki tane işte de çalıştı. ama hani meslek olarak yapmıyor. Hı-hı. Şu anda annem de seslendirmeyle alakalı bir şey yok, yat kaptanı o.
1: Çok iyi ya. Şeyden, evden ayrılma düşüncesi nedendi?
0: Evden çalışıyoruz hepimiz bir şeyler olduğunda ve birbirimize çok engel oluyoruz. Bir de benim çok yayıntım var. Yani bir şey çekeceğim zaman, bir şey yapacağım zaman yayılmam gerekiyor. Evde başka insanlar olunca da onların da yaşam alanına yayılmış oluyorum. Öyle olunca bir tık böyle birbirimizi engelliyor gibi oluyor.
1: Şimdi olduk. Sen bu yeni taşındığın evde kendine böyle bir stüdyo gibi falan yaptın mı bir yeri? Öyle bir ihtiyacın var mı daha doğrusu?
0: Emin değilim. Şu anda aslında birkaç kişiyle konuşuyorum. Yalıtım malıtım falan filan.
1: İçeriden.
0: Kulağıma bir anda böyle bir şey okundu. 20 saniye.
1: Saat başına gideceğiz de ona haber veriyor. Tabii evet. Kulak, sen de kulaklık takıldığını unuttuk. Bunu da şöyle yapalım.
0: Tamam.
1: Hanımlar beyler, gerçekten aynen düşündüğümüz gibi Funda konuğumuz, saat başı sonra buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, muhteşem enerjisiyle sevgili Funda Kayacık canlı yayında konuğumuz. Funda, yapmayı istediğin bir şey var mı? Daha dur, ona sıra gelmedi dediğin bir şey var mı?
1: Bilemedim. Bir sürü şey var işte, demiştim ya.
0: Seslendirme var, müzik var. Müzik yap, ne olur müzik yap. İnşallah. Yani şarkılar yazıyor musun bu arada? Söz falan yazar mısın?
1: Ya yazdım.
0: Özür dilerim.
1: Ben de öksürmek de bulaşıcıymış. Normalde üniversite dönemimde yazdığım, bestelediğim iki tane şarkım vardı. Ama hani bunları hiç böyle bir şeye dökmek, işte hani dijital bir hale getirmek, bir işte şarkı hadi dinleyin falan diye bir şey yapmak mümkün olmadı. İnşallah dediğim gibi farklı farklı şekillerde yaparken onu da araya bir yere bir karaktere sıkıştırırım belki.
0: İnşallah. Gözlüğüm var.
1: Çok.
0: Yalnız gözlük seçimlerin gerçekten çok güzel ya, hakikaten. Bu bir tane model, yani başka da modeller var, değişik değişik değil mi?
1: Evet evet, ben şeyi çok seviyorum. Gözlük çerçevesini aksesuar olarak kullanmayı çok seviyorum. Böyle etkinliktir, kamera önü üçtür, bir şeydir. Onlar da genelde çok yüksek ışık olduğu için gözlüklerde parlama yapıyor. Bu yüzden ben de her seferinde böyle durumlarda kullanmak için ekstra camım şeyim olsun istiyorum, böyle çerçevem olsun istiyorum. Onların camını çıkarıyorum. Alta da lens takıyorum.
0: Allah Allah. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok böyle kendini marjinal olarak düşündüğün oluyor mu? Çünkü şöyle bir şey var. Senin sosyal medyana girip baktığımızda rengarenk görüyoruz. Yani kıyafet seçimlerin, ondan sonra berelerden tut da gözlüklere varana kadar, onlar da seni baya baya bir uğraştırıyor ama sanki hoşuna gidiyor gibi geliyor. Öyle mi?
1: Evet. Ya şey, böyle giydiğim şeylerde komik bir şeyler olduğu zaman o da bana enerjisel anlamda geri dönüş yapıyor. Yani hep böyle enerjik misin? Böyle şeyler giymediğimde enerjik değilim. Ama bunları giydiğim zaman kendimi mutlu hissediyorum. Enerjim doluyor. Öyle diyebilirim.
0: Ya ben senin duygusal bir insan mısındır?
1: Bazen daha çok akılcı olduğumu söyleniyor ama bazı durumlarda duygusalım bence. Bilmiyorum.
0: Neydir mesela seni duygulandıran şey? Böyle bir şey izlerken, bir film benim seyrederken falan duygulanır mısın?
1: Evet.
0: Rahat kolay ağlar mısın mesela?
1: Aslında şu ana kadar çok rahat ağlayan bir insan değildim. Ama kendi yaptıktan sonra bir tık ağlayabiliyormuşuz hissettim. Yani gözümde lens kaldı, ağlamaya başladım. Parmağımı kestim, ağlamaya başladım. Ama hayatımda daha önce hiç ağlamadığım şekillerde böyle diye ağladım falan. Ne oluyor ya? Parmağını kesin alt tarafı, abartma. Ama öyle değil.
0: Niye böyle oldu peki?
1: Bence
0: yani eve çıkıyor olmaktan falan mı?
1: Ay, yok. Duygularımı biraz daha yaşamıyor ve bastırıyordum. Şimdi duygularımı yaşamam okey bir şey olduğunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Terapistim de sağ olsun. Normal şartlarda bir tık fazla yaşayan bir insanım. Hani enerji, mutluluk falan, bunu çok belli eden bir insanım ama öbür duygularımı hiçe sayan bir insanım. Ya üzüldüysem belli etmem, kırıldıysam belli etmem.
0: Ama bu çok zor bir şey değil mi ya?
1: Zor. Zor ama işte şimdi aslında bunları da belli etmem gerekiyormuş. O öğreniyorum. Bakalım inşallah. Ah. O kızdığımı da çok kızarım bu arada.
0: Ciddi misin sen?
1: Patlarım direkt. Aa, yeter.
0: Seni sinirli düşünemiyorum ben. En son neye kızdın mesela? Birine parladığın oldu mu? Ne oldu? Uzaklaşıyor mu etrafındaki insanlar? Ne oluyor? Yok,
1: ben,
0: da olmadı.
1: Ben uzaklaşıyorum genellikle. Yani çünkü patlayacağımı biliyorum. Ya şu an konuşmayı keselim ya da ben patlayacağım oluyorum genellikle.
0: Funda uzaklaşılamaz senden zaten. Yani ben öyle bir yol yok diye düşünüyorum yani. Alışverişe çok para harcar mısın? Kılık kıyafet mi alırsın en çok? Ne alırsın?
1: Oyuncak.
0: Öyle mi?
1: Evet. İnanılmaz derecede oyuncak ya da elektronik alete harcama yapıyorum. Kıyafet konusunda bence hani aralıklı zamanlarda birkaç bir şey ala ala biriktirdim. Onları döndüre döndüre kullanabiliyorum. O yüzden sıkıntı olmuyor gibi. Çok da bulamıyorum güzel kıyafetler ya.
0: Niye?
1: Yok. Yok yani. Çok böyle bilmiyorum, bedene göre olmuyor. Çok küçük beden çalışılıyor. Büyük beden olduğu zaman da şey yapılıyor böyle diye şeyler çıkarıyorlar. O yüzden kızgınım. bu sektöre de el atacağım abi. Kendi moda evimi kuracağım. Bak bu şu an sırası değil, gelecekte yapacağım dediğim şey bu. Kendi vay, moda evimi yapmak.
0: Funda Kayacık moda evi. Defile falan böyle.
1: Olur. Herkesin mu? Şapkası var böyle.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Olur ya. Şapkaya karşı ayrı bir şey mi var? Seviyor musun? Evet. Ayrı bir seviyor musun şapkayı?
1: Çok seviyorum. Benim şu an yaz olduğu için takamadım ama normalde geyik şapkam vardı. Onu takacaktım. Kahverengi çok güzel oluyor. Çok severim eğlenceliler. Böyle tüylü tüylü olmaları ayrı bir hoşuma gidiyor. Ne bileyim, böyle kurbağa şapkam var, yeni aldım. Ha. Çok güzel, gözleri pörtlüyor falan böyle arkadan bastırdığın zaman. Çok sevimli şeyler. Öyle, evet, severim.
0: Şimdi sen artık yani neticede ünlü bir insansın. Sosyal medyada, sosyal medya bu arada... Önce onu sorayım sana. Sosyal medya yoruyor mu? Çünkü sosyal medyaya sürekli içerik üretiyorsun. Bir taraftan Instagram, bir taraftan YouTube. Ve çok da görüyoruz yani, maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Her geçen günde daha da artsın. Çok güzel görüntülemeler oluyor orada. İnsanlar seni takip ediyorlar ama yoruyor değil mi aynı zamanda bu?
1: Çok. Yani.
0: Evet, bu konuya girdik. Hadi selametle. Bundacığım, görüşürüz.
1: Hemen duygu değişimi. Yani TikTok'un, YouTube'un, Instagram'ın hepsinin ayrı bir kitlesi var. Çok garip. Hala çözemedim. Ve nereden baksak aslında 5 yıldır falan yapıyorum şeyler, seslendirme. Hı. Yaptıklarımı da koyuyorum, onu bunu yapıyorum. Ama yani bir video Instagram'da izlenirken TikTok'ta izlenmiyor. TikTok'ta izlendiğinde YouTube'da izlenmiyor falan. Bunlara ayrı ayrı içerik çıkartman gerekiyor deniyor. Hı. Bunu yapacak bir imkan, zaman, beyin var mı? Çok zor. Yani birine bir şey yapmışken diğerine de atmak gerekir bence ki belki izlenir, bilemezsin.
0: Üşengeç bir insan mısın? Hiç öyle görünmüyorsun ama.
1: Üşengeç değilim ama çok mükemmeliyetçiyim ve bir çektiğim video, hani 5 saniyelik belki bir video, onu 20 kere çekiyorum. Hı hı. O 20'nin arasından bir tanesini beğenirim diye bakıyorum, oturuyorum mesela. Diyorum ki yok, olmadı, bir daha çekeceğim falan. Bu kadara da gerek yok. Bazen diyorum ki hayır Funda, abartma, yeter, bu kadarı fazla diyorum. Hı. O zaman attıklarım da bazen böyle izleniyor. Bu kadar da kasmaya gerek yokmuş falan. Ya mesela o Borusan videosu, yolda yürürken gördüm, boru üzerinden öylesine bir şeydi. Hatta hikaye filtresiyle falan çektim ben onu yani. Hiç üzerinde düşündüğüm bir şey değildi. Ama halbuki böyle inanılmaz prodüksiyon yaptığım şeyler var. Böyle hikayesini yazayım, yok şöyle
0: hiç o kadar falan olmadı değil mi?
1: Ay hayır, hiç izlenmiyor. O kadar üzülüyorum ki niye uğraştım falan. Üzücü.
0: Borusan'ı bir söylesene ya.
1: Oh Borusan. O genki deska. Dayıcabı deska. Hisaşı biri yine. Nasılsın Borusan? Uzun zaman oldu ha?
0: Hattımızda mı? Borusan'ı alalım hattımıza.
1: Ne? Noni?
0: Funda, şu arkadaşlardan bir tane çeker misin lütfen?
1: Aha.
0: Hadi
1: bunlar
0: bakalım. Hani. Hadi buyur
1: diring,
0: bakalım.
1: Diring, diring. Hemen ASMR. Hop, çektim.
0: Ay.
1: Açıyorum.
0: Sosyal medyada böyle açabilirsin. Böyle can sıkıcı falan yorumlar murumlar geldi çok. Oluyor mu? Onlara bakıyor musun? Böyle cevap vermek falan istiyor musun?
1: Şimdi ilk yıllarımda mimiklerim ve kilomdan dolayı linçlendim. Hı. Bir de onları çok görmezden geldim. Onlara takılmadım. Hı. Ama yaptığım işi işte şey yapanlar oluyor. Sesin kötü, işte yetersizsin, şöyle kötüsün, böyle kötüsün. Öyle olunca da ister istemez hani... Sanırım o benim damarım. Damarıma basıldığında da yahu ben bak bu başarılara imza atmışım. Ya. Konservatuvarı %100 burs, yani yetenek sınavıyla girmişim. O kadar oradaki insanlar bunu okey görmüşken sen ne alaka?
0: Ve evveliyatında ciddi bir çalışma da yapmamışsın. Yani birdenbire karar verip kısa zamanda bunları başarmışsın. Evet.
1: Onun dışında şey. Kazandığım birkaç tane yarışma daha var. İşte genç orkestralar yarışıyor falan vardı yıllar önce. Onda birinci olmuştum. Kore Kültür Merkezi'nin bilmem nenin yaptığı yarışmada işte şarkı bölümünde birinci oldum. Ama orada dans ve şarkı aynı tutuluyordu. O yüzden ikinci olmuştum. Birinci de dans çalmıştı. Ama ben birinciyim o konuda yani. Şarkı konusunda.
0: Hangisiydi bu, kimdi?
1: Ney?
0: Kore mi? Kore mi dedin? Kalbi evet. Fırlatayım onlara.
1: Yani iki ayrı dalı bir sayıyorlardı. O yüzden ikinci olmuştum. inanılmaz şey gibi hissettiriyor. Çünkü her şeyde esprisi geçiyor Funda. İkinci olmak nasıl bir duygu? Her şeyde ikinci oluyorsun diyorlar. Geçenlerde TikTok'a milyon yılda bir gireyim dedim. Şey gördüm. Eğer Eurovision gelirse Funda'yı gönderelim. İkinciliği garantilemiş oluruz diye bir şey gördüm. Ve dedim ki oh no. Bu artık meme oldu yani. Şok oldum bunu görünce. Öyle işte.
0: Ay Funda, Allah sana ömür versin ya vallahi. Evet, onun ben de kızıyorum. Evet yani gerçekten kızılacak bir şey bu. Sana şey, devam et lütfen, bölmeyeyim.
1: Yani bunun için bir yöntem geliştirdim. Hı. Arada sırada böyle hani toplu linçe falan maruz kaldığım dönemlerde bakmıyorum. Arkadaşlarım benim yerime ayıklıyor. Hı. İşte DM'de önemli işte işbirliğidir, bilmem nedir, bir mesaj var mı diye bakıyor.
0: Tamam.
1: Yoksa bakmamaya devam ediyorum. Hani önemli şeyleri o bana söylüyor. Hani hı, kötü yorumların yanı sıra bak böyle iyi yorumlar da var diye söylüyor.
0: Zamanla demoralize olmanın falan önüne geçtin artık herhalde. Hı hı. Daha olaya profesyonel bakmak, evet, biraz zor olsa da.
1: İşte zaman aldı.
0: Zaman aldı. şey, kilo milo falan, bu takıntıların falan hallettin mi, çözdün mü bunları?
1: Hayır.
0: Çözmedin mi hala?
1: Çözeceğim inşallah. Yine mi çıkınca daha çok yemeye başladığımı fark ettim. O biraz sıkıntı.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de kilolu, 106 kiloydum Funda. Ya şey, diyete giriyordum. Atıyorum, diyete giriyorum 92 ile, çıkıyorum 95 ile. Yani ben diyete girdiğim zaman etrafımdaki insanlar seferber oluyorlardı. Beni oradan çıkarmak için. Börek yapanlar, kek yapanlar evet, falan filan. Ne diyor? Sorda ne diyor?
1: Parmak şıklatıp istediğin şeyi yapabilecek olsaydın bu ne olurdu? İstediğim şeyi yapabilecek olsaydım.
0: Evet.
1: Şimdi burada bencillik yapıp kendi istediğim bir şey mi yapmalıyım? Dünyaya dolar 1 lira olsun.
0: Bu iyi bir şey olur mu bilmiyorum yalnız.
1: Gerçekten mi? Ay, hiç şey olarak düşünmedim, bilmiyorum. Bu konularda çok iyi değilim. Ama şimdi hani düşünsene, bir şeyi satın bilmem, alma gücümüz kolaylaşır diye düşündüm.
0: Şimdi bilmem kaç yüz milyon dolar olan bir adam çıt ne oluyor lan?
1: Çok
0: ne oluyor
1: falan?
0: Bir de bunu duyarsa ne? Funda mı? Kayacık mı? Kim o?
1: Kim o? Eyvah. Ay ay ay, böyle hiç düşünmedim, özür dilerim. Tamam, doları olan herkesin doları bir anda altına dönüşsün ve ayrıntı girmelisin derler ya, ve altın da fırlasın, bilmiyorum.
0: Çıkamıyoruz için içinden.
1: Evet, içinden şu an altın fırlayınca arkadaşlarının düğününe altın almamış çocuk şu an. Diyor ki Funda ne yaptın? Yani bilemedim, bencillik yapıyorum. Çok istediğim projelerde yer alan şeyler çıksın.
0: Var mı çok istediğin proje?
1: Valorant. Valorant'ta Japon bir kadın ajan gelsin, ben seslendireyim. İçinde de Japonca kelimeler olsun. Uf.
0: Seslendirsene birazcık.
1: Ortada olmayan bir şey mi?
0: Ne bileyim, ortada olmayan
1: Spike'ı
0: bir şey.
1: Spike'ı kurdum falan diye şey yapar böyle. Orada Spike diye bir şey var. Aa, Sputnik'e de benziyor. Sputnik'i kurdum falan böyle. Saçı biri ne? Falan diye böyle şey yapar.
0: Çok iyi.
1: Düşmanı görünce sıkar böyle. Çok tatlı olur. Buradan Riot Games'e duyurulur. Her ne kadar Türkçe bir şey dinleyip anlayacağınızı zannetmiyorum sanırım. Belki. Belki Türk birileri.
0: Belki anlar.
1: Belki Türkiye ayağı falan.
0: O ses Türkiye, nereden aklına geldi? Arkadaşım gönderdi falan deme.
1: Yok, çok komik bir hikaye. Milyonere gittiğimde işte şey, sözleşme falan imzalatıyorlar ya. Orada işte dediler ki gidemezsiniz başka şeylere falan gibi bir şeyler yazıyordu. O da o dönemde benim parlama dönemlerimde işte 170 bin, 270 bin, evet 270 bin takipçim falan vardı. Ben de dedim ki bu ne, ben bunu imzalamam. Ondan sonra dediler ki hayır, bunlar şunlar için geçerli. İşte benzer içerikler için geçerli. Ama O Ses Türkiye başlıyormuş mesela, ona gidebilirsiniz diye öneride bulundular. Şey oldum, O Ses Türkiye mi başlıyor?
0: Ha, onlar söyledi yani sana.
1: Evet, böyle karpuz kabuğu neydi? İşte eşeğin aklına soktular. Ben gittim tabii ki. Hemen elemelere şey gönderdim. Takip ettim. Çok hızlı geçti o dönem ama ya. Yani 4 ayda 5 ayda falan bitti.
0: Hoşuna giden bir süreç miydi o süreç?
1: Benim için imkanım olsa ne yapabilirimi görmemi sağladığı için, hı hı, çok güzel bir süreçti. Ama çok sıkıştırılmıştı ve yeterince tadına varamadığımı düşünüyorum açıkçası. Hani böyle uzun uzadıya oturacağız, böyle çalışacağız, işte herkes için özel olarak parçalar bilmem ne falan. Yani öyle olmadı çok. Hı-hı. Tak tak hadi yapıyoruz, tak hemen bugün bu şarkıyı öğren, tak tak falan oldu yani.
0: İkinci olarak bitirdin değil mi?
1: Evet evet, ikinci.
0: Yani bunu özellikle hatırlatmak için söylemiyorum.
1: Yok, estağfurullah.
0: Bence sen birinciydin. Bütün git bak içerideki bütün arkadaşlara sor. Birinci sen olmalıydın yani.
1: Teşekkür ederim. Gönüllerin birincisi olmak daha güzel benim.
0: Daha güzel gerçekten ya. Bir daha gider misin? Katılacak mısın bir daha? Var mı öyle bir düşünce?
1: Oluyor mu ki öyle? Yani önceden katılıp tekrar katılma gibi bir hak oluyor mu?
0: Var tabii canım.
1: Bilmiyorum. Belki. Belki. Yani işte bir şov ortaya koyabilme olayı hoşuma gidiyor. Hani arkada canlı çalanlar, yok işte ışıklar, arka fon bilmem ne.
0: Sen çok rahatsın güzel. Ama değil mi Funda? Evet. Çok rahat bir insansın.
1: Ben yoksa sahne personam olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü ilk sahneye çıktığım anda şey de gözüküyor. Hani izlediğin zaman görebiliyorsun. Çıktığım anda inanılmaz çekingenim. İlk böyle hani beyaz bey döndükten sonra tık diye bir anda başka birine dönüşüyorum ve hani o beni ele geçiriyor gibi sahnedeki Funda. Tamam kardeşim şu anda sıra bende, sen çekilebilirsin diyor. Ve o bir şeyler yapıyor. Ben indikten sonra izince oha böyle bir şey mi yapmışım falan oluyorum. Çünkü baya bambaşka bir şeye dönüşüyor. Kalbimin küt küt attığını çok net hatırlıyorum o ışıklar kapalıyken.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Güp falan var ya sonra ışıklar açılıyor. O sahnede şeydim yani.
0: Sen bir de bizi düşün orada.
1: Çok şeydim, etrafta insanlar var, şarkı söyleyeceğim. Şarkı söylemek sıkıntı değil evet. Ama dönecekler mi dönmeyecekler mi? Ya yanlış söylersem ya bilmem ne olursa. Sonra bir anda şarkının ilk akoru girdi. Mama I don't have time for dancing falan diye direkt kişilik değiştirdim yani. Önceki şeylerimi de düşünüyorum. Sahneye çıktıktan sonra bir rahatlık geliyor gerçekten. Sanırım ait hissediyorum.
0: Çok
1: sahneye.
0: Güzel, gerçekten çok güzel. Bu Allah vergisi bir şey herhalde yani. Hani yetenek, gerçekten bu yetenek herhalde ya, müthiş. Ünlü bir insansın ya, dışarıda böyle insanlar seni görüyorlar, geliyorlardır mutlaka evet. Değil mi? Artık onları nasıl bir duygu?
1: Çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Yani çok da kibar insanlar, hiç şu ana kadar şey görmedim. Kaba davranan birini görmedim. Yani genellikle gelip fotoğraf çekilebilir miyiz yapıyorlar. Ben yani onları bu şekilde sorunca ya tabii ki de falan oluyorum. Ben çekeyim gel falan oluyorum yani.
0: İnsanların
1: şekerler.
0: İstediği samimiyet aslında bakarsan gerçekten bu. Hele o hani verdiğin bir küçük örnek ama yani fotoğrafın seninle birlikte fotoğraf çekiliyor olmaları çok güzel ama fotoğrafı senin çekiyor olman ayrı müthiş bir şey yani. Bir tane daha alabiliriz bu arada.
1: Tabii hemen çekiyorum. Tak.
0: Nokta nokta olmadan yaşayamam.
1: Düşünüyorum. Kediler.
0: Kedi.
1: Bilmem.
0: Var mı kedi evde?
1: Var, iki tane.
0: İki tane. İsimleri ne?
1: İki ve üç.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Yani soruyu sorarken çok enteresan bir cevap geleceğinin farkındayım ama iki ve üç mü koydun?
1: Ya doğum sıralarına göre. Bizde doğdular. Bir numara ablam da, iki ve üç bende. Kimlikte tabii 1 2 3 yazmıyor ama yani evde mesela 2'yi gördünüz mü? Ha buldum işte şuradaymış falan diye konuşuluyor.
0: Allah'ım çok iyi. Senden mi çıktı bu fikir?
1: Galiba bir tık öyle oldu. Evet, bu birinci doğan tam sen birsin, sen ikisin, sen üçsün diye ayırdıktan sonra kaldı öyle.
0: Hay Allah'ım ya çok iyi. Ne diyor soruda?
1: Seni çok iyi tanıyan bir arkadaşına senin en çekilmez özelliğin ne diye sorsak ne cevap verir? Düşünüyorum. Çok güzel bir soru. En çekinmez özelliğim. Bir tık ulaşılmaz olabiliyorum. Cevap vermeyi çok unutabiliyorum. Yani şey olarak işte mesaj atıyor. Attığı mesaja görüldü atıyorum ister istemez. Çünkü o an aslında ben onu açıyorum ve kafamda cevap veriyorum ama cevap vermiyorum.
0: Yazmayı unutuyorum.
1: Evet. Ya da ekranı açık unutmuş oluyorum. O da çok oluyor. Ekran açıkken görüldü yiyor ister istemez. Çünkü sen bir tane cümlede anlatacağım bir şeyi 10 cümlede 10 kere de anlatıyorsan o tam bittiğinde bakarım diyorum. Unutuyorum. Kalıyor.
0: Ama bir de yoğun bir insansın ya. Normaldir yani.
1: Kafam da çok.
0: Bugün yoğun mu mesela radyo programı ve sonrası?
1: Sabah 10'da kaydım vardı. Demo kaydı. Ona gittim. Sonra buraya geldim. Buradan sonra başka bir kaydım var. Öyle. Akşam da arkadaşım gelecek bizde kalacak.
0: Şey bu kayıtlar bir stüdyoya mı gidiyorsun? Bir stüdyo
1: evet,
0: oluyor yani.
1: Dublaj kaydı. Dublaj kaydı. Değil daha.
0: Kendimi en mutlu hissettiğim yer nokta nokta.
1: Sahne.
0: Sahne.
1: Ya evet çok güzel oluyor sahnede olmak. Mutlu ediyor gerçekten. Şey geçen de bir Mersin'de konser vermiştim. Gördünüz mü?
0: Gördüm, paylaşımları gördüm. Sahneye şey sosyal medyada yayınladığın görüntüler.
1: Evet evet.
0: Yani, nasıldı? Kalabalık mıydı?
1: Evet çok kalabalıktı. Ya tabii şey değil, sadece benim için gelmiş bir kalabalık değil. İki konser var, benden sonra da başka bir konser vardı.
0: Emin ol seni görmeye gelmiş olan insan çoktur orada yani. Biliyor musun? Hakikaten öyle.
1: Vallahi çok güzel geçti ya. Hani çıkarken bu arada hastaydım. Gelmeden önceki videolarım var falan, nebulizatörden böyle sesimi şey yapmaya çalışıyorum, buharlamaya ıslatmaya çalışıyorum sesimi falan, ama çok panik atak haldeyim, yetişemiyoruz, trafiğe takıldık, bir şeyler oldu falan, ama yine işte sahneye geçince tak persona değiştiriyorum, böyle geliyor devralıyor ve tamam kardeşim devam et, sen Funda olarak dışarıda kal, ben şu an sahne benim falan diye şey yapıyor ve ay ay ay çok hoşuma gidiyor onun öyle araya girişi.
0: Seslendirdiğim karakterlerden biri olmak zorunda olsaydım nokta nokta olurdum.
1: No, Lana Uzun Sakal.
0: Nasıl bilmiyoruz.
1: Bir çizgi dizi şu anda yayınlanıyor hala, şey Viking. Viking gemileri var. Hı, ve tamam. İşte maceradan maceraya atlıyorlar.
0: Seslendirmesini yaparsan biz de bilelim en azından.
1: Ben Lana Uzun Sakal. Neydi? Andar Uzun Sakal'ın kızı, bu gemiyi alacak ve maceraya çıkacağım falan yapıyor böyle. Tatlı
0: bize
1: şey.
0: Bir tane bir çocuk seslendirmesi yapsana.
1: Herkese merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Biri kız biri erkek.
0: Çok iyi ya, gerçekten çok iyi ya. Şu arkadaşlardan son bir tane daha alabilir miyiz sevgili Funda?
1: Son sağ. Sen seç. Hangisi olsun?
0: Ben mi seçeyim? Pekala. Aa, ilk defa böyle bir teklife kaldım. Ne oldu senin? Sen bir şaşkınlık içerisindesin canımcığım. Sese geldin.
1: Benim kulaklık gitti.
0: Duyamadın mı? Ses mi gitti?
1: Ha.
0: Geliyor musun?
1: Hayır. Ha, şimdi geliyor.
0: Hayır yok.
1: Ha, ha tamam.
0: Şey Selin, Selin Yazıcı bizim haber spikerimiz, şef merhaba. Editörümüz. Senin sesini duyunca gelmiş de.
1: Ya merhaba. Okuyorum.
0: Evet.
1: En son of hiç yapmak istemiyorum ama mecburum dediğin şey neydi? Temizlik.
0: Sevmiyor musun?
1: Yani zaman alıyor, gereksiz.
0: Bir şey söyleyeyim, ev çok mu dağınık, çok mu pasaklısın?
1: Ya aslında çok dağınık değil ama şu anda adam akıllı bir süpürgem yok. Olan böyle yıllar önce doğum günü hediyesi olarak kendime aldığım bir süpürgem var.
0: Elektrikli yok, süpürge mi?
1: Elektrikli değil işte, şarjlı. Şarjlı olunca da adam akıllı paklamıyor yani. Kedi olunca da çok tüy oluyor. Ben bir yerden geçiyorum, tekrar geçtiğinde tekrar tüy var. Sinir oluyorum böyle olunca.
0: Sorun kediyle ilgili değildir, ben sana söyleyeyim.
1: Tabii ki kediyle alakalı değil. Ama yani süpürgeyi kapattığımda içinden tekrar döküldüğünde böyle aaa falan oluyor. Niye yaptım bunu ama değil.
0: Şimdi sen tek başına eve çıktın. Artık misafiri ağırlamaya falan da başladı. Ne zaman geliyor misafir, akşam mı geliyor?
1: Evet, evet.
0: Yatılı geliyor bir de.
1: Aynen.
0: Kaç kişi gelecek?
1: Bir kişi.
0: Bir kişi. Ne hazırlıyorsun? Yemek yapar mısın burada?
1: Yaparım. Yemek yapmakta şey değilim. Ne uğraşacağım ya falan değilim. Eğlenerek yapıyorum yemeği. Ama
0: bu akşam
1: işte
0: planın ne?
1: Kaçta gelecek bilmiyorum. Aslında hiç düşünmüyorum. Keşke tavuk falan çıkartsaydım buzluktan. Belki tavuk gelir. Bilmiyorum ki kaçta gelecek. Hiçbir şey konuşmadık.
0: Bir şey söyleyeceğim, yemeğe mi çağırdın yoksa?
1: Ay yok ya, şey normalde şehir dışında o arkadaşım. İstanbul'da işi var, gelmişken işte hani kalabilir miyim dedim. Hani tamam dedim.
0: En güzel yaptığın yemek ne?
1: Ben uzak doğu yemeklerini falan çok severek yaparım.
0: Şaşırmadık zaten ona canım.
1: Çok sık yapmıyorum ama yaptığım zaman düşüneyim.
0: Sushi seviyor musun mesela, uzak doğu derken?
1: Sushi'den çok kimbap seviyorum. Kore versiyonu.
0: Vay, en güzel yaptığın yemek?
1: Sanırım işte ya noodle'ları oluyor ya, bunlar ekşi, adını düşünüyorum şu an emin olamadım. Tteokbokki yapmıştım daha önce, güzel de olmuştu. Onu ramenle karıştırmıştım galiba.
0: Vay
1: ondan güzel oluyor. Ben denemeyi seviyorum. Bir ara ratatouille yapmıştım mesela, annem böyle İtalya'dan geliyordu. Hoş geldin, al bakalım sana ratatouille falan yapmıştım. Bir de şeyi seviyorum ya, bir şeyleri sahnelemeyi sevdiğim için annem geliyorken kendime bıyık çizip bir de böyle aşçı şapkası falan takıp öyle vermiştim. Buyurunuz efendim falan yapmıştım. Çok eğlenceliydi.
0: Çok güzel ya, gerçekten çok güzel. Bir dil öğrenirken pardon bir dakika dur, neredeydi o? En çok nelerden korkarsın?
1: Nelerden korkarım? Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, yani birilerini kırmaktan çok korkuyorum özellikle. Mesela işte dedim ya, kırgınlıklarımı dillendiremiyorum. Niye? Çünkü karşı taraftaki kendi üzerine alınacak. böyle işte belki de bundan dolayı o kırılacak. E ama sen kırılıyorsun.
0: Bu düzeltmen gereken bir şey değil mi Funda?
1: Evet. Ben terapistimde çalışıyorum.
0: Çalışıyor musun?
1: Tabii.
0: Ne kadar zamandır?
1: Bir yıl.
0: Bir yıl.
1: Evet.
0: Sanki biraz geç mi ne?
1: İşte minik minik konuşmaya başladım artık. Ya ama ben bunu istemiyorum biliyor musun falan gibisinden. İşte ya da böyle demişsin. Bak ben çok üzüldüm bunu duyduğuma, gerçek mi falan diye. Normal şartlarda şeye alışmış bir insanım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıp hayatıma devam etmeye. Hani bir kavga mı oldu? Kavga olduktan sonra da hani bilmiyorum. Bir 10-15 dakika sonra ben tamam artık kızgın değilim dedikten sonra hiçbir şey yok gibi. Ne yapıyoruz hadi oyun oynayalım falan gibi takılan bir insan.
0: Bir de yani sen o kadar eğlenceli, o kadar neşeli ve etrafına gerçekten tanımayan seni, yani seni tanımadığın insanlara bile hakikaten neşe saçan, enerji veren bir insansın. Ama senin de enerjiye ihtiyacın var. Evet. Anlaşılmaya ihtiyacın var.
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi? Yani sen zaten yeterince kendini yoruyorsun aslında bir şeyleri söylememekle.
1: Evet.
0: Bir ara kendimi terapist gibi hissettim ha.
1: Meğer ne çok şey bildirmişsin o miniki omuzlarına falan.
0: Bir dakika mı kaldı? Ciddi misin sen?
1: Ne ara bitti ya.
0: Vallahi billahi. Funda bu bir başlangıç olsun ama.
1: Olur mu öyle? Tamam.
0: Vallahi. Yani olur. Ne bileyim o ses Türkiye'ye bir daha gidiliyor mu diye soruyorsun. Radyo Sput diye de bir daha gelirsin herhalde.
1: Gelinebiliyorsa ben gelirim.
0: Yalnız bak yazarım. Mesajı görürsün. Cevap vermezsin.
1: Tek bir mesaj olarak yazarsan görüp cevap vereceğim söz. Arka arkaya ve tık tık tık tık diye
0: yok,
1: yazma.
0: Yok tamam tek ama sözünü alıyorum senden.
1: Tamam.
0: Beğendin mi Radyo Sput'u?
1: Evet
0: burayı?
1: Çok eğlenceliydi.
0: Vallahi. İki varsın. Teşekkür gerçekten muhteşem bir enerjin. Biz Allah ayağına taş değirmesin.
1: Amin. Çok teşekkür ederim.
0: Bütün duaların kabul olsun. Güzel
1: amin.
0: Şeyler gör.
1: Ay bunlar nasıl güzel dualar. Amin amin amin.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına
1: ben
0: yüreğine sağlık.
1: Ederim.
0: Hanımlar beyler Funda Kayacık. Gerçekten benim çok mutlu olduğum bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hafta sonunda böyle güzel gidiyoruz. Hoşçakalın. Let me feel the

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayı anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yeni partide kongre tarihi belli oldu. İsviçre'de Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 5 kişi öldü. Ayrıntılar bültenimizde. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 43'ü tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti'de kongre tarihi belli oldu. Yeni Parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek. İstanbul'daki okullarda 3013 Bahreyli'si göreve başlayacak. İstanbul'da 2026-27 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik tedbirleri artırılacak. Öğrencilerin güvenli giriş çıkışlarının sağlanmasına ve okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunacak 3013 bahçe görevlisi de pazartesi göreve başlayacak. Dış gündemle devam edelim. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar İran'ın yeniden balistik füze üretimine başladığını öne sürdü. İran'ın şu ana kadar yeni füzeleri çoğunlukla mevcut parçalardan ve savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarlarda ürettiği savunulan haberde yeniden başlatılan üretim Tahran'ın füze programının tamamen ortadan kaldırılmasının zorluğunu vurguluyor değerlendirmesi yapıldı. Yemen'in Taiz kentinde İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne ait 8 araca el koyduğu bildirildi. Söz konusu gelişme OKA'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısında artış meydana geldi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'a meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1385'e yükseldiği bildirildi. İsviçre'de Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 5 kişi öldü. Açıklamada ölenlerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığı, kanton savcılığının kazaya yol açan koşulları araştırdığı ifade edildi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde sefere hazırlanan uçağa bomba ihbarı yapılması üzerine yolcular tahliye edildi. Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
2: Ekonomi.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren haberimizde ekonomi turuna başlayalım. Benzine zam geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş artış yapılması gündemde. Değişikliklerin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor. Şehit yakınları ve gazilerin fark ödemeleri bugün yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hak iyileştirmeleri kapsamında 25.099 vatandaşa toplam 217,2 milyon liraya aşkın fark ödemesi yatırılacağını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. TMO'nun depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı ve alımlara 15 Eylül itibariyle başlayacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve minibüs esnaf odalarının işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında minibüslerde POS cihazı dönemi resmen başladı. İstanbul'da minibüslerde nakit ödeme zorunluluğunu kaldıran temassız kredi ve banka kartıyla ödeme uygulaması ilk olarak Pendik ilçesinde başlatıldı. Kartlı ödemelerden ek komisyon alınmayacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.447 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 41 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.780, çeyrek altın 11.602, tam altın 44.096, atı altını ise 44.858 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından ani bir kararla istifa etmişti. Daha sonra Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmeyen İsmail Kartal'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ET Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre İsmail Kartal, Samandıra Canbartu tesislerine gelmedi ve idmana çıkmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 6 maç oynandı. Gecenin karşılaşmalarında toplam 23 gol atılırken Fenerbahçe ile Roma 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları tamamlandı. Bayern Münih, Bodo Glimt'i 5-0 mağlup ederken Como turnuvadaki ilk maçında Leipzig'i 4-1 yendi. Manchester United sabahı 4-0 geçerken Lens, Slavia Prag'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. PSV ve Shakhtar Donetsk 1-1, temsilcimiz Fenerbahçe Roma temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleşti. Kartal, Sarı Lacivertler'deki teknik direktörlük görevine devam edecek. 65 yaşındaki teknik adam bugün antrenmana çıkmadı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni tertip 50 lira ve 5 lira banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini açıkladı. Üzerindeki imzalar yenilenen banknotların boyutları, tasarımları ve diğer özellikleri aynı kaldı. Merkez Bankası imzaları güncellenen 50 lira ve 5 lira banknotların bugünden itibaren dolaşıma çıkarıldığını duyurdu. 1211 sayılı kanunun verdiği yetki kapsamında tedavüle sunulan banknotlar E9 emisyon grubunun 9. tertip 50 lira ve 8. tertip 5 lira küpürlerinden oluşuyor. Yeni tertiplerin her ikisinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunuyor. Karahan'ın imzasına 50 lirada Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Karahan'ın, 5 lirada ise Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Fatma Özkul'un imzası eşlik ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda yeni banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve önceki tertiplerin de dolaşımda kalacağı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni tertip 5 ve 50 lira banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini açıkladı. Yeni banknotlarda yalnızca imzalar değiştirilirken boyut, tasarım ve diğer özellikler aynı kaldı. 50 lirada Başkan Fatih Karahan'ın imzasına Gazi İshak Kara, 5 lirada ise Fatma Özkul'un imzası eşlik ediyor. Önceki tertip banknotlarda dolaşımda kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trump her seçmene 5000 dolar verecekmiş. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde kongre kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini söyledi. Yaklaşık 270 milyon kişiyi kapsayabilecek vaadin toplam maliyetinin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çekici bir ekonomik vaat geldi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin kongre üzerindeki kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5000 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Trump'ın Trump temettüsü olarak adlandırdığı ödeme vaadi, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde duyuruldu. Trump'ın açıkladığı planın hayata geçirilmesi halinde kapsamı ve maliyeti oldukça büyük olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 270 milyon kişinin bulunduğu dikkate alındığında kişi başına 5000 dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ödemenin hangi kaynaktan finanse edileceği, kimlerin tam olarak yararlanabileceği ve kongreden nasıl geçirileceği konusunda henüz ayrıntılı bir plan açıklanmadı. Trump'ın açıklamasının ardından en önemli soru 5000 dolarlık ödemenin nasıl hayata geçirileceği oldu. ABD Başkanı konuşmasında vaadin finansman yöntemine ilişkin ayrıntı vermedi. Önerinin uygulanması için hangi yasal mekanizmanın kullanılacağı da henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla açıklanan rakam şu aşamada yürürlüğe girmiş bir ödeme programı değil. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde kongre kontrolünü korumasına bağlanan bir siyasi vaat niteliği taşıyor. Trump televizyonda yayımlanan konuşmasında yönetiminin ilk iki yılını başkanlık tarihindeki en büyük iki yıl olarak nitelendirdi. Ara seçimlerde doğrudan başkanlık koltuğu için yarışmayacak olmasına rağmen Trump, Cumhuriyetçi seçmene yaptığı çağrıyla seçimleri kendi yönetimi açısından bir güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığının işaretini verdi. Trump, demokratların kazanması durumunda ülkenin geleceğinin olumsuz etkileneceğini savunarak Cumhuriyetçi adaylara destek istedi. ABD Başkanı seçmenlere yaptığı çağrıda sizden oy pusulasında benim olduğumu varsaymanızı istiyorum ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Amerika'nın geleceğini radikal sol demokratlara teslim edersek ülkemiz önümüzdeki 10 yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek dedi. Cumhuriyetçilere oy verilmesi çağrısında bulunan Trump, partisinin ara seçimlerden güçlü çıkmasının ABD'nin geleceği açısından kritik olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler, Trump'ın 4 yıllık görev süresinin ortasında gerçekleştiriliyor ve kongredeki güç dengelerini yeniden belirliyor. Trump'ın açıkladığı 5000 dolarlık ödeme vaadini doğrudan cumhuriyetçilerin kongre kontrolünü korumasına bağlaması, ekonomik öneriyi seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdi. Ancak yaklaşık 1.35 trilyon dolarlık potansiyel maliyeti bulunan planın finansmanı ve yasal zemini açıklığa kavuşmadığı için Trump temettüsünün hangi koşullarda uygulanabileceği şimdilik belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde kongredeki kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 270 milyon yetişkini kapsayabilecek vaat hayata geçirilirse toplam maliyetin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

0: planlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'den %29,61'e yükseldi. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51 lira 57 kuruşa gerilerken 12 ay sonrası kur tahmini 58 lira 60 kuruşa çıktı. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3'e geriledi. Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirilen Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette yıl sonu ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yükseliş görülürken 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu yani TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki %29,43 seviyesinden %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,69'dan %23,70'e çıkarken 24 ay sonrası enflasyon beklentisi %18,03'ten %18,32'ye yükseldi. Eylül ayı para politikası kurulu toplantısına ilişkin Merkez Bankası politika faiz beklentisi de %37 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Bir önceki ankete %29,43 olan yıl sonu TÜFE beklentisi %29,61'e çıkarken 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,70'e, 24 ay sonrası beklenti ise %18,32'ye yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni partide kongre tarihi belli oldu. İstanbul'daki okullarda yeni uygulama pazartesi günü başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Hindistan Başbakanı Narendra Modi yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında bir araya geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Edinilen bilgiye göre Çelik, savcılık ifadesinde baskı ve tehdit iddialarının araştırılmasını istedi. Yeni partide kongre tarihi belli oldu. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlçe kongrelerini 12 Eylül'de gerçekleştirecek yeni partide 18 Ekim'de il yönetimi seçimlerine geçilecek. İlçe ve il örgütlerindeki seçim süreçleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Mahkemede savunma yapan İmamoğlu, bir dava bitmeden diğerinin başladığını belirterek bir soruşturmanın hukuksuzluğunu anlatmadan yenisi geliyor ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 22 şehirde eş zamanlı yeni nesil bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 ildeki 3 okula yönelik eylem hazırlığına ilişkin paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı. İstanbul'daki okullarda yeni uygulama pazartesi günü başlıyor. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü göreve başlayacak. Bahçe görevlileri anaokulları dahil tüm okulların bahçelerinde görev yapacak. Ayrıca kentteki tüm okullara dedektör de bulunacak. İstanbul Valiliğince kente ihtiyaç sahibi öğrencilere kantin yardımı verilecek. Kantin kart adıyla da kullanılan kartlara her ay 2000 lira yüklenecek. Kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılacak. İlk etapta 50 bin öğrenciye ulaştırılan kartların kriterleri karşılayan 100 bin öğrenciye daha yaygınlaştırılması hedefleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Hindistan Başbakanı Narendra Modi yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında bir araya geldi. Kremlin, Putin ve Modi arasında kurulan güven ilişkisine büyük önem verildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov, liderlerin samimi bir ortamda iletişim kurmaktan memnuniyet duyduğunu ve güncel meseleler hakkında açık görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 30 Ağustos günü meydana gelen Filojet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı 3. kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında zanlılara ait dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi. Spor. Süper Lig'in 5. haftası bu akşam oynanacak. Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla açılacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.
0: Ekonomi.
1: Benzine zam geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş artış yapılması gündemde. Değişikliklerin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve minibüs esnaf odalarının işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında minibüslerde POS cihazı dönemi resmen başladı. İstanbul'da minibüslerde nakit ödeme zorunluluğunu kaldıran temassız kredi banka kartıyla ödeme uygulaması ilk olarak Pendik ilçesinde hayata geçirildi. Kartlı ödemelerden ek komisyon alınmayacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.447 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 41 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.780, çeyrek altın 11.062, tam altın 44.096, ata altını ise 44.858 lira. Yayınımız Serhat Aya'nın sunduğu haftanın keyfiyle devam edecek.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın kapanışında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün 80'leri konuşacağız sizinle. Bunu ben size söylemiş olayım. Sosyal medyadan da duyurduk ama buradan da söylemiş olayım. Bugün 80'leri konuşacağız. Neden? O 80'ler challenge filan şeyleri vardı ya. Orada herkes bir 80'ler havasına girdi. Bilip bilmeden. Şimdi sizin bilmenizi sağlamak istiyorum. O 80'leri. Bu arada etrafta da çok görüyorum. Diyorlar ki 80'ler modasına uyup orada kendi resimlerinizi verdirirseniz biyometrik verilerinizi çalabilirler. Başınıza iş gelebilir. Arkadaş, ayaklarınızı denize uzatırken ayak parmaklarınızın resmini çekiyorsunuz, çocuklarınızın resmini çekiyorsunuz, yediğiniz, ağzınıza sokuşturduğunuz yemekleri resmini çekiyorsunuz, bir şey olmuyor. Vatkalı kabarık saçlı fotoğrafları çekince mi bir şey oluyor? Hadi canım oradan. Neyse, hadi başlayalım 80'lere. 80'ler neydi ile başlayalım isterseniz. Hani 80'ler, 80'ler, herkesin ağzında bir şey var. 80'ler denince insanın gözünün önüne bugünden çok belirgin bir görüntü geliyor. Neon renkler, kabarık saçlar, vatkalı ceketler, kasetler, Walkman, Commodore, Atari, Madonna, Michael Jackson, Rambo, Top Gun. Hatta o kadar belirgin bir estetikten bahsediyoruz ki burada bugün bir yapay zeka yalnızca 80'ler çiz dediğinizde bile ne yapacağını çok iyi biliyor. Mor ve pembe ışıklar koyuyor, arkaya çizgiler çekiyor, güneşin önüne palmiyeler dikiyor, sanki herkes Miami'de gece kulübüne gidecekmiş gibi giydiriyor. Fakat 80'ler bundan çok daha başka bir şeydi, çok garip bir dönemdi. Çünkü aslında son derece renkli görünen bu 10 yılın arka planı hiç de öyle sandığınız gibi, size anlatıldığı gibi neşeli falan değildi. 1980'e girildiğinde Batı dünyası 1970'lerin ağır ekonomik krizinden yeni yeni çıkmaya çalışıyordu. Petrol şokları vardı, enerji fiyatları patladı, enflasyonla işsizliğin aynı anda görüldüğü o stagflasyon denen bela ortaya çıkmıştı. O 1973 petrol krizi sırasında petrol fiyatı birkaç ay içinde 4 katına çıktı. Amerika'da enflasyon 1980'e girindiğinde çift haneliydi. Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker enflasyonu kırabilmek için faizleri öylesine yükseltti ki federal fon oranı %20'lere geldi. Sonuçta gerçek enflasyonun kırılması oldu belki ama bedeli çok ağır oldu. 1982 yılında Amerika'da işsizlik %10'lara geldi. Yani 80'lerin başında insanların haydi pembe taytlarımızı giyip dans edelim falan diyecekleri kadar rahat bir ortam yoktu ortada. Bir tarafta ekonomik kriz vardı, diğer tarafta soğuk savaş vardı. Ronald Reagan Amerika'da Sovyetler Birliği'nden açıkça düşman olarak söz etmeye başladı. Nükleer silahları artırmaya çalıştılar. İnsanlar gerçekten dünyanın nükleer bir savaşla bitebileceğini düşünmeye başladı. Çocuklara okulda nükleer saldırıda ne yapacakları anlatıldı. Televizyonlarda nükleer felaket filmleri gösterildi. Ve 1981'de başka bir korku ortaya çıktı. 5 Haziran 1981'de Amerika Hastalık Kontrol Merkezi'nde Los Angeles'ta daha önce sağlıklı olan 5 erkekte çok nadir görülen bir zatüre vakası rapor edildi. Bunun AIDS salgınının ilk resmi işaretlerinden biri olduğu sonradan anlaşıldı. 1986 ortasına gelindiğinde Amerika'da 21 binden fazla AIDS vakası bildirildi ve bu insanların yarısından fazlası hayatını kaybetti. İşte tam bu karanlığın ortasında bir tüketim kültürü patladı. Reklam büyüdü, markalar büyüdü, televizyon büyüdü, alışveriş merkezleri büyüdü, spor salonları büyüdü. İnsanların omuzları bile büyüdü. İşte ona birazdan geleceğiz zaten. Şimdi bir başka önemli değişim daha var. Teknoloji artık yalnızca devletlerin, orduların, üniversitelerin ya da dev şirketlerin sahibi olduğu bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Teknoloji küçüldü ve kişinin üzerine gelebilmeye başladı. Sony mesela ilk Walkman'ini 1979'da çıkarttı ama Walkman tam anlamıyla 80'lerin cihazına dönüştü. İlk kez insan sokakta yürürken kendi seçtiği müziği yalnız kendi başına dinleyebilmeye başladı. Bugün kulaklıkla yürümek dünyanın en sıradan davranışı ya, o dönemde o dönemin en tuhaf davranışlarından biri olarak tanımlanıyordu. İşte 80'leri anlamak için bu küçük cihaz aslında çok iyi bir sembol. Çünkü 80'lerin büyük dönüşümü biraz da şuydu efendim. Topluluktan bireyselliğe geçiş. Benim müziğim, benim bedenim, benim kariyerim, benim param, benim bilgisayarım, benim televizyonum, benim tarzım. İşte Türkiye'de de başka koşullar altında tabii benzer bir kırılma yaşanıyordu. 12 Eylül 1980'den bahsediyoruz. 12 Eylül sonrasında siyasal alan epeyce daraldı. Ardından Özal geldi. Liberal ekonomi, ithal ürün, reklamlar, özel girişimler, tüketim ve dış dünyaya açılma fikri daha görünür hale gelmeye başladı. Birkaç yıl içinde Türkiye'de insanların hayatına yabancı markalar girdi. Video kasetçiler girdi. Elektronik eşyalar ve yepyeni bir tüketim dili girdi. Dolayısıyla 80'lerin rengarenk hepsine bakıp ay ne eğlenceli yıllarmış filan demek çok yanıltıcı. 80'ler korkunun çok büyük, geleceğe güvenin çok kırılgan ama geleceğin oyuncaklarının inanılmaz derecede çekici olduğu yıllardı. Şimdi asıl soruya girelim. Dünya nasıl oldu da bu 80'lere geldi? Hadi onlara bakalım. 80'leri anlamak için aslında biraz geriye gitmek gerekiyor. Çünkü 80'ler kendi başına böyle gökten zembille inmedi. Bir bakıma 60'ların hayallerinin, 70'lerin hayal kırıklıklarının çocuğu olarak geldi karşımıza. 1960'ların o batı dünyasına baktığımızda kolektif bir hareketlilik görüyoruz. Amerika'da sivil haklar, Vietnam karşıtı hareketler, Avrupa'da öğrenci hareketleri var. 68 kuşağı var. İkinci dalga feminizm geldi. Cinsel devrim geldi. Hippiler, rock müzik. Yalnızca eğlence değil, siyasi bir kimliğin parçası haline geldi bunların hepsi. Gençler anne babalarının dünyasına itiraz ettiler. 60'ların kültüründe çok güçlü bir fikir var. Dünya değişebilir. Dünyayı değiştirebiliriz diye. Sistemi değiştirebiliriz. Savaşı durdurabiliriz. Irkçılığı yenebiliriz. Kapitalizmi yenebiliriz. Daha özgür yaşayabiliriz. Bambaşka bir toplum kurabiliriz diye düşünüyorlardı. Woodstock mesela bunun en güzel simgelerinden biriydi. Yüz binlerce genç bir araya geldi ve yalnızca müzik dinlemediler. Aynı zamanda kendilerini başka bir kuşağın, başka bir dünyanın parçası olarak gördüler. Sonra 70'ler geldi. Hayat bu iyimserliğe karşı ağır bir cevap verdi. Vietnam Savaşı sona erdi ama Amerikan toplumu öyle bir travmatize olmuş durumdaydı ki. Çat diye Watergate skandalı çıktı. Amerikan başkanlığının itibarlılığı yerle bir oldu. 73 petrol krizi, benzin kuyrukları oluştu. Enflasyon yükseldi, fabrikalar kapandı, işsizlikler arttı. 60'ların yarını daha güzel yapacağız duygusunun yerine 70'lerde acaba yarın daha mı kötü olacak duygusu aldı. Sanat da bunu gösterdi. O 60'ların renkli psychedelic kültürünün ardından 70'lerde punk çıktı. Sex Pistols çıktı. Dünya o işte çiçek çocukların iyimserliği yok artık. Punk kabaca sizin sisteminizin de geleceğiniz de umurumuzda değil demeye başladı. Öbür tarafta disco var. Bu da ilginç çünkü ekonomik ve siyasal kriz döneminin en büyük eğlencelerinden biri aynalı kürelerin altında sabaha kadar dans etmek oldu. Öteki tarafta punk, öfke, disco, kaçış. İşte 80'lerin kültürel DNA'sının iki parçası orada yavaş yavaş hazırlanmaya başladı ama 79 çok önemli bir yıl. Neden? Margaret Thatcher İngiltere'de iktidara geldi. İran devrimi çıktı. İkinci petrol şoku çıktı. İşte Amerika'da Jimmy Carter dönemi ciddi bir moral krizi içine girdi. 1980'de Ronald Reagan seçildi ve Batı dünyasının siyasi dili değişti. Devletin her şeyi çözmesi gerektiğine dair savaş sonrası konsansüsler sorgulanmaya başladı. Vergiler azaltılsa mı acaba? Kamu şirketleri özelleştirilse mi? Piyasalar serbestleştirilse mi? girişimcilik teşvik edilse mi gibi fikirler ön plana çıkmaya başladı. Yani 60'lar dünyayı değiştirelim dedi, 70'ler galiba o kadar da kolay değilmiş o işler dedi, 80'ler o zaman aman kendimizi kurtaralım dedi. İşte 80'lere böyle bakmak lazım. İşte bu elbette tabii herkes için geçerli değildi. 80'lerde büyük toplumsal mücadeleler, çevreci hareketler, AIDS aktivizmi, nükleer karşıtı hareketler, çok güçlü muhalif kültürler de vardı ama popüler kültürün merkezindeki kahramanlar değişti. Artık toplumu değiştirmeye çalışan hippiler yerine kariyer yapan genç profesyoneller, girişimciler, spor salonunda vücudunu şekillendiren birey ve başarı gösteren yıldızlar ortaya çıktı. İşte burada neoliberalizm kelimesi dam diye karşımıza çıktı. Neoliberalizm kelimesini kullanınca konu ekonomik programa dönüşecekmiş gibi gelebilir size. Ama aslında 80'lerin kültürünü anlamanın en eğlenceli yollarından biri o neoliberalizm kelimesini anlamak. Çünkü ekonomi politikası insanların yalnızca maaşını değiştirmez, neye hayran olduklarını da değiştirir. Thatcher mesela İngiltere'de özelleştirme programını hazırladı. Reagan Amerika'da vergi indirimini ve deregülasyonu ekonomik programın merkezine koydu. Bunun popüler kültürdeki karşılığı ne oldu? Para. Görülür hale geldi. Zengin olmak eskiden insanların istediği bir şeydi. Ama 80'lerde zenginliğin sergilenmesi başlı başına bir kültürel dil oldu. Rolex'inizi göstermeye başladınız, Porsche'nizi göstermeye başladınız, Armani takım elbise giydiniz, bunu göstermeye başladınız, evleri büyüttünüz, spor salonunda yapılmış vücutlarınızı göstermeye başladınız. Mesela 1987'de Oliver Stone Wall Street diye bir film çekti. Gordon Gekko orada çıkıp meşhur Greed is good konuşmasını yaptı. İşte açgözlülük iyidir dedi. Film aslında bu dünyayı övmekten çok eleştiriyordu. Yani bunu da size söylemiş olalım. Ama hani burada söylememiz gereken bir şey var. İronik biçimde Gordon

Evet, bu arada şöyle bir Where Did Your Heart Go şarkısını, George Michael'ın şarkısını farklı bir sesten dinledik. O zaman 80'lerin müziklerine geçmeye başlayalım yavaş yavaş. 80'lerin bir şarkısını 5 saniyede tanıyabilirsiniz. Size bunun garantisini veriyorum. Davul girer, bu 80'ler. Synthesizer girer, kesin 80'ler. Üzerine biraz reverb koyarsınız, sanki davulu boş bir spor salonunda çalıyormuşuz gibi von von von diye yankılanır. 80'ler. Ama bunun sebebi yalnızca müzisyenlerin bir gün toplanıp arkadaşlar bundan sonra her şeyi elektronik yapıyoruz tamam mı filan demesi değil. Teknoloji değişti. Synthesizer'lar küçüldü, ucuzlaştı, yaygınlaştı. Drum machine denen bir elektronik davul makineleri stüdyonun merkezine girdi. Sampling'ler yapılmaya başladı. Bir sesi kaydedip başka müziklerin içine kullanmak mümkün hale geldi. Mesela 83'te önemli bir müzik standardı ortaya çıktı, MIDI. MIDI sayesinde farklı üreticilerin elektronik enstrümanları birbirleriyle konuşabilir hale geldi. Birkaç kablo ve dijital komutla klavyeler, synthesizer'lar, işte sequencer'lar birbirine bağlanabilmeye başladı. Bir gün bilgisayarda tek kişinin oturup onlarca sanal enstrümanı bir pop şarkısı olarak üretmesini normal konuşuyoruz. İşte o dünyanın önemli kökleri 80'lere gidiyor. Ama 80'lerde müziği asıl değiştiren şeylerden bir tanesi ses teknolojisi değil efendim, televizyondu. 1 Ağustos 1981'de MTV müzik televizyonu yayına başladı. İlk yayınlanan video Buggles'ın Video Killed the Radio Star oldu. Bundan sonra güzel tarihi şaka olabilir mi bilmiyorum, böyle tam bir şaka gibi. Video gerçekten radyo yıldızını öldürdüğünü söyleyen şarkıyla televizyon kanalı açtılar. Çünkü plak şirketleri bir şeyi fark etti, artık iyi şarkı yetmiyor. İyi görünmek gerekiyor. İşte Madonna'nın önemi burada başladı. Madonna sadece iyi pop şarkıları yapan bir kadın değildi. Kendi görüntüsünün, kıyafetinin, cinselliğinin, tartışmaların ve medyanın şarkıyla aynı parçaları olduğunu çok erken anlayan şarkıcılardan, sanatçılardan biriydi. Sonra Michael Jackson geldi. Michael Jackson bambaşka bir seviyeye çıktı. Thriller albümü mesela 1982'de çıktı. Billie Jean, Beat It, Thriller falan, böyle bunlar acayip şarkılar oldu. Michael Jackson müzik videosunu küçük bir reklam olmaktan çıkarıp olaya dönüştürdü. Neredeyse bir filme dönüştürdü. Thriller videosu mesela. Thriller videosu 13 dakikaydı. Filmdi ya, bayağı bildiğiniz filmdi. Ama korku filmiydi, ama komedi korku filmiydi, ama olsun, neticede filmdi. Sonra Prince geldi. Prince bambaşka bir kural koydu. Mevcut bütün kuralları bozdu. Dedi ki rock mı, funk mı, pop mu, soul mu, erkek mi, kadın mı? Cevap evet. Hepsi. Hepsini bir araya getirdi Prince. İşte 80'lerde aynı anda çok muhafazakar ve cinsiyet normlarını inanılmaz biçimde zorlayan bir dönem olarak ortaya çıktı. Mesela Boy George diye biri çıktı ortaya. Bakıyorsunuz erkek mi filan. Annie Lennox kadın mı? Bir daha düşünüyorsunuz. Grace Jones mesela erkek mi kadın mı? Bu söylediğim isimleri bir dinleyin. Bakın Prince'e bakıyorsunuz. George Michael'a bakıyorsunuz. Yani hepsi ara normlara girdi. Yani kesin erkek, kesin kadın, kesin soul, kesin pop. Böyle bir şey kalmadı. Herkes her şeyden biraz olmaya başladı. Mesela George Michael'ın hikayesi, az önce o dinlediğiniz Where Did Your Heart Go şarkısının orijinalini söyleyen George Michael, 80'lerin pop star üretim makinesini çok iyi anlatıyor. Neden? Wham diye bir grubu vardı, iki kişilik. Renkli, genç, neşeli, güneşli bir imaj vardı. Wake me up before you go go diye şarkılar söylüyordu. Sonra solo kariyerine geçti. Solo kariyerinde Fate diye bir şarkı yaptı. Deri ceketli, kirli sakallı, güneş gözlüğü aynı anda. Yani aynı insan birkaç yıl içinde bir paketten bir diğer pakete geçti. 80'lerde pop yıldızı artık sadece müzisyen değildi efendim. Bir markaydı.
Bugün mesela Taylor Swift var, Beyoncé var, Lady Gaga var, işte K-pop Kore grupları var filan falan. Onları düşününce yalnızca albüm düşünmüyorsunuz. İşte kostümler, video, koreografiler, personalar hepsinin kendi üstüne, sosyal medya, hikayeleri, hayran toplulukları filan. İşte bunu televizyon çağındaki bunun mucitleri, laboratuvarı televizyonlardı, işte o MTV'di. İşte bir de Walkman faktörü var tabii. Şimdi bakın, burası çok önemli. Walkman faktörü var. Önce evde plak dinliyorsunuz mesela. Radyoyu herkes duyuyor. Walkman'le birlikte ilk defa kentte yürürken, yolda yürürken kendi filminizin müziğini seçiyorsunuz. Bugün mesela kulaklığı takıp vapurda melankolik müzik dinleyip kendi hayatınızı sanat filmi zannetmemizin teknolojik kökeni o Walkman aslında. Şimdi bu bölüm için sizler için bir şarkı seçtim. Şarkı bu bölümü çok iyi anlatıyor, çok iyi özetliyor. Tesadüf değil yani. Aa, denk gelmiş demeyin. 1984'te Madonna'nın söylediği bir şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Para, görüntü, tüketim, ironi tam ortasında duran bir parça. 80'lerin o ekonomi politikasını dans edebilseydi, MTV'ye çıkabiliyor olsaydı muhtemelen buna benzerdi efendim. Hadi o zaman hep birlikte Madonna'dan Material Girl'ü dinleyelim.

Şimdi 80'ler demişken evet biraz şarkılarla giriş yaptık. Biraz sinema tarafına gidelim isterseniz. Sinema kafası çok karışık bir dönem 80'ler. Neden hemen bakalım. Şimdi 80'lerin sinemasına baktığınızda insanlar gerçekten de 10 yılda bunların bu kadar çok şeyin nasıl üretildiğine çok şaşırıyor. Şaşırması da lazım. Şimdi bir tarafta sinema tarihinin en önemli, en acayip filmleri. Ne onlar? Shining, Raging Bull, Blade Runner, Amadeus, Once Upon a Time in America, işte Paris, Texas, Brasil, Blue Velvet, Sinema Paradiso. Yani bu filmler gerçekten de sinema tarihinde seyretmezseniz çıplak kalacağınız filmler. Ama özellikle mesela burada Blade Runner'ı ben vurgulamak istiyorum kendi adıma. Çünkü bugün mesela gelecekteki şehir dediğimizde o gökyüzünde beliren görüntünün önemli bir bölümünü Blade Runner'a borçluyuz efendim. Yağmurlar, neon ışıklar, dev reklam alanları, kalabalıklar, mega kentler, işte yüksek teknoloji ve berbat yaşam koşulları, Japonca ve başka dillerle dolu tabelalar, dev şirketler, yapay insanlar. İnsan olmak ne demektir acaba sorusu. İşte mesela bu estetiğin daha sonra gelen şeyleri takipçileri mesela Ghost in a Shell gibi filmler oldu. Matrix'te gördük o Cyberpunk mesela. 2077'de yüzlerce oyun filminde bir sürü de her yerde gördük onları. Ama işte aynı 1980'ler başka bir sinema dalgası daha üretti. Kaslı adam sineması. Evet, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Dolph Lundgren. Allah'ım. Ya bir noktadan sonra gerçekten insan sanki senaryo yazarının hani toplantısında şu konuşmaların geçtiğini düşünüyor. Karakterin psikolojik derinliği ne? Pazusu 46 santim. İşte bu. İşte bu. Tamam çekiyoruz o zaman. Boş ver karakteri. İşte Rocky ve Rambo konusunda bir ayrıca ayrım yapmak şart burada. İlk Rocky işte şey Ram ilk Rocky 1976'da çekildi. Propaganda filmi değildi. Kaybedilen bir işçi sınıfından bir adamın kendisine değer kazandırmaya çalışma hikayesiydi. İlk Rambo filmi mesela First Blood'da 1982'de sandığımız ondan sonra gördüğümüz Rambo da değildi. Vietnam'dan dönen travmalı bir savaş gazisi kasabaya geliyor. Hiçbir şeyle kimseyle uğraşmak istemiyor. Polis manyağın bir tanesi geliyor bunu dövüyor ediyor. O da gelip herkesi dövüyor. Filan gibi bir şeydi. Ama sonra 80'ler bu fikirleri başka türlü kucakladı. Mesela Rambo First Blood Part 2 1985'te geldi. Artık Vietnam travması yaşayan adam yok ortada. Vietnam'a geri dönüp savaşı bu kez kazanan, geçen sefer kaybetmişlerdi ya, bu kez kazanan bir Amerikan fantezisi içine girdik. Gerçekten tarihte kaybedilmiş bir savaşı popüler kültürde bir daha yapıp kazanmaya çalıştı Amerikalılar ve bundan mutlu oldular. Oley filan dediler. Gerizekalı Amerikalılar. Rocky 4 de aynı şeyi yaptı mesela. Ivan Drago, Sovyet sisteminin ürünü. Robotik bir adam. Rocky bireysel çalışıyor. Odunla falan çalışıyor. Ondan sonra doğada koşuyor. Şey, karların arasında falan. Drago'da laboratuvar var. Buralara çipler falan takıyorlar adamın. Rocky'de kar var. İşte Drago teknoloji, Rocky ruh. Yok ya. Sonra Amerikalı Moskova'ya gidip Sovyet seyircisi önünde Sovyet boksörü dövüp Sovyetli oradaki seyredenleri de oley Rocky Rocky filan diye tezahürat yaptırdı. Ya buna da gerizekalı Amerikalılar şey yaptılar. Tamam dediler, gerçekten böyle bir şey olabilir dediler. Amerikalılar o zamanlarda da çok gerizekalıydı. Ya Allah günah yazmasın bunları söylüyor. Sonra Top Gun geldi mesela. 1986'da. F-14 Tomcat'ler, motosikletler, aviator gözlükler, deri ceket, plaj voleybolu. Kenny Loggins arkada çalıyor şarkılar. Uçak gemisi var. İşte Top Gun'daki o 80'leri tek filmde anlatma yarışması düzenleseniz Top Gun onu açık ara kazanırdı. Açık ara kazanırdı. Orada teknoloji var, beden var, rekabet, bireysellik, markalar, müzik videosu, askeri güç, Amerikan donanması.
Gerçekten filmi bu arada Amerikan donanmasıyla yaptılar. Ama işte 80'ler yalnızca Hollywood'un o pahalı filmlerinden de ibaret değil. Asıl muazzam o dönüşüm video kasetlerle ortaya çıktı. VHS'in o video kasetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte filmin artık sinema salonunda büyük başarı kazanması çok da şart değildi. Kasetçide de çok kazanabiliyordunuz. Bu işte yeni pazar düşük bütçeli filmler için inanılmaz bir alan açtı ortaya. Ninja filmleri, ucuz korku filmleri, mutantlar, zombiler, uzaylılar, post apokaliptik çöller. Chuck Norris mesela tek başına küçük bir ülkenin dış politikasını döve döve değiştiriyor. Neden? Amerikalı ve Chuck Norris. İşte Canon Films burada bir ayrıca bir ansiklopedi konusu olabilir. İşte Menahem Golan ve Yoram Globus'un o Canon Films'i öyle bir üretim makinesine dönüştürdü ki filmde patlama mı var tamamdır düzeyinde. Yani o zaman çöp diye görülen bu filmlerin hepsi kült filmlere dönüştü. Çünkü mükemmel filmlerde, kusurlu filmlerde bir dönemin, o dönemin ruhunu korudu. Dolayısıyla 80'lerin sinemasının en tuhaf özelliği şu: bir tarafta bize geleceğin karanlık ve şirketlerin kontrolünde olabileceğini söyleyen Blade Runner'lar var. Diğer tarafta Amerika'nın her sorunu yeterince büyük bir pazuyla çözebileceğini söyleyen filmler geldi karşımıza. İşte Ninja helikopter, ninjalar helikopterlerden atlayıp ülkenin başkanlarını dövdüler filan. Ve hepsi de aynı video kasetçide yan yana duran kasetlerle. Yani siz yanlış parmağınızla gösterseniz bir anda dünyayı anlamak yerine Amerika'yı bir şey sanmaya başlayabilirdiniz. Çok acayipti. Gerçekten çok acayipti. O zaman biraz şuna gelelim mi? Abi niye insanlar öyle giyiniyordu ya? Gerçekten niye öyle bir şey yaptılar ki o insanlar? Hadi biraz buna girelim. Yani bugün mesela 80'lerin fotoğraflarına baktığınızda vodka görüyorsunuz. Kocaman omuz, parlak bir ceket, neon bir tayt, havlu başbandı. Allah'ım o havlu başbandı ya. Yolda giderken insanlar o havlu başbantlarını taktılar. Bilek için böyle ters ilme bileklik. Havlu yine tabii ki. Devasa saçlar. Saçlar böyle kabartılıyor. Bir erkek mesela üstünde beyaz keten takım, içinde pastel renkli tişört. Ayağında loaferlar. Tabii çorap yok. Bakın çorap yok. Bu noktada bu insanlar evden çıkarken birbirlerini hiç uyarmıyorlar mı acaba? Abla saçında bir şey var, abla kafanda havlu kalmış falan diye uyarmıyorlar mı diye düşünmeden edemiyorum. Ben öyle düşünürdüm o yıllarda. Siz şimdi 80'lere dönmeye çalışıyorsunuz ama neyse. Ama aslında bütün bunların arkasında mantıklı kültürel sebepler var. Nedir onlar? Birincisi mesela 80'ler görünürlük çağı. Bir şey yapıyorsanız başkalarının görmesi için yapıyorsunuz. Bugün öyle değil mi? Bugün de öyle ama o zamanlar o işin icat edildiği zamanlardı. Zenginseniz zengin görünmeniz gerekiyordu. Spor yapıyorsanız spor yaptığınız belli olacaktı vücudunuzdan. Başarılıysanız omuzlarınız kapıdan içeri sizden 3 saniye ölecekti böyle. Vatka şeklinde girecekti içeri. Özellikle kadın giyiminde power dressing denen bir tarz ortaya çıktı. Neydi o? Kadınların kurumsal iş dünyasında daha fazla görünür hale geldiği bir dönemde geniş omuzlu ceket bambaşka bir sembole dönüştü. Çünkü erkek takım elbisenin otorite kodlarını onun üstünden aldı. Omuzlar genişledi, silüet sertleşti. Kadın kıyafeti ben de bu yönetim kurulu odasındayım demeye başladı. Hanedan diye bir dizi vardı mesela, Dynasty diye. Hanedan dizisini izlediğinizde insanların yalnızca konuşmadığını fark etmeye başladı herkes. Kıyafetler de birbirleriyle konuşuyordu, hatta kavga ediyordu. Mesela ikinci büyük etken fitness. Fitness diye bir şey icat oldu. Aerobik diye bir şey icat oldu ve bunu çok iyi bir aktris Jane Fonda hayata geçirdi. Arkasında Flash Dance diye bir film çıktı mesela. O fitness'la şey diyor, cık cık cık cık cık cık cık cık diye böyle She's a Maniac diye bir şarkı vardı içinde Flash Dance'ın. Olivia Newton-John çıktı. Yine kafasındaki havluyla beraber. Sonra tight'lar, body'ler.
o baş bantları hep oraya geliyorum Allah'ım. Neyse Allah günah yazmasın. Yaptılar onu. 80'lerde insan bedeni de neoliberal bir projeye dönüştü. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Kariyerinizi geliştirin. Evinizi geliştirin. Gelirinizi geliştirin. Vücudunuzu geliştirin diye. Sonra üçüncü unsur televizyon tabii ki. Renkli televizyon ve müzik videosu kültürü kıyafetleri tamamen değiştirdi. Kamera karşısında başka türlü görünmek gerekiyordu ve başka türlü kamera karşısında görünen insanlar sokaktaki insanların kıyafetlerini de değiştirdi. Ya Cyndi Lauper vardı ya. Cyndi Lauper. Böyle saçında birkaç renk aynı anda, üstte bir sürü kumaşlar üst üste binmiş. Takılar böyle üstünde 60 tane takı aynı anda vardı. Danteller var, makyajlar, gözlerin etrafı rengarenk şeyler falan böyle. Katman üzerine katman, katman üzerine katman. İşte minimalizm yapmaya çalışsanız, hani sadeleştirmeye çalışsanız Cyndi Lauper'ı 6 saatinizi falan alır bu. Yani öyle kolay kolay olmaz. Ve erkek modası Miami Vice, Don Johnson. İşte ya of, o 80'lerin erkek giyimine neler kattılar ya, o loaferlar, çorapsız ayaklar. İşte 80'lerin modası aslında ekonomi politik, o mevcut ekonomi politikalarından kumaşa dönüşmüş haliydi. Büyük ol, görünür ol, başarılı görün, fit görün, öyle olmasan bile biz seni vatkalarla şişiririz, dışarıya öyle gösteririz dediler. Ve bütün bir teoriyi işte bir arada görmek istiyorsanız bu şimdi çalacağımız şarkının klibini gidin izleyin efendim. Ne olmuş ne bitmiş diye. Cyndi Lauper dedim ya, hadi o Cyndi Lauper'ı dinleyelim hep beraber, ama bunun klibini mutlaka seyredin eğer gençseniz. Girls just wanna have fun desin efendim. Hadi hep beraber dinleyelim bu şarkıyı.

geldiği için hepimize çok umursamıyor kimse, hatırlamıyor dendir ama ekran bize cevap vermeye başladı ilk kez o yıllarda. Televizyonda bir görüntü vardı ama ona dokunamıyorsunuz, öyle seyrediyorsunuz ne oynarsa. Filmde kahraman yanlış kapıyı açıyor mesela, oraya girme oğlum öleceksin, öldürecekler seni falan diyorsunuz ama adam sizi dinlemiyor. İşte video oyununda öyle bir şey değil. Karakter böyle bekliyor ki siz düğmeye basın ya da o çubukla sağ sol yapın da bir yere gitsin diye. Bu müthiş bir gelişmeydi. O zamanki insanlar için yani televizyona çıkmak gibi önemli bir şeydi bu. Yani video oyununda karakter sizin düğmeye basmanızı, çubuğa dokunmanızı bekliyordu ki bu küçük fark aslında insanla ekran arasındaki ilişkiyi bambaşka bir yere getirdi. Şimdi mesela 70'lerin sonunda Space Invaders diye bir oyun geldi. Böyle yukarıda bir şeyler var, siz aşağıdan cıv cıv cıv diye şey yapıyorsunuz. Yukarıdaki blokları kırmaya çalışıyorsunuz filan, tamam. 80'lerde Pac-Man geldi. Mesela 81'de Donkey Kong geldi. Sonra Mario geldi, Super Mario Bros. İşte bunlar mesela Pac-Man bir alanda siz kaçıyorsunuz. Size bayağı bir özgürlük verdi. Ne yapabileceğinize siz karar vermeye başladınız oyunun içinde. Sağa sola gideyim de yukarıya ateş edeyimden farklı bir yere geçtiniz. Donkey Kong mesela elinizde taşıyabildiğiniz bir oyun oldu. Oyun aletleri geldi. Avucunuzun içinde yolda yürürken oyun oynayabilmeye başladınız. İşte oyun salonları, işte arcade salonları dediğimiz şey bambaşka bir oyun kültürü şeyi getirdi, bakış açısı, bir yaklaşım getirdi. Bugünkü bence bütün oyunların atalarını orada bulabilirsiniz. Bir makinenin başında bir çocuk oynuyor, arkasında 4 kişi izliyor. Yüksek skor yazılıyor, herkes onun kim olduğunu, daha iyi olduğunu biliyor. Biri bir hareket keşfediyor, diğerlerine gösteriyor mesela cul cul kavgalı oyunlarda. İşte bugün Twitch'te, YouTube'da oyun kanalları falan var ya, İşte o zamanı dayanıyor bunun kökleri. Oyun oynayan bir çocuk parası olduğu için oyun oynayan, çünkü jetonla çalışıyor aletler. Parası olduğu için oyun oynayabilen bir çocuk ve onun arkasından kafalarını sokmuş dört başka çocuğun durumu bugün sizin Twitch'te izlediğiniz oyunlar. Vallahi evde Atari vardı. Atari 2600 işte o Space Invaders ev sürümüyle beraber çıktı ortaya. İşte 1983'te Amerikan video oyunu piyasası çöktü. Piyasada çok fazla konsol kaldı. Çok fazla kötü oyun ve çok fazla ürün vardı. Tüketici güveni de bunlarla beraber çöktü. Sonra Japonya işin içine girdi. Nintendo geldi. Japonya 1983'te o Nintendo'yu çıkarttı. 85'te Nintendo NES olarak piyasaya çıktı. İşte Amerika'da oyun pazarını bambaşka bir yere getirdiler. İşte bizim coğrafyamız açısından belki de konsollarda daha önemli Commodore 64 vardı Türkiye'ye. İlk alanlardan biriyim ben de. 82 yılında aldığımı hatırlıyorum ben. 82'de çıkar çıkmaz neredeyse aldık. 64 kilobayt RAM vardı. Hani şimdi gigabayt, 64 gigabayt ya, o kilobayt. Kilobaytı çarpıyorsunuz 1000'le megabayt yapıyor. Çarpıyorsunuz 1000'le gigabayt yapıyor. Yani 64 kilobayt bir Commodore bugünkü 64 gigabayt hafızanın milyonda biriydi. Onu da söylemiş olalım size. Kulağınızın bir yerinde dursun. Yalnızca burada oyun oynayamıyordunuz, program da yazıyordunuz. Ben böyle orada kitapçının içinden çıkan bir şey vardı. Basic kitapçı. Onu böyle arkasında balon yazıyorsunuz, bir saat yazıyorsunuz. Balon sağdan sola uçuyor. Sonra o balonu ben renklendirmeyi öğrenmiştim. İçini biraz bozmayı öğrenmiştim filan. Ve gerçekten de hani bugünkü insanlığın, yazılımcıların oluşması için önemli bir fikir vermişti. Sonra efendim işte bir devrim geldi. Bilgisayar. Bilgisayar, kişisel bilgisayarlar, PC'ler olarak evlere girmeye başladı. Çocukların odasına girmeye başladı. Program yazabilen yeni bir kuşak burada yetişmeye başladı. Ve 80'lerde çocuklar bilgisayarın başında oyun oynuyor gibi görünse de aslında farkında olmadan 30 yıl sonrasının en büyük sektörlerini oluşturan bir bakış açısı doğdu orada. Oyun kisvesi altında. Şimdi 80'lerden yavaş yavaş çıkalım. 80'lerin sonuna doğru gelmiş olalım. Ve 80'lerin aslında sonrası yıllara, mesela başta 90'lar olmak üzere 2000'lere kadar nasıl etki ettiğine bakalım. Yani 80'ler orada yaşandı bitti kaygısızca değil.
80'lerin bayağı bir etkisi olduğu. Şöyle biraz inceleyelim isterseniz. 80

89'da Berlin Duvarı yıkıldı. 90'lar geldi. Yani ilk bakışta sanki 80'ler bir anda çöpe atılmış, hani üstünden geçilmiş gibi duruyordu ama öyle değil. Özellikle müzik moda bunu yapıyor. Şimdi 80'lerin sonunda saçlar kabarık, makyaj büyük, gitar soloları büyük, sahne şovları büyük. Ama Seattle'dan Nirvana geldi mesela. Kurt Cobain üstünde eski püskü bir hırka, saçlar böyle yağlı, şey yapış yapış filan. Sahneye çıkacağını sanki 15 dakika önce öğrenmiş de koşarak gelmiş filan gibi duruyor. Adam böyle bir şeydi. İşin komik tarafı şu. 90'lar 80'lere isyan ederken aslında 80'lerin kurduğu dünyanın içinde yaşıyordu. Yani bakmayın siz böyle dediklerine. Yani acayip bir şey var. Hip hop mesela 90'larda dev bir endüstri haline geldi. Ama temelleri ne zaman atıldı? 80'lerde atıldı. House ve tekno 90'larda küreselleşti. Ama elektronik enstrüman devrimi 80'lerde çıktı. Az önce size anlattım aletlerin isimlerini vererek. Kişisel bilgisayarlar mesela 90'larda yaygınlaştı. Ama Commodore, Apple, IBM, PC'ler, ev bilgisayarları olmasa 90'larda yaygınlaşabilir miydi onlar? Yaygınlaşamazdı. İnternet mesela eve geldi ama önce bilgisayarların eve girmesi gerekti. Evinde bilgisayar olmayan bir internet ne işe yarar ki? Siz bakmayın bugünkü halinize. O zamanlar şöyleydi. İnternet servis sağlayıcıları bilgisayar satıyordu. Diyorlardı ki benden 3 sene internet al, ben de sana her ay belli bir şeyden fiyatla bilgisayar satayım. Böylesi bir dünya vardı. Herkesin evine bilgisayar girsin diye. Bu arada hani şöyle bir şey vardı, internet eve gelmiyor, bilgisayarın gelmesi gerekiyor ama YouTube mesela geliyor ama önce müziğin izlenmesi gereken bir şey olduğunu YouTube'un doğması için MTV ortaya çıkarttı. Mesela Netflix geliyor okey ama Netflix'i siz kökenini biliyor musunuz? Netflix aslında video kaset satan, kiralayan bir firmadan geliyor. Netflix'in kökeninde o 80'lerin video patlamaları var. Netflix bunu, bu işi, bugünkü işini yapmayı oradan öğrendi. Mesela Spotify geliyor ama önce Walkman var. Modern mesela işte blockbuster, franchise sineması büyüyor ama 80'lerde Hollywood zaten o devam filmlerinin kralını keşfetti. Rocky'ler 5'e kadar gitti, Rambo 4'e kadar gitti, hepsi gitti. İşte Cyberpunk mesela oyunları geliyor ama mesela Blade Runner'ın o yağmurlu şemsiyeli neon ışıklı sahnesi hep vardı. İşte yapay zeka ile retro fütüristik bir görüntü üretiyoruz ama çıkan şey yine 80'lere benziyor. Ne olursa olsun. Peki 80'ler olmasa acaba 90'lar, 2000'ler olur muydu? Şimdi böyle bir zihinsel bir deneyle bitirelim. Mesela 80'leri tarihten silelim. Ne kaybederiz? Ona bakalım. Mesela bugünkü pop yıldız anlayışımız olmazdı. Madonna, Michael Jackson, Prince, MTV'nin kurduğu o müzik bakış açısı olmazdı. Elektronik pop mesela bugünkü gibi duyulmazdı. Synthesizer'lar, sampler'lar, drum machine'ler, MIDI bunlar olmazdı. Video oyunları mesela bugünkü devasa kültüre aynı yoldan ulaşamayabilirdi. Atari'nin başarısı mesela 1983 çöküşü, Nintendo'nun geri dönüşü, Commodore kuşağı, bunların hepsi bugünkü oyun endüstrisi tarihinin içinde ve bugünün temellerinde bunlar var. Mesela kişisel teknolojiyle ilişkimiz bambaşka olurdu. Walkman bize teknoloji benimle gezer dedi. Kişisel bilgisayar, bilgisayar benim masamda olabilir dedi. Video kaset, içeriği ne zaman izleyeceğime ben karar veririm dedi. Bunların hepsi işte bugün cebimizdeki telefon mantığıyla birleşmiş durumda. Sinema mesela bambaşka görünürdü. Blade Runner olmasaydı geleceğin şehri başka türlü görünürdü. Top Gun, Rambo, Rocky, işte Schwarzenegger filmleri olmasa olurdu mesela bence. Olmasa olurdu ama Amerika aynı Amerika olamayabilirdi. Adamlar dedim ya kaybettikleri savaşı Rambo'nun kazanmasıyla kazanmış zannetmeye başladılar kendilerine. Of, şu Amerika'nın IQ'suna giren bir şey yapalım. Neyse, MTV mesela olmasaydı bugün TikTok'ta 30 saniyelik pop yıldızları olmayabilirdi. O zamanlarda bunun kökeni. Bir de moda tabii ya.
moda. Şimdi bugün 80'lerin o vatkalarıyla falan dalga geçiyoruz ama birkaç yılda tekrar geri dönüyorlar. Yani ara ara geri döndüler. Mesela 80'ler tarihten çıkmayı hep reddetti. O moda tarihinden çıkmayı hep reddetti. Dönüp dolaşıp bir 80'lere dokunuyor moda. 2010'larda, 2005'lerde filan. Yani her zaman bir 80'lere merhaba abi ne haber filan diyor. Oradan bir şeyi geri getiriyor. Kişisel ekran, kişisel müzik, dijital oyun, işte ne bileyim global pop yıldızları, marka kültürü, video kültürü, elektronik müzik, franchise sinema. İşte 80'ler aslında tam da bir nostalji değil, bir prototip gibi bir şey 80'ler. Bir sonraki dünyaların prototipleri. Mesela bugün yaşadığımız dünyanın renkleri biraz solmuş, belki biraz çözünürlüğü düşük ama sanki onun ilk modeli gibi. 80'ler geleceği doğru tahmin etmedi ama önemli bir şey yaptı. Geleceğin nasıl görüneceğine karar verdi 80'ler. İşte 80'lere gittik bugün de böyle sizlerle beraber. Ve 80'lerin bize vereceği uygun mesajlardan biriyle sizlere veda ederim. Simple Minds'la veda ederim efendim. Don't you forget about me desin Simple Minds. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikte olduk. Hepinize muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Hafta konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan yangın faciasında 29 öğrenci hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Tutuklu Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandı davada. Hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca İmamoğlu hakkında TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verdi. Karar istinafta bozulmazsa siyasi yasak kesinleşecek ve İBB Başkanlığı için yeniden seçim süreci gündeme gelecek. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. CK isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 3 ilçedeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 43'ü tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılmayacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada mezarının bugün açılması bekleniyordu. Savcılıktan gelen bilgiye göre fethi kabir işlemi ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandığa gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne milletvekili genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün yapılması kararı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu iki seçimin birlikte gerçekleştirilmesini öngören tezkereyi kabul etti. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için Bayi'nin Cezayir Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan açıklamada Büyükelçi'ye kararı uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirildi. Nijerya'nın Ondo eyaletinde bitkisel içecek tüketen 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken benzer içeceklerin satış ve tüketimine geçici yasak getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan yangın faciasında 29 öğrenci hayatını kaybetti. KDC'de bir evde başlayan yangın iki okula sıçradı. Yangında ahşaptan inşa edilen iki okul tamamen yandı. Çevredeki 300'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. 29 öğrencinin hayatını kaybettiği yangında 4'ü ağır, 25 öğrenci de yaralandı. İsviçre'nin güneydoğusundaki Alpler'de turist otobüsü devrildi. Yaklaşık 48 Hollandalı yolcuyu taşıdığı bildirilen otobüsün karıştığı kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgeye helikopterler ve geniş çaplı kurtarma ekipleri sevk edilirken ölü ve yaraların kesin sayısı henüz açıklanmadı. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde meydana gelen sellerden 14 bölgede 4 milyon 300 bin kişi etkilendi. Çok sayıda nehir tehlike seviyesinin üzerinde akmaya devam ederken yetkililer yardım ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. ABD'de Kaliforniya eyaletinde çocukların internet güvenliğini artırmayı öngören yasa alandı. Valilikçe imzalanan yasalarda internet ortamı ve yapay zeka kullanımında çocukların güvenlikleri artırılması hedefleniyor. Ayrıca sosyal medya platformlarının 16 yaşın altındaki çocuklara ek özellikler sunması yasaklanıyor. Ekonomi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.431 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.766, çeyrek altın 11.040, tam altın 44.010, atı altın ise 44.757 liradan işlem görüyor. Yayınımız Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
3: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyor.
2: Ceyda Karan'la Eksen.
4: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
5: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
6: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
7: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
2: Okan Aslan'a gün ortası.
8: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
9: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
10: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
11: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm soruların cevabı Çalışma Hayatında.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
12: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
13: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
14: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
2: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
15: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis El mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
16: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Bu haftada yeni SGK konularımızla, çalışma hayatımızla hep birlikteyiz. Şimdi bu hafta biraz çalışanların detaylarına biraz değineceğim. Emekliden ziyade. Mesela primli çalışanların dikkat etmesi gereken şeyler var. Değişken prim kıdem tazminatını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Mesela bunu konuşmak istiyorum. Şimdi bugün çalışanların cebine doğrudan ilgilendiren bir konu aslına bakarsanız. Özellikle satış, pazarlama, mağazacılık, bankacılık gibi alanlarda prim usulü çalışmalar vardır ve en çok onları aslında ilgilendiriyor. Bunun dışında da tabii prim usulü çalışan birçok sektörde var. Ama hani ana başlıklar olarak hani en çok dikkat çekenler bunlar olduğu için. Çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken en sık yapılan bir hata var. Prim her ay aynı değil. Bazı aylarda hiç ödenmiyor. O halde kıdem tazminatına girmez. İşte tam burada anlayış bir tartışma konusuna dönüyor. Önce en temel noktayı söyleyeyim. Kıdem tazminatı hesabında yalnızca çalışanın bordrosunda yazan çıplak ücrete bakılmamalıdır. Şartları taşıyan, para ve para ile ölçülebilen menfaatleri hepsinin dikkate alınması ve giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekiyor. Yani sizin aldığınız her şey dolayısıyla maaşa katkı oluyor. Mesela örneğin işte 40 bin lira alıyorsunuz diyelim. Kıdemi 40 bin lira üzerinden hesapladık, bitti, al paranı git, olmuyor. Çalışanın yemek, yol, düzenli ikramiye veya prim gibi hakları varsa bunların niteliğinin de incelenmesi ve detaya eklenmesi gerekiyor. Nasıl mesela apartman görevlilerinin de aynı şekildedir bu arada. Onların mesela çok farklıdır. Kıdem tazminatı hesapları. Ne olur? Şimdi bir çıplak ücret var atıyorum. Brüt 33 bin brüt, değil mi? Onun üstüne ödemediği, bak ödemediği, dikkat çekiyorum. Kira, elektrik, doğalgaz, su, bunlar koyulup öyle hesaplanır. Aynı şekilde normal çalışanlar için de söylüyorum. Düzenli ödenen her ücret prime dahil edilir. Ve tazminat alırken bunun içinde olması gerekir. Aslında SGK'ya da bildirmeleri gerekiyor ama bildirmedikleri çoğu zaman oluyor. O yüzden iş yerinden hani bir sorun yaşamamak için genelde kimse bunları talep etmiyor ama her ay bunu not alın. Ben hep söylerim bunu. Not alın. Size gelen primi, hangi ay geldi, elden mi aldınız, kimden aldınız, bunları not alın. İleride bir dava konusu olduğunda bunları kullanabilelim. Şimdi mesela genelde şey diyorlar ama benim primim her ay değişiyor. İşte Yargıtay'ın mesela bununla ilgili kararı var. O yüzden biz davaya gidersek önemli olan nokta burada başlıyor. Bir çalışan düşünelim, tamam mı? Temel maaşının yanında satış hedefini gene toplayamadım ağzı. Satış hedefini gerçekleştirdiğinde prim alıyor diyelim. Tamam, Ahmet diyelim, Mehmet diyelim, artık ne demek istiyorsanız deyin. Ocak'ta mesela 10 bin lira almış. Şubat'ta 15 bin lira almış. Mart'ta hedefi tutturamamış. Hiç almamış. Nisan'da da 20 bin lira almış diyelim. Burada ilk bakışta şöyle düşünülebilir. Bu ödeme düzenli değil. Çünkü her ay aynı rakam ödenmiyor. Ancak meseleye böyle bakamazsınız. Bakmak da doğru değildir zaten. Satış priminin doğasında zaten değişkenlik vardır. Bu normaldir. Yani iş hayatının gidişi ve satışların olayıyla alakalı konuşursak doğasına aykırıdır zaten. Satış değişir, performans değişir, hedef değişir, para birimi, enflasyon değişir. Dolayısıyla prim de değişiyor tabii ki. Yani düzenli ödemek demek her ay aynı miktar ödemek değildir. Asıl bakılması gereken bu prim sisteminin çalışmayla ilişkisi halindeki ne kadar parça, yani nerede, yeri nerede, buna bakılması lazım. Yani çalışan iş yerinde uzun süredir satışa veya işte performans sistemine bağlı olarak diyelim prim kazanıyorsa, bazı aylarda primin sıfır olması veya miktarın değişmesi tek başına bu ödemeyi kıdem hesabının dışına çıkarılması anlamına gelmiyor. Ben sana primini elden veriyorum. İşte senin primin sürekli değişiyor. Bunlar daha sonra bizim kullanabileceğimiz, nasıl söyleyeyim, iş kanununda ve davada, yani hukukta kullanabileceğimiz şeylerdir aslında. Bunu maalesef ki çok iyi bilmedikleri için tamamen işini iyi yapanları dışarıda bırakıyorum bu arada. Ama bu konuda hakim olmayan, hiçbir şekilde iş kanunu okumamış vesaire, bunlar biraz maalesef eksik prim de almış olabiliyorsunuz. Yani pardon, tazminat da almış olabiliyorsunuz. Peki hesap nasıl yapılacak? O kısmı geleyim. Şimdi vatandaş açısından işin en önemli kısmı tabii ki bu para, hesap. Değişken bir primi son aya bakarak hesaplamak adil olmaz. Mantıklı da olmaz. Çünkü çalışanın son ayında satışlar çok yüksek de olabilir, tam tersine düşük de olabilir. Bu işin nasıl, yani kendi doğasıyla alakalı. İşte ne bileyim, yazın mesela atıyorum ne satıyorsunuz diyelim. Vantilatör. Hadi vantilatör diyeyim. Yazın inanılmaz bir satış yaparsınız, prim yaparsınız. Kışın kim vantilatörü, kim ne yapacak mesela? O yüzden bakılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle değişken nitelikteki ödemeler uygun dönem ortalaması üzerinden hesaplanması ve buna göre bir adil sistem olması lazım. Mesela örneğin çalışan diyelim son 12 ayda toplam 120 bin liralık bir satış yaptı. Örnek veriyorum, tamam mı? Ve aylık ortalama 10 bin lira gibi prim aldı diyelim. Temel brüt ücrette 40 bin lira. Şartlar oluştuğunda bu 10 bin liralık ortalama prim giydirilmiş ücret hesabına eklenir. Böylece kıdem tazminatı hesabında tabanı 40 bin değil 50 binden alması gerekir. Elbette kıdem tazminatı tabanı ayrıca var biliyorsunuz ama hesaplanan giydirilmiş ücret yürürlükteki kıdem tazminatı tavanının üzerinde değil ise eklenmesi gereken sabit olarak ödenen primlerdir. Bunlara bir ortalaması alınır. Neye göre, neye baz alınırsa, neye gelecek, nereye gidecek, bunların hepsinin hesabı ayrı yapılması gerekir. Şimdi bir ödemenin adına değil işte gerçek niteliğine bakmak gerekiyor diyorum ya. Burada yani en önemli şey çalışma hayatında bir ödemenin adına bakıp karar vermek verilemez. Satış primi, performans, teşvik, bonus ne denilmiş olsun? Asıl soru şu. Bu ödeme gerçekte çalışanın ücret sisteminin bir parçası mı? Genelde öyle oluyor. Çünkü bir ödemenin miktarının değişmesi onun ekonomik değerinin ortadan kaldırmıyor. Yani bu adama bu para veriliyor arkadaş. Ya da bu hanımefendiye veriliyor yani. O yüzden çalışan yıllarca temel maaşının yanında prim kazanmışsa, belli dönemlerde bu ödenmişse ve gelirinin önemli bir bölümünü buradan elde etmişse ki genelde öyle olur. İşten ayrıldığı gün bu kazancın tamamen görmezden gelinmesi çok büyük bir hatadır. Ve düşük bir kıdem tazminatı ödenip yollanması da bir hatadır. O yüzden bu nedenle kıdem tazminatını sadece çıplak maaşın karşılığı gibi düşünmemek gerekiyor. Yani kıdem şartları taşıyan yan haklarla birlikte çalışanın emeği ekonomik karşılığı üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu çalışan da kendi hakkını savunmak için yapmalı. İşte insan kaynakları da bunu yapmalı, patron da bunu yapmalı. Yani adalet diye bir şey vardır ya, derler ya. Yani anladınız mı? Ne demek istediğimi çok iyi anladınız bence. Sadece satış primi mi? Hayır bu arada. Çalışanların gene dikkat etmesi gereken bazı başka kalemlerimiz var. Mesela yemek yardımı, yol veya servis yardımı, bazı ikramiyeler, işte kömür yakacak gibi ya da kira gibi para veya para ile ölçülebilen ve süreklilik niteliği taşıyan menfaatler, yani cebimize giren para diyeyim, somut durumlarına göre giydirilmiş ücret hesabında değerlendirilmelidir. İşveren tarafından çalışan adına karşılanan bazı özel sağlık sigortaları, hayat sigortaları, işte bin ne bileyim işte tamamlayıcı emeklilik, işte yok BES, yok bilmem ne, artık neyse hani ne şey yapıyorsunuz, bu tip primlerin de bu değerlendirmeye konulması gerekiyor. Ama bunun tersini de söylemek nasıl gerekiyor? İşveren tarafından yapılan her ödeme otomatik olarak kıdem tazminatına girmiyor. Bunlar değerlendiriliyor ama tam olarak da girmiyor. Çünkü yasada açık var. Sorun orada. Yani bu anlattıklarım %100 sizin yasal hakkınız olarak gelmiyor. Aslında giydirilmiş ücret olarak yapılan bütün yardımlar, ödenen her ücret sizin normal ücretinizin üzerine eklenmesi lazım kıdem alınırken. Ama işte arada bir açık var. Süreklilik taşımayan öneler, mesela sadece kışın Ocak ayında kömür yardımı yaptılar diyelim. Bunlar mesela girmiyor. Ama yani şöyle baktığınız zaman işte satış, o yüzden satış diyorum. Satışta bir prim usulü vardır ama kömür yardımı sürekliye girmediği için mesela onu katamıyorsunuz. Normalde katılması gerekiyor. Bazen 6 ay boyunca yardım yapan şirketler de var. O zaman katılması gerekiyor. Yani ödemenin niteliğine, sürekliliğine ve çalışma ilişkisi içindeki yerine bakmak gerekiyor. Peki işveren açısından ne oluyor? Biliyorsunuz ben adaletli insanım arkadaşım. Önce çalışan, sonra işveren. İkisini de düşünürüm. Şimdi madalyonun bir de tabii işveren tarafı var. Bu karar sadece çalışanlara kıdeminizi kontrol edin mesajını vermek için yapmıyorum. İşverenlere ve insan kaynakları birimlerine de aslında önemli bir uyarı haline geliyor. Primli çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken değişken primleri sadece her ay ödenmediği için düzenli değil gerekçesiyle dışarıda bırakmak uymuyor. Yani şeye uyuşmuyor. İleride bir dava açıldığında bir kişi atandığında vesaire talep edebilecek çalışan bunu. Çünkü bunların dahil edilmesi gerekiyor. Kıdem eksik hesaplanmışsa farkını talep etmek için sizi işvereni de dava edecek, boş yere siz uğraşacaksınız. Uğraşacak. Faizi belki olacak. İleride maliyetler yükselecek. Yani bugün hesaplamalı birkaç kalemi dışarıda bırakıp daha düşük ödeme yaparak yarın işveren açısından daha yüksek maliyetlere dönebiliyor. Cezalara dönebiliyor, denetime dönebiliyor. Bir işçi dedi ki Ahmet Bey dedi senin şirketinde 10 yıldır çalıştım. Ver tazminatımı. Ödediniz son brütten. İşte 50 bin lira brütü var. Ödediniz. Sonra baktı ki yok ya benim şeyim vardı, primim vardı. Size bir dava açtı diyelim. Ne olacak sonunda? Sizin Ahmet'e ödeyeceğiniz rakam önemli değil. Tamam, Ahmet'in hakkı neyse, evet biz yanlış hesap verdiniz diyelim Ahmet'in ücretini ve kabul ettiniz mahkemeyi. Ne olacak? Ben söyleyeyim ne olacak? SGK'dan denetmen gelecek, vergiden denetmen gelecek, bütün defterleriniz, özlük de hepsi kontrol altına gelecek. Çünkü dava açılması demek işçi tarafından bordro kontrolü için sıraya girmeniz demektir. Bir de bu kısmı atlamamanızı rica ediyorum. Yani tek tek kontrol edin. Herkesin özlük dosyası olsun. Herkesin hakkı ödensin. Artık ondan sonra başınıza bela olmasın hiçbir şey. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hani amiyane oldu ama yani neticede çözebileceğiniz bir şey varken sonradan niye zora giresiniz? 3 sene 4 sene bir davayla niye uğraşasınız? Primi işveren istediği zaman kaldırabiliyor mu? Mesela önemli konulardan biri, işverenler varsa dinleyen, şöyle bir durum var. Eğer prim uygulaması iş yerinde yerleşmiş, çalışma koşullarının bir parçası haline gelmiş ise işverenin bunu tek taraflı olarak kaldırması mümkün değil. İşçi aleyhine değiştirmesi ayrıca iş kanunu 22. maddesine de aykırı bu arada. O yüzden iki taraflı konuşulması gerekiyor. Yani bugün şöyle düşün, bugüne kadar prim veriyordum ama yarından itibaren sana vermeyeceğim prim demek maalesef hukuken sorun çıkarır size. Çünkü o işe girerken zaten böyle girmiş. Yani bu EYT gibi düşünün ya. Hani daha önce işte 5000 günde emekli oluyorlardı, sonra yaş koydular, şimdi EYT çıktı emekli oldu. Onun gibi bir şey. Çünkü ücret çalışma ilişkisinin en temel unsurudur ve en yüksek motivasyondur. Para severiz. Allah kimseyi eksik bırakmasın ama yani iki tarafı da korumak zorundayım. Çünkü işçi de hakkını alsın, işveren de ekstra cezalarla karşılaşmasın istiyorum. Yani burada devleti de aynı şekilde koruyorum. Yani niye gelsin denetim size ki? Ne gerek var yani? Şimdi çalışan işten ayrılırken ne yapılmalı? Ben burada çalışanlara özellikle onlara söylemek istiyorum. Kıdem tazminatınız hesaplandığında sadece son bordrodaki temel ücrete dediğim şartlar var ise bakmayın. Geçmiş bordrolarınızı çıkarın. Geçen hafta da ben bunu söyledim. Bordrolarınıza sahip çıkın. İşveren bunu vermek zorunda, işçi de bunu almak zorunda. Bu sizin evrağınız, dekontunuz. Alkış yaptım, duydunuz galiba. Yanlışlıkla oldu biraz, belki ses gelmiştir ama. O yüzden her şeyi karşılaştırmak için buna ihtiyacınız var. Ne kadar satış yapıldı? Performans priminiz neydi? Yemek ve yol yardımlarınız var mıydı? Düzenli aldığınız diğer ölçülebilir paralarınız, menfaatleriniz neydi? Bunları kontrol etmek için söylüyorum. Özellikle aynı iş yerinde mesela 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışan insan var. Öyle düşünün. Bunların geçmişe dönük hesaplamasını yapması mümkün olmuyor. Özetle burada yani Yargıtay'ın kararı üzerinden aslında bu konuyu anlatıyorum. Çünkü tamam, Yargıtay kararları emsaldir ama hani illa uygulanacak diye bir kaydı yok. Ama var böyle bir karar ve bunu kullanabilirlerdi. Yani değişken olmak hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bir satış veya performans priminin her ay aynı miktarda ödenmemesi. Özetliyorum konuyu. Hatta bazı aylarda hiç ödenmemesi tek başına o primin kıdem tazminatı hesabının dışına çıkmasına yetmiyor. Maalesef yetmiyor. Önemli olan ödemenin gerçek niteliği, çalışma ilişkisi içindeki yani durumu. Yani bu adam satış yapıyor, bu adam primle çalışıyor, bu adam bana sözleşme imzalarken işte atıyorum 40 bin lira net ücret ve artı prim olarak mesela yapıyorsunuz. Özlük dosyasını eline vermemiz işçinin de bir anlamı yok. Çünkü mahkeme isteyecek zaten, mecbur vereceksiniz. Yani onu da hani anlatmak istedim. Anladınız herhalde. Dolayısıyla çalışan açısından da işveren açısından da yapılması gereken şey aynı. Kıdem tazminatını sadece son rakam değil, diğer giydirilebilen ücretlerin üzerinde de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bazen çalışanın gerçek ücreti bordronun en büyük rakamı olmuyor. Maaşın yanına yıllar boyunca eklenen primler, yemek, yol, ikramiye ve diğer yan haklar saklı olabiliyor. Kısacası kıdem hesabında küçük görülen bir bordro kalemi yıllarca birikmiş bir miktarı işçi alamıyor. İşveren de bunu vermediği için işçi dava açıyor, daha büyük sorunlara dönebiliyor maalesef. O yüzden dikkat etmek ve ona göre davranmak gerekiyor. Yani hakkaniyetli olalım. Yani tamam, evet çok zor artık ekonomi falan. Yani çok zor, herkes için çok zor. Küçük işveren için çok, büyük işveren için zor. Herkes için her şey çok zor. Ama sonrasını yani şey gibi, ne bu? Ağaca tırmandım ama sonra nasıl ineceksin? Derler ya, hani öyle bir laf vardır. Büyükler öyle der. En azından benimkiler öyle diyordu, sizinkileri bilmiyorum. Şimdi başka bir konuya gireyim size. Fazla çalışan neden daha düşük emekli maaşı alıyor? En çok gelen sorulardan, ben videoda atmıştım, bilmiyorum yani takip eden var mı Instagram'dan vesaireden beni, ama yani daha fazla çalıştıkça daha az maaş alan insanlar var. Ve sorun şurada başlıyor. Adam 7000 günle emekli olmuş, öbürü 5000 günle olmuş. Oturuyorlar, konuşuyorlar. O ondan 10 bin lira daha fazla alıyor.
17: Beyza Hanım diyor, kesin bir yanlışlık var diyor, hesaplayalım diyor.
16: Niye? Sorun ne? Bir de 2026-2027 meselesi var. Daha önce de değinmiştim ama yeni yeni şeyler geldikçe tekrar değinmek istiyorum bunlara. Yeni yeni bilgiler geliyor, yeni yeni duyumlar geldiği için. Şimdi emekliliği yaklaşanların kafasında en çok bu var. 2026'da mı olayım, 2027'de mi olayım, en önemli şey, ya da daha çalışayım mı? Şimdi rakamlarla ve örneklerle anlatacağım ben bunu ki, çünkü insanın aklına doğal olarak şu geliyor. Ben bir yıl daha çalışsam, bir yıl daha prim ödersem emekli maaşım yükselir mi? Ama şimdi mantıkla sosyal güvenliği aynı kese, yani aynı kefeye koyamazsınız, tamam mı? Ben hep danışanlarıma aynı şeyi söylerim. Lütfen şu mantığınızı kapının dışında bırakın. Şimdi ben size kanunu anlatacağım. Aynı şekilde size de bunu söylüyorum. Çünkü sosyal güvenlik sistemindeki hesaplama her zaman bu mantıkla ilerlemiyor. Bu yoğurt 50 lira, öbür yoğurt 20 lirayla ilerlemiyor maalesef. Bazı durumlarda daha uzun süre çalışan kişi, daha erken emekli olan kişiden daha düşük aylıkla karşılaşabiliyor. Çünkü maaş hesabı ve sosyal güvenlik bireyseldir. Söylediğim tek laftır. Nasıl oluyor? Mesela örnekle gideceğim. Tamam mı? Örneğe gireyim. Dur gireyim. Sonra şarkı arası vereceğim size. 35 yıl çalışan mesela, ne diyeyim? Abuzer Bey diyeyim. Hadi yeni isim bunu koydum. 36 yıl çalışan da Ayşe teyze var. Tamam mı? İlk örneğimizde yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen iki çalışandan bahsedeceğim. Şimdi Abuzer Bey'in 35 yıl çalıştığını ve 2024'te emekli olduğunu düşünelim. Bu hesaplamaya baktığımız zaman Ocak 2027'de işte 152 bin liraya falan ulaşıyor maaş. Şimdi Ayşe teyzeye bakalım. Ayşe teyze de Abuzer Bey'den bir yıl daha fazla çalışıyor ve o da 2025'te emekli oluyor. Tamam mı? Aralarında bir sene var. Normalde ne bekleriz? Değil mi? Hani mantık. O yüzden bırakın diyorum ya. Bir yıl fazla çalıştı. Daha fazla prim ödedi Ayşe teyze. O halde maaşı tabii ki Abuzer Bey'den yüksek olmalı, değil mi? Fakat tam tersi oluyor. Ne oluyor? Hülya Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım koydum. Ne koydum adını unutuyorum. Ocak 2027'de mesela emekli oldu diyelim, 123 bin lira aldı diyelim. Yüksek maaştan bahsediyorum bu arada. Daha önce emekli olanla 29 bin lira fark var. Yani bir kişi 35 yıl çalışmış, diğeri 36 yıl. Yani aralarında bir yıl fark var. Ama bir yıl fazla çalışan daha yüksek almıyor. Bakın tekrar hesabı söylüyorum. Abuzer 24'te emekli oluyor, 152 bin lira alıyor, yüksek maaş çalışmış. Ayşe teyze de bir sene sonra emekli oluyor, 123 bin lira alıyor. Yani arada 29 bin liradan fazla fark var. İşte vatandaşın nasıl olur dediği nokta aslında bu. Yani sizin de dediğiniz nokta bu. Çünkü emekli halinde yalnızca kaç yıl çalıştığınızın hiçbir önemi yok. Hangi yılda girdiğiniz, hangi yılda emekli olduğunuz, hangi yıllara nasıl bir kazanç sokulduğu. Yani mekanizma o kadar karmaşık ki aslına bakarsanız. Yani düz anlatabileceğim bir kısmı kalmıyor bu. Bir şarkı arası veriyorum. Oradan bir başka örneğe geçeceğim.
15: Melis Elmen'le çalışma hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen olarak her yıl düşen maaşlarınızı anlatmaya devam ediyorum. Şimdi mesela şey diyelim, örnek kimi diyelim, işte Ayşe dedik, Fatma diyelim. Fatma Hanım'a da, hadi Fatma dedim ya. Şimdi Fatma Hanım örneğini mesela konuşacağım sizinle. Fatma Hanım da demin dedim ya, Avuzer Bey'den 2 yıl daha fazla çalışıyor. Yani çalışma süresi daha da uzuyor. Şimdi 2026 yılı sonunda emekli olacak. Aylığı da işte 126 bin. Ama burada değişen ne? Fatma Hanım bir ay daha çalışayım, 2026 sonunda olacak ya, Ocak 2027'de emekli olayım derse, şu an baktığımız sisteme göre 126 bin lirası 122 bin liraya düşüyor. Yani o kadar fazla değişken var ki, yani sadece emeklilik başvurusu gün olarak bile maaşta 4000-5000 lira fark ettirebiliyor. Burada önemli bir uyarı yani olarak söylüyorum. Bunlar herkes için geçerli değil. Belirli kazanç, belirli çalışma süreleri, belli işe girmeler üstünden gelen bir örnek hesaplama yapıyorum. Bazen Ahmet'le Fatma'nın arasında da hiçbir fark olmaya da biliyor. Ama bunların da olduğunu gördüğümüz için, sonuç üretilebilmesi için bunları konuşmamız lazım. Peki neden böyle oluyor? Haydi bakalım. Çünkü emekli maaşı, hep söylediğim gibi, yalnızca prim gününe bakılarak hesaplanmıyor. Geçmiş yıllardaki prime esas kazançlar, aylık bağlama oranları, kazançların güncelleme sistemi, emekliliğin başvurusunun yapıldığı yıl, başvurduğunuz yıl, belki bir sene iki sene hiç çalışmadınız, o aradaki boşluk, hepsi etkiliyor. Dolayısıyla bir yıl daha prim ödedim, maaşım kesin yükselir diye otomatik bir sonuç yok. O yüzden sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen burada hesabını yapıyor. Şaka bir yana, yani bu konuda bir danışın. Yani çalışmak istiyorsanız ve hemen emekliye başvurmak, ben biraz daha çalışmak istiyorum, maaşımı yükseltmek istiyorum vesaire, bunun için bir yardım mutlaka alın. Çünkü fazladan çalışma bazen aile arttırıyor, bazen arttırmıyor. Ve sosyal güvenlik kurumlarında hesap sistemi otomatiktir. Kazancınız üzerinden gelir. Ama ben ve üstadlarım gibi insanlar da bu işi neden yapıyor? Ben sizin 3 yıl sonra da alacağınız maaşı, ne kadar prim ödeyip ne kadar maaş alabileceğinize, enflasyonu vesaire dışarıda bırakarak, bugünün rakamı olarak hesaplayabiliyorum. O yüzden yardım almanızı istiyorum. Şimdi bir de asgari ücretli için mesela konuşalım bu maaş meselesine. Asgari kazanç yaptı diyelim, ömür boyunca 35 yıl çalıştı ve 2024'te emekli oldu diyelim. 33 bin lira da maaş aldı. 36 yıl asgari ücretten biri çalıştı. O da emekli oldu, 26 bin lira aldı. 37 yıl çalıştı biri. O da 2026 sonunda emekli oldu. O da 26 bin lira alıyor. Yani aynı kişi emekliliğini bir ay daha erteleyip emekli olursa, örnek mesela bu bahsettiklerden 25 bin liraya kadar düşebiliyor maaşı. Yani 2024'ten 2027'ye geliyorum bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece asgari ücretle aynen devam ediyor. 33'ten 25'e düşüyor. Şimdi burada tabloda yan yana şöyle bir şey yapacağım. Rakam vereceğim size. 35 yıl çalıştın, yaklaşık 33 bin lira aldın. 36 yıl çalıştın, 26 bin liraya düştün. 37 yıl çalıştın, 26.300'e düştün, hatta bir tık altına. 37 yıl bir ay daha fazla çalıştın, bu sefer 25 bine düştün. Yani burada ne kadar çok çalışırsam emekli ailem o kadar yükselir mantığı çalışmıyor. Kazançlar, girişler, bunlar çok önemli. 35 yıl çalışan kişinin aylığı 37 yıl çalışan birinin aylığından daha yüksek oluyor. Ben 40 sene çalıştım orada işte kurumda, benim ailem daha çok olmalı diyor. Değil işte, sistem böyle yürümüyor. Çünkü bir oranlama var. Yani tamamen mantığınıza oturabilecek tek kelime bu aslına bakarsanız. Bütün sistemin olayı oranlama. Oranlama nasıl oranlama? Ne kadar fazla yıl artarsa kazanç oranlaması olarak o kadar bölünüyor, daha düşüyor. Bu asgari ücretlerde mesela geçerli. Ha, bazı durumlarda farklı şeyler olabiliyor ama bireyseldir. Maaş hesabı bireyseldir. O yüzden sadece örneklendiriyorum, bilgi vermeye çalışıyorum size. Şimdi her zaman da çalışmaya devam etmek zarar mı? Burada dikkatli olarak konuşmam gerekiyor aslında. Yani çalışmaya devam eden herkesin, demin dediğim gibi, emekli maaşı illa düşer diye bir kaide yok. bir kural yok. Ben sadece örneklendiriyorum. Lütfen bunun altını özellikle çiziyorum. Hangi kazanç üzerinden çalıştınız? Asıl mesele bu. Primlerin değeri, primlerin hangi aylara, hangi yıllara yattığı o kadar önemli ki bunlar. Özellikle asgari ücret veya düşük kazanç üzerinden prim ödeniyor ise fazladan prim günü her zaman beklenen ölçüde bir aylık artışı yaratamıyor. Çünkü oranlama bölünüyor. Yani 30'u 10'a bölmek mi, 20'yi 10'a bölmek mi, anlatabiliyor muyum yani? Buradaki sıkıntı bu zaten. Özellikle de emeklilik yılı mesela değişince her yıl biliyorsunuz farklılıklar oluyor. Çünkü geçmiş yılın, yani siz mesela 2026'da emekli olurken 2025'in değerlerine ve büyümesine göre oluyorsunuz. 2027'de 26'nınkile göre oluyorsunuz. Bu da mesela bir değişiklik. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani 2026 mı, 27 mi avantajlı? Yani şimdi bu şu gün için konuşuyorum, tamam mı? Yani şu an dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Çünkü daha önümde bir sürü veri olacak. Enflasyon verisi olacak. Ve bu soruyu çok fazla soran var. 2026'da mı olayım işte? Ocağımı bekleyeyim. Şimdi 2026 sonunda emeklilik Ocak 2027'ye göre şu anda taşlı görünüyor. Yani şu an dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Bu değişebilir de diğer enflasyon verileri gelince. Örneğin mesela Fatıma teyze 2026 sonunda 126 bin lira alıp Ocak'ta 122 bin lira alır gibi görünüyor. Askeri kazanç örneğinde, yani en düşük ücretle çalışan 26 bin lira 2026 sonunda alırken 2027'ye geçerse en düşük emekli aylığın altına düşüyor. Yani 25'e düşüyor. Kök aylık meselesi, zımbırtısı falan devreye giriyor. Yani bunun altını o yüzden çiziyorum. 2027 yılı için bugün kesin bir rakam veremiyorum. Ama şu an 2026 daha mantıklı görünüyor. Çünkü 2025'in verileriyle emekli olunacağı için bunu düşünmeniz gerekiyor. Yani enflasyon, büyüme henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla biz bunu sadece örnek olarak, yani şimdiden öyle bir örneklendiriyoruz. Çünkü çok soran insan var. Peki siz neye bakacaksınız? Bence emekliliği birinizin geldiyse sadece takvim önemli değil. Kendi çalışma hayatınızın hesabınızı çıkarmanız gerekiyor. Mesela işte dediğim gibi 2026 sonunda mı olayım? 2027'de mi olayım? Bir yıl daha çalışırsam ne kadar ücret kazanırım? Maaşım ne kadar artar? Çünkü 360 günde bir ücret artar bu arada. Bu sürede vazgeçtiğim emekli aylığı bana zararlı mı, karlı mı? Bunu da hesaplamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece işte mesela 2000 lira aylık artacak diye çabalarken 6 ay aylık almıyorsunuz mesela. Bir de o yanı var. Kıdem tazminatınıza ne olacak? Prime esas kazanç ne durumda? Bütün bunları aynı masaya koymanız gerekiyor ve bir hesap yapmanız gerekiyor. Çünkü bazen 2027'de maaşın 2000 lira daha yüksek olacak diye demin dediğim gibi o kadar bekliyor ki, ama yani 12 aylık emekli maaşı çöp mesela. Ya mantık oturmayabiliyor. Biz bunu öngörebiliyoruz, yani öngörebiliyoruz. Dolayısıyla yalnızca bağlanacak aylığın yüksekliği değil, toplam ekonomik bana ne gelecek? Bu önemli. Bakın mesela hadi daha faydalı diyelim. 2027 daha faydalı diyelim. 1000 lira daha fazla alacaksınız. Ama 2026'da olmamak için 2027'yi beklediniz. Öyle yaptınız. Tamam. O paraya da zaten ihtiyacınız mesela yok. En kötü bir ay, iki ay önce parayı alıp çocuk okutursunuz. Bir sevap yaparsınız. Mesela bu da bir seçenek gibi. O yüzden bunu, yani özetleyeyim ben. Emeklilik sisteminde fazla çalışmak otomatik olarak daha yüksek maaş anlamına gelmiyor. 35 yıl çalışan biriyle 37 yıl çalışan biri arasında farklar çıkabiliyor. Dolayısıyla emekliliğe yaklaşanlara söyleyeceğim tek şey, yani biraz daha çalışın, maaşım kesin yükselir değil. Bir bilene danışın, bir üstada, bu hesabı yapabilen birine danışın, öyle adım atın. Çünkü her zaman en çok söylediğim laf budur. Emekli maaşı devletten gelir. Satamazsınız, demezsiniz, tüketemezsiniz. Her ay o maaş gelir ve çok önemlidir o. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah kimseyi düşürmesin. Ama en kötü o emekli maaşına bağlanırsınız. Bir köye gider yerleşir. Bir ekmek domates alırsınız ama paranız gelir her ay. O yüzden bu hesabın yapılması ve değerlendirilmesi çok önemli. Ne zaman ve nasıl yapacağınızı önceden planlamanız gerekiyor. Belki 10 sene sonra emekli olacaksınız. Belki 20 sene sonra. Tamam, kesin bir rakam çıkmaz ama en azından bir planlama çıkar. Ne ödeyeceğiniz, ne yapacağınız, atacağınız adımlar, attığınız taş ürkütünüz kurbağaya değecek mi, değmeyecek mi? Yani bunların yani her şeyin bir şeyi var yani. Her şeyin bir uzman, her şeyin bir şeyi var. Yani ne diyeyim? Mesela elinize matkap alıp da evin duvarlarını deliyor musunuz? Hayır, usta çağırıyorsunuz. Çünkü o işi o adam biliyor. Ama siz mesela kendi işinizde belki CEO'sunuz, belki müdürsünüz, belki çok yüksek bir konumdasınız. Ama sizin işinizi de usta yapamaz gibi. Öyle düşünün. Şimdi bir de şey söyleyeceğim. Bu ara çok dönüyor sosyal medyada. Mesai bitiminde bu WhatsApp üzerinden, işte diğer yaşama mecraları üzerinden biraz mobbinge giren gecenin bir yarısı mesajlar geliyor. Bununla ilgili çalışan mesai dışında bunlara cevap verip vermemek zorunda mı? Bunu bir değineceğim. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Çünkü hep şey diyorlar yani, bana mobbing mi yapıyorlar? Neden böyle gibi? Şimdi çalışma hayatında özellikle son yıllarda hepimizin hayatındaki en önemli konu bu. İsteyen istediği zaman istediğini yazıyor, biliyorsunuz. Özellikle mesai bittikten sonra işvereniniz, müdürünüz, bir üstünüz neyse size mesaj atarsa cevap vermek zorunda mısınız, değil misiniz? Çünkü eskiden iş yerinden çıkıyordunuz, hiçbir şeye bakmak zorunda değildiniz. Ama artık teknoloji o kadar hayatımızın içinde ki, saat akşam 9 oluyor mesela, bir mesaj geliyor. Sana bir mail attım, şuna bir bakıp inceler misin? Hafta sonu izniniz var, pazartesi için bu dosyayı hazırla mesela. Bunun hepimizin başına geliyordu. Hatta bazen mesajların altında genelde çoğumuz şey yapıyoruz. O mavi tikler okundular mı falan kapatıyoruz, ama kapatmadığınız zaman onu her görünce bir de şöyle bir geri dönüş oluyor.

0: vermek zorunda aslında değilsiniz diyemiyorum. Genel ve mutlak bir düzenleme yok. İş kanununda da böyle bir açıklama yok. Ama diğer taraftan mantık çerçevesinde baktığımız zaman 7 gün 24 saatte oluşabilir olmak zorunda değilsiniz. Çünkü kimse köle değil. Ne işveren sizin sahibiniz, ne siz onun kölesisiniz. Yani bu bir mantığa oturtmak gerekiyor. Şimdi kritik nokta bu ama işin mahiyeti bunu gerekiyordur. Örneğin mesela Amerika ile çalışıyorsunuzdur diyelim. Amerika'daki müşteriyle saat farkı var. Ona göre mesela olabiliyor. Bu değişken bir konu. Kritik nokta bu. Yani mesai dışında gelen bir mesaja yalnızca bilgi vermek amacıyla mı gönderiliyor? Yoksa çalışanın fiilen yani mobbingle iş yapması mı isteniyor? Örneğin mesela işveren akşam saatlerinde yarın toplantımız saat 10'a alındı dedi mesela. Bu bir şey değil. Bu bir bilgi verme. Ama mesela çalışan eve gitti, işlerini bitirdi, işte tatiline de çıkıyor. Yarın bu işi hazırla derse çalışma süresi ve fazla çalışma kısmında tartışmaya giriyor. Bakın şey kanunda bunun bir maddesi yok ama daha sonra hukuka taşıdığımız zaman bunlar kullanılabilecek şeylere dönüyor. Normalde yapılmaması gerekiyor. Yani teknolojinin tabii değişmesiyle çalışma hukukunun temel mantığı ortadan kalktı. Değişik bir konuya geldi. O yüzden bir düzenleme yapmaya çalışıyorlar biliyorsunuz ki. Bilgisayar başında iş yapılıyor, telefonda yapılıyor. Sonuçta ortada bir şey var. Ama akşam WhatsApp mesajına cevap vermediniz diye sizi işten çıkaramaz. O kadar da değil arkadaşım. Tamam, bazı mahiyetler var, bazı işler bazı zamanlarda hızlı bir şekilde çözülmesi gerekebiliyor. Ama bu bir haklı ya da haksız fesih diyeyim, ona girmez. Yani size tazminatsız benim WhatsApp mesajlarıma bakmıyor, gece 9'da falan, bu olmaz. Bunu biz ne yapacağız? İdari yoldan maalesef çözemeyiz. Hukuka taşınacak bir konu tamamen. Burada da işte hakimin ve bilirkişinin takdir yetkisine dönecek. Bu çok artık başka bir konuya geliyor. Şimdi örneğin normal çalışma düzeninde bir ofis çalışanıyla işte görevi gereği nöbet ve çağrı sistemi bulunan bir çalışanın durumu aynı olmayabiliyor işte dediğim gibi. Dolayısıyla her olay ve her çalışan kendi koşullarına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Ama özellikle şöyle söyleyeyim, bir çalışanın sürekli olarak mesai dışında bir mecradan zorlamak, çalıştırmak, normal çalışma düzeninin bir parçası haline getirmek hukuka tamamen taşınacak bir konuya dönüyor. O yüzden ulaşılabilir olmak başka, zorla çalıştırılmak başkadır. İkisi arasında bir fark var. O yüzden bu konuda çalışanın yani telefonu cebinde diye işveren onu 24 saat arayamaz. Böyle bir yani nasıl söyleyeyimse hukukta böyle bir şey yani kanunda böyle bir şey yazmıyor ama mantığa da sığmıyor. Yani hayatın doğal akışına sığmıyor aslında. Yani biz bunu hukuka taşıdığımızda bunu kullanıyoruz. Hayatın doğal akışına uymayan bir sebep bu. Tamam, çok özel bir durumdur. Bir kere yapılmıştır vesairedir. İşte dediğim gibi yabancı müşteriniz vardır. Odur budur ya da kendi çözememiştir müdürünüz. Odur budur. Hani bir kereye mahsus, iki kereye mahsus yapılır. Ama sürekli böyle bir taciz varsa o zaman mesai bittiği için sizin aslında hayatın doğal akışına göre çok da cevap vermeniz gerekmiyor. Ama işinize sahip çıkmak istediğimiz için biz Türk insanıyız biliyorsunuz. İşimize hep sahip çıktığımız için genelde bu biraz size kalıyor ve ne kadar sıklıkta işte dediğim gibi istediğine olarak da çok değişken bir konu bu. Yani dinlenme hakkınızı eğer ortadan kaldırıyorsa bu bir sıkıntı ama atıyorum gece 11 oldu diyelim. Bir şey soracağım, müsait misin bir şey soracağım diye bir mesaj atması bir şey çözememiştir. Bu bir taciz değildir bu arada. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani illa size mesaj attı diye bir mobbing olduğunu düşünmüyorum. Genelde de hukuka geldiğimiz zaman da zaten böyle bir şey olmuyor. Evet, bu haftada çalışanlarımı korudum, işverenimi korudum, ne yaptım artık siz karar verin. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ekstra sorularınız olursa isterseniz Radyo Sputnik WhatsApp hattından ya da benim sosyal medyam üzerinden yazabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyen de özellikle yaz. Artık zaten Eylül'e de geldik. Ay da bitiyor. Kış da geliyor. Biraz en azından kışın şeyini üstümüzden atmak için rehavetini mi ne derler? Böyle işlerinizi halledin. Her şeyi çözün. Rahat rahat artık kışın evden çıkamayacağız çünkü bu soğuklarda muhtemelen. Bence hala soğuk. Yani. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Saygılar ve sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma %% kaç zam?

0: hakkım var mı?
1: Kaç yıl çalışmam gerekiyor?
0: Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'leşme Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Rusya Federal Güvenlik Servisi, kısa adıyla FSB, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçilik'teki güvenlik sistemleriyle diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını belirtti. Servis, elde edilen bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısı planında kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi. FSB'ye göre operasyonun amacı İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri sağlamak. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri Kiev yönetiminin topladığı bilgileri İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik bir terör saldırısı düzenlemek amacıyla kullanmayı planladığını belirtti. Açıklamada söz konusu planın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmanın içine çekmeyi ve Batı ülkelerinden yeni silah tedarikleri elde etmeyi amaçladığı ifade edildi. FSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kiev yönetimi kendi siyasi varlığını sürdürebilmek uğruna en yakın stratejik müttefiklerine karşı dahi sabotaj ve terör eylemleri planlamaktan çekinmiyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli Büyükelçiliğin güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketlerine ilişkin bilgileri Karpenko isimli Ukraynalı bir bloggerın talimatları doğrultusunda topladı. Gelişmenin ardından FSB Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulundu. Servis ayrıca daha önce bu kişilerle iletişime geçmiş olan Rus vatandaşlarının acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi. Rusya Güvenlik Servisi, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçiliğin güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını, bu bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısında kullanılmasının planlandığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni tertip 50 lira ve 5 lira banknotların bugün tedavüle girdiğini açıkladı. Üzerindeki imzalar yenilenen banknotların boyutları, tasarımları ve diğer özellikleri aynı kaldı. Merkez Bankası imzaları güncellenen 50 lira ve 5 lira banknotların bugünden itibaren dolaşıma çıkarıldığını duyurdu. 1211 sayılı kanunun verdiği yetki kapsamında tedavüle sunulan banknotlar E9 emisyon grubunun 9. tertip 50 lira ve 8. tertip 5 lira küpürlerinden oluşuyor. Yeni tertiplerin her ikisinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunuyor. Karahan'ın imzasına 50 lirada Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Karahan'ın, 5 lirada ise Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Fatma Özkul'un imzası eşlik ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda yeni banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve önceki tertiplerin de dolaşımda kalacağı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni tertip 5 ve 50 lira banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini açıkladı. Yeni banknotlarda yalnızca imzalar değiştirilirken boyut, tasarım ve diğer özellikler aynı kaldı. 50 lirada Başkan Fatih Karahan'ın imzasına Gazi İshak Kara, 5 lirada ise Fatma Özkul'un imzası eşlik ediyor. Önceki tertip banknotlarda dolaşımda kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Sadece Osmanlı içindeki terör yapılanmalarına, çete eylemleri, o dönemin çete olarak tanımlanan, günümüze bakıldığında aslında günümüzde olsa terör olarak nitelendirilecek saldırılara bakın, aslında günümüzde de benzer şeyler olmuyor mu? Çatışmalar, savaşlar yok mu? Bölgenin kalbinde de başladığımız günden itibaren buna atıf yapıyoruz. Yani bir tarafta emperyalist bir zihniyet var, emperyalist zihniyetin saldırgan politikaları var ama o emperyalist zihniyetin de artık gerilemesi var. Artık geriye gidiyor. İngiltere artık iki tane uçak gemisinden birini satmayı planlıyor. Çünkü niye? Ekonomisi, savunma bütçesi bunu kaldırmıyor artık. Demek ki bir kara delikleri var. Bu kara delik artık başlamış. Bir süreç işliyor ve o kara delik onların ekonomilerini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün toplam borcu 36 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi bundan 60 sene önceki Amerika Birleşik Devletleri değil. Mesela işte Politico'da yazıyor. 70'lerin sonunda bir enflasyon dalgası oldu. Ondan sonra toparlandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri o dalgadan sonra en şiddetli dalgayla karşı karşıya enflasyonla ve artık bu toparlanabilecek, sürdürülebilecek bir ekonomi de değil. Mesela 36 trilyon dolar borcun yıllık geri ödemesi faiziyle beraber ilk defa Amerikan askeri harcamalarının üstüne çıkmış durumda.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ankara Gölbaşı'nda orman yangını çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de tamamlanan 26 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Seçiler zan istinafın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de tamamlanan 26 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan 3 yeni yatırımın da temelinin atılacağını belirterek toplam tutarı 10 milyar TL olan yatırımların Rizelilere hayırlı olmasını diledi.
2: 26 projemizin resmi açılışını yapacak 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmek. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor.
1: Sağlık yatırımlarına ilişkinde bilgi veren Erdoğan, Rize'de toplam yatak kapasitesinin 1235'e ulaştığını söyledi. 320 bin metrekarelik alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi'nin kesintisiz sağlık hizmeti sunacağını belirten Erdoğan, Çayeli Devlet Hastanesi'nin yapımında devam ettiğini açıkladı.
2: Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.
1: Konuşmasında hizmet ve yatırım vurgusu yapan Erdoğan, muhalefetin gündemiyle ilgilenmediklerini belirterek onların aralarındaki kavganın tarafı değiliz ifadelerini kullandı.
2: Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş. Bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
1: Ünlü futbolcuları da aralarında bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan, istinafın bozma kararının ardından yeni hakim karşısına çıktı. Adil yargılanmadığını öne süren Erzan, Arda Turan'a aldığı parayı 15 günde fazlasıyla geri ödediğini iddia ederek beraatini ve tahliyesini istedi. Van'da düğün görüntüleri sonrası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayınvalidesiyle bir kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan'ın ise arandığı bildirildi. Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 3'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Endonezya'nın Maluku kentinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Endonezya Jeofizik Ajansı'na göre tsunami potansiyeli yok. Ajansa göre depremin merkezi 143 kilometre derinlikte. Spor. Süper Lig'in 5. haftası bu akşam Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla açılacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.474 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 48.60, euro 56.43 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.851, çeyrek altın 11.174, tam altın 44.538, ata altını da 45.308 lira. Gelişmeleri aktardık. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Eylül 2026 günlerden Cuma. Bir haftayı kapatıyoruz. 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta İkiz Kuleler ve başkentinde de Pentagon'u hedef almıştı. El-Kaide uçakları ele geçiren El-Kaideciler ve ondan sonra bütün dünya değişti. Amerika'nın terörle savaşı başladı. 25 yıl geçtikten sonra Amerika Birleşik Devletleri yeniden savaş içerisinde. Ucu bucağı da gözükmüyor. Ara seçimlere gidiyor Amerikan Başkanı Donald Trump. 11 Eylül yıl dönümü, tabii saat farkı var. Amerika'da anmalar başladı. Aslında son yıllarda çok da sönük geçiyor. Hatta kimsenin çok da haberi olmuyor. Bir döneme damgasını vurmuştu ama tabii dönem değişti. Savaş ve çatışma dönemi açık biçimde ortada. Amerika, Bank of America 150 dolarlık petrol varil başına, kötü senaryo tabii bu, çiziyor. Amerika'da hisse senetleri üzerinden, petrol fiyatları üzerinden 1001 dolap dönüyor. Epeydir konuşmak istediğim makroekonomik durum, ABD'nin açtığı savaşlar eşliğinde dünyayı sürüklediği duruma bakacağız bugün. Tabii pek çok notu aktaracağım size. İran'dan, Ukrayna'dan, özellikle Batı Asya bölgesinde pek çok not var. Ama 11 Eylül'ün yıl dönümünde biraz Amerika'nın bizi sürüklediği makroekonomik düzene bakacağız. Epey erteliyorduk çünkü yaz ayları, tatiller denk geldi ve sonunda ekonomist Arda Tunca'yı yakaladım. Bugüne randevu kopardım. Programın son bölümünde konuşacağız. Son dönemde aktarmaya çalışıyorum sizlere aslında. Amerika'da tabii tahvil piyasalarında sıkıntılar var, enerjide sıkıntılar var, dizel fiyatları, jet yakıtı, Batı'nın hegemonya kırılmasında dünyayı aleve verdiği yerler yüzünden kendi toplumlarında zorladığı, hem Avrupa'da hem Amerika'da bir dönemden geçiyoruz. Tabii maalesef Amerika'da olan Amerika'da kalmıyor, o yüzden de küresel değerlendirmeleri ihmal etmemek gerekiyor. Arda Tunca'nın ben de değerlendirmelerini alacağım. 1980'lerden, 70'lerden başlayan ve mali kapitalizm, neoliberal modelinin hep Türkiye dahil olmak üzere her yerde neredeyse hakim olduğu bu Batı mali düzeni artık nereye evriliyor? Bu soruyu yanıtlamak gerekiyor. O açıdan anlamlı buluyorum. Evet, başka dediğim gibi notlar var tabii ki. Hürmüz Boğazı, İran'la ilgili gelişmeler, Yemen, bütün dünya Yemen'e bakıyor. Husiler muazzam bir taarruz başlattılar bu hafta. Aktarmaya çalıştım sizlere. Körfez bölgesi sıkıntılı. Hürmüz yüzünden sıkıntılıydılar. Bir de üstüne Kızılderiz hattı ekleniyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere. Lübnan, İsrail, her yerden maalesef olumsuz haberler olduğunu belirtmek gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa'da da dolu dizgin bir savaş koşusu, diplomasiyi bırakmış, savaşa koşan Avrupa ülkeleri görüyoruz. Hepsinin notlarını aktaracağım. Tabii son bölüme geçmeden bir de BRICS başlıyor. Cumartesi, pazar hafta sonuna denk geldi. Hatta liderler Yeni Delhi'ye, BRICS'in 18. zirvesi Hindistan başkentinde iş forumu başlamış durumda. İlk mesajlar veriliyor. Yayına girdiğim ana kadar görebildiklerimi aktaracağım size. Tabii BRICS Batı'nın hegemon olduğu düzendeki kırılmalarında, alternatif arayışlarının da ifadesi diyebiliriz. Bu seneki zirveyi tabii ya önümüzdeki hafta, daha da yarın değil elbette, yani cumartesi pazar araya girecek ama önümüzdeki hafta daha detaylı aktaracağım size. İlk notları bugün aktarmaya çalışacağım. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu, ekseni dinleyebilirsiniz. Karasal frekanslar dışında tabii aynı zamanda internet üzerinden dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden X hesabı Radyo Sputnik'in canlı yayınlar var. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yeterli. Aynı zamanda da web sitesinde sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız internetten de bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler New York'ta, meşhur Dünya Ticaret Merkezi New York semalarında arka arkaya tabii aralık tam unuttum ama bir saat arayla diyelim, yarım saat arayla iki yolcu uçağı kaçırılmıştı. Bu yolcu uçakları ve İkiz Kuleler'e aralıklı olarak daldılar. 25 yıl geçti efendim. Bu faciada Pentagon'da tabii Pentagon binası da hedef olmuştu, vuruldu. 2977 kişi İkiz Kuleler'de hayatını yitirdi. Tabii Amerika'da 25. yıl dönümü olduğu için son yıllarda çok da Amerika'nın dünya maceraları devam ediyor. Afganistan, Irak savaşları, bütün bunları 11 Eylül terörle mücadele başlığı altında her şeyi, ne kadar musibet varsa hepsini tetiklemişti. Çok ama son yıllarda sönük geçiyordu açıkçası. Bu sefer 25. yıl dönümü, 2977 can kaybedildi. Bunların hepsi Dünya Ticaret Merkezi'nin silüetini canlandıracak şekilde yavaş yavaş, Amerika'da da sabah oldu artık bu saatte. Dronlarla bir sergileme var. Aynı şekilde Pentagon'da da 184 kişi ölmüştü o dönemde. Onların anma törenleri var. Tabii New York daha çok dikkat çekici olan, belediye başkanı 25 yıl sonra bir Müslüman asıllı Amerikalı Mamdani. Tabii kürsüye çıktı, New York'un en karanlık günü diye 11 Eylül kurbanlarını andı. 2753 kişi saygılarını sundu ve kutsal yükümlülüğümüz onların fedakarlıklarına layık bir hayat sürmek dedi. Şimdi tabii ortada bir terör saldırısı var. Fedakarlık kısmını çok, yani kurbanların ailelerinin tabii fedakarlıkları oldu. Ondan sonra Amerika neokon politikalar doğrultusunda şekillendi. Bush, W. Bush diyelim, oğul Bush iktidara geldi. Ardından ya cumhuriyetçi ya demokrat, çok da fark etmeyen Amerikan yönetimleri bugün bizi Trump yönetimine taşıdı. Bugün de Amerika yine savaşta İran'la, şu an için düşük yoğunluklu bir savaşta. Amerika daha çok tartışılıyor artık, çünkü bütün bu askeri maceralar birilerinin ceplerini dolduruyor olabilir ama sıradan Batı yurttaşları için, Batı ülkelerinin yurttaşları için ne kadar ekonomik refahları bakımından ne sağladı elbette tartışmalı çeyrek yüzyılda. Evet, bugün İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Amerika'nın Bank of America kötü senaryoda, tabii ki bütün senaryolar kötü senaryo üzerinden konulmuyor ama $150 varil başına petrol fiyatları koyuyor. Dizel kıtlığı, dizel fiyatları artmış durumda. Jet yakıtı yokluğu, petrol fiyatlarında sert yükseliş, son dönemdeki saldırgan politikaların İslamabad mutabakatından, zaten o mutabakatı çok da uygulamak için imzalamadığı anlaşılmıştı hemen Amerikan yönetiminin, ama Haziran sonlarında ondan beridir çözemedikleri bir Hürmüz, kör düğümü diyelim, başka nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bu hafta $100 üstüne çıktı petrol fiyatları. Hepimizin cebini yakıyor bu arada. Amerikalıların da cebini yakıyor. Çünkü Amerika'da dizel fiyatı ilk defa $6 aştı. Trump'ın bütün vaatleri başkan seçilmeden önce hepsi çöpte gözüküyor. Daha da artacakmış gibi gözüküyor. Üstelik de ara seçimlerin öncesinde. Dün aktardım size, Amerikan Başkanı Donald Trump, tabii İran Savaşı ile ilgili, başka şeylerle ilgili her konuda fantazi dünyası konuşuyor ama 11 Eylül'ün yıl dönümünün hemen ardından, yani 11 Eylül'e ne kadar önem veriyorlar yıl dönümüne anmalara Cumhuriyetçi yönetim olarak, orası ayrı dava ama akıllarında ara seçimler var. 3 Kasım'da Amerika'da Kongre ara seçimleri olacak ve Donald Trump tabii ki sahne alıyor yine. İran Savaşı da dilinden eksik olmuyor. Dün aktarmıştım, 3 Kasım sonrası bitecek bu iş. Daha da uzun sürmez diyordu ama Beyaz Saray, Amerikan medyasına bakılırsa Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ya da Marco Rubio Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı Donald Trump'ın bütün bir Trump başkanlığı boyunca bu işin devam edeceği görüşlerini Trump'a iletmişler. Trump Fox News'a röportaj verdi. Yine pek çok laf ediyor. Görevinizin geri kalanı boyunca, bunlar konuşuluyor Amerika'da, sürecek mi bu savaş deyince hiç şansı yok. Not a chance diye böyle bir tepki göstermiş durumda. İşte İran'ın hala nasıl füze fırlattığını sorguluyorlar. Çok fazla füzeleri var ama her zaman zaten bir miktar füzeler olacak gibi yanıtlar veriyor. Pişman mısınız? Pişman değilim. Onlar değil. İşte biz devreye girmeseydik nükleer silah elde edeceklerdi falan filan. Tipik Trump. Evet, yani 3 Kasım'da mı bitecek? Ne zaman bitecek? İran ne yapacak bu arada? Tabii ki o da var. Hepsini tartışıyoruz. Ama Trump'ın asli derdi bugün 3 Kasım'a kadar, artık Eylül'ü neredeyse yarılıyoruz. 1,5 aylık bir süre kaldı. Dallas, Texas'taydı Cumhuriyetçi Ulusal Kongre. Sahne aldılar hem Trump hem Başkan Yardımcısı J.D. Vance. İşte Demokratları Radikal Komünistler diye komik bir biçimde nitelendirdi Trump. Hürmüz Boğazı için yine Trump Boğazı dedi. Adını öyle koyacak, çok kararlı. J.D. Vance Trump'tan önce kürsüye geçtiğinde 48. Başkan sloganları atıldı. Marco Rubio ile malum yarışıyor. Meksika ve Filistin bayrakları salonda bir protesto için çıkartıldığında onlara J.D. Vance'in son derece çirkin bir biçimde tekrar Meksika'ya kaba bir biçimde geri dönmesi çağrısı dahil olmak üzere. Evet, dün de aktarmıştım, eğer Trump kazanırsa, yani oy pusulasında ben varmışım gibi oy verin diyor cumhuriyetçilere ya da seçmenlerine ve $5,000 bir de rüşvet, öyle diyelim, o seçim rüşveti diyebiliriz rahatlıkla. Tabii Amerikan bütçesine $1.2 trilyon mal olacak herkese $5,000 dağıtırsa. Bununla ilgili tartışmalar var. Bu arada bir askeri olarak bu şovlar ara seçimler için yapılıyor. Hani politikacı bunlar, yeniden seçilmeyi hedefliyorlar diyebiliriz tabii ki. Ama askeri anlamda Trump yönetimi İran'a karşı istediği sonuçları tam elde edemiş değil. Çok açık bir biçimde. Dediğim gibi Amerikan medyasında bu iş 2029'da görev süresi dolacak Trump'ın. Görev süresinin sonuna kadar bu işin devam edeceği. İran ekonomisi de tabii büyük sorunlar yaşıyor. Ama mesela Foreign Affairs dergisi buna rağmen İran elitlerinin bütün bu maliyetleri sağlayabilecek kaynaklara sahip olduklarını, öyle de diyorlar bu arada. sahip olduklarını, düşündüklerini yazıyor. Wall Street Journal'da bu arada İran'ın sınırlı ölçekte bile olsa füze üretimine yeniden başladığı haberleri var ki zaten bunu İranlılar söylüyorlar. Üstelik sınırlı da demiyorlar. Yeraltı depo, yeraltı üsleri var İran'ın ve oralarda bunlar üretim yapılıyor deniyor. Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. CENTCOM yine sosyal medyadan 96 geminin rotasını değiştirdik, bu kadar gemi çıkarttık, bu kadar işte geçişe izin verildi gibi insani yardım tırnak içerisinde formülasyon. Ama tabii kipler bu gemi verileri aslında CENTCOM'u yalanlıyor. Perşembe günü örnek verelim, 7 gemi geçmiş, bir önceki gün 11 gemi işte, yani sonuçta petrol fiyatlarından anlıyoruz zaten. Bir ara işte ben 108 doları gördüm, sonra tekrar bir 104'e düşüyor, 103'e varil başına. Spot piyasada çok daha fazla tabii bu fiyatlar. Ama üstelik bir de Yemen, birazdan aktaracağım, Kızıldeniz hattı da giderek sıkışıyor diyebiliriz. Amerikan Donanma Bakanı en çok gündeme damgasını vuran Epoch Times isimli bir yayın organı var Amerika'da, ona yaptığı açıklamalar tabii en çok bu tartışılıyor. Çünkü en son İran vurulduğunda, abi İran'ın güney hattı vurulduğunda, İran Ürdün'deki Amerikan üssü dahil olmak üzere ve Bahreyn aynı şekilde Amerikan donanmasına da ateşi açmışlardı ve büyük bir zarar verdiklerine, dün de aktarmıştım, zarar verdiklerine dair haberler vardı. Helikopterler, işte A-10 uçağının kanadı kopmuş vesaire. Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakanı Vekili Hung Chao, Epoch Times'a diyor ki 5. filo karargah Bahreyn'deki İran güçleri karargahımızı darmadağın etti. Yani ilk defa bu kadar büyük de doğrudan bir kabul var. Gemi mürettebatının artık sığınabileceği, yanaşabileceği hiçbir liman kalmadı. Yani artık bir görev gücü devreye soktuk. Hani bir daha bu tesisi kullanabilecek. 5. filoyu İran darmaduman etmiş durumda. Dolayısıyla her ne kadar Trump Hürmüz açık, boğazın adı Trump boğazı filan dese de o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Yani bir Amerikan Donanma Bakanı vekili bile böyle laflar yapıyor. Abbas Arakçı bu edilen lafları yorumlamış. Tabii donanma vekiline teşekkür ediyor, samimiyetini, takdir ettiklerini. Bahreyn'deki 5. filoyu cehenneme, İran'ın cehenneme çevirdiğini, kabul ettiğini söylüyor. Tabii Amerikan halkı İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor diye de öyle laf iliştirmiş. Bugün Meclis Başkanı Galibaf'ın Amerikan yönetimini trolleyen X paylaşımları var. Petrol fiyatlarındaki artışa dair 3 boyutlu bir grafik paylaşmış durumda. Yani tabii İran'daki durum da iyi değil nihayetinde, ama İranlılar açısından Amerika'ya bu şekilde meydan okuyabiliyor olmak tabii önemli. Devrim muhafızları en son Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait Sail Drone Explorer isimli bir insansız gemiyi hedef aldıklarını duyurmuştu. Gövde numaraları filan da, görüntüleri de var. Bu hafta işte bir Amerikan, en modern Amerikan tırnak içerisinde bir nevi denizaltı galiba, bunu ele geçirdi İranlar ve sergilediler. Dolayısıyla da Amerika'nın İran'a karşı Hürmüz'deki macerası çok da iyi sonuçlar vermiş gözükmüyor. Ama tabii bütün Körfez ülkelerini etkiliyor bütün bunlar. Bugün Financial Times gazetesinde bir iddia var. İran'ın Körfez ülkeleriyle Hürmüz anlaşması için bir araya geleceği iddiası. Pazartesi günü Umman'ın sahil kenti Salalah'da yapılması planlanıyormuş. Tabii aslında Umman biraz da Körfez adına müzakere ediyor. Ama bir ara gelecekleri söyleniyor. Deniz trafiğini düzenlemek. Efendim Katar Ras Laffan tesisi bu süreçte hedef oldu ve tabii hepsi Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkeler bunlar ve İran'ı vuran Amerikalılar bu üsleri kullanarak bu işleri yaptılar. Tabii Katar bir doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olarak zor bir durumda. LNG konusunda dünyayı da tabii zora sokuyor bu durum. Amerika'dan LNG almak için görüşmelerde bulunduğuna dair Bloomberg'un haberi var. Yani koskoca Katar ABD'den LNG alacak. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki şeyi beklememek mümkün değil. Pakistan'dan BM daimi temsilcisi Pakistan'ın bir çağrı yapmış taraflara, masaya dönün yani ısrarcıyız diyor. Ama Trump üst üste açıkça dedi ki müzakere etmeyeceğiz, mutabakata dönüş yok. Zaten mutabakata Amerikalılar uymadılar bu arada. Uysalardı İran'ın petrolünü daha çok satabilmesi, cephelerde Lübnan'da tüm cephelerde savaşın bitirilmesi gibi şartlar vardı hatırlayacaksınız. O yüzden ABD hemen bozdu bu anlaşmayı. Tabii mesele Hürmüz'le bitmiyor. Bir de bu hafta bütün dünya Husileri, Husiler diyorlar ama Yemen'deki tabii Husiler bir aile, mesele Husiler değil, Ensarullah hareketi, Husi ailesi, bir aşireti diyelim, öncülük ettiği Ensarullah ve bu hafta muazzam bir taarruza başladılar ve bu taarruz tabii Suudi Arabistan'ın saldırılarından sonra başladı ve Suudi destekli güçlerin saldırılarından sonra başladı. Yani aslında Ensarullah başlatmadı demek gerekiyor öncelikle. Ve aktaracağım birazdan, Mekke İttifakı, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ne olacak diye dün de aktardım. Kimse bilmiyor, bir tek açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile telefon görüşmeleri yapmış. Bölgesel güvenlik derken en çok da tabii Yemen'in konuştukları fikri akla geliyor. Çünkü asıl mevzu Yemen. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, yani bu hükümet tabii artık yani zaten çoktan süresi dolmuştu devlet başkanının vesaire. Birlik hükümetini, Suudi destekli hükümetin başına atadıkları kişisi bozmuştu. Yani karşılıklı darbeler diyebiliriz. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'ne Suudi destekli hükümet Husilere karşı harekete geçin diye çağrı yapıyor ama açıkçası 2015'ten bu yana Yemen Savaşı öyle boyutlar aldı ki Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle bunun çok da karşılık verecek kimse bulmak kolay değil. Pakistan'dan açıklamalar tabii, dün aktarmıştım size, zamanı geldiğinde Pakistan harekete geçeceği yolunda bir takım iddialar var ama Mekke Anlaşması uyarınca yani şimdilik bir müdahale görüşmesi yok. Yani tabii burada ilk saldıran Ensarullah mı sorusu sormak gerekiyor. Axios haber sitesi ise Amerika merkezli Muhammed Bin Salman'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin dün Amerikan Başkanı Donald Trump'ı iki kere aradığı ve daha önce Ensarullah'a karşı Amerikan donanması sevk edilmişti Refah Muhafaza Operasyonu'nda ve Trump çok pahalıya patlayınca geri çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi Muhammed Bin Salman'ı da reddettiği haberleri var. Askeri hava saldırıları düzenlemesini istiyor Suudi Arabistan Amerika'dan ve Trump reddediyor. Amerikalı yetkililer Axios'a böyle demişler. Şimdi sıkıntı şu tabii, Pakistan'ın da Husileri ya da işte Ensarullah'ı, Yemen'i vurma, havadan vurması olası tabii ama Amerika vurmuş, hiçbir sonuç elde edememiş. Pakistan vursa ne sonuç çıkacak? Dolayısıyla Yemen'e hava saldırısı yapmak ne kadar işlevsel olur kestiremiyorum. Zaten sahada 100 kadar Amerikalı askeri danışman Suudi Arabistan saplarında olduğu haberleri var bu arada. Ama bunlar aktif olarak Suudi saldırılarına da destek vermiyorlar. Efendim Yemen sahasında harita değişti ama bunu belirtmek gerekiyor. Dün aktarmıştım size, Babülmendeb Boğazı dahil Yemen'in bütün Kızıldeniz kıyılarının neredeyse tamamı Ensarullah'ın eline geçti. Onlar meşru Yemen hükümeti olduklarını söylüyorlar. Batı kıyılarının tamamı neredeyse artık Muha kenti, liman kenti çok önemli. Neredeyse tüm Yemen adalarının ellerine geçtiğini anlıyoruz. Burada Perim Adası var. Babülmendeb'in incisi deniyor. Mayunda deniyor bu adayı. Adaya boğazın en dar kısmında Cibuti ile Yemen arasında haritaya bakarsanız görebilirsiniz. Hatta sabah saatlerinde ben Telegram kanallarında Zubab şehrinin, yine orası da Kızıldeniz'de boğaz kıyısında, ele geçirdikleri iddialarını gördüm. Bazıları gri bölge diyordu. Son durum nedir bilmiyorum. Ama tabii bütün bunlar Kızıldeniz kıyılarının tamamında Yemen'in Ensarullah kontrolü ele aldığı zaman Riyad için hakikaten bir kabus senaryosu haline geliyor. Doğu batı boru hattı Hürmüz'den petrol çıkartamayınca Kızıldeniz'den Yanbu'dan çıkartılıyordu petrol. Şimdi tabii ne olacak bundan sonrasını kestirmek zor. Aynı zamanda Yemen resmi biraz daha karışık. Son bir yılda Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında sürtüşmeler olmuştu. Çok ciddi bir nüfus mücadelesi var. Ensarullah'ın bu kadar ilerlemesinde iki tarafın sürtüşmesinin de rolü olduğunu belirtenler var. Dolayısıyla Ensarullah kurtarılan topraklarda bütün bu Suudi ve Baye destekli unsurların onlara af da çıkartıyorlar, ilan ediyorlar daha doğrusu ve adaları ele geçirmiş gözüküyorlar. Suudi destekli hükümetin konsey üyesi Tarık Salih ulusal direniş güçlerinin kontrolünde olan yerlerdeki birlikleri çekilmiş gözüküyor ve tabii Yemen iç savaşında yeni bir aşamaya girilmiş gözüküyor. Suudilerin Doğu Batı ham petrol boru hattını da Ensarullah'ın vurduğu yönünde iddialar gördüm. Bir takım uydu verilerini yola çıkarak söylüyorlar. Hatta 6-7 noktada etkilendiğini, işte bir takım yangınlar çıktığı, duman bulutları olduğu yolunda haberler var ama açıklama görmedim en azından doğrudan. Bir de tabii Kızıldeniz'in Babülmendeb, Kızıldeniz hattındaki büyük tıkanma. Ensarullah'tan açıklama yapıldı. Seyri sefer serbestisinde bir sıkıntı olmadığı. Tabii Suudiler Yemen'i vurdukları için ve Yemen'de Ensarullah'ın gayrimeşru gördüğü unsurlara başkanlık konseyine destek verdikleri için onların geçişleri ayrı bir mesele. Büyük bir problem var ortada. Hatta daha ilginç bir şey de oldu. Yani çok detayını anlayamadım ama bu dijital dünya ile ilgili haberler hakikaten bazen zorluyor beni. Anthropic şirketi var biliyorsunuz. Yapay zeka şirketi, çok da meşhur bir şirket. Bir 154 sayfalık bir rapor yayınladı. Böyle Çinliler de var içinde. İşte birileri biyolojik silah geliştirmeye çalışmış, cloud modelinden yararlanmaya çalışmış gibi unsurlar var ama bunun içinde bir de Kuzey Yemen merkezi bir tehdit aktör hücresi gibi Ensarullah'a doğrudan atıf yapılan yapay zeka konusunda bazı teknik işlemler yapmaya kalkışmışlar. Cloud'u kullanarak, kodlama yeteneği yüksek olan versiyonunu kullanarak hipersonik işte varyantlar içeren füzeleri ateşlemek falan. Bilemiyorum tabii, biz Husiler diye anılan Ensarullah Yemenliler bunlar aslında. Baldırı çıplaklar diye biliyoruz ama kim bilir, belki de dijital dünyada uzman olanları vardır içlerinde. Gerçekten şaşırtıcı bir not olarak da bu Anthropic'in yapay zeka şirketinin açıklamaları, raporunda yer alanları aktarmak istiyorum. Yani roket test satışı falan yapmaya çalışmışlar. Mühendislik ekibi gibi kod yazdırmışlar falan. Tüm ilginç. Evet, dönelim Batı Asya'ya. Lübnan tabii, Güney Lübnan, İsrail'in sürekli saldırılarına uğruyor. Ve Ali Tahir Tepeleri bu hafta sonunda Lübnan direnişinin, Hizbullah direnişinin kalbi olarak görülüyordu. Altında tünellerin olduğu bir tepe. Bu tepeyi İsrailler hakikaten ele geçirmiş gibi gözüküyorlar. Zehirli gaz attıkları söyleniyor bu arada, bundan 10-15 gün kadar önce. Ve son olarak da 1100 ton patlayıcıyla imha ettikleri 4.1 büyüklüğünde Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine bakılırsa bir depreme yol açmış 1100 ton patlayıcı kullanılması. Bütün bunlara rağmen tabii Beyrut'taki hükümet İsrail'le ABD arabuluculuğuyla doğrudan masaya oturma tavrından da vazgeçmiyor. Güney Lübnan'da artık yaşanacak yer olmaktan çıktı, her yer çıkıyor daha doğrusu. 8. tur müzakereler yapılacakmış sanıyorum, önümüzdeki hafta 15-16 Eylül'de Roma adresi olarak gösterilmişti. Bilmiyorum gidecekler mi bunlar olurken. Tabii İsrail'de 27 Ekim, hemen her gün aktarıyorum, 27 Ekim seçimlerine ayarlı her şey. Netanyahu'nun yayına girerken 10 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili böyle teröristleri kınayan açıklamalarını gördüm. Anketler çok parlak değil. Netanyahu en büyük rakibi Yaşar Partisi lideri Gadi Ayzenkot'un gerisinde. Daha doğrusu muhalefet bloğu da birleşemiyor. Arap partileri çünkü kabul etmiyorlar aralarına. O yüzden de bir hükümet çıkmayacak, öyle gözüküyor. İsrail Maliye Bakanı Netanyahu'nun koalisyon ortağı Smotrich'in Türkiye'yi de işin içine katan açıklamaları var. Ahmet el-Şara yeni Suriye'nin eski El-Kaideci ve IŞİD'ci liderine atıf yapmış. Takım elbise giyip kılık değiştirdi. ABD'de biraz seviliyor olabilir ama Suriye sorunlu bir yer diyor Smotrich. Ve Türkiye ile olan bağlantısı bu yükselen bir Sünni eksen demek. Güçlü ve kuvvetli bir devlet olmak zorundayız, ülke olmak zorundayız diyor. Evet, böyle bir resim var önümüzde. Tabii Rusya, İsrail, bu hafta aktardım size, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz Batı Şeria'ya da bir topyekün saldırı düzenleyebilecekleri tehdidi savurmuştu. Filistin yönetimine, Hamas değil. Seçim planları var Filistin'de, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Rusya tepki göstermiş bu açıklamaya. İsrail'in tabii siyasileşen ortamı, seçim kampanyası Filistin'in Filistin'e tehdit için gerekçe olmaması gerekiyor diye Maria Zaharova'nın tepkileri var. Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün tabii tüm anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi, sorumlu davranmak vurguları yapılmış. Evet. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret ediyor. Bayağı da protesto gösterileri olmuş. Christodoulides Herzog'u ağırlarken başkanlık sarayının dışında soykırımın suç ortağısınız, istifa edin diye insanlar bayağı bir haykırmışlar, öyle diyelim. Güney Kıbrıs'ta tabii işler epeydir İsrail İbreler İsrail lehine tamamen değişmişti. Bir de Politico'nun bir haberi var, onu da aktarmak istiyorum. ABD'nin NATO Büyükelçisi, daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ın son toplantılarında NATO Büyükelçileriyle Temmuz ortalarında, yanlış görmediysem, toplantıda açıkça Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilmelerini istediği, Roma statüsüyle kurulmuştu bu mahkeme. Tabii BM'ye bağlı Lahey gibi, yani meşruiyeti o kadar dünya mahkemesi olarak olmasa bile ülkelerin kendi durumlarına göre Roma statüsünü tanıyan, imzalayan ülkelerin katıldığı bir hukuk mekanizması. Evrensel hukuk iddiaları tabii çatır çatır çöküyor. Yani insanın arayışı belki bitmeyecek ama bu dönemde Yugoslavya ile başlayan süreçte ne kadar siyasileştirdiklerini, hiç ideolojiyle alakası yokmuş gibi yaptıklarını gördük tabii. UCM herkesin orasından burasından çekiştirdiği bir mekanizma haline geldi. O yüzden tabii temelde itirazım yok ama tabii Amerikalılar bunu tamamen kendi çıkarları için söylüyorlar. Çekilin demiş yani NATO devletlerine UCM'den. Hatta sonra sözlerinde Amerika'nın yanında kimlerin yer aldığını yakından takip edeceğiz. Bu aslında 2001 saldırıları sonrası Bush yönetiminin dünyaya ya bizimlesiniz ya düşmanımızsınız dediği söylemleri anımsatıyor. 25 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Evet. Dün aktarmıştım, Cezayir diplomatik ilişkileri Birleşik Arap Emirlikleri ile kesti diye İsrail'le ilişkiler ve Cezayir'i karıştırmakla suçluyor tabii ki. Uyardık diyorlar Cezayir'den yapılan açıklamada. Bugün de Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarına hava sahasını kapatacağı yolunda açıklamalar geldi. Şimdilik sanıyorum sivil uçuşlar devam edecek ama 2026 sonunda da bu da bitecek, öyle gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bu kararın geçici olması temennisini açıklamış. Evet. Ukrayna krizinde bugün çok fazla bir şey yok. Dün aktarmıştım size. Amerika'da sancılar var tabii. Ukrayna savaşı kaybediyor diye başlıkları artık Batı medyası atıyor. Yuri Ushakov, Putin'in danışmanı, açıkça Trump yönetimi bu savaşı bitirmek istiyorsa Ukrayna'ya desteği, istihbarat, işte silah, ne varsa kesmesi lazım, yani keserse biter diyerek formülü özetlemişti. Ondan beri çok farklı bir şey görmedim doğrusu. Sergey Lavrov'un açıklamaları var ama 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili olarak tespitleri var daha doğrusu. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu 11 Eylül'ü daha sonra askeri operasyonlar, uluslararası koalisyon kurarak uluslararası dayanışmayı terörle mücadeleden ziyade jeopolitik planlarını hayata geçirmek için kullandı. Mevcudiyeti ve etkisi nüfuzunu genişletmek için kullandırıyor. Afganistan, Irak, Libya gibi bir dizi bölgede gördük. Ayrıca Gürcistan'da, Ukrayna'da da gördük. Ve bu adımlar tek kutuplu dünya düzenini koruma çabasıydı. Evet, yani doğru, özetini yapmış Sergey Lavrov. Evet, Ukrayna tabii Amerika'nın çok uzun yıllar darbe için sivil toplum kuruluşlarıyla toplumları içeriden çürüterek sözde demokrasi ve insan hakları deyip insanları birbirlerine boğazlatacak ayrımları sürekli altını çizerek ideolojik olarak da böyle düşünüyorlar zaten. Bunun hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Her yerde faciaya yol açıyor tabii. Öyle bir sıkıntı var. Uzun süre uğraşıyorlar. Özellikle Doğu Avrupa, Batı dışı coğrafyalarda yapıyorlar. Her yerde test alanı. Arap aleminde test alanıydı. Ukrayna'da farklı değil. Ukrayna'da bir savaş çıkarttılar tabii ki. Rusya'yı çevreleme derken getirdikleri yer. Son tabii dün akşamdan bu yana yine birleşik operasyonlar açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev bölgesi, askeri sanayi tesisleri, Odessa'da limanlar, askeri yük taşıyan gemileri Burjazi'ye açıkça Dmitri Peskov dün söylemişti, aktarmıştım size. Haftalık bilançoda çıkarmışlar. Rusya Savunma Bakanlığı çıkarmış. Silah sanayi işletmeleri, lojistik merkezler, askeri amaçlı, yakıt enerji ulaşım altyapısı, İHA, mürettebatsız deniz araçları, mühimmat, yakıt, malzeme depoları, radyo teknik irtibat merkezleri, her yer nasibini almış gözüküyor efendim. Kara harekatında da yeni kurtarılan bölgeler olduğunu duyuruyor Rusya Savunma Bakanlığı. Zaporojye bölgesinde Zorevka, Donetsk'te Novogrishino kurtarılmış diye aktarıyorlar efendim. Tabii Batı medyasında dün de vardı, bugün de haberler, gördüğüm haberler devam ediyor. Le Monde gazetesi Fransa'nın işte Kiev'i dehşet verici bir kış bekliyor diye. Pak güçleri kalmadı. Patriotların ne kadar hava savunmasını güçlü tuttuğu bir tarafa, önleyici sistemleri azalmış durumda. Amerikalılar malum Trump'ın deyişiyle mühimmat stokluyorlar. Maliye Bakanı Ukrayna'nın maaşların ödenemez duruma geldiğinden şikayet ediyor. Zelenski tabii yine tura çıktı. Moldova üzerinden bir de İHA'larla Rusya'nın hedef aldığı iddiaları. Yani ben açıkçası hiç baktım şöyle bir haberlere. Hiç manalı değil. Biraz böyle hani mağduriyeti oynayarak İskandinavya üzerinden Kanada'ya. Sanıyorum şu anda Kanada, oradan Amerika'ya geçecek. İşte Eylül sonunda BM Genel Kurulu oturumları var. Trump'la görüşmeyi planlıyor 20 Eylül diye açıklamıştı. Sanıyorum Kanada'da açıklama yapmış. Amerikalılar ve Avrupalılar bizim için bir şey yapmalı. Başkasına güvenerek savaşa girmemekte fayda var tabii. Müzakerelerin ilk sonuçları Eylül sonuna kadar ortaya çıkabilir gibi tuhaf lafları var. Hiç mana veremedim. Ama ana gündem tabii ki enerji, gıda güvenliği. Çünkü Rusya'ya başlattığı 40 günlük ağır drone saldırıları sonucunda tabii ki Rusya daha güçlü olduğu için misillemeler Ukrayna'yı daha büyük başını belaya sokmuş vaziyette. Kim verdiyse bu aklı 40 günde drone sallarsan masaya oturtursun diye çok yanlış bir şey söylemiş. Öyle gözüküyor. Bir de yurt dışına giden herkesi geri dönmesini umut ediyormuş. Yani Ukrayna nüfusu yarı yarıya azaldı 90'lardan beri. Savaşacak Avrupalılar için kan dökecek adam aramaya devam ediyorlar. Efendim dün aktarmıştım size New York Times gazetesinin başlığını. İşte 27 milyar dolar daha para istiyor Kiev. Avrupa'da bunun nedenini öğrenmek istiyor diye. Nedeni açık tabii ki. Para habire Avrupalılar veriyorlar paraları. O hepsi gidiyor. Bir kısmı silahlara gidiyordur. Bir kısmı herkes dalga geçiyor. Çünkü NABU, SAP, Ukrayna'da bir de Batı destekli bunlar. Yolsuzluk operasyonları yapıyorlar. Zelenski'nin neredeyse bütün kadrosu yolsuz çıktı. Soruşturma açıldı dolayısıyla. Yani haberi olmayabilir mi böyle bir durumda, emin olamıyorum ama paralar bir kısmı nereye gidiyor o anlaşılıyor. Batılıları biraz söğüşlüyorlar açıkçası. Efendim tabii Wall Street Journal'da da bu 27 milyar tekrardan para istemesiyle alakalı Avrupalıların mali desteğin maliyetini biraz karşılamakta zorlandıkları, bunu tartıştıklarına dair giderek daha pahalı hale geliyor bu savaş diye yakınıyorlar. Ben siyasi elitlerin çok şikayeti olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Böyle haberler yaptırıyorlar ama yani kendi vatandaşlarını çok düşünüyorlar mı ondan emin değilim. Özetle 2027'ye kadar 105 milyar dolarlık kredi dahil vaat ettikleri yardımı sağlayacaklarmış ama daha fazlasını taahhüt edemeyeceklermiş. Yani resmen bir özel ordu gibi kullanıyorlar. Özel kendi paralı askerleri gibi kullanıyorlar. Mark Rutte'nin açıklamaları ortada. Rammstein toplantısında.

diye dışlanıyor. Savunma planı varmış gizli. AfD'ye göstermeyeceklermiş o planı. Yani demokratik seçimler diye bir şey var tabii ortada. Seçimleri demokratik yapmadılarsa onu bilemiyorum ama sandıkta demokratik seçim yaptıktan sonra böyle kabul etmemek ne oluyor onu anlayabilmiş değilim doğrusu. Kendilerinin iddiası yani, bu arada benim iddiam da değil. Çok demokratik, bütün dünyaya demokrasi saçtıklarını söylüyorlar. Çok enteresan durumlar. Tabii Dışişleri Bakanı Vadepul'ün Almanya'da sorularla karşı karşıya kalıyor ve işte şöyle yanıtlar vermiş. Net Almanya'yı savaşa ikna etmek için net cevaplar verir, argümanlar sunar. Ukrayna'ya yönelik politikamızın ve desteğimizin neden burada Avrupa'da özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlamaya amaçladığını açıklarsanız insanları ikna edebilirsiniz. Evet, yani Göbels de böyle şeyler yapıyordu tabii. Benzer şeyler, Almanların haklılıklarını vurgulayacak şeyler yapıyordu. Evet, tabii Leipzig'de olayında Rusya'yı sorumlu tuttular. Kuzey Akım sabotajında yani hakikaten Kuzey Akım'ı takip edenler Alman devletinin hiç bu kadar rezil bir halde muhtemelen görmemişlerdir. 5 adam, 1 kadın ve 1 yat diye böyle gerçekten bir ülkenin çok stratejik kilit altyapısı darma duman edilirken CIA tarafından öyle abuk sabuk haberler yaptılar ve gömdüler soruşturmayı. Ukrayna'ya mal etti. Sonra Alman medyasında Ukrayna'yı suçladılar bu arada. Bir Ukraynalıyı kurban seçmişler herhalde. Zelenski reddetti, biz yapmadık dedi. Kim? Uzaylılar yapmış. Evet, şimdi Leipzig diyorlar. Neyse, bir de test yapmışlar ülke genelinde, uyarı sistemi. Herkesi korkutmuşlar anladığım kadarıyla, bir panik yaratmış. Yani acil cihazlardan mı nereden geldiyse bu tatbikat, kestiremiyorum. İngiltere'de de maalesef bir işçi partisi hükümeti var. Savaş yanlısı aslında, kulislerde Andy Burnham'ın çok da savaşı, Ukrayna savaşından haz etmediği iktidara gelirken. Burada seçilmiş bir lider değil, daha onu belirtmek lazım. Keir Starmer süresini tamamlayamayınca onun yerine geçmişti. Neyse, İngiltere Savunma Bakanı Sriting işte halka dayanıklılığı tartışmaya başlamak lazım. Elektrik kesintilerine hazırlanın. El fenerleri, kibritler, mumlar hazırlayın. Savaşa hazırlanın diyorlar yani. Bilemiyorum ne olacak. Herkesi isyan mı ettirecekler? Ne yapacaklar? Gerçekten kestiremiyorum. Zelenski'nin siyasi rakip görüp Londra'ya elçi olarak şutladığı eski Genelkurmay Başkanı Zaluzhny de bir toplantıya katılmış. Bize para verin, silah verin, o zaman Rusya'ya karşı zafer kazanırız mesajı aktarmış. Budanov Zelenski'nin başkanlık ofisinin başına geçti. Yolsuzlukla suçlanan Yermak görevden alınca o da hava saldırılarıyla bakın bizi dize getiremiyorlar. İHA'larla vuruyorlar ama teslim olmaya zorlayamıyorlar. Yalnız Donbas düşüyor bu arada. Yani Kramatorsk, Slavyansk, Konstantinovka patır patır patlıyor. Bazı yerlerde Orehov, Zaporojye, yani dize getiremiyorlar derken hedef ne orada? Ona bakmak lazım. Donbas cephesi çöküyor, çökmek üzere. Kimilerinin iddiasına göre bu yıl başlarını bulmayacak. Beraber göreceğiz tabii. Takip edilmiş mevkiler, darbe sonrası. Efendim, Avrupalı ergenlerden bir örnek aktaracağım. Polonya'nın neoliberal başbakanı Donald Tusk Çekya'ya gidiyor. Visegrad toplantısı için Bratislava'ya uçuyor. Uçarken de Krotik ve Rex isimli bu çizgi kahramanlar, bunlar anladığım kadarıyla ülkeye özgü, onları yanında götürmüş. Ruslar aramızı bozmaya çalışıyorlar. Bizim aramıza giremezler mesajını çizgi kahramanlar üzerinden vermeye çalışıyorlar. Gerçekten çok enteresan. Litvanya bu arada nükleer silah yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Dmitri Peskov uyarıda bulunmuş. Niçin bu nükleer silahları konuşlandıracaksınız? Bunun birilerine karşı olması lazım. Görünen o ki Batı'ya değil, bize karşı olacak. Eğer bize karşı nükleer silah olursa, o zaman ülkenizin toprakları nükleer saldırılarının hedefi olur demiş. Evet efendim, Avrupa Birliği'nde ICE verileri var, Rusya'dan gaz almak istemiyorlar. Doğalgaz fiyatları Aralık 2025, yani kaç, 9 aylık süreçte 26.8 Euro'dan 9 Eylül itibariyle 79.2 Euro'ya çıkmış megawatt saat. Artık hesap edin.

depolar dolu değil diyorlar. Bilmiyorum. Avrupa herhalde pahalıya doldurur bir yerlerden. Yalnız Macaristan'ın bu Ursula von der Leyen'in Viktor Orban'a karşı çok desteklediği, karısını dövdüğü için işte polis zabıtlarına geçen Peter Magyar, o da Visegrad grubunun toplantısına Bratislava'da katılmış ve diyor ki valla bizi yani pragmatik biçimde Rus enerjisi almaya devam etmek istiyor çünkü. Yani Rus düşmanlığı yapacak ama enerjiyi de alacak. Avrupa Komisyonu da demiş ki bize tazminat vermeniz lazım. Rus gazından vazgeçmemizi istiyorsanız, Rus enerjisinden. Makul bir yaklaşım. Evet, böyle bir durum. Evet efendim, şimdi bugün artık tabii Yeni Delhi çok hareketlendi. Aslında resmi zirve yarın ve öbür gün. Şangay İşbirliği Örgütü Ağustos sonunda Bişkek'te, Kırgızistan başkentinde toplanmıştı. Şimdi de küresel güneyin kalbi BRICS zirvesinde Hindistan başkenti, dönem başkanlığı Hindistan'daydı. Yeni Delhi'de atıyor. Küresel güneyin sesi olarak görüyoruz BRICS'i. Elbette tartışmalar, üye ülkelerin zaman zaman farklı çıkarları olabilir ama arayışları olduğunu da eklemek gerekiyor. Hindistan dönem başkanlığı yarın başlayacak zirve için başlığı dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik olarak kurgulamış. Sadece jeopolitik bir platform değil, işte ticaret, teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, sağlık, enerji, iklim, kalkınma alanında somut işbirliği üreten mekanizmaya çevirmeyi hedefliyorlar. Tabii Batı'ya karşı bir blok argümanı yok BRICS'te. Bu konuda çok farklı görüşler dile getiriliyor. Niye olmuyor diyenler var. İşte Trump saldırıyor, niye karşılık verilmiyor diyenler var. Elbette farklı görüşler var ama küresel güney ülkeleri tabii kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bir dayanışma hattı tesis etmeye çalışıyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla biraz da pragmatik bir platform olduğunu belirtmek gerekiyor. Yavaş yavaş aralarında ticaret, enerji dönüşümü, işte sağlık, tarım, küçük büyük ölçekli işletmeler, yapay zeka, dijital teknolojiler alanlarında işbirliği forumları düzenliyorlar. Ülkelerden insanlar gidiyor, toplantılara katılıyorlar, network kuruyorlar. Aslında Batıların sistemlerini inşa ederken yaptıkları şey de bundan farklı bir şey değil. Network oluşturmak zaman alacak bir şey. Tabii ki önüne taş konmazsa. Hatırlayalım, 2024 senesinde BRICS'te genişleme olmuştu. Üye sayısı 11'e çıkmıştı. Tabii Suudi Arabistan'ın net onayı da gerekiyor. Yani sadece Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan bir platform değil. Mısır, Etiyopya, İran var. Birleşik Arap Emirlikleri burada ilginç tabii. Ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan biraz muallakta bıraktı aslında. Endonezya önemli bir ülke. Asya'nın önemli bir üretici gücü. Dolayısıyla totalde bir jeopolitik ağırlık olduğu aşikar. Ama tabii uzun vadede içeride kimse işte biz dolar ağabeyine meydan okuyoruz vesaire doğrudan açıktan söylemiyor. Onun yerine yerel para birimleriyle ticareti arttırmaktan uzun vadeli bir alternatif altyapı oluşturmaya çalıştıkları, belki saptamayı buradan yapmak mümkün. Tabii farklı sloganlar, argümanlar da var. Farklı ülkelerin farklı yapıları, farklı kültürleri, bunları bir şekilde işbirliğine evirecek mekanizmalar yaratmak, bunları da konuşuyorlar. Göreceğiz tabii Yeni Delhi zirvesini, göreceğiz. Aynı zamanda liderler zirvesi tabii bugün BRICS İş Forumu var Yeni Delhi'de. Asıl ana toplantı, yani liderler zirvesi yarın olacak. Bir ortak bildiri yayınlanacak mutabık kalınan konularda. Pazar günü de BRICS Plus, yani BRICS Artı, diyalog ortakları, gözlemciler vesaire, onlar da var. Hindistan bu zirvede bir dijital merkez bankası, paraları birbirine bağlayacak bir merkez bankası fikrini sanıyorum ortaya atıyor ama henüz o kadar dijital para somutlandı mı bilemiyorum. Tabii ekonomistler bu konuları daha çok takip ediyorlar ama bunlar tartışılıyor tabii. Liderler gitmeye başladı bu arada. Rusya Devlet Başkanı bu sabaha karşı Hindistan'a ulaştı.
Aynı zamanda gördüğüm kadarıyla Güney Afrika lideri, Cumhuriyeti lideri, Çin Devlet Başkanı, Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı da Yeni Delhi'ye ulaştılar. Bugün BRICS İş Forumu'nda ilk mesajlar verildi. Putin'in Narendra Modi ile görüşmesi var. Çok yakın zamanda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de görüşmüşlerdi, hatırlayalım. Kadın İş Dünyası İttifakı ayrıca BRICS bünyesinde kurmuşlar. Onlarla fotoğraf çekimlerinin görüntüleri vardı. Pezeşkian ve Modi ile birlikte. Ayrıca bir de tabii Yeni Delhi'de bir uluslararası sanayi fuarı BRICS vesilesiyle var. Bu fuarı da gezmişler. Innoprom Hindistan fuarı. Bharat Mandepam kongre salonunda. Rusya'da dijital alanı standı kurmuş, yapay zeka ve mühendislikle alakalı, yani sadece enerji meseleleri değil, daha böyle geleceğe yönelik meseleler. Tabii ikili toplantılar var, Malezya'sı, Etiyopya'sı, Bae'si, herkes orada, öyle diyelim. Hafta sonu bayağı bir gündem olacak. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı'nın da özellikle Hindistan lideri Narendra Modi ile görüşmesi merakla bekleniyor. Çünkü Hindistan'la sınır meselelerini yeniden ele almaya başlamışlardı bir süredir. Ve Çin Cumhurbaşkanı'nın bayağı bir kalabalık heyetle, henüz somutlandı mı bilmiyorum ama kulislerde 400 iş adamıyla Yeni Delhi'ye gittiği söyleniyordu. Diyaloğu, yani bütün problemlere rağmen iki ülke, iki büyük nüfus Avrasya kıtasında BRICS üyesi olarak iletişimi, diyaloğu devam ettiriyorlar ve Xi Jinping'in tabii Yeni Delhi'de görüşmeler yapacak olması da tabii küresel politikaları takip edenler için ayrıca ilgi konusu. Bir süredir Kazan'da, Tianjin'de filan görüşlerdi. Ama ilişkilerde problemli alanlar da var. Bunları ele alıyorlar. Evet, tabii BRICS İş Forumu'nda ilk mesajlar verildi. Ben yayına girerken gördüklerimi sadece aktarabileceğim. Kalanlar artık pazartesiye kalacak ama Rusya lideri konuşma yaptı. Daha çok tabii küresel ekonomi, batı yaptırımlarını değerlendirdi. Euro bölgesi ekonomilerinin üretiminin gerilediğine dikkat çekti. Yaptırımlar tabii, yaptırım uyguluyorlar. Ondan sonra kendilerine böyle geri dönüyor dedi. Dengelerde değişimlere işaret etti küresel ekonomide. Özellikle büyümenin, küresel ekonomideki büyümenin neredeyse yarısını tek başına BRICS ülkeleri sağlıyor dedi Putin. Tabii Rusya'nın ekonomik ilişkileri geliştirme hedefini tekrarladı. Aynı zamanda tabii Batılıların tutumları, diyor ki Putin, Batı ekonomik liderliğini sürdürme çabasıyla tesisleri, boru hatlarını doğrudan imha etme yöntemlerini bile devreye sokuyor, kuzey yakıp meselesini anlıyorum buradan. Bu rekabet mücadelesi devlet düzeyinde giderek daha hoş olmayan biçimler alıyor. Ya. Rusya'ya 30 binden fazla, yaklaşık 33 bin bildiğim kadarıyla kısıtlama, yaptırım uygulanıyor. Ve tabii ki başka, yani diğer ülkelere de, bir sürü ülkeye Amerika çeşitli konularda yaptırım uygulayabiliyor. Gümrük tarifelerinin kendisi de bir çeşit yaptırım tabii, onu da belirtmek lazım ama hiçbir ülke Rusya kadar bir yaptırıma uğramıyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı konuşmuş, ekonomiler ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı ama fırsata çevireceğiz diyor. Aynı şekilde İran liderinin ekonomik baskılara vurgu yaptığı konuşması var. Evet, fakat biz tabii ki Amerika'ya bakacağız bugün. Daha doğrusu Amerika'nın yarattığı makroekonomik neoliberal düzenin hallerine bakacağız. Az sonra ekonomist Arda Tunca konuğum olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda ekonomist ya da iktisatçı eski tabirle Sayın Arda Tunca var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Epeydir konuşamıyorduk.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Dünya politiğindeki bütün kırılmaları aktarmaya çalışıyorum. Artık zorlanıyorum da hakikaten her şeyle bu kadar her şey mi kötüye gider diye zaman zaman. Ama ekonomiyi de arada bir durup değerlendirmek gerekiyor. Özellikle son bir ayda çok acayip şeyler oldu. Herkes tatildeydi tabii yaz sıcaklarında. Siz de bu arada tatildeyken ben buldum. Ancak tabii bugüne ayarladık. Şimdi bu son bir ayda o kadar çok şey yaşandı ki Amerikan tahvil piyasası birbirine girdi. Trump zaten bir süredir enerji fiyatlarıyla acayip manipülasyonlar yapıyor. Japon yeni çöktü. Onu kurtarmalar, euro yakmalar. Enerji Bakanı, Amerika'nın Hazine Bakanı pardon, Scott Bessent'ın İran'a mali savaşı derken yani acayip tartışmalar var. Amerika'nın 40 trilyon doları aştı borcu. Tabii dolar basıyorlar ama bütün bunlar enflasyon faiz döngüsünü anladığım kadarıyla olumsuz etkiliyor. Stratejik rezervlerde sıkıntı. Bank of America 150 dolarlık varil başına petrol fiyatı tabii kötü senaryoda öngörüler derken şimdi Amerikan ekonomisi böyle olunca tabii mali sistemi tahakkümü olduğu için bütün dünyayı etkiliyor. Önce neler oluyor diye soracağım. Özellikle bu tahvil piyasaları ama siz bir de bu işlerin başlangıcını çok iyi takip eden bir insansınız. Şöyle bir şey diyeyim. Bu neoliberal model mi çöküyor? Yani 1970'lerden başlayan bir model mi yavaş yavaş ya da çöküyor demeyelim de çatırdıyor mu? Tam olarak ne? Darren Acemoğlu'nun makalesiyle bir de tabii tartışmalar da vardı. Mutlaka anacaksınız belki bilmiyorum ama hakikaten böyle bir durumla mı karşı karşıyayız?
2: Buna hiç kuşku yok Ceyda Hanım. Yani bu liberal modelin ve bu liberal modelin özellikle 1970'lerde kökleri atılan ama 1980'lerden itibaren siyasi gücü de arkasına alarak gelmiş olan, oturmuş olan bu düzenin bizi getirdiği bir nokta. Fakat bu ilk defa da olmuyor. Daha önceden bunu 19. yüzyılda da belli ölçüde yaşandı. İki tane savaş, büyük bir 1929 iktisadi kriziyle sonlandı ve yine çok büyük borçlanmalarla karşılaştı dünya. Bugün olduğu gibi, az önce sizin belirttiğiniz Amerika'nın borçlanması örneğinde olduğu gibi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o yüksek borçlanma miktarları ki bugünkü seviyeleri de o günlerle kıyaslıyoruz ya da 2008 kriziyle kıyaslıyoruz bugünkü geldiğimiz noktaları. Daha sonra dünya iki büyük savaşın arkasından sakin bir döneme girdi. Bir V harfi düşününüz. Bu V harfinin sol bacağı aşağı doğru 2. Dünya Savaşı'ndan 80'lerin başına kadar çalıştı. Bu V harfi nedir? Borçlanma miktarı sözünü ettim. Yani borçlanma miktarı aşağı doğru 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inmeye başladı ve V'nin sol bacağı, sol tarafı diyeyim 80'lere kadar geldi. Ancak daha sonra piyasa bütün sorunları çözer dendi. Bu neoliberal dünya içerisinde yani insanlar arasında eşitsizlik, eğitim, sağlık, gıda gibi çok temel ifade özgürlükleri gibi çok temel konularda ve daha önceden de özellikle mali sistem içerisinde, finansal sistem içerisinde 1929 yılından çıkarılan derslerle alınan önlemlerin tamamı deregülasyon adı altında bırakalım herkes her şeyi yapsın mantığı içerisinde bütün önlemler tek tek elden bırakıldı ve sistem kendi içinde yumuşak karınlar yarattı, kırılganlıklar yarattı. Şimdi o dönemlerde de bizim neslimiz o dönemleri çocukluk ve gençlikte geçirdiği için tabii evet. bizler şey söyleyemiyorduk o yıllarda. Evet. Ama yavaş yavaş kendi mesleklerimizde de olgunlaşmamız daha arttıkça biz de o günlerde söylenen bugünlerin tohumlarının atıldığı o yıllara dair doğru tespit yapan kişilerin gazeteciler, akademisyenler ya da toplum entelektüelleri Türkiye'de ve dünyada onların ne kadar doğru şeyler söylediklerini yani daha yangın çıkmadan önce yanacak burası dediklerini okuduk ve öğrendik. Dolayısıyla o yıldan itibaren şimdi V harfinin sağ tarafına geçtiğimde korkunç bir borçlanma ve buna hiçbir şekilde önlem getirmeyen bir mali sistem ve burada herkesin yanılgısı da şu oldu, liberal sistem kesinlikle piyasada özgür bireylerin ya da kurumların özgürce mal ve hizmet takası yaptıkları bir yerdir, fiyat da buna göre oluşur. Gelin görün ki piyasa böyle olmuyor. Yani piyasa bir takım hukuki düzenlemelerle yani mevzuatla birilerinin şekil verdiği uluslararası ilişkiler çerçevesinde şekil alan, bugün çok sert örneklerini görüyoruz bunun, ya da bir takım çıkar çevrelerinin lobi faaliyetleriyle şekil verdikleri bir düzeni ifade ediyor. Yani bu kendiliğinden hür bireylerin ve kurumların kendi aralarında ilişki kurdukları bir yer değil. Yani bunun böyle olmasını arzu eden teorisyenler de vardır. Eşitliğe önem vermiş olan teorisyenleri de vardır liberalizmin. Ama onların dedikleri çalışmadı. Tarihte John Stuart Mill vardır mesela. Bunu çok önemli vurgulamış olan ama işler onun dediği gibi, onun istediği gibi ahlak felsefesi temelinde de gitmedi. Bugün geldiğimiz noktada 5000 dolarlık rüşvetler önerilebiliyor seçmenlere.
1: Evet. Yani yalnız şimdi, bir nokta çok özür dilerim lafınızı kesmiyorum ama 1.23 trilyon dolara mal olacak. Zaten 40 trilyonluk borç çıktı. Tabii. Bütün faiz bilmem ne dengesi gidiyor. Tabii. Buyurun devam edin.
2: Şimdi şöyle bütün bunların hepsi biraz geriden alma ihtiyacı hissettim ki bu son haftalardaki tahvil piyasası gelişmeleri aşağı yukarı 30-40 yıllık bir birikimin bugün geldiği bir noktadır. Ya bunu tetiklemiştir. Ne tetiklemiştir? Şu tetiklemiştir. Şimdi artık öyle bir noktaya geldi ki dünyanın bütün ülkelerin toplamı, milli gelir toplamının %300'ünü aşmış durumda. En son 2026 yılının ilk çeyreğine ait rakamlarla 350 trilyon doları açmış olan, ki bunun 353 trilyonu 40 trilyonu Amerika'ya ait şu andaki durumda. Hedef olarak belirledikleri %3'lük kamu bütçesi bölü gayri safi yurt içi hasılanın iki katına çıkıldı. %6 seviyesinde dolanıyor Amerika'da. Bu sadece Amerika'da mı böyle? Hayır değil. Fransa'da da böyle. İngiltere'de de böyle. Bu durumda ve enflasyon da bu arada savaşın da tetiklediği koşullar altında enflasyon da yukarı doğru gidiyor. Ve bu şartlar altında piyasalar şunu dedi, siz bu borcu ortadan kaldırmakla ilgili, yok etmekle ilgili ya da düşürmekle ilgili hiçbir önlem almıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon da bu arada yukarı çıktı, yükseldi. Yani sürekli bir fiyat artışı var. Bu fiyat artışları karşısında da bu enflasyonla bu kadar yüksek borçluluk riskinizi biz sizin artık satın almak istemiyoruz yıllardır biriktirdiğiniz yere dedi. Piyasa bunu diyor ama borçluluk el değiştirdi. 2008'den önce de bunu diyenlerin üstündeydi borç. Onları kurtardığı için büyük ölçüde, tamamı diyemiyorum ama büyük ölçüde bugün bunu diyenleri devletler kurtardığı için aslında buraya da geldik. Yani bugün durumdan şikayet edenler de bir nevi bu düzenin bugün geldiğimiz noktanın sebebidirler ya da sebeplerinden biridirler. Bunu da unutmayalım. Bunun da altını çizelim. Yani piyasadaki güç dengeleri kendi lehlerine çalıştığı zaman bu uyarıları yapmayan, önlemler alalım demeyen aktörler bugün şimdi şikayet eder durumdalar. Almıyoruz biz senin artık tahvilini diyorlar. Bunu kime diyorlar? İngiliz hükümetine, Alman hükümetine, Fransız hükümetine, Amerikan hükümetine. Yani siz önümüzdeki dönemle ilgili bir planlama da yapmıyorsunuz bu borcu aşağı indirecek. Bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Bu enflasyonla da hiçbir planınız yok. Bu konuda bir plan da ortada yok. Ve savaşı da körüklediniz. Seneye 60 dolarla başlamıştık petrol fiyatlarına, Brent petrole. Şu anda 105-110 dolar aralarında dolanıyoruz. Bu fiyat artışları enflasyona yansıdı. Amerika'da %2'lik enflasyon hedefini son 4 yıldır %2'ye yanaşamıyorsunuz dahi, üstündesiniz. Keza Avrupa'da da aynı şey geçerli. Amerika başı çekiyor ama Avrupa'da da benzer sorunlar var. Ve bu şartlar altında Amerika'da savunma harcamalarını, bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama diğer yandan OECD ülkelerinin yıllık olarak sadece borcun faizi, ana parayla ilgili hiçbir şey yok. Sadece OECD ülkelerinin faiz harcaması yıllık borçları üstünden 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi buradan kaynaklanan bir endişeyle bono piyasası böyle bir tepki ortaya koydu. Dolayısıyla bugün karşımıza çıkan sadece Hürmüz Boğazı ya da son günlerde artan işte Babel-Mandep krizi, Husiler falan, o taraflarla birlikte okuduğumuz zaman bunun birikmiş bir sorunu daha görünür hale, daha gün yüzüne çıkaran tetikleyici bir unsur olduğunu ekonomi tarafında görüyoruz. Ve şimdi karşımızda bir tehlike var. Bu yükselmiş borcun artan faizi söz konusu. Merkez bankaları faiz arttırıyorlar. Örnek Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü kararı politika faizini yukarı yönde değiştirdi. Ya da mevcut faizleri aşağı çekemiyorlar. Dünyanın en büyük borçluğuna sahip ülkelerinden bir tanesi olan Japonya keza orası da faizi yukarı çekti. Türkiye için %1'ler, 2'ler, 3'ler hiç önemli oranlar olmayabilir ama oralar için çok önemli.
1: Çok önemli.
2: Çok önemli. Dolayısıyla bu faizin aynı zamanda yüksek olduğu koşullar altında ve faiz harcamalarının, pek çok ülkenin, pek çok gelişmiş ülkenin faiz harcamalarının savunma bütçelerini, eğitim bütçelerini, sağlık bütçelerini sadece faiz ödemesinin aştığı koşullar altında, yani bir faiz bakanlığı kursak bütçesi en yüksek 3 bakanlık arasında yer alacak bu ülkelerin çoğunda. Dolayısıyla şimdi yükselen faiz koşullarında bir de böyle bir sarmal ile karşı karşıyayız ve bunun enflasyonist etkisi de var çünkü bir servet veriyor. Yani bu faiz bir içeri sürekli bir servet transferi de yapıyor aynı zamanda. Bu arada faiz niye arttırılıyor? Siz artan petrol fiyatına faizle cevap verip enflasyonu düşürebilir misiniz? Hayır, petrol fiyatı üstünde hiçbir etki olmayacaktır. Ama ne yapıyorsunuz? Bunun bedelini kendi ülkenizin orta tabakalarına ödetiyorsunuz. Çünkü arz tarafında, yani petrol fiyatları tarafında, petrol arzı tarafında bir sıkıntı var. Bunun yarattığı başka arzla ilgili sıkıntılar var. Bunların hiçbirini para politikasıyla çözemezsiniz ama talep tarafında bari enflasyon yukarı gidiyor. Talep kaynaklı olan kısmı enflasyonun, insanlar fazla talep etmesin diye orayı baskılıyorsunuz. Bu da ne yaratıyor? Sınıfsal bir sıkıntı yaratıyor toplumların içerisinde. İşte onun içindir ki yıllarca birikmiş olan bütün bu sorunlar işte AfD'yi getiriyor. Ya da faşizan bir takım unsurları, siyasi görüşleri iktidara getiriyor. Ve maalesef içinde bulunduğumuz koşullar altında bu tabirimi bağışlayın ama çivisi çıkmış olan bu dünyanın, bu siyasi atmosferin karşısında durup da aklı başında bir yere işleri getirecek bir siyasi oluşum, ne sağdan ne soldan, onu da göremiyoruz şu anda.
1: Evet.
2: Dolayısıyla sıkıntılı bir yere doğru bu iş gidiyor ve tarih de bize maalesef ki anlatıyor ki tarih, bu işler genelde büyük, dilim varmıyor bazı şeyler ama büyük kötülüklerin diyeyim, büyük kötülüklerin ancak olabildiği koşullar altında sonlanabiliyor. Sonra bir uyanıyor herkes ve başka bir evreye, başka bir yola kendini sokmaya çalışıyor. Tarihin de bize anlattığı böyle dersler var Ceyda.
1: Tam da bunu söyleyecektim ben de. Yani çünkü bütün bu makroekonomik tabloya bakanlar bir 1930'lu yılları anıştırıyorlar sürekli olarak ve tabii kaynak mücadeleleri burada öne çıkıyor. artık Batı diplomasiyi çöpe atıp yaptırımlar kanalıyla her şeyi, doları da silaha çevirerek ülkelere bir de muamele de yapıldığı için açık açık. Yani enerji kaynakları ile ilgili Batı tasarrufları da çok tuhaf, irrasyonel hale gelebiliyor elbette. Şunu sormak istiyorum. Tabii çok güzel özetlediniz bu tabloyu gerçekten. Hani ben İtalya'nın falan borçluluk oranı %130'larda, Fransa'nın falan olduğunu görünce çok şaşırdım doğrusu. Biz hani
2: o şeyle çok özür diliyorum, araya bir parantez açayım, dinleyicileri doğru yönlendireyim. %3'den %6 dediğim sadece maliye, yani bütçe. Sizin dediğiniz %130'lar oralarda da o tüm kamu kesimi borcu. Kamu kesimi. Yani bütçe değil, işin içine işte belediyesi, bir takım başka teşkilatların da girdi. Çok özür diliyorum, önemli bir nokta olduğu için bir
1: araya girdim. Evet, çünkü Avrupa'da görebildiğim kadarıyla hemen hemen her ülke, yani Fransa'sı, işte belki Almanya daha düşük olabilir, bilemiyorum. Fransa'sı, İngiltere'si falan, İtalya'sı uçmuş gözüküyor yani kamu kesimine borcu. Tabii bunları yönetebilme meselesi büyük bir problem haline geliyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii bu Amerikalılar bir takım oyunlar da oynuyorlar. Yani onu çözmek çok zor. Çin'e karşı bir takım oyunlar çevirdikleri. Biraz piyasa manipülasyonlarından anlamak zor açıkçası. İşte Scott Messent'ın yani adama soruyorlar, işte burada Hürmüz Boğazı'nda habire askeri işler oluyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Niye yükseldi anlamadım diyor falan. Scott Messent'ı, o da anlamak mümkün değil. Fakat hani bir yandan da hakikaten ekonomiyi yönetenlerin bütün işleri biraz spekülasyon galiba, yani yaptıkları şey spekülasyon, öyle anlaşılıyor. Gerçek bir ekonomi ve gerçek ekonomiyi yönetmek değil, daha çok tamamen piyasa spekülasyonları. Ve tabii Çinliler burada hani Çin'e yönelik bir takım hücumlar söz konusu, tırnak içerisinde, ya da tabii Çin'i rakip olarak gördükleri için bir takım oyunlar kurguladıkları söyleniyor. Şimdi Çin, öte yandan da Çin gibi ülkelerin, başka ülkelerin daha elleri kan tahvillerini çıkartmaları, altınlar, en son Hollanda Merkez Bankası'nın gördüm bir kısmını işte İngilizlere bırakmışlar. Evet, evet. Ya bir böyle bir itişip kakışma hali var gibi sanki. Bunları nasıl anlamak lazım? Yani gidişatı yani, ya da ne bileyim, Japon yenini carry trade için kurtarmak, euro yakmak, işte yani bu somut hamleleri neye yormak gerekiyor?
2: Yani şimdi dediğiniz, ilk temas ettiğiniz nokta bize şunu anlatıyor ki, bu ilk bölümde, ilk konuşmamda belirttiğim bu zayıf noktaların, bu kırılganlıkları ortadan kaldıracak, belirttiğiniz gibi aklı başında, aklı selime dayanan bir plan, bir matematik ortada yok. Olmamasının getirdiği de bir kim neyi yönetiyor ve nasıl yönetiyor soru işareti giderek büyüyerek gündemde kalmaya devam ediyor bu koşullar altında. Dolayısıyla spekülasyon dediğiniz noktada da, ki bir komplo teorisi değil bu, siyasetçilerin şahsi olarak da kendi servetlerini artırdıklarını, Trump bunun örneğidir kripto piyasası üstünde, raporları çıktı ve ispatlandı, onun için rahatlıkla söyleyebiliyorum dünya basınında. Dolayısıyla burada bir takım böyle şeyler oluyor ama bazı şeyleri anlamlandırmakta hakikaten ben de şaşırıyorum. Hangi matematikle hareket ediyorlar? Bir tahvil alım programı ortaya atıyorlar. 6 milyar dolarlık bir alım programı Bessent'in, Scott Bessent'in, okyanusta bir damla ve borcu azaltan bir unsur da değil. Sadece yer değiştiriyor. Yani piyasaya likitte sağlamaya çalışıyor, onu da başaramıyor. Nitekim tutmadı zaten işte. Şimdi nasıl Hürmüz Boğazı'nda olan öbür taraftan, yani Hürmüz artı Babel Mandep, ikisi birlikte dünya ticaretinin %32'sine tekabül ediyor. %20 o taraf, %12 bu taraf. Yani toplam 32'sine tekabül eden bir durum var. Petrol fiyatları bu kadar artmış. Amerika bölgedeki başka ülkeleri de savaşa bir şekilde sokmuş. İşte son günlerdeki Yemen, Suudi Arabistan evet. gelişmelerini takip ediyoruz. Ya bu şartlar altında bunlar son derece gayri ciddi anlamakta zorlandığımız bir şey ortaya koyuyor. Ama Çin tarafına bakınca hemen şöyle örnek vereyim. Amerikan 10 yıllık tahvilinin faizi %5'e çok yakın, %4.9 civarında. Peki aynı vadede Çin kaçla borçlanıyor Ceyda Hanım? %1.8 ile borçlanıyor. Yani arada 3.3 ya da 3.1 puanlık bir fark var. Şimdi bu neyi beraberinde getiriyor, yine iktisadi bakalım. Şu anda Çin'in para birimi renminbi cinsinden borçlanmalar artmaya başladı. Bu ne demek? Renminbi arkadan küresel para piyasalarının, küresel paranın hakimiyetine, bu hemen olacak bir şey değil. Çok, yani birkaç yılda da olmaz bu iş. Uzun vadede, ama oradan bir şeyler geliyor. Bütün şu anda konuşulan teknolojilerin nadir metaller konusunda %90'ını işleyen bir ülke ve Çin, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, ideolojilerinize uygun gelir ya da gelmez, bu başka bir konu, ama son derece sakin bir şekilde istediği stratejiyi götürüyor. Ve bunun karşısında Amerika'nın hırçınlaştığını görüyoruz. Yani bu anlattıklarınızı, Amerika tarafından örnek verdiğiniz tepkileri, ben Çin'in sakin, yani sinir bozucu bir sakinlik, Amerika için bu sinir bozucu bir sakinlik ama istediğini de yapan stratejisi karşısında Amerika tarafını yıprattığını görüyoruz. Ve hiçbir önlem yok. Boş bir takım beyanatlar var o tarafta ve dünyayı da kendisiyle birlikte aşağı doğru çeken, bütün dünyada da bütün bunların sonuçları, yani uzun zamandan birikimli olarak gelen, tarihsel olarak, kümülatif olarak giden, birikimli giden bir takım etkilerin karşımıza koyduğu hem ekonomik hem siyasi tepkilerle karşı karşıyayız şu anda. Ama ciddi, yani bonolara karşı mesela nasıl bir askeri önlem alabilirsiniz mesela, değil mi? Yani şimdi bunu değerlendirmesini dahi yapamıyorum Ceyda Hanım. Yani nasıl bir askeri önlem olabilir? Bono piyasasına nasıl bir askeri
1: müdahale? Trump söyledi ya onu bir ara, o tahvil
2: piyasasına. Onu kastediyorum, evet. Yani onu kastediyorum. Yani aklı başında bir açıklama falan duyamıyoruz, göremiyoruz. Yani bakın ne oldu? Trump açıklayınca bu yine yarından çıkmış bir işte $5,000 herkese dağıtacağım. Yani açık açık bir kere yasalara aykırı bir şey söylüyor. Artı hadi yasalara aykırı olmadı diyelim, önemli değil. Ahlaken yanlış bir şey söylüyor. Bütün toplumu rüşvet dağıtmaktan söz ediyor.
1: Tabii.
2: Ve bunu da bir takım insanlar orada alkışlıyor ama bilmiyorlar ki kendi çocuklarına borç devrolacak bu şekilde. Siz Trump ailesinin servetine servet katmak için devam edeceği bu yolculukta ona eşlik edeceksiniz. Bakın enflasyon, yani bu faizin büyüyen bir borca daha yüksek bir faizle karşılık veriyorsunuz. Çok tehlikeli, çok dikkat edilmesi gereken bir yer bu. Ve eminim bunun bedelleri önümüzdeki günlerde karşımıza, ama siyasi ama ekonomik, çıkacaktır küresel düzende. Çıkmaması mümkün değil artık. Yani o verdiğim borçlanma ile ilgili sözünü ettiğim o V harfi çok önemli. O yani çok zirveye çıkmış bir, İkinci Dünya Savaşı seviyelerine gelmiş durumda borçlanma şu anda. Ondan sonra dünya sakinledi, herkes kabuğuna çekildi, uzun süre görüşmedi, kendi yatak odasını temizledi, evini temizledi. Şimdi öyle bir şeye ihtiyaç var ama bununla ilgili hiçbir plan yok. Onu, bono piyasası da bunu söylüyor işte.
1: Hep beraber takip edeceğiz, yani sonumuz mu geliyor bilmiyorum. Hakikaten çok bütün bu tartışmalar, tabii bazıları çok teknik kalıyor ama nihayetinde o teknik şeyler dönüp dolaşıp bizi vuruyor, yani çok net bir biçimde ekonomileri. Türkiye'ye gelemedik ama onu da sonra konuşuruz. Yani tabii Türkiye'de batı sistemine... estağfurullah, sürem kalmadı, kalsaydı aslında. Ama daha başladık Eylül ayı, artık işler hızlanacak. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız zaten gerekecek. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
2: Ben sağ olun. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, sağ olun.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Evet, Ekonomist Arda Tunca ile konuştuk Eksen'de. Epeydir istiyordum. Çünkü çok şey yaşanıyor. İran'a mali savaş dendi ama kendi içlerinde muazzam piyasayla kapışıyorlar. Tahvil piyasası. Japon yeni düşüyor. Onu kurtarıyor. Onu yapıyor. Borçlar artıyor. Enflasyon, enerji fiyatları. Hakikaten Hürmüz'ü Babil Mendebi bitmeyen işler. Bütün bunlar dönüyor dolaşıyor. Bu sistemi sıkıştırıyor. Hepsinden de bu sisteme göbekten bağlı olan ülkeler özellikle paylarını vatandaşları alıyor. Öyle bir durumdayız. O yüzden arada dönüp makro düzeyde bakabilmek gerekiyor. Haftayı böyle kapattık. Dediğim gibi hafta sonu BRICS zirvesi var. Bugün itibariyle iş forumuyla başladı. Önümüzdeki hafta hepsini yeni gelişmelerle birlikte değerlendirmek üzere. Eksen'den hoşça kal efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Iğdır'dan acı haber geldi. Ankara Gölbaşı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İngiltere'de yardımlı ölüm yasa tasarısı parlamentoda reddedildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Iğdır'dan acı haber geldi. Iğdır'ın Aralık ilçesinde şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada bir asker şehit olurken iki asker yaralandı. Ankara Gölbaşı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerleri boşaltılırken yangın alanına giden yollar da kesildi. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor. Üsküdar'da belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan siyasi süreç yarın Üsküdar Meydan'da protesto edilecek. Yeni parti belediye yönetiminin AK Parti'ye geçmesiyle sonuçlanan başkan vekilliği seçim sürecine karşı Üsküdar İskele Meydanı'nda miting düzenleyecek. Saat 19'da başlayacak mitinge yeni parti genel başkanı Özgür Özel de katılacak. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon düzenlendi. Belediye bünyesine yapılan ihale ve doğrudan teminlerle usulsüzlükler yaptığı iddia edilen 48 kişiden 43'ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişinin aranması sürüyor. Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihan Timur'un yargılandığı davada mahkeme sanığın iade sürecinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi. Şarkıcı Nev'den kötü haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuştu. Küresel ekonomi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Putin, önde gelen Euro bölgesi ekonomilerinde sanayi üretiminin gerilediğine dikkati çekerek yaptırım uygulayan ülkelerin ekonomik daralmayla yüzleştiğini vurguladı. Küresel ekonomik dengelerdeki değişime işaret eden Putin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki büyümenin neredeyse yarısını tek başına sağladığını ifade etti. İngiltere'de yardımlı ölüm yasa tasarısı parlamentoda reddedildi. İngiliz milletvekilleri ölümcül hastalığı bulunan ve yaşam beklentisi 6 ay veya daha az olan yetişkinlerin belirli koşullar altlarını sonlandırmak için tıbbi yardım almasına izin verecek düzenlemeye 270'e karşı 286 oyla karşı çıktı. Böylece tasarı 16 oy farkla reddedildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti. Karar Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. Şimdi bu konuyla ilgili bir canlı bağlantımız ve konuğumuz olacak. Yayınımıza harita mühendisi Profesör Doktor Melih Başaraner konuk oluyor. Efendim merhabalar.
2: Merhaba.
1: Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Az önce de teşekkürler efendim. Az önce de aktardığımız gibi dünya haritasına baktığımızda hepimizin zihninde tanıdık bir görüntü var. Şimdi bu alınan son kararla Mercator projeksiyonuyla bu görüntü kıtaların gerçek büyüklüklerini ne kadar doğru yansıtıyor diye bir soru sormak istiyorum size.
2: Evet, şimdi Mercator projeksiyonu tabii dünya haritaları içinde kullanıldığını görüyoruz. Özellikle web haritalarında da karşımıza çıkıyor. Biraz düzenli bir şekle sahip olmasının da bunda etkisi var. Ama asıl amacı tabii deniz navigasyonu için geliştirilmiş açık koruyan bir projeksiyon. Ve alanları koruma özelliği yok. Ve dolayısıyla bir silindirik projeksiyon türü de olduğu için açık koruyan silindirik projeksiyon ekvator civarını dan uzaklaştıkça, yani ekvatordan uzaklaştıkça yer şekillerinin büyüklüklerini abartılı şekilde gösteriyor, yani büyütüyor. Bu durumda da pratikte Afrika kıtası Grönland'dan yaklaşık 14 kat alansal olarak büyük olmasına rağmen bu projeksiyon sisteminde eşit olarak görünüyor aşağı yukarı. Bu da tabii özellikle yani çok sömürgeye uğramış Afrika kıtası açısından hoş olmayan bir durum ve dünya algısını ve o kıtanın algısını genel olarak bozuyor ve bir bakıma hani buna kartografik sömürgecilik gibi bir şey de yani haritaların propaganda amaçlı kullanılmasıyla ilgili. Dolayısıyla tüm dünyanın gösteriminde Mercator projeksiyonu uygun bir projeksiyon türü değil. Bununla ilgili olarak sanırım Afrika Birliği ve Togo
1: evet.
2: öncülüğünde bir kampanya başlatılmış ve biliyorsunuz 4 Eylül 2026'da da bir oylama sonucunda artık bu projeksiyon yönteminin yani yanlış algı oluşturan alansal büyüklükler anlamında yanlış algı oluşturan Mercator projeksiyonunun kullanılmaması yönünde bir karar alınmış. Doğru bir karar. Fakat hani resmi amblemine bakacak olursak orada uzunluk koruyan düzlem projeksiyon şeklinde kutup merkezli bir projeksiyon kullanıyor Birleşmiş Milletler. Raporlarında ve yine bir takım çalışmalarında yine farklı projeksiyonlar kullanıyor dünya haritası için. Genellikle uzlaşı sağlayan optimal dediğimiz yani farklı geometrik büyüklükleri dengeli olarak bozan bu Mercator'daki gibi abartılı durumlar ortaya çıkarmayan projeksiyonları kullanabiliyorlar ama bildiğim kadarıyla eğitim kurumlarında falan Birleşmiş Milletler'in egemen olan projeksiyon Mercator projeksiyon olarak geçiyormuş.
1: Evet.
2: Buradan en çok etkilenen de Afrika kıtası olduğu için yani bu kıtanın sonuçta gerçek potansiyelini algılama anlamında da bir sorun oluşturabilir. Yani biliyorsunuz büyük bir coğrafyaya sahip olmak daha farklı bir anlam taşıyor. Yani bu jeopolitik açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan dolayısıyla daha doğru bir projeksiyonun seçilmesi önemli. Projeksiyon kavramına da belki değinmek lazım burada.
1: Evet, sonuçta bu projeksiyon hangi açılardan avantajlıydı peki? Denizcilik açısından mı avantajlıydı evet. O dönem için?
2: Evet, şimdi Mercator projeksiyonu zaten o amaçla deniz navigasyonu için geliştirilmiş. Örneğin siz Miami'den Lisbon'a gittiğinizi düşünün. Orada harita üzerine cetvelle düz bir doğru çizdiğinizde meridyenlerle yapılan açıyı harita üzerinde okuduğunuzda o değerler referans yüzey üzerinde yani elipsoid ya da küre üzerindeki değerleriyle eşdeğer oluyordu. Dolayısıyla yani siz küre üzerinde bir hesaplama yapmadan harita üzerinden değerleri hızlıca okuyabiliyordunuz ve biz onu sabit pusula açısı altında alınan yol deriz. Loxodrome eğrisi. Bu Mercator projeksiyonunda düz doğru olarak iz düşüyor. Yani meridyenlerle eşit açı yapan bir eğridir bu. Dolayısıyla harita üzerinden o açıları yani meridyenlerle yapılan açıları doğrudan okuma şansınız olur. Yani tıpkı yer yuvarı üzerinde okuyormuş gibi. Bu da size hani pratiklik ve zaman kazandırır. Ve siz o sabit pusula açısını takip ettiğinizde örneğin Miami'den Lisbon'a ulaşırsınız. Bu amaçla geliştirilmiş. Yani dünya ya ilişkin çeşitli bilgilerin sunulması için uygun bir projeksiyon türü değil. Öte yandan web haritalarında da kullanılıyor. Bir özel türü web Mercator diye geçer. O da genel olarak dikdörtgensel bir şekle sahip olduğu için paralel meridyen ağı ve web haritalarında da kara mozaik dediğimiz tile İngilizcesi parça parça olarak oluşturulan haritalar söz konusu olduğu için yani ekranda biz bir bütün olarak görürüz ama altyapısında onun parçalar vardır. O parçalar bize seçtiğimiz yere göre gösterilir. Dolayısıyla o düzgün şekle sahip olduğu için de yine bu projeksiyon web haritalarında da kullanılır hale gelmiş durumda.
1: Yani navigasyon sistemlerinde Mercator kullanılmaya devam eder mi bu durumda?
2: Tabii onda bir engel yok. Şimdi her harita belli bir amaç için tasarlanır ve haritalarda farklı projeksiyon yani iz düşüm yöntemleri kullanılır. Bu özellikler şöyle oluyor. Mesela alan koruyan, açı koruyan, uzunluk koruyan gibi temel projeksiyon türleri vardır. Bir de hepsini birden hafif olarak bozan İngilizce compromise diye geçen, Türkçe optimal ya da uzlaşı diye çevirebileceğimiz projeksiyon türleri vardır. Bunlar daha çok dünya haritaları için kullanılıyor zaten. Dolayısıyla şimdi biz diyelim örneğin nüfus yoğunluğu gibi bir bilgiyi göstereceksek, nüfus yoğunluğu alanla ilişkilidir biliyorsunuz, nüfus bölü yüz ölçümü şeklinde. Dolayısıyla siz orada alan koruyan bir projeksiyon korursanız, yani kullanırsanız ülkelerin alanlarını bağlı olarak doğru biçimde göstermiş olursunuz ve doğru bir bilgi aktarımı sağlamış olursunuz. Ama alanlar orada abartılırsa o size yanlış bir algı oluşturur. Ama tabii burada asıl mesele Afrika'nın hani daha küçük görülmesi, hani bu jeopolitik, kültürel, ekonomik açıdan bir tabii ki olumsuz bir durum.
1: Farklı bir algı yaratmış oluyor tabii.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle kitaplar da vardır. How to Lie with Maps diye. Çünkü ülkeler geçmişte özellikle bu dünya savaşlarının olduğu dönemlerde kendi ülkelerinde daha büyük gösteren projeksiyon yöntemlerini tercih etmişler. Şimdi projeksiyon dediğim gibi hani 3 boyutlu yüzeyi 2 boyutlu yüzeye aktarıyorsunuz ve özelliklerden yalnızca birini koruyabiliyorsunuz. Yani ya alan koruyabilirsiniz, ya açı koruyabilirsiniz, ya uzunluk koruyabilirsiniz, ya da dünya haritaları için hepsini hafif miktarda bozma şeklinde bir özellik olabilir. Bir de özel durumlarda işte küre üzerinde örneğin en kısa iki nokta arasındaki en kısa yolun düz doğru olarak yüz düşmesi ya da Mercator projeksiyonundaki gibi sabit pusul açısı altında alınan yolun düz olarak yüz düşmesi gibi özel durumlarda mevcut.
1: Peki bundan sonra hocam haritalar değişecek mi? Biz artık hangi haritayı kullanacağız bu durumda? Okullarda özellikle nasıl bir yol izlenecek?
2: Yani tabii ki okullarda da bu alan koruyan projeksiyonlu dünya haritalarının kullanılması, bunlar küçük ölçekli haritalar tabii, hatta çok küçük ölçekli haritalar diye ifade edebiliriz, daha doğru olacaktır. Yani bunların ölçekleri bu haritaların 1/10 milyon veya çok daha küçük oluyor. 1/50 milyon, 1/110 milyon, yani duvar haritası olursa biraz daha büyük oluyor söylediğim ölçeklerden. Yani ölçekler büyük olanına denk geliyor. Atlas haritası olursa çok daha küçük bir ölçeğe denk geliyor. Biz alan koruyan projeksiyonlar kullanırsak bilgileri daha doğru aktarma şansına sahibiz. Yani rölet bağıl büyüklükleri, ülkelerin büyüklüklerini kıyaslama anlamında, kıtaların büyüklüklerini kıyaslama anlamında daha doğru olur. Bir takım tematik bilgileri sunarken işte nüfus yoğunluğu dedim. Buna benzer bilgileri sunmakta da tematik haritalarda özellikle alan koruyan projeksiyonlar ön plana çıkar. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Yani her harita her bilgiyi doğru olarak göstermiyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor.
1: Peki Türkiye açısından nasıl değerlendirirsiniz bu Mercator projeksiyonunu?
2: Türkiye'de tabii ekvatordan 36 derece, yani güney enlemimiz 36 derece, kuzeyde de 42 derece enleminde daha uzak. Mercator tabii çok hafif de olsa Türkiye lehine hani bir eğilim gösteriyor çünkü ekvatordan uzaklaşıyoruz. Ama burada en abartılı gösterdiği tabii Grönland, Rusya, işte Kanada, Amerika gibi bölgeler özellikle dikkat çekiyor. Türkiye açısından çok kritik değil, yani onlar kritik değil ama bu alan koruyan projeksiyonda Türkiye'de hafif bir miktar etkilenmiş oluyor tabii.
1: Peki Grönland'da Afrika arasındaki farkın büyüklüğünü nasıl açıklarız hocam? Yani asıl temel mesele bu mu? bu Mercator projeksiyonunda?
2: Mercator projeksiyonu açı koruduğu için, açı korumayı sağlayabilmek için alanları deforme ediyor. Çünkü şöyle bir iz düşümü var. Paraleller düz doğru biçiminde, yatay düz doğrular biçiminde ve hepsi eşit uzunlukta iz düşüyor. Mesela ekvator en uzun paralel dairedir yer yuvarında.

0: oldukça arttırılıyor ve bu şekilde açık koruma özelliği sağlanmış oluyor. Ama bu alanlarda deformasyonu ciddi miktarda arttırıyor, özellikle kutuplara yaklaştıkça. Yani kutuplara yaklaştıkça paralel daire aralıkları artar. Bu da deformasyonu alansal açıdan ciddi boyutlara taşır.
1: Yani aslında dünyayı değiştirmiyoruz, dünyaya nasıl baktığımızı değiştiriyoruz. Aynen. Diyebiliriz değil mi hocam?
0: Evet, sonuçta haritalar yeryüzünün bir modeli, bir temsili. Ama biz bunları farklı amaçlar için farklı biçimlerde oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla belli amaçlar için deformasyonu en az olan haritayı elde etmemiz önemli. Tabii biz hep küçük ölçekli haritalardan bahsettik. Büyük ve orta ölçekli haritalar daha farklı amaçlarla da kullanıldığı için oralarda daha farklı prensiplere de dikkat ediyoruz.
1: Dünyada bu değişim başlayacak mı? Ben öncelikle ülkemiz için sorayım. Böyle bir değişime geçecek miyiz?
0: Şimdi şöyle, hani bu Mercator projeksiyonu her durumda kullanılıyor diye bir şey söz konusu değil aslında. Hı hı. Yalnızca Birleşmiş Milletler'in sanırım daha önce o tarz bir eğilimi söz konusu. O artık hani kesinlikle kullanılmasın çünkü Afrika açısından yanlış bir algı oluşturuyor şeklinde Afrika kıtasının bir tepkisi. Bu bir süredir ben de bunu basından görüyordum, yani yabancı basında. Bu şimdi resmi olarak sonuçlandı. Dolayısıyla artık bu yöntemin dünya haritası gösterimi için, temsili için kullanılmaması yönünde bir karar alındı. Uygulamasında göreceğiz. Yani özellikle web haritaları açısından nasıl bir şey yapabilecekler onu da göreceğiz yani.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Bu değerli bilgilerinizle katkıda bulunduğunuz için. Çok sağ olun efendim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Program konuğumuz harita mühendisi Profesör Doktor Melih Başaran Er'e çok teşekkür ediyoruz verdiği değerli bilgiler için. Spor.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
0: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çıkaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
2: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
0: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
2: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvatora daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile

0: Güneydoğu Asya'daki bölgeler ise bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüzölçümleri değişmiyor. Değişen, birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
1: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği Correct the Map, yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
0: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth, yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark, hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
1: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
0: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth bağlanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
1: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil, onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
3: Ben gazeteci Ceyhun Bozkurt, sizlerle birlikteyim. Bölgenin Kalbi programımızın ismi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.05-20.25 saatleri arasında sizlerle gündemdeki önemli gelişmeleri konuşacağız. İç siyasette de dış siyasette, güvenlik meselelerinde, terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikası, bölgedeki gelişmeler, mavi vatandaki gelişmeler, küresel anlamda dünyadaki gelişmeler, bunları detaylı bir şekilde masaya yatırmaya çalışacağız.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: We play king.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Iğdır'da askeri aracın devrildiği kazada bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. İran ve Körfez ülkeleri 14 Eylül'de Umman'da bölgesel toplantı düzenleyecek. Benzine zam geliyor, ayrıntılar bültenimizde. Iğdır'da askeri aracın devrildiği kazada bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Suç örgütü lideri İslam Yakut yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gülek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de tamamlanan 26 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, 3 yeni yatırımın da temelinin atılacağını belirterek toplam tutarı 10 milyar lira olan yatırımların Rizelilere hayırlı olmasını diledi.
2: 26 projemizin resmi açılışını yapacak 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor.
1: Konuşmasında hizmet ve yatırım vurgusu yapan Erdoğan, muhalefetin gündemiyle ilgilenmediklerini belirterek onların aralarındaki kavganın tarafı değiliz ifadesini kullandı.
2: Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş: bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş, bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
1: İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediyesi CHP meclis üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Geçişlerin ardından Bahçelievler Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na üye sayısı 23'e yükseldi. CHP'nin üye sayısı ise 22'ye indi. Böylelikle mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi göreve başlayacak. İstanbul'da 2026-27 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik tedbirleri artırılacak. Öğrencilerin güvenli giriş çıkışlarının sağlanmasına ve okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunacak 3013 bahçe görevlisi de pazartesi göreve başlayacak. Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir tırın elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Muğla'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şarkıcı Nev entübe edildi. Bir döneme şarkılarıyla damga vuran ve Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenildi. Dış gündemle devam edelim. BRICS liderleri Yeni Delhi'de buluşuyor. Genişleyen BRICS'in 18. Liderler Zirvesi 12-13 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak. Dünya nüfusunun yaklaşık %49'unu ve küresel ekonominin %40'ını temsil eden 11 üyeli blok, ticaretten ulusal para birimlerine, yapay zekadan enerjiye uzanan kritik başlıklara görüşecek. İran ve Körfez ülkeleri 14 Eylül'de Umman'da bölgesel toplantı düzenleyecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, 14 Eylül'de Umman'da İran'la Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla bakanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacağını bildirdi. Toplantıda diğer bölge küresel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler için güvenli rotaların belirlenmesine ilişkin İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçlarının da ele alınacağı ifade edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ebola salgınının ülkenin 7. eyaletine yayıldığı bildirildi. Yetkililere göre salgında şu ana kadar 6.942 vaka ve 3.349 ölüm kaydedilirken salgının ülkedeki en hızlı yayılan Ebola salgını olduğu belirtildi. Filipinler'deki yolcu feribotuna çıkan yangında ölü sayısı o yükseldi. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda dün belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
3: Ekonomi.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren haberimize devam edelim. Benzine zam geliyor. Benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80 lira 21 kuruşa, Doğu illerinde ise 82 lira 80 kuruşa yükselecek. Ticaret Bakanlığı 39 milyon ürünü denetledi. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla Ocak-Ağustos döneminde 321.911 firmayı ve 39 milyon 243.067 ürünü denetledi. 2,24 milyar lira ceza kesti.
3: Spor.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Fenerbahçe'de görevi bıraktığını açıklayan İsmail Kartal ikna edilemedi ve istifa kararından dönmedi. Sarı lacivertlerin Gaziantepspor maçına Dörkayt yönetiminde çıkması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları bugün oynanacak. Beşiktaş Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadele saat 20'de Tüpraşlarında oynanacak ve tarihler 12 Eylül cumartesi gösterdiğinde Süper Lig'de cumartesi günü 4 karşılaşma oynanacak. Saat 17'de Eyüpspor Çaykur Rizespor, Samsunspor Arka Çorumspor, saat 20'de ise Korendon Alanyaspor Göztepe ile Tümosan Konyaspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Tarihler 13 Eylül pazarı gösterdiğinde pazar günü saat 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Saat 20'de ise Galatasaray Kocaeli Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü haftanın kapanış maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Gaziantep sınırındaki mücadele saat 20'de başlayacak.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde haftanın son iş gününde %78'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %74, Anadolu yakasında %83'lük bir trafik yoğunluğu hakim. Diğer taraftan köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Diğer taraftan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal, Seyrantepe, Maslak'ta yine uzun araç gruplarının oluşmuş olduğunu belirtelim. Diğer taraftan trafiği etkisi yüksek yerlerle devam ettiğimizde Acıbadem'den Koşu yolu yönüne doğru orta şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. 14 dakika önce yapılmış olan bir güncellemeden de bahsedelim. Tem Çakmak'tan Ümraniye yönüne doğru sağ şeritte bakım onarım çıkması sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? peşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümlü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar, bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
6: Okan Aslan'la gün ortası.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trakya'da Paylak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 116. kez kuruldu. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan tarihi Pavli Panayırı düzenlenen törenle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan asırlık panayır renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişi Osmanlı dönemine uzanan Pavli Panayırı uzun yıllardır yaşatılan önemli gelenekler arasında yer alıyor. Halk arasında Sultan II. Abdülhamit döneminden gelen bir geleneğe dayandırılan tarihi panayır, yıllar içerisinde bölgenin önemli kültürel ve sosyal buluşmalarından biri haline geldi. Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor. Tezgahlar, açık hava lokantaları ve Luna Park'ın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor. Pavli Panayırı'nın yıllardır devam eden en dikkat çekici geleneklerinden biri de traktör römorklarında konaklama kültürü. Çevre köylerden ve farklı bölgelerden panayıra gelen bazı vatandaşlar, traktörlerinin arkasındaki römorkları 4 gün boyunca konaklayacakları adeta bir otele dönüştürüyor. Yatak, yorgan ve günlük ihtiyaçlarını yanlarında getiren vatandaşlar, panayır süresince römorklarda konaklayarak asırlık geleneği yaşatıyor. Yan yana sıralanan traktör ve römorklar, Pavli Panayırı'nın yıllardır değişmeyen görüntülerinden birini oluşturuyor. Her yıl yalnızca Kırklareli ve çevresinden değil, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi Pehlivanköy'de buluşturan Pavli Panayırı, ilçede büyük hareketlilik oluşturuyor. Panayır dolayısıyla ilçeye gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de eğlence alanlarında vakit geçiriyor. Yıllardır değişmeyen panayır kültürünü yaşatan organizasyon, farklı kuşakları da aynı alanda buluşturuyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan Pavli Panayırı, 116. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ergene Nehri kıyısında kurulan panayırda yöresel ürünlerden Luna Park'a uzanan etkinliklerin yanı sıra traktör römorklarında konaklama geleneği de yaşatılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan barınma araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Eurostat verilerine göre Türkiye'deki kiracıların %34,4'ü aylık gelirinin en az %40'ını barınmaya harcıyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse iki katına ulaşıyor. Uluslararası standartlarda hane gelirinin %40'ından fazlasının konut giderlerine ayrılması aşırı barınma maliyeti yükü olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de kiracıların 1/3'ünden fazlasının bu sınırı aşması, kira giderlerinin hane bütçesi üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. AB ülkelerinde aynı oran ortalama %18,6 seviyesinde. Türkiye'deki %34,4'lük oran AB ortalamasının yaklaşık 2 katına denk geliyor. Kıta genelindeki uçurumu derinleştiren istatistiklerde zirveye yerleşen ülkelerin başında Balkanlar ve Doğu Avrupa geliyor. Kuzey Makedonya %80,1 ile kıtada kiracıların en ağır bedeli ödediği ülke konumunda bulunuyor. Avrupa Birliği üyeleri arasında ise Romanya %56 ile zirvede. Karadağ'da kiracıların %39,6'sı, Hollanda'da %39,5'i, Macaristan'da %38,4'ü, Birleşik Krallık'ta %37,7'si ve Estonya'da %37'si kazancının neredeyse yarısını ev sahibine devrediyor. Türkiye hemen ardından %34,4 ile gelirken Sırbistan %33,3 ve Bulgaristan %31,7 ile listenin üst basamaklarında sıralanıyor. Ekonomik istikrarı yüksek Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise kiracıların üzerindeki mali baskı oldukça hafif kalıyor. Finlandiya %12,3 ile Avrupa'da kiracıların gelirini en az barınmaya kaptırdığı ülke unvanını elinde tutuyor. Almanya'da kiracıların sadece %13,2'si bu sınıra takılırken, Polonya %14,4, Avusturya %14,5 ve Slovakya %16,8 seviyesinde kalıyor. Letonya'da %18,1, İsveç'te %18,4 ve Fransa'da %18,7 olarak ölçülen oranlar AB ortalamasının yakınında toplanıyor. Slovenya %19,7 ve Hırvatistan %19,8 ile %20 barajının altında kalarak vatandaşını koruyor. Akdeniz ve Batı Avrupa havzasında yer alan diğer ülkelerde ise oranlar dengeli bir seyir izliyor. Arnavutluk'ta %21,8, İtalya'da %22,3, İsviçre'de %22,8 ve Norveç'te %23 seviyesindeki kiracılar bu yükü taşıyor. Danimarka %23,6, İrlanda %24, İzlanda %25,1 ve Belçika %25,4 oranında yer alıyor. Güney Avrupa'da Çekya ve Yunanistan %26, İspanya %26,8, Portekiz %27,2 ve Litvanya %27,4 ile kazancının büyük kısmını konuta aktarıyor. Bölgesel dağılımda Kosova sınır hattındaki oran %26,7 olarak haritaya yansırken tüm bu veriler kıtadaki refah ayrışmasını belgeliyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, Eurostat tarafından paylaşılan 2025 yılı barınma verilerine göre Türkiye'de kiracıların %34,4'ü gelirinin en az %40'ını konuta ayırırken AB ortalaması %18,6'da kaldı. Buna göre Türkiye'de her 3 kiracıdan biri maaşını doğrudan ev sahibine veriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor, canlı olarak aktarıyoruz.
2: Attığımız tüm projelerin Rize'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamlanan yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bütün kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rize'ye söz verdiğimiz diğer projelerimizin takibini de yakından takip ediyoruz. Başta şehir hastanemiz olmak üzere bu yatırımları da inşallah ilimiz ve hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Her zaman söylüyorum, biz hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan, hizmetleriyle konuşan bir hareketiz. Diğer 80 ilimizde olduğu gibi Rize'de de bugüne kadar hep eserlerimizle, yatırımlarımızla, icraatlarımızla konuştuk. Yaptıklarımızla yetinmedik. Tam tersine hep kendimizle yarıştık. Çıtayı nasıl daha yukarıya taşırız, nasıl daha güzele, daha iyiye erişiriz, şehirlerimizi nasıl daha estetik, daha bayındır hale getirebiliriz, bunun hesabı içerisinde olduk. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Rizeli kardeşlerimizle birlikte 86 milyonu huzur ve refah içinde yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bu şuurla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, biliyorsunuz 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümünü başkent Millet Bahçemiz'de yüz binlerin katıldığı tarihi bir mitingle kutladık. Bu vesileyle hem teşkilatımızla hem de milletimizle kavlimizi yeniledik. Eser ve hizmetlerle dolu 25 yıllık karnemizi halkımıza takdim ederken gelecek çeyrek asra, yarım asra dair vizyonumuzu da paylaştık. Şunu bir defa sizlerin ve Rizeli hemşehrilerimizin bilmesini isterim. Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık. Usanmadık. İlk günkü gibi bu millete, bu ülkeye sevdalıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin en dinamik, en vizyoner ufku itibariyle en açık kadrolarına biz sahibiz. Tecrübeyle dinamizmi birleştirerek Derviş Yunus'un o veciz ifadesiyle her gün yeniden doğarak, her dem taze kalarak yolumuzda yürüyoruz. Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletimizi fazlasıyla layık olduğu o mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta Allah'ın izniyle kararlıyız. Şunu bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan her alanda artık sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye yüzyılının inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılının inşası mutlaka gerçekleştirilecek. Ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız. 25 sene evvel ülkemizin büyük potansiyelini nasıl harekete geçirdiysek aynı şekilde başlattığımız stratejik hamleleri de inşallah tamamlayacağız. Elbette bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Kardeşlerim, yeri gelir dirilir pınar oluruz. Yeri gelir irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir göğer çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizin içinde olduğu gibi çevremizde de, bölgemizde de, dünyada da huzurun, barışın, İstikrarın, demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirmeden de durmayacağız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, külmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz. Kardeşlerim, burada bir gerçeği de açıkça ifade etmekte fayda görüyorum. Madem bölgemiz ve dünya yüzyılda bir denk gelen çok kritik süreçlerden geçiyor, öyleyse siyasetin de kendini buna adapte etmesi gerekiyor. Bakınız, sadece lafla, sadece kuru hamasetle, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Merkezinde insan olmayan, dürüstlük olmayan, eser ve hizmet üretme kaygısı olmayan bir siyasette ne ülkeye ne de millete hayır gelmez. Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Temennimiz muhalefet cenahında da bu ihtiyacın farkına varılmasıdır. Tabii ki birbirimize eleştirilerimiz olabilir. Doğru bulmadığımız, eksik gördüğümüz, yanlış dediğimiz konular da olabilir. Hatta bazı meselelerde rezervlerimiz, endişelerimiz de olabilir. Ama bunların hiçbiri mesele Türkiye olduğunda, mesele demokrasimiz olduğunda, Türk milletinin ezeli ve ebedi kardeşliği olduğunda bir araya gelmemize engel teşkil etmemelidir.
0: Radyo Sputnik,
2: bizim bir süredir dile getirdiğimiz Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı. Bunu söylerken kastımız budur. 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir. Şimdi değerli kardeşlerim, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Şurası çok önemli. Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Özellikle Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Tekrar söylüyorum. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder. Çünkü geri adım atarsak Türkiye'nin istikbali olan gençler kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden bunu bekliyor. Millet bizden bunu bekliyor. Türkiye'nin başarısı için dua eden mazlumlar bizden bunu bekliyor. Çok çalışmamız, çok ter dökmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bütün teşkilatımdan canla başla çalışmalarını bekliyorum. Omuzlarınızdaki ağır yükü, ağır sorumluluğu hakkıyla taşıyacağınızdan en ufak bir şüphe duymuyorum. Emekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Tam 25 yıldır dosdoğru yürüdüğümüz zorlu yolculukta bu kardeşinizi asla yalnız bırakmadığımız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. (Gülüyor) ebediyete irtihal eden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rize İl Danışma Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah yeniden görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Biz de bu konuşmayı canlı olarak aktardık mikrofonlarımızdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 25 yıllık siyasi yolculuğundan Türkiye yazılı hedeflerine kadar birçok başlıkta mesaj verdi bu konuşmasında ve bu buluşmada hem teşkilatla hem de milletle kavillerini yenilediklerini söyledi. 25 yıllık eser ve hizmet karnesini yanı sıra gelecek çeyrek ve yarım asra ilişkin vizyonlarını da milletle paylaştıklarını ifade etti ve milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi ifadelerini kullandı. İlk gün kadar kararlı ve azimli olduklarının da altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yorulmadık, usanmadık, ilk günkü gibi bu millete, bu ülkeye sevdalıyız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tecrübeyle dinamizmi bir araya getirdiğini söyleyerek Yunus Emre'nin "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" anlayışına atıfta bulunarak Türkiye yüzyılı hedeflerine de geniş yer ayırdı. Türkiye'nin ekonomiden savunma sanayine, tarımdan turizme, her alanda sağlam bir zemine oturduğunu söyledi. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye yüzyılının inşasının başladığını vurguladı. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Sanayinin kritik ham maddeleri arasında yer alan bakır, küresel piyasalarda tarihi zirveye çıktı. New York'ta bakır vadeli işlemleri çarşamba günü pahasına $6.89'dan kapanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Londra piyasasında da rekor seviyeler görülürken bakırın yılbaşından bu yana değer kazancı %15'i aştı. Yapay zeka veri merkezlerinden elektrikli araçlara uzanan güçlü talep,

0: Bunları da bu talebi destekliyor. Elektronikten otomotive, konutlardan enerji altyapısına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bakır, küresel ekonomi açısından kritik metallerden biri olarak öne çıkıyor. Talepteki artışa karşın üretim tarafında aynı ölçüde bir genişleme görülmüyor. Küresel bakır madeni üretiminin yılın ilk yarısında %1,1 gerilediği bildirildi. Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'de ise olumsuz hava koşulları ve maden kalitesindeki düşüş nedeniyle üretim aynı dönemde %6,6 azaldı. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verileri işlenmiş bakır tarafında küresel bir fazlalık bulunduğunu gösterse de madencilikteki gerileme gelecekteki arzın talebi karşılamakta zorlanabileceğine ilişkin endişeleri arttırıyor. Bakır fiyatlarındaki yükselişte yapay zeka ve arz sorunlarının yanı sıra ABD'nin tarife politikası da etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl yarı işlenmiş bakır ürünlerine %50 tarife uygulaması ve işlenmiş bakır ürünlerine yeni tarifeler getirebileceğine ilişkin belirsizlik küresel piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Olası yeni tarifelerden önce pozisyon almak isteyen tüccarların ABD'ye büyük miktarda bakır sevk etmesi, diğer piyasalarda kullanılabilir bakırın azalmasına katkıda bulundu. Analistler son dönemdeki sert fiyat hareketinin yalnızca klasik arz talep dengesizliğiyle açıklanamayacağına da dikkat çekiyor. Tarifelerin kapsamı ve zamanlamasına ilişkin belirsizlik şirketleri stok yapmaya yönlendirirken bakırın belirli bölgelere taşınmasına ve küresel stokların dağılımının değişmesine neden oluyor. Böylece yapay zeka ve elektrifikasyondan kaynaklanan uzun vadeli talep, madencilik sektöründeki üretim sorunları ve kısa vadeli tarife endişeleriyle aynı anda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bakır yalnızca finansal piyasalarda işlem gören bir emtia değil, otomobillerden bilgisayarlara, elektrik kablolarından binalara ve enerji altyapısına kadar birçok ürünün üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle bakır fiyatlarının rekor seviyelerde kalması üreticilerin ham madde maliyetlerini arttırabilir. Artan maliyetlerin tüketicilere ne ölçüde yansıyacağı ise şirketlerin fiyatlandırma politikalarına bağlı olacak. Uzmanlar kısa vadede fiyatlardaki tarife kaynaklı dalgalanmalar yaşanabileceğini işaret ederken uzun vadede yapay zeka veri merkezleri, elektrikli araçlar ve küresel elektrifikasyon yatırımlarının bakır talebini destek sürdürebileceğini öngörüyor. Küresel piyasalarda bakır fiyatları tarihi zirveye çıktı. New York'ta bakır vadeli işlemleri pound başına 6,89 dolardan kapanırken Londra'da da rekor seviyeler görüldü. Yapay zeka ve elektrifikasyondan kaynaklanan güçlü talep, madencilikteki üretim gerilemesi ve tarife belirsizliği yükselişte etkili oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG'in raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1509'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçinin de iş cinayetlerinde katledildiği ortaya çıktı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG, Ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı. İSİG'in ulusal ve yerel basınla işçiler, aileler, sendikalar ve meslek örgütlerinden edindiği bilgilere göre Ağustos ayında en az 226 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509 oldu. Rapora göre Ağustos, iş cinayetlerinin 200 aştığı üst üste 4. ay oldu. İSİG Meclisi bu tabloyu Türkiye'de olağanlaştırılmış bir iş cinayetleri rejimi olarak değerlendirirken çalışma koşullarının ağırlaşması ve işçilerin daha fazla sömürülmesinin ölümlere zemin hazırladığını savundu. Ağustos ayında en fazla işçi ölümü inşaat ve yol iş kolunda gerçekleşti. Bu alanda 68 işçi yaşamını yitirdi. Sektörlere göre dağılımda tarım ve orman iş kolu 58 ölümle ikinci sırada yer aldı. Taşımacılıkta 22, belediye ve genel işlerde 15, ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 12, metal sektöründe ise 11 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin nedenlerinde ise trafik ve servis kazaları 50 ölümle ilk sırada yer aldı. Bunu 48 ölümle yüksekten düşmeler

0: 42 ölümle ezeme ve göçükler, 27 ölümle kalp krizi ve beyin kanaması, 23 ölümle elektrik çarpması takip etti. Rapordaki en dikkat çekici başlıklardan biri de çocuk işçi ölümleri oldu. Ağustos ayında 15 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bunların 4'ü 14 yaş ve altında, 11'i ise 15 ila 17 yaş grubundaydı. İSİK Meclisi, hayatını kaybeden çocukların ikisinin mesleki eğitim merkezi kapsamında çalıştığını belirtti. Raporda kentlerde mevsimin, kırsaldaysa mevsimlik tarım işçiliğinin çocuklar açısından ağır çalışma koşullarına yol açtığı vurgulandı. Ağustos ayında 15 kadın işçi de iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kadın işçi ölümlerinin 8'i tarım, 2'si ticaret, diğerleri tekstil, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler sene meydana geldi. İSİK Meclisi, özellikle tarım sektöründeki sigortasız çalışma nedeniyle kadın işçi ölümlerinin resmi kayıtlara yeterince yansımadığını belirtti. Rapora göre Ağustos ayında 16 göçmen işçi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden göçmen işçilerin 7'sinin Suriye, 3'ünün Afganistan, 2'sinin Gürcistan, 2'sinin Özbekistan, 1'inin İran ve 1'inin Türkmenistan vatandaşı olduğu belirtildi. İSİK'in verilerine göre Ağustos ayında hayatını kaybeden işçilerin 178'i ücretli, 48'i ise kendi hesabına çalışanlardan oluştu. İSİK'in meclisinin raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Böylece 2026'nın ilk 8 ayı iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçi ve 15 kadın işçi de hayatını kaybederken en fazla ölüm 68 işçiyle inşaat ve yol iş kolunda yaşandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bir Zeit beldesi, geleneksel Filistin düğün kültürünün yaşatıldığı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Zamana yolculuk temasıyla düzenlenen etkinlikte geçmişten günümüze aktarılan düğün gelenekleri, geleneksel kıyafetler, türküler ve halk oyunları yeniden canlandırıldı. Bir Zeyt'in tarihi bölgesindeki çay evi sahnesinde gerçekleştirilen düğünde gelin ve damadın yanı sıra halk oyunları ekipleri ve davetliler de yer aldı. Kadınlar Filistin'in farklı bölgelerine özgü motiflerin işlendiği renkli geleneksel kıyafetler giydi. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise damadın geleneklere uygun şekilde at sırtında gezdirilmesi oldu. Geleneksel ezgiler ve depge dansı eşliğinde gerçekleştirilen kutlama, geçmişten günümüze uzanan Filistin düğün kültürünü gözler önüne serdi. Etkinliğe katılan eski Filistin Sağlık Bakanı M.E.K. ile Bir Zeyt'in Filistin kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Geleneksel düğünlerin yalnızca kutlama olmadığını ifade eden Keyle, bu etkinliklerin kültürel kimliğin korunmasına da katkı sağladığını söyledi. Keyle, kadınların giydiği farklı motiflere sahip geleneksel kıyafetlerin Filistin'in farklı bölgelerinin kültürel zenginliğini yansıttığını belirterek, bu mirasın korunmasının kimliğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Filistin halkı yaşamayı ve neşelenmeyi hak ediyor diyen Keyle, yaşanan tüm zorluklara rağmen Filistinlilerin topraklarına ve kültürlerine bağlılıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılanlar, geleneklerin yaşatılmasının Filistin halkının kimliğine ve tarihine sahip çıkmasının bir yolu olduğunu belirtti. Geleneksel nakışlı kıyafetler, türküler, depge dansı ve düğün ritüelleriyle Filistin halk kültürü, bölgede geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kuruyor. Bir Zeyt'te düzenlenen zamana yolculuk temalı düğünde bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen etkinliklerden biri oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Bir Zeyt beldesinde düzenlenen geleneksel Filistin düğünü unutulmaya yüz tutan kültürel mirası yeniden canlandırdı. Renkli geleneksel kıyafetler, türküler ve depge dansıyla gerçekleştirilen etkinlik, Filistin halkının kültürüne ve kimliğine bağlılığının simgesi oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin üçlü müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Norveç Kraliyeti peş peşe gelen ölümlerle yasta, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapacağız mesajı verirken 25 yıllık süreçte hayata geçirilen hizmetlere dikkat çekti. Ama set yapan değil, eserleriyle konuşan bir hareket izleyen Erdoğan, Türkiye'nin ekonomiden savunmaya, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanda önemli bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı. İlk günkü heyecanla millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşası mutlaka gerçekleşecek, ülkemizi bir dünya devi yapmakta kararlıyız dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vazgeçersek ülkemiz altın değerindeki yıllarını kaybeder ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki temaslarında 26 projenin toplu açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan 3 yeni yatırımın da temelinin atılacağını belirterek toplam tutarı 10 milyar lira olan yatırımların Rizelilere hayırlı olmasını diledi.
2: 26 projemizin resmi açılışını yapacak 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projeler gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor.
1: Konuşmasında hizmet ve yatırım vurgusu yapan Erdoğan, muhalefetin gündemiyle ilgilenmediklerini belirterek onların aralarındaki kavganın tarafı değil istedi.
2: Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş: bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş, bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
1: İstanbul Başakşehir'de İhsale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı. Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Türkiye'den Avrupa'ya açılan yeni sınır kapısının yeri duyuruldu. Edirne ile Bulgaristan arasındaki Kapı Kule sınır kapısının kuzeyinde iki ülke arasındaki geçiş kapasitesinin artırılması amacıyla Kapı Kule, Kapitean, Andra ve Kuzey adıyla yeni bir sınır kapısı kurulması için çalışma başlatıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin üçlü müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Moskova'nın müzakerelere açık olduğunu vurgulayan Peskov, ABD'li müzakerecilerle de konuşulduğu gibi öngörülebilir gelecekte yeniden üçlü formatta bir araya gelerek diyaloğu sürdürmeyi umuyoruz dedi. Peskov, sahadaki durumun Ukrayna açısından her geçen gün kötüleştiğini belirterek bu nedenle olası görüşmelerin sonucunu şimdiden öngörmenin güç olduğunu ifade etti. İran ve Körfez ülkeleri 14 Eylül'de Umman'da bölgesel toplantı düzenleyecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran, Irak ve diğer Basra Körfezi kıyı devletlerinin katılımıyla yapılacak toplantıda bölgesel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler için güvenli rotaların belirlenmesine ilişkin İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçlarının da ele alınacağını ifade etti. Norveç kraliyeti peş peşe gelen ölümlerle yasta. 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybeden Norveç 5. Kral Harald için çarşamba günü Oslo Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninde Prenses Astrid de bu cenaze törenine katılmıştı. Kardeşinin cenaze törenine katıldıktan yalnızca 2 gün sonra hayatını kaybeden prenses yaşamı boyunca ülkede 4 farklı kralın dönemine tanıklık etmişti. Spor. Süper Lig'in 5. haftası bu akşam oynanan Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla açılacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,51 değer kazanarak 14.467 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 41 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.851, çeyrek altın 11.174, tam altın 44.538, ata altını ise 45.308 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %78'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafiğin seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun olan yer olaraksa Maslak gözüküyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir, Tem, Ümraniye Kavşağı ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Cümle şu. 21, 22, 23 Mayıs 2004 günleri Silifke Taşucu'nda Heinrich Böll Vakfı'nın desteğiyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz diyor. Hoppa. Şimdi başka bir belgede protestocuların konaklamalarının Alman Vakfı tarafından karşılanacağı şu cümlelerle çok. Konaklama limitli sayıda Heinrich Böll Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Bu bilgi paylaşılıyor. Şimdi Almanya neden karşı çıkıyor? Peki Heinrich Böll Vakfı'nın oradaki çevrecilerle ne alakası? Almanya neden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir tersane yapmasına karşı çıkıyor peki? Tersane yapılırsa Doğu Akdeniz'de sivil gemi ticaretinden ciddi gelir sağlanır. Çünkü orada deniz ticareti güçlenecek. Aynı zamanda Türk donanmasının her türlü desteği verebilecek bir tersane olacak. Şimdi Türkiye ekonomisinin bizcilik üzerinden bir gelişme. O zamanlar 99, 2000, 2001, 2002 falan. Dünya deniz ticaretinde önemli bir güzergah olan Akdeniz'de bakın Doğu Akdeniz dünya denizlerinin %1'i yüklük olarak ama dünya deniz ticaretinin %16'sının 17'sinin geçtiği yerdir. Doğu Akdeniz ticaretinde de etkin bir ülke. Almanya başta olmak üzere emperyalist güçler böyle bir şey ister mi? İstemez. Yani artı enerji jeopolitiğindeki yeri Orta Doğu'nun hemen yanındasınız. Ve o çerçevede de etkiniz artıyor. Ve Heinrich Böll Vakfı'nın o dönemin siyasileri, o dönemin sözde sivil toplum örgütçüleriyle beraber yürüttüğü faaliyetler nedeniyle tersane yapılamıyor. Halen bunun mücadelesi de veriliyor. Onu da söyleyeyim ben size.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Cuma 19.09. Bugün 2 dakika 1907'ye geç kaldık. Zaten 1907'lik bir şey de kalmadı. Yani yemin ediyorum Arife'yi görüyoruz da bayramı bir türlü göremiyoruz. Nedense Roma maçında sevindik. Yani şöyle sevindik. Galibiyeti kaçırdığımız için üzüldük. Ama o gerçekten ikinci devre oynadı. Özellikle ikinci devre. İlk devre de iyiydik ama özellikle ikinci devre oynadığımız oyundan da umutlanmıştık. Ama maç sonunda Fenerbahçe'de bir anda garip bir şey oldu. İlk Kartal istifa etti. Son durum nedir bilmiyorum ama artık yani istifası noktasında direniyor mu? Aziz Başkan başka bir şey söyledi falan. Edildi mi? Son durumu bilmiyordum. Evet, Özgür diyor ki 1-1,5 saat önce istifası kabul edilmiş anladığım kadarıyla. Dirkayt'la devam edecekler yardımcı antrenörü. Sona ermiş İsmail Kartal dönemi. Yani diyorum ya, Arife'yi görüyoruz bir türlü bayramı göremiyoruz. Ya ben şunu anlamıyorum. Beşiktaş maçı sonrası burada da konuştuk. Bu arada gündemimizde sadece bu yok ama bugün bir gündem maddesi bu. Fenerbahçe'de neler olacağını konuşacağız. Yani geçen bir iki cümleyle ettiğimiz Almanya'da Almanya'nın Afrika hedefini konuşacağız. Terör Türkiye sürecinde son aşamayı işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden önemli çıkışlar var. Onu konuşacağız. Devlet Bahçeli'den de MHP lideri Devlet Bahçeli'den de Nagihan Alçın'ın aktarımına göre bazı açıklamalar var. Bu şeyleri de konuşacağız. Ondan sonra siyasi partiler yasasının, yani anayasa değişikliğiyle bağlantılı olarak siyasi partiler yasasının revize edilmesi, belki de seçim yasasının revize edilmesi, başka partiler yasaların revize edilmesini konuşacağız. Başlık var. Avrupa'da bir enerji krizinin arifesinde olduğu yönünde Avrupa'nın bazı veriler var. O verileri aktaracağız ama önce dediğim gibi bir Fenerbahçe'yi konuşacağız. Şuna geleceğim. Ya biz Beşiktaş maçından sonra konuştuk, ettik. Dedik ki Beşiktaş da hak etti. Fenerbahçe'nin vardı eksiği yediği. Sonuçta eksik yedik olmasa yenilmezsin yani. Başarılı olursun. Hoş dün biraz eksik yedik yoktu ama yenemedik. Şans, futbolda çünkü şans faktörü de var. Ama şuradan başlayayım. Yani Beşiktaş maçı sonrası çok acayip bir... Zaten geçen hafta başlıyor. Ben Fenerbahçe'de açık söyleyeyim. Sosyal medyada, işte gazeteci kılığında bazı tipler için de bunu söylüyorum, açık söyleyeyim. Yani çok net söylüyorum, düşüncemi söylüyorum. Birilerine tetikçilik yapan, hangi güçler olduğunu bilmiyorum, çıkar amaçlı yapılanmalar olabilir, başka şeyler olabilir, başka gruplar olabilir. Sosyal medyada çok daha açık yazıyorum ama Sputnik'te radyonun şeyine de deyim yerindeyse zarar vermemek adına çok daha dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Biraz duygusal da yaklaşıyorum çünkü. Yani şunu düşünüyorum, ben 2018 sürecinde 3 Temmuz'da sokakta mücadelemizi verdik. Sonra korkunç bir şey başladı, saldırı başladı. İşte silahlı saldırıdan tutun da hakem katliamlarına kadar. Ben Türk hakemlerine güvenmediğim her zaman söyledim falan filan. 2018 kongresinde ben Aziz Başkan'a oy verdim. Ama Ali Koç'un da Fenerbahçeliğinden şüphe etmedik. Gittik yine Fenerbahçe'yi destekledik. Eleştireceğimiz zaman vardı, eleştirdik. Eleştireceğimiz zaman gelince eleştirdik ama. Yani futbolcumuzu da destekledik, hocamızı da destekledik. İşte İsmail Kartal hoca oldu, onu destekledik. Kendisinden çok böyle şey yapmasam bile, çok sıcak bakmasam bile Ersun Yanal hoca oldu, destekledik. Ya işte Koku geldi, onu da destekledik. Fenerbahçeliydik çünkü. Ama korkunç bir şey başlıyor. Yani Fenerbahçe'de sosyal medyada troll hesaplar, böyle organize suça da, yani o çıkar amaçlı suç anlamında, suç derken öyle kriminal suçlardan bahsetmiyorum ama çıkar amaçlı bir örgütlenme de olduğuna inandım. Sosyal medyada bazı örgütlenmeler, kişiler tamamen çıkarları amacıyla Fenerbahçe'nin içinde inanılmaz saldırılar yapıyor. Ya Lyon'u eledik, Şampiyonlar Ligi'ne kaldık, bir anda yönetim istifa sesleri geldi. Bilmem yok şu bu falan filan. Korkunç bir saldırı. Yani bunu anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum. Ben o yapılanmalarla mücadele edilmesinin gerektiğine inananlardan biriyim. Ondan sonra bu çerçevede sosyal medyada, hukuki anlamda, kriminal anlamda her türlü mücadelenin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milyonlar üzülüyor, 3-5 kişi cebini dolduruyor. Çok ciddi paralar alıyorlar. Onu biliyoruz. Yani şöyle biliyoruz. Kulağımıza gelen duyumlardan, edindiğimiz bilgilerden, belli kişilerden nemalanarak Fenerbahçe düşmanlığı yapmaları için her dönem maalesef Fenerbahçe'yi bu seviyede tutmak için, daha düşük seviyelere indirmek için Bu belki de Fethullahçı terör ve casusluk örgütüyle de bağlantılı renklendirilmiş hesaplar da olabilir. Çünkü nasıl ki Atatürkçü, milliyetçi, mütedeyyin, solcu, sosyalist görünen bazı renklendirilmiş hesaplar var. Fenerbahçeli görünen hesaplar da olabilir falan. Gerçek gazeteciler gerçekleri anlatmaya çalışıyor. Ama bazıları var ki çok başka bir şeydeler. Ne diyelim. Şimdi Türkiye'de gerçekten spor alanında gerçekten benim çok takdirle izlediğim, sizlerin de yakından bildiği bir gazeteciyle Fenerbahçe'de neler olacağını konuşacağız. Değerli Aydın Cingöz'le konuşacağız. Aydın Cingöz, hoş geldin yayınımıza.
4: Merhaba Cevni, yayınlar.
3: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ya biz Fenerbahçeliler açısından şöyle, ben az önce şöyle bir tanım yaptım. Arife'yi görüyoruz ama bayramı bir türlü göremiyoruz. Yani tam mutlu olacağız, tekrardan bir mutsuzluk çöküyor camianın üstüne.
4: Roma
3: bir...
4: maçı, Fenerbahçe 3 yer 4 yer denilen Roma maçı hiç oynanmamış.
3: Evet.
4: Fenerbahçe 3 puanı alma konusunda hani direkten dönmemiş gibi, evet, bir hava var. Sanki yenilmiş gibi.
3: Evet.
4: Valla bu hakikaten Fenerbahçe açısından, yani dün gece yaşananlar. Olur böyle,
3: böyle şey. Herhalde üniversitelerde bunların böyle iletişim açısından başka alanlardan psikolojik anlamda bir incelenmesi, bir araştırma konusu olması gerekiyor bence bir günde yaşananlar. Yani sadece bir günlük değil tabii ki. Yani sen daha iyi biliyorsun. Geçmişinlerini de biliyorsun.
4: Ama yani İsmail Kartal açısından bakarsan, İsmail Kartal dün cambesiyle kendisi adına en güçlü olduğunu düşündüğü günlerden birinde bu operasyonu yaptı. Operasyon dediğimiz istifa kararı aldı. Hı hı. Aslında Aziz Yıldırım devreye girmesine rağmen soyunma odasına inip ben senin abinim, bu doğru değil, yani bunu kabul etmeyeceğiz, devam ediyoruz demesine rağmen bugün öğlen idmanına çıkmadı, ekibini yollamadı. Hı-hı. Dirildi, görüşüldü ve sözüm sözdür, geri dönmeyeceğim demişti. Hı-hı. İsmail Kartal defterde henüz resmi açıklama yapılmadı, şu sıralarda eli kulağında bu arada bekliyoruz. İsmail Kartal defterde.
3: Yani o sayfa kapandı mı? Tamamen kapandı mı diye, kapandı diyebilir miyiz?
4: Yani kapandı. Bu saatten sonra ben şey beklemiyorum içine çıkısı. Hani son dakika İsmail Kartal görevde kalıyor diye bir durum beklemiyorum. Artık resim açıklamayı bekliyoruz. Yani İsmail Kartal dönemi tamamlandı.
3: Anladım. Peki niye istifa etti? Yani mesele bir şişe miydi? Çünkü Beşiktaş maçı sonrası çok sert şeyler oldu. Lyon maçı sonrası yönetime yönelik, yani sosyal medyada tabii karşımıza ağırlıklı çıkıyor. Dijital platformlarda çıkan yayınlar var bazı yayınlar.
4: Hepsinden ya o var ama yani bugün Aziz Yıldırım şeyi söyledi. Yani dünkü basın toplantısında şunu ifade etti Aziz Yıldırım. Hani bir baskıdan bahsetti. Baskı medyanın yaratından falan bahsetti. Ama bence yani burada baskı unsurunu iyi tanımlamak gerekir. Bence en büyük baskıyı yönetim ve Aziz Yıldırım yaptı zaten. Yani Beşiktaş sonrası yaşananlar, Beşiktaş kaybı, Fenerbahçe'nin 6 puan geriye düşmesi, bunlar Fenerbahçe açısından kabul edilecek şeyler değil. Yani başkan söyledi biliyorsun bu takımın çalışmadığını. Başkan söyledi bu yerler niye oynamıyor diye. Eğer baskı buysa baskı bu ve baskı da sonuç verdi. Bu arada şey de söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ın özellikle Beşiktaş maçı sonrası yaptığı değerlendirmeleri, tespitlerini doğru buluyorum. Takım çalışmıyor dedi. Yani Beşiktaş maçı bir Fenerbahçe açısından ciddi bir kırılmaydı.
3: Tabii Beşiktaş Fenerbahçe'yi maalesef ezdi. Yani Fenerbahçeli için maalesef. Evet, Beşiktaşlılar mutluydu.
4: Gençler Birliği maçı da bu şekilde başladı. Ve hani tabii ki insanların hayatta şansları vardır. Takımların, hocaların şansları vardır. Ama özellikle İsmail Kartal bu süreç arasında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdiği Roma'ya karşısında iyi bir oyun ve Fenerbahçe uzun yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde puanla da tanıştı. Ama ligde Fenerbahçe şu anda 6 puan geride. Evet. Bunun ana nedeni de Fenerbahçe'nin 2 maçtaki kötü oyunu. Şimdi işlerin düzelmesi gerekiyor. Beşiktaş karşısında fiziksel açıdan çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Evet. Ama burada şu da var tabii. İsmail Kartal o gün bütün sorumluluk benim diye bir istifa etmiyor. Roma maçından sonra bu istifayı ediyor. O bir haftalık süreçte ne oldu? Neden istifa etti sorularına yanıt vermek gerekiyor.
3: Bu şeyin etkisi var mı? Sen çok yakından takip ediyorsun. İşte gönderilen futbolculardan kaynaklı olduğu da söyleniyor mesela.
4: Gönderttirmeseydi İsmail Kartal. Yani yaptırmasaydı o zaman ne yapacaklardı mesela? Ama ben şunu biliyorum mesela. Şimdi burada bir kere eğri yeri doğruya doğru demek lazım. Fenerbahçe'nin transfer döneminde Aziz Yıldırım ne demişti? 4 tane oyuncu alacağım demişti. Başkan olarak. Vaat vermiş 4 tane oyuncu getirip transferi tamamlayacağım demişti. 3 aşağı 5 yukarı.
3: Evet.
4: Şimdi 16-4 kuralında da Fenerbahçe'de dışarıda kalacak oyuncular vardır.
3: Evet.
4: Kimler onlar? Fenerbahçe başkanı göreve geldikten çok kısa süre sonra İsmail Kartal'la yaptıkları toplantıda da kural böyle olursa Fred ve Tarişka'dan çıkacağız demişlerdi zaten. Bu belliydi.
3: Bu en belliydi yani.
4: Hayır, o en baştan zaten belliydi ama İsmail Kartal Fred'i istiyor Fener'in kalmasını istiyor İsmail Kartal. Peki istiyorsa o zaman şu olacaktı. Ben Greenwood istemiyorum. Ben Ake istemiyorum. Ben Lukaku istemiyorum. Berat zaten gelmişti. Hadi Berat, sen kimi aldırmayacaksın? Geçen sene başarılı olamamış bu oyuncularla mı devam edeceksin? Yoksa takviye yapılmadan mı takviye yapılarak mı devam edeceksin? Yani burada bu Fenerbahçe'deki kadro tartışması çok derin bir tartışma. Açıkçası ben Cem'im şöyle. Burada bence bloklar var. İsmail Kartal üzerinden Aziz Yıldırım'a vuranlar var. Sadece İsmail Kartal'a eleştirenler var. Ama toplamda yani burada da özellikle kadro planlamasında hocanın rolü mutlaka tabii ki değerli ve önemlidir. Ama şu bir gerçek ki İsmail Kartal bütün 3 aşağı 5 yukarı bu tabloyu, bu planlamayı kabul ederek geldi.
3: Yani bunları bile bile gelmişti İsmail Hoca.
4: Kartal, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'in yaptıkları planlamanın üzerine geldi. O zaman kabul etmişseydi.
3: Tabii yani bildiğim kadarıyla İsmail Hoca sen daha hakimsin ama 2 gün içinde netleşen bir olay İsmail Hoca'nın
4: bence
3: durumu.
4: Bence 2 gün bile değil. Bence 2 gün bile değil yani. Belki de bir gün içerisinde netleşen bir mesele oldu. Yani bu planlamayı yapamıyoruz.
3: Çünkü hepimiz Aykut Hoca'yı bekliyorduk.
4: Aykut Hoca'yı bekliyorduk. Son dakika. Özellikle yardımcılar konusunda kriz çıkınca Aziz Yıldırım peki öyle dedi. Resti çekti. Aykut Kocaman'ı getirmedi. İsmail Kartal sunuldu. Gitti geldi ve İsmail Kartal'la anlaşıldı. İsmail Kartal bu arada özellikle bu hani işte baskı yok atılan şişe meselesi falan. Bu şişenin ben hani en son nokta olduğunu düşünüyorum yani. Bu arada şişe doğrudan İsmail Kartal'a mı atıldı, o da başka bir tartışma konusu. O görüyorsun zaten o görüntüyü.
3: Evet. Tabii
4: bunu kabul edilebilecek bir durum yok ama tabii. İsmail Kartal her şeyi bilerek geldi. Her şeyi bilerek geldi. İki, ben bugün mesela şunu da anlamıyorum. Ben İsmail Kartal'ın çok açık söylüyorum Ceyhun. İsmail Kartal'ın yaptıklarıyla ben tabii bu dönemde gerçekten hedefe taşıyabilecek işler yaptığını da düşünmüyorum. Düşünmüyorum yani. Bununla ilgili İsmail Kartal özellikle ring maçlarında böyle bir ışık saçmadı.
3: Evet. Yani çok bir istikrarlı görüntü vermedi. Yani bir Samsun maçında muazzam ama Beşiktaş maçında perişan.
4: Vermedi. Peki şimdi ben sana soruyorum. Ayrılıklar olur. Bu arada Fenerbahçe yönetimi kaldı değil, kalmadı. Kendisi kendi tercihidir. Evet. Fenerbahçe'nin Roma maçını gördün dün.
3: Evet.
4: Antep maçında ne olur? Nasıl Fenerbahçe bekliyorsun?
3: Vallahi açık söyleyeyim, lig maçlarındaki istikrarsızlığı gördüğümde çok kesin bir şey söyleyemiyorum, açık söyleyeyim yani. Aslında normal şartlarda Antep bu sene iyi diye gördüğüm kadarıyla ama.
4: Hayır, bu Fenerbahçe ile ilgili bir şey. Mesela ben Galatasaray'da Sporting Lisbon'a gitti biliyorsun. Orada yenili geldi. Bu hafta Galatasaray Kocaelispor'la oynayacak içeride.
3: Yener.
4: Zor maç. Zor maç. Belki de kaybeder, onu bilemem. Ya da belki de berabere kalır. Ama 3 yaşında çıkarı ben Galatasaray'ın nasıl bir oyun oynayacağını tahmin edebiliyorum. Yani önde basan bir oyun kimliği oluşmuş. En azından nadir anlarda duyan bir Galatasaray var. Belli bölüm bölüm. Ama Fenerbahçe'nin ne yapacağını kestiremiyor.
3: Kestiremiyor.
4: Kusura bakmasın. Hoca, yani benim dışımda gelişen olaylar, kadro vesaire etmiyorsa orada kendi sorumluluğu da vardır. Yani İsmail Kartal'la yollar ayrılabilir. Başka bir teknik adam da gelebilir. Önemli olan bence şu. Burada bu arada bu fikri tartışmalarda hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok ama sürekli bir düşman yaratılıyor. Özellikle sosyal medyada onlar yaptı, bunlar yaptı. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Son 8 yıldır Fenerbahçe'de her şeyi normalleştirenler, bak Ceyhun, son 8 yılda Fenerbahçe'de olmuş her şeyi normalleştirenler.
3: Maalesef.
4: 8 yılda bir tane kupa olunmasını normalleştirenler. 8 yılda onlarca skandal transferini normalleştirenler. 8 yılda onlarca gelip giden teknik direktör sayılarını falan, futbolcu sayılarını falan daha unuttuk. Normalleştirenler. Bugün Fenerbahçe'de o yaşananları, hayır böyle şey mi olur, ne yapıyorsunuz, böyle yönetim mi olur diye bağırıyorlar. Şimdi
3: maalesef.
4: Bir yetmem yok mu? Hani somut olgulardan yola çıkarak gideceğiz. O yüzden İsmail Kartal'la Fenerbahçe yollarını ayırabilir.
3: Tabii.
4: Fenerbahçe'nin devam da edebilirdi. Gittiler de zaten hoca, devam ettiler.
3: Doğru.
4: Bu arada başkan baskısı, başkanın isyanı. Valla bu tartışılabilir bir konu ama adam dedik ki Aziz Yıldırım, ben geleceğim, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Bunlar ilan etti mi?
3: Evet, etti.
4: Karışacağım dedi mi?
3: Doğru.
4: İkinci Alex konusuna izin vermeyeceğim dedi mi?
3: Aynen.
4: Kimlere göre bu demode bir yönetim şekli. Tamam, demode olsun. Kongre 20 bin kişi gelip Aziz Yıldırım'a oy verdi mi?
3: Verdi.
4: Verdi.
3: Aziz Yıldırım'ın yapısını da bile bile verdi. Hatta bunu istedi
4: gelirken
3: yani.
4: Teknik direktörler, gelirken teknik direktörler kimle çalışacaklarını biliyorlar mı? Biliyorlar. İsmail Kartal Aziz Yıldırım aramıyor mu? Bilmiyor mu? Ne olduğunu tanımıyor mu? Etmiyor mu? Bilmiyor. Biliyor. Yani bu baskı meselesi var ya, baskı bence o. Aziz Yıldırım'ın bence İsmail Kartal'a baskısı onu çok yordu diye düşünüyorum. Benim görüşüm budur.
3: Ya bir anlamda aslında İsmail Kartal'ın kafasında ayrılmak vardı. Deyim yerindeyse Roma maçında bir gövde gösterisiyle bırakmak.
4: Ha, yenilseydi bırakacak mıydı? Bu da başka bir tartışma konusu. Çünkü bir teknik direktör için eğer istifa edecekse istifa etme koşulları Beşiktaş maçında oluşmuştu. O zaman evet, siz istifa etseydiniz. Onun dışında hocanın açıklamaları üzerine gidersek valla yani burada hiç dün böyle dediğimizde bugünkü bu ortamdan ötürü ya olur böyle şey de denebilecek bir durum yok. Hocanın 50 tane çelişkili açıklaması vardı. Daha bir gün önce Roma maçından önce sistemin önemi yok. Futbolcular yüreğini o sahaya koyarsa sonuç alırız demek ne demek? O zaman siz kendinizi sıfırlıyorsunuz. Sizin bir öneminiz yok demek. Şimdi millet diyor ki Aziz Yıldırım söyledi, Mert Müldür oynattı, daha iyi sonuç aldı. Şimdi bir teknik direktör kendini bu noktaya sokar mı?
3: Yani. Oynatmayabilirdi sonuçta yani Semedo'yu çıkabilirdi.
4: Benim kararımda diyebilirdi. O evet. Yüzden bugün Fenerbahçe bir karar vermesi gerekiyordu bu arada. Bence şu açıdan önemli. Tamam, şimdi bir karar vermesi lazımdı. İsmail Kartal'la devam mı tamam mı? Başkan dün irade ortaya koydu. Ben burada olduğum sürece de devam edeceğim dedi. Ha hoş, şöyle bir durum var. Devam edilse 2-3 hafta sonra birkaç puan kaybolursa Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopsa bu sefer toplar tamamen Aziz Yıldırım'a dönecekti ve Aziz Yıldırım'a şeye doğru inecekti. Bunu da göze almış belli ki Sayın Başkan. Ne olsa olsun ben buradayım ve ben burada olduğum sürece İsmail Kartal'a devam edeceğim mesajını verdi. İsmail Hoca ise devam etmeme kararı aldı. Devam edilseydi de aynı şeyi söyleyecektim. Sonuçta bir kriz geliyordum diyordu. Bu kriz ortaya çıktı. Bundan sonra burada mesele bence bir kararın verilmesi. O karar sonrasında daha güçlü ve iradeli bir şekilde hareket edilmesi.
3: Anladım. Benim görüşüm budur. Peki ne olacak bundan sonraki şeyden olur? Son olarak çok kısa onu da alayım senden.
4: Zaman. Meselesi biliyorsun yani Aziz Yıldırım sürprizleri seven bir teknik adam. Ondan sonra işte herkes kafasında şu var. Aykut Kocaman gelir mi? Ya gelmez, zaten 3 gün önce böyle bir olay yaşandı. Yok yani böyle şeyler yaşanmış olsa dahi ben suların o soğuk suların normale döneceğini düşünüyorum. Ya ben bugün gidilse Aykut Kocaman hayır diyeceğini düşünmüyorum. Bunu bir bilgi çerçevesinde de ifade ediyorum.
3: Aykut Hoca'yı tanıyarak da bunu söylüyorum.
4: Amaçlı da olabilir yani. Çünkü konuşulanları söylüyorum. Yani bu böyle bir etrafa yayılıp Aykut Kocaman'a teklife gidildiğinde vay siz 3 ay önce bana bunu yapmışsınız, ben göreve gelmiyorum der mi? Aykut Kocaman çok o oyunu oynar mı onu bilemem ama Aykut Kocaman gidilirse Aykut Kocaman'ın ben bu görevi yapacağını düşünüyorum. Zaten bu takım planlamasını kendisi de yaptı. Ama biz yabancı hoca arayışından bahsediliyor. Yabancı bir hoca gelir mi? Özellikle Aziz Yıldırım'ın yerli tercihindeki ana unsur bir sezon ona gelmiş olması. Haziran ayında biliyorsunuz şey var, zaten seçim var Haziran ayında. Ve o yüzden zaten yerli teknik adam seçmişti. Yani müdahale etmek kolay, anlaşabilmek kolay, hızlıca daha hızlı karar vermek kolay diye yerli teknik adam tercih edileceğini söylemişti. Buradan yabancıya dönülür mü? O da bir ihtimal. Bence güçlü ihtimallerden bir tanesi. Ama şöyle tamamlamak lazım bence. Fenerbahçe'de elinde Fenerbahçe'nin iyi kadro var. Bu kadroyu fiziksel olarak daha güçlü hale getirecek bir teknik adam ihtiyaç var. Bence en önemli unsur Fenerbahçe'de bu. Bütün bu işin uzmanları bunu söylüyor. Dün Fenerbahçe Roma'yla berabere kaldı. Yenebilirdi de. İstatistiklerine bakma fırsatın oldu mu bilmiyorum ama dün Fenerbahçe 112 koşmuş. Roma 103 koşmuş.
3: Evet.
4: Demek ki bitmeden bu iş olmuyor. Koşmadan bu iş olmuyor. Bunu sürekli yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Ben Fenerbahçe'nin bunu yaptırabileceğini getireceğini düşünüyorum. Yaptırabileceğini, inandıklarını getireceğini düşünüyorum. Temeldeki değerlendirmeyi ben öyle yapabilirim.
3: Anladım. Çok teşekkür ederim Aydın. Sağ olasın katkıların için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
3: Çok sağ olasın. Değerli gazeteci arkadaşımız Aydın Cingöz, Fenerbahçe'deki gelişmeyi, işte İsmail Hoca'nın istifası, ondan sonra yaşanabilecek, yani yaşanması olası gelişmeler, bunları konuştu. Evet, bakıldığı zaman ligle Avrupa'da çok farklı bir profil çizdik. Biz tabii taraftar olarak şey yapıyoruz, yani Fenerbahçe hani kaldırım sokakta oynasa kaldırıma çıkıp destekleyecek psikolojide adamlarız biz, yani insanlarız. Ama tabii bu işin teknik boyutu, perde arkası boyutları da ne oluyor ne bitiyor. Spor basınında gerçek gazeteciler çok daha iyi analizini yapabilir diyelim. Kısa bir araya gidelim. Fenerbahçe'yi takip devam edeceğiz. Zaten ben takip ediyorum. Bireysel olarak da takip ediyorum. Ama bundan sonra gelişmelerde de önemli bir şey falan olursa sizlere duyururuz. Ent Yazgan yazmış Fenerbahçe ile ilgili, sağ olsun iyi yayınlar demiş, bazı düşüncelerini aktarmış. Şimdi bir araya gidelim, ondan sonra onları konuşuruz. Kısa bir ara.

0: Zenith. Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
2: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi az önce Ant Yazgan dedim de sanırım dinleyicimizin ismi Ant Yazgan, yani D harfiyle. Ondan da bir özür dileyelim. Türkçenin güzel isimlerinden biridir Ant, yemin. Ondan sonra o yüzden Ant Yazgan'a da buradan selam gönderelim. Fenerbahçe ile ilgili yorumlarını falan paylaşmıştı. Tabii şimdi Fenerbahçe'yi bir kenara bırakalım. Virgül koyalım o konuya. Çünkü dediğim gibi ben sürekli takip ediyorum. Sizlere de takip ettirmeye çalışıyorum elimden geldiğini. Şimdi bir Beşiktaşlı var hattımızda. Değerli bir gazeteci. Ercan Gürses. Selamlar Ercan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ceyhun, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim. Bugün sizin maç var. Biz tabii, ben diyorum ki bizim durum şu. Arife'yi görüyoruz, bayramı görmüyoruz. Dün güzel futboldan tam umutlandık. Ondan sonra kulüp karıştı.
3: çok acayip şeyler oldu gerçekten. İçine de rastlanmayan şeyler değil mi? İstifa kabul edilmemesi, sonra İsmail Hoca'nın ısrarı falan.
2: Evet.
3: Yani koskoca camiada değil mi?
2: Yani umarız en kısa zamanda atlatırız diyelim. Biz kendi adımıza da şey yapalım. Eğer bakalım evet. İşte. Tabii seninle kötüğümüz bu değil. Sen de biliyorsun. Seninle beraber olunca da bir Fenerbahçe Beşiktaş muhabbeti yapasım geldi. Ama terörsüz Türkiye, Ankara'daki siyaset gündemi çok yoğun. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere. Şimdi oradan başlayayım istiyorum. Şimdi terörsüz Türkiye'de şu an aşamalarla ilgili var mı? Ankara'da neler konuşuluyor? Hangi aşamadayız? Çünkü Milli Güvenlik Kurulu kararıyla onun teyit etmesi ve en son resmi gazetede bu teyidin yayınlanmasıyla başlayacak bir süreçten, yasal süreçten bahsediyoruz. Ağustos ayında kabul edilen, rekor oyla kabul edilen bir yasal süreç var. Nedir, ne değildir, son aşama nedir? Ankara'da ne konuşuluyor bu konuda? Sana bir sormak istedim.
3: Şimdi çok çetrefil, çok karmaşık, çok aynı zamanda değişik boyutları olan, sen de çok yakından takip ediyorsun Ceyhun, bir süreç. Bu da hepimiz çok iyi biliyoruz ki yarım yüzyıllık oluşan terör pratiğinde ve örgütün yapısındaki heterojenlik. Yani evet. İşte İran kanadı, Irak kanadı, Suriye kanadı, hepsinin farklı farklı şeyleri var. Dinamikleri söz konusu. Avrupa kanadı ve yönlendirildiği kanatlar var. Dolayısıyla bu nedenle, yani işte dediğin çok doğru, Ağustos ayının başında 467 oyla çok önemli tarihi bir yasa kabul edildi. Sanki böyle bir kesimde tamam bu iş bitti gibi bir hava oluştu. Elbette çok önemli aşamadayız. Ben bu saatten sonra bu işin bitirileceğini düşünüyorum devlet ciddiyetiyle birlikte. Ama bir yandan da sahada hala bazı atılması gereken adımlar var. Bunu nereden anlıyoruz? Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de net bir şekilde ifade etti. Suriye sahasında SDG fesih kararı açıkladı. Bakın feshedildi demedi. Fesih kararı açıkladı. Sahayı takip ediyoruz dedi.
2: Evet.
3: Sahayı takip edeceğiz. Ne kadar gerçekleştiğini takip edeceğiz. Evet, önemli adımlar var. Bazı örgüt yöneticilerinin devlet kademelerinde bazı görevler alması, silahların teslim edilmeye başlanması, bence bu çok önemli.
2: Önemli.
3: 1 milyar dolarlık silahtan bahsediyor Amerikan silah. Bunların 250 milyon dolarlığının kısmının, ki aralarında uçak savar, tank, İşte makinalı tüfek, ağır silahlar olduğu, bunların teslim edilmeye başlanması. Bunlar önemli. Ama belli ki bazı tümsekler de var. Yani bizim dilimizde hani yokuş yapmak denir ya.
2: Evet.
3: Böyle kesimler var örgütün içerisinde. Irak kanadında belli ilerlemeler sağlanmış. Süleymaniye, Erbil'le, Bağdat'la işbirliği yapılıyor. Ve bir de şey konuşuluyordu Ceyhun, biliyorsun. Yani Milli Güvenlik Kurulu kararı alacak. Bu karar da Ekim ayında alınabilir. Ve ondan sonra da bu kararın alınmasıyla birlikte fesih büyük oranda gerçekleşti diye açıklama yapılıp bu 6 aylık süreç başlayacak bazı örgüt üyelerinin teslimi için. Ama ben bu Ekim ayının bir miktar gecikme ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum. Elbette bu işte acele ediliyor, onu söyleyelim. Ama bazı zorluklar zaman zaman sahada kesintilere de yol açıyor. Bazen bu takvimin bir miktar yavaşlamasına da yol açıyor. Böyle değerlendirmek lazım. Ama ben ana eksenin, ana rotanın tutturulduğunu, en azından güvenlik kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerde öyle düşünüyorum. Ama ana rota tutturuldu. bugün, yarın, öbür gün diye bir zaman bizden beklemeyin. Ama bu işin doğru yolda gittiğini en azından bilin şeklinde değerlendirme yapıyorlar. Öyle düşünmek lazım.
2: Anladım. Şimdi bir dinleyicimizden bir soru geldi. Güzel bir soru aslında. O yüzden benim de merak ettiğim, benim de mümkün olduğunca takibini yaptığım bir şey ama sana da sormak isterim. Ya bu konuda Ankara'da bir şey konuşuluyor. Mesela diyelim ki örgütün içinde uzun ya büyük bir bölümü bıraktı. Ama başka küçük de bir olsa bir grup marjinalize oldu. Deyim yerinde ise Öcalan'ı bile karşısına aldı. Bırakmadı. Ne olacak? Diyelim ki yani bu süreç devam edecek mi? Ondan sonra başka şeyleri etkileyecek mi? Diğerlerine yani terörle mücadele devam edecek, süreç bitecek mi? O konuda netlik var mı?
3: O konu aslında çok net, yani çok net bir şekilde güvenlik kaynakları diyor ki %80-90 oranında biz bu söze icabet edilmesini bekliyoruz. Yani marjinal kesimler olabilir, muhtemelen direnenler olabilir.
2: Yani güvenlik kaynakları da bunu aslında şeyi söylüyor, yani bir alan bırakmış, yani %80-90 riayet ederse bu süreci başarmış oluruz diyorlar yani.
3: Elbette, elbette. Ceyhun, sen de çok yakından tanıyoruz değil mi? Yıllarca takip ettik. Bu terör dinamiğini İran'dan etkilenen var. Amerika'dan etkilenen var. Mossad yapıları, Amerikan ve Avrupa yapıları var. Yani hepsinin farklı farklı dinamikleri var. Bir yandan da işin böyle parasal boyutları da var. Elbette marjinalleri var, direnecekleri var. Bunlar hesaplanıyor. Ama çok büyük oranda bu sürece icabet bekleniyor ve bunun sinyalleri de alındı. En çok ayak direyecekler SDG kanadı, Suriye kanadıydı ve Irak kanadıydı. Burada çok büyük oranda uyum mesajı alınıyor. Yani en azından bunun böyle vecibelerini de yerine getiriyorlar. Sadece mesaj vermekle kalmıyorlar. Belli ki sahada ilerlemeler de var. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bazı marjinal kesimlerin ayak direyecekleri konusunda beklentisinin ve aynı zamanda da böyle bir düşüncesinin olduğunu biliyorum. Ama onlar da ne olacaklar? Beklenti şu, onlar marjinalize olacaklar, daha küçük yapılar haline gelecekler ve dünyadaki diğer örnekleri gibi yavaş yavaş yok olmaya doğru gidecekler. Belki daha küçük marjinal yapılar olacaklar. O zaman da hepimiz çok iyi biliyoruz, geleneksel yöntemlerle terörle mücadele onlarla devam edecek. Ama ben çok büyük bir yapısının bu açıkçası düşünceye ve Öcalan'ın tesih düşüncesine ve kararına uyacaklarını düşünüyorum. Bunu da zaten görüyoruz. Hem Kandil'den gelen mesajlardan hem de böyle çok direnecekleri izlenimini yılbaşında verip de şu anda geldikleri nokta itibariyle Suriye kanadından görebiliyoruz.
2: Şimdi aslında bu konularla da bağlantılı. Yani Türkiye çok başka bir sürece girmiş durumda genel anlamda. Dün de hatta konuştuk seninle. Siyasetin de buna göre artık konumlanması, işte siyasette ilkeserliğin öne çıkması falan filan. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden son dönemlerde şöyle çıkışlar gelmeye başladı. Biraz bunu da sormak istiyorum, bunu da konuşmak istiyorum. Yani bu işte yeni parti mesela, bir parti kuruluyor. Sonuçta parti disiplini vardır, şey vardır. Yani bu konuda öyle vekilleri serbest bıraktık denebilecek bir konuda değil ama deyim yerindeyse ikiye bölünüyor mesela bu konuda. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden son dönemde siyasetin de etik, işte gerek Sayın Bahçeli, gerek Sayın Fethi Yıldız, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, şu çıkışı yapmaya başladı. Siyasi partiler yasası, yani anayasa değişikliğiyle beraber, çünkü anayasa değişikliği de konuşuluyor. Anayasa değişikliğiyle beraber aynı zamanda siyasi partiler yasası gibi parti yasalarda da değişiklikler gerekiyor ki siyaseti de bir rayına oturtalım. Önümüzdeki dönemde güçlü siyasetin bir anlamda taşlarını döşeyelim şeklinde çıkışlar gelmeye başladı. Etikten bahsedildi, vurgudan, ilkeden bahsedildi. Ne oluyor? Bir Ankara'da bu yönde de bir çalışma falan mı var? Ne konuşuluyor?
3: Tartışılsın isteniyor. Yani onu söyleyeyim Ceyhun, bir çalışmadan ziyade bir ihtiyaç ortaya konuyor ki ben de katılıyorum. Seninle de konuşuyoruz bazı ortamlarda. Senin de düşünceni biliyorum bu konuda. Siyasi partiler ve seçim kanunu konusunda sadece bu dönemde değil, başka geçmişteki değişik parlamenter sistemde de bazı eksikliklerin olduğu hep dile getiriliyordu. Evet. Elbette, ama yeni sisteme uyumsuz bazı yasal düzenlemeler de var. Hem yasanın terminolojisi açısından hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çelişen bazı noktalar da var. Her şeyden önce Fethi Yıldız'ın da, Sayın Bahçeli'nin de, Sayın Yıldız'ın da ifade ettiği nokta, deniyor ki bazı pazarlık partileri türüyor. Yani şu anda evet. 186 parti var. 41'i seçime girme yeterliğine sahip. Bir parti ihtiyacı tırnak içinde ortaya çıktığında yeni parti gibi ya da seçim dönemi olduğu zaman marjinal böyle bindelik, 10 bindelik, belki 100 bindelik dilimlerde olan partiler bir anda kendilerini pazarlık masasında bulabileceklerini düşünüyorlar. Evet. Ve boylarının çok üzerinde ve siyasete de şantaj yapabilecek pazarlıklara girebiliyorlar ve bu potansiyelleri var. Bereket iki dönem, şimdi Cumhur İttifakı'nın yapısı çok farklı. Onlar kazandılar ama orada da MHP'nin böyle bir şeyi yok. Yani bir pazarlık tavrı yok. Herhangi bir talebi söz konusu değil.
2: Ağırlık istişareyle uzlaşmaya gidiyorlar böyle.
3: Tabii prensip uzlaşması. Ama gördük yani ne gibi 6+1, 6+1 gizli pazarlıklar vesaire. Tabii bunun daha ötesi de yaşanabilir. Yani bu sistemin garantisini vermiyor. Fethi Yıldız'ın ortaya koyduğu irade ve MHP kaynaklarının düşüncesi şu: bu iş tartışılsın. Bakın bu konuda bir sıkıntı var. Küçük oyları olan partiler cürümlerinin çok üzerinde pazarlık yapıp siyasete şantaj yapmasınlar, siyaseti rayından çıkarmasınlar, ülke güvenliği açısından da sorun, bu tartışılsın, anayasayla çelişmeyecek bir düzenleme yapalım. Bu bir ihtiyaç, şu yapılsın demiyor. Ortak bir düzenleme, normalde yasal düzenleme Ceyhun biliyorsun AK Parti, MHP beraber çıkarabilir. Evet. Ama bu uzlaşmayla alınsın diyor. Bir diğer konuda seçim yasası değilsin. Yani seçim yasasına atıfta bulunan çok sayıda yasal madde var ama hepsi bir yasada toplansın. Bu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu olsun. Bir yandan da tabii ki anayasa düzenleme, yani yeni bir anayasa yapılsın baştan aşağı. Bu çok daha büyük bir uzlaşma gerektiriyor. Ama bunların tartışılması için ortaya atılmış bence bir fikir. Herkes fikrini ortaya koysun şeklinde bence bir tartışma başlatmayı amaçladı MHP lideri Bahçeli ve Fethi Yıldız.
2: Peki önümüzdeki dönem anayasa değişikliği de konuşulacak mı? Tabii yavaş yavaş deyim yerindeyse, şimdi 2028 Mayıs'ında yapılacağını varsayarsak seçimlerin, yani bir öncesinde bir yenilenmiş seçim olmazsa 2028 Mayıs. Önümüzdeki günlerde, sen de yıllardır takip ediyorsun, son 1-2 sene kala deyim yerindeyse seçim satımı haline girilir. Şimdi bu süreç da ağırlıklı seçim mi öne çıkar, yoksa seçimle beraber anayasa değişikliği meselesi de gündeme gelir mi? Çünkü dönem dönem çıkışlar yapılıyor. İşte geçenlerde de Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından hukuk konularında başdanışmanı diyebileceğimiz Sayın Mehmet Uçum'un da bir şeyi vardı. Hatta referanduma gidilsin demişti. Yani toplumsal meşruiyet kazanması açısından anayasa değişikliği yapılmalı. Yapılan değişiklik de referandumla olmalı diye. Bir anayasa değişikliği meselesi gündemde mi?
3: Hep konuşuluyor, hep gündemde. 2011'den, hatta daha öncesinden de gündemde ama zor. Bana kalırsa zor Ceyhun. Çok iyi biliyorsun sen de. Yani yapılması için o uzlaşmanın, Cemil Çiçek'in meclis başkanı olduğu dönemde kurulan uzlaşma komisyonları, üzerinde anlaşılan 66 madde var. Sonra bir yerde tıkanıyor, iş bambaşka bir yere geliyor. Sanki anayasa yapmak ayıpmış gibi algılıyor bazı kesimler ama Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı var. Yani adı bile darbe anayasası. Ama tabii ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seçim sattıma haline de yaklaşıyoruz. Bunu da söylemek lazım.
2: Seçim sonrasına sarkar. Yani sarkarsa da seçim sonrasında

0: ile çelişen bazı anayasal ve yasal maddeler olduğunu da biliyoruz. Elbette bunun baştan aşağı ele alınması için tıpkı terörsüz Türkiye gibi büyük bir uzlaşma lazım Ceyhun. Olur mu? Çok o havayı görmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. O havayı görmüyorum. Ama seçim sattım haline girilir mi? Bana kalırsa son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar, dün Rize'de vermiş olduğu mesaj açıkçası bir müddet konuşuluyor. Yani seçim bir miktar erken alınacağını düşünüyorum ben. Ama tartışılan konu 2027 mi yoksa 2028'de çok sembolik bir öne almak mı? Ki öne alındığı zaman Cumhurbaşkanı yeniden aday olabiliyor. Bu arada Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın bugün ilginç bir yazısı var. Yani diyor ki bu iş 2027'nin Haziran'ında ele alınmalı. Çünkü son ana bırakılırsa 2028 Mayıs'a doğru bir karar alırız diye bırakılırsa, ki AK Parti MHP'nin şu anda eksiği var, 360 rakamına 40'a yakın eksiği doğru. var. Bu bir milli güvenlik meselesi olur. İşin içerisine yabancı servisler girebilir. Bu kadar geç bırakılmamalı ve tedbirsiz davranılmamalı gibi bir düşüncesi söz konusu. Kendisi geçmişte milletvekilliği yapmış, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim. Ben bu tartışmaların daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani seçim tartışmalarının, özellikle şu içinde bulunduğumuz süreçte.
1: Aydın Ünal şey de diyor, yani Cumhurbaşkanı'nın en rahat seçimi olabilir bu seçim diyor zaten.
0: Evet evet, Cumhurbaşkanı en rahat seçimini yaşayacaktır diyor ama bu rehavete sürüklemesin. Ben söylediğinden şunu algılıyorum, iş son aşamaya kalırsa bu anayasal düzenleme geçmeyebilir, seçim erkene alınamayabilir. Cumhurbaşkanının adaylığı önemli. Bu da erkene alınmasına bağlı bir miktar. Bir ay bile erkene alınması yetiyor. Ama dediğim gibi Ceyhun 360 rakamı lazım. Bildiğim kadarıyla 36-37 eksiği var Cumhur İttifakı'nın. Elbette bu, yani ben olacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olacağını, hatta 2027 yılında bir seçim. Yani deneyimlerimiz onu gösteriyor.
1: 2027 sonbaharında mı olur, ilkbaharında mı olur?
0: Bence sonbaharda olur, sonbaharda olur. Bazı değerlendirmeler var, işte ekonomiyle ilgili alınabilecek bazı tedbirler, işte kredilerin açılması, faizlerin bir miktar düşmesi vesaire, ama bu konjonktüre de bağlı, dışarıdaki konjonktüre de bağlı. Şimdi böyle olsa da olmasa da ben açıkçasını söyleyeyim, şöyle bir şeyde, ortamda Ukrayna-Rusya savaşı, İran, Yunanistan'ın İsrail'e iş çevirdiği bir ortamda, yani dere geçiliyor ve at değiştirme riskini bu toplumun almayacağını düşünüyorum. Bu kendi kişisel düşüncem, yani herkes katılmayabilir ama ben o nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok avantajlı olacağı kanaatindeyim.
1: Ekonomideki sıkıntılar noktasında ne olacak mesela? Çünkü halen toplumda işte konut kiralarından tut, enflasyonun henüz istenilen seviyeye indirilememesinden ne kadar ciddi problemler var. Yani alım gücü noktasında özellikle çok geniş bir kesimin, emeklinin, dar gelirlinin, işte asgari ücretlinin, o konuda nasıl bir çalışma yapılacak?
0: Şimdi bunlar realite, onları söyleyeyim. Bunlarla ilgili de bir plan vardı aslında ama bu planlar hep İran Savaşı'nın öncesinde yapılan planlardı Ceyhun, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. 60 dolarlık petrol baz alarak tabii yapılıyor. Tabii. Şimdi petrol ortalama 100 dolar olunca her 10 dolarda 4 milyar dolar ekstra cari açık.
1: Bir de önümüz kış, lafını da bölmüş olmayayım. Yani tamam, ek olması açısından önümüzde kış, şimdi mesela dediğin gibi enerji fiyatlarında da olası bir artış riski. Çoğu zaman sübvanse ediyor devlet. Ama bakıldığı zaman tabii ki kışın masraflar artıyor, işte okul dönemi artıyor, bilmem şey oluyor falan filan. Yani öyle bir dönemden sordum yani.
0: Tabii tabii, çok ciddi sübvansiyon var hali hazırda. Ama orada bir 15-20 milyar, 25 milyar dolarlık belki bir pay vardı. Belki daha fazlası da vardı. Ama bu kullanılamadı çünkü konjonktür izin vermedi. Yani biz net petrol ithalatçısı olduğumuz için, evet, doğalgaz ithalatçısı olduğumuz için bu biraz planları bozdu. Yani deniyordu ki 20'ler civarında bir enflasyon, 20'lerin biraz üzerinde enflasyon. Şu anda onu elde edebilecektik belki, o noktaya gelebilecektik ama gördüğümüz kadarıyla şu anda 30'un çok az üzerinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani burada biraz hareket alanı sınırlı. Ama baktığınız zaman gerçekten ekonomiyle ilgili, emeklilerle ilgili tartışmalar sürecek, gidecek. Muhalefet de buradan yürüyecek ama muhalefetin bu dağınık yapısı, evet, hali hazırda şu Mansur Yavaş tartışması da gösteriyor ki Ceyhun, yani çok ciddi fay hatları var kendi aralarında ve bunu yönetmekte de çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Cumhurbaşkanı da yılların siyasetçisi. Yani evet. Bunları da iyi yönetiyor. Dışarıdaki bence şu andaki karmaşık ortamda da Türkiye'yi çok iyi bir yerde tutabiliyor. Yani bu işin içerisinde ateş

0: gerçekten bir miktar uzakta tutmayı da başarıyor. Bunu da söylemem lazım. Ben hepsinin seçmen tarafından karma bir değerlendirmeye tabi tutulacağını düşünüyorum, ama ekonomik sorunlar bir realite, yani bunu da söylemek durumundayım.
1: Ya şöyle, hazır sen orayı da açtın, biraz birçok konudan da bahsetmiş olduk ama bunları tek tek derinleştiririz, ama Mansur Yavaş meselesi de dediğin gibi şimdi önümüzdeki dönem açısından, mesela hükümet ekonomi noktasında bir yumuşak karın yaşıyorsa, muhalefette de dediğin gibi önümüzdeki seçim açısından anladığım kadarıyla bir lider adayı, bir cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda lider adayıdır aslında bakıldığı zaman. Lider adayı problemi, şimdi en çok konuşulan isim bir anda pat, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde 9 Eylül gibi simgesel bir günde külliyeye çıktı. Bir belediye başkanıyla Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi kadar doğal bir şey olmaz. O ayrı mesele. Onu kenara koyarak söylüyorum. Şimdi bugün değerli Yıldıray Çiçek'in de bir yazısı var. Yani yarınlarda AK Parti'ye katılırsa kimse şok geçirmesin diyor. Şimdi ne oldu? Ankara'da ne konuşuldu? Kulislerde biliyorsun, o kulislerde çok şey konuşulur. Yani sadece gerçekten belediye işleri mi? Yoksa çünkü normalde hakikaten Murat Kurum'la da görüşülebilir. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı'yla da görüşülebilir. Ondan sonra ve Şehircilik Bakanı'yla. Ama Sayın Kurum'la görüşmesi yetmedi. Cumhurbaşkanı'yla da görüştü. Mansur Yavaş neden bu görüşmeyi yaptı?
0: Ceyhun, şöyle, yani Sayın Yıldıray Çiçek'in yazısı gerçekten fevkalade önemli. Geçmişteki Mansur Yavaş klasiğini de hatırlatıyor aynı zamanda. İşte bir mektup yazarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'lileştiğinden şikayet ettikten sonra CHP'ye geçmesi.
1: Evet, Engin Alan Paşa'nın aday gösterilmesine tepki olarak hem de.
0: Evet, evet, sen hatırlatmıştın onu başka bir ortamda dün konuşurken. Ama şunu da vurgulayalım. Yani ben görüşmeyle ilgili olarak sadece ve sadece belediye ile ilgili konuların ele alındığını, kesinlikle böyle olduğunu öğrendim. Hı-hı. Bu konu teyit ettim, yani bu konuda herhangi bir sorun yok. Ama o görüşmenin 9 Eylül günü o saatte olması ve saat 20-21 arasında servis edilmesi çok büyük bir krize neden oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın böylesi bir ortamda görüşmesi ve CHP'nin bu süreci de, CHP siyasetinin diyeyim, iki partili bir siyaset çünkü, bunu yönetememesi, yani çok kötü yönetmesi. Ben burada Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ayırmıyorum. Gerçekten çok kötü yönetti. Yani böyle bir süreç içerisinde, yani adeta bombayı kucaklarında buldular. Onu söylemem lazım. Yoksa belediye başkanı, Ankara Belediye Başkanı ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi normal elbette. Metro projesi, fuar alanı projesi, tıkanan krediler vesaire vesaire. Ki daha önce görüştüklerine de şahidim ben. Hı hı, 2020 evet. Yılının 1 Eylül'ünde mesela, bugün kontrol ettim, tweet atmışım, külliyeye davetliydim bir program, hı hı, için. Hı hı. Bir baktım Mansur Yavaş çıkıyor külliyeden. 1 Eylül 2020. Bundan 6 sene önce.
1: Haberi direkt kucağında bulmuşsun yani.
0: Hatta duyurulmayacak böyle şeyler. Yani görüşmeler yapılıyordu. Konuştum, dedim Ankara gücüyle ilgili görüştük. O zaman lige çıkması. Ondan bazı konularda teşekkür ettim. Birkaç da dosya verdim dedi. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'na dedi. Böyle sessiz sedası. Bunlar oluyor. Gayet de doğal. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediyecilikten gelmiş olması, bu tür talepleri de hiç sessiz kalmıyor. Hı. Ama sizin iç yapınız o kadar kırılgan ki, Mansur Yavaş potansiyel Cumhurbaşkanı adayı, yeni parti ve CHP arasında bölüşülemiyor. Ve bir anlamda da gerçekten alternatifi de şu anda bulamıyorlar. Yani çok enteresan. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel üçgeni içerisinde zebelenip duruyorlar. Mansur Yavaş da bu işi, bana kalırsa, şimdiye kadar iyi yönettiğini düşünüyor olabilir ama artık bir taraf olamayacağı bir aşamaya geldi. Şimdi diyorlar ki tavrını belirle, galiba istifa edecek, bağımsız kalacak önümüzdeki günlerde. Bana kalırsa öyle.
1: Senin analizin mi kulislerde, yani dedikodu olarak konuşulan şey mi?
0: Benim bu tamamen subjektif düşüncem, dünkü açıklamasından çıkarımım. Eğer diyor sıkıntıya neden olursa tavrım diyor, iki tarafı da rahatlatacak bir karar alırım gibi. Anladım. Algıladım. İki tarafı da rahatlatacak karar CHP'den istifa edip yeni partiye geçmek değildir herhalde. Ya da AK Parti'ye geçmek gibi algılamıyordur anladığım kadarıyla. Hı-hı. Herhalde ortada kalayım diye düşünüyor. Bağımsız, ama ortada kalamadı. Yani o Güven Park'taki mitinge gitmesi, Özgür Özel'le Anıtkabir'e gitmesi. Ama bilmiyorum Sayın Yavaş farkında mı? Kimlik kartında, şu anda parti kimlik kartında CHP yazıyor.
1: Doğru.
0: Ve CHP'nin programlarına katılmıyor.
1: Doğru.
0: Şimdi elbette bir siyaset benimsenir ama bu açıkçası...
1: Ya liderlik de böyle bir şey değil mi aslında? Normalde belli noktalarda inisiyatif alabilmek. Yani sonuçta inisiyatif kullanabilmek, öncülük yapabilmek. Şimdi Mansur Yavaş'ta böyle kriz dönemlerinde kendi bulunduğu partinin içinde işte Özgür Beylerle de hareket edebilir. Yani bu doğal, eleştiririz belki. Kemal Beylerle de hareket edebilir, eleştirebiliriz belki. Veya destekleriz ikisinde de. Yani ama bir tavır ortaya koyamıyor Mansur Yavaş gördüğüm kadarıyla.
0: En büyük sorunu tavırsızlık, bu tavırsızlığın bir yönetim şekli olduğunu düşünüyor. Hı-hı. Susarak ve tavır koymayarak bir yere kadar getiriyor, onu da kabul edelim. Ama bundan bir keramet aranıyor, ama şu anda geldiğimiz noktanın ahlaki açıdan sorgulanacak bir tarafı da var bana kalırsa Ceyhun. Yani hı-hı, diyor ki Özgür Özel, yani Özgür Özel Mansur Yavaş'ı da zor duruma düşürüyor bu arada söyledikleriyle.
1: Doğru. Bunu bilinçli olarak benim onayımla gitti falan filan demesi, evet, başka bir partinin doğru belediye başkanı sonuçta.
0: Elbette benim onayım, haberim vardı, onayım, beni aradı, onay aldı, sonradan da bana bilgi verdi. Ama kendi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi mi? Ben hiç zannetmiyorum.
1: Doğru.
0: Ben zannetmiyorum. Özgür Özel buradan şu mesajı veriyor. Çok böyle açıkçası kurnazca diyeyim. Yani o ifade sakın yanlış anlaşılmasın. Sayın Özgür Özel'e asla saygısızlık yapmak gibi bir niyetim olamaz. Ama orada bir ön almış oluyor. Yani bize bağlı Mansur Yavaş diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu şeyi, bence bu izlenimi veriyor. Mansur Yavaş açısından da o yönetim anlamında kendisini zor duruma bırakıyor. Yani tam ortada duramıyor bir türlü. Çünkü durmasına izin verilmiyor. Evet, Kılıçdaroğlu da diyor ki bu kişi belediye başkanıdır diyor. Bir belediye başkanıdır diyor ve onu orada sınırlıyor. Şimdi eldeki bulgurdan olmak gibi bir şey vardır bizim dilimizde, evet, biliyorsun.
1: Dimyat'a yani, Pirinç'e giderken evdeki bulgurdan olmak.
0: Olabilir mi acaba? Şimdi şu anda bunu düşünmesi lazım bence. Bu politikanın böyle bir riski de var. Yani ortada durmak, sessiz kalmak, tavır koymamak.
1: Doğru.
0: Ama işte doğru, o tavırı Güven Park'ta acaba koymuş muydu? Doğru. Bu da ayrı bir soru.
1: Ercan, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Rica ederim. Keyif de benim için Ceyhun.
1: Eyvallah.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Sağ olasın. Çok değerli gazeteci Ercan Gürses. Biraz Ankara'daki bütün havayı kokladık. Siyaset, her şeyi konuştuk. Şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara. Sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, saat başı ve kısa bir aradan sonra programımızın son dilimine girdik. Şimdi biraz bir kısa da olsa bir tarih ziyareti yapalım. Şöyle yakın tarih yapalım. Şimdi bugün 11 Eylül. 11 Eylül'ü bilmeyen yoktur. 25. yıl dönümü diyelim. 25 yıl önce bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne işte ikiz kulelerle başlayan Pentagon'u başka başka yerlerde hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. El-Kaide tarafından gerçekleştirildi ve deyim yerindeyse o günden sonra hiçbir şey, özellikle bizim coğrafyamız açısından hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Biraz buna gireceğiz. Bir kısaca hatırlatalım. Biraz değerlendirme yapmak istiyorum. İkincisi, yarın da 12 Eylül. 12 Eylül'de Türkiye açısından son derece sıkıntılı bir tarih. Az önce anayasa meselesinde gündeme gelirken, yani konuştuğumuzda bir darbe anayasası dediğimiz şey işte 12 Eylül'ü bir anlamda 46. yıl dönümü. 12 Eylül darbesinin. Şimdi önce 11 Eylül'e bakıldığı zaman aslında 12 Eylül'le biz kendi özelimizde değerlendirdiğimizde 11 Eylül arasında bir fark yok. Şöyle fark yok. 12 Eylül'de Amerikancılar, Türkiye'deki emperyalist işbirlikçilerinin Türk ordusuna sızmış, Türk ordusunun da onların kontrolüne girmiş cuntacılar üzerinden şartları olgunlaştırarak Türkiye'yi bir darbeye sürüklemeleri, Gladio eliyle işte sokakta bizim gençlerimizi, partilerimizi birbirine deyim yerindeyse tokuşturarak, vurarak, vuruşturarak o şartları olgunlaştırmaları, sokakların güvensizleşmesi, siyasetin çözüm üretememesi, Türkiye'ye ait partilerin çözüm üretememeye başlaması, belki de siyasetteki unsurları üzerinden gençlerimizin sokaklarda karşı karşıya gelmesi, bu ülkenin evlatlarının karşı karşıya gelmesi, ülkücüsüyle, devrimiyle ve o cuntacıların hedefine ulaşması. Hep söylenir de yani işte o son aşamaya nasıl geldi? Bakıldığı zaman o günlerden ders çıkartan millet zaten bazı şeylere artık prim vermiyor. İnşallah prim vermemeye devam ederiz. Çünkü o pusuda bekleyenler halen var. 15 Temmuz saldırısında gördük yani. 15 Temmuz saldırısı başarılı olsaydı, darbe ve işgal girişimi, belki bizi 12 Eylül'den beter edeceklerdi, onu söyleyeyim. 12 Eylül'le beraber Türkiye'de siyasetin rotası değişti. Köklü siyasi hareketlere, partilere büyük darbe indirilirken farklı bir Amerikancı kültür, Amerikancı siyaset, Amerikancı ekonomi modeli, işte 24 Ocak kararlarının uygulanması gibi hamleler yapıldı. Yani 24 Ocak 1980'de alınan kararlar 12 Eylül darbesinden sonra hayata geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeşil Kuşak Projesi, işte FETÖ'leri falan da ortaya çıkartan, güçlendiren diyelim, daha doğrusu FETÖ denen, o Fethullah denen şeytanın militanları daha öncesinde, o şeytan daha öncesinde başlıyor çalışmalara. Ama sonrasında 12 Eylül sonrasında çok ciddi bir şekilde çalıştıklarını görüyoruz, güçlendiklerini görüyoruz. Hatta Fethullah denen şeytanın müritlerinin çıkardığı Sızıntı isimli dergide büyük ihtimalle Fethullah denen yine şeytan, hep vurgulayacağım, Fethullah denen şeytan, Fethullah denen şeytan, ondan sonra o şeytanın yazdığı söylenen bir yazı vardır 12 Eylül'den bir ay önceki sayıda, o Sızıntı dergisinin Son Karakol diye, bilenler vardır, bilmeyenler açısından söylüyorum. Yani o Son Karakol yazısında 12 Eylül darbesinin, yani artık ordunun yönetime el koyması gerektiği yazılır ve o Son Karakol yazısı işte son artık kurtarıcı Türk ordusudur denir ve zaten o dergi çıktıktan kısa bir süre sonra 12 Eylül darbesi gerçekleşir. 12 Eylül Türkiye'ye, Türkiye'nin milli siyasetine çok büyük zararlar vermiştir. Türkiye'nin gençlerine, ben geçenlerde Ankara'ya bir toplantı için gitmiştim. Ailemi de götürdüm. Dedik ki ya, bir gün böyle gezme günümüz vardı. Dedik ki şeye gittik. Ulucanlar, şimdi müze yapılan Ulucanlar Cezaevine gittik. Orada tabii ki sadece 12 Eylül dönemi değil ama 12 Eylül döneminde de yapılanları görmek açısından önemliydi. Orada işkenceleri, böyle işte o cezaevinin müzesi önemliydi. Ankara'ya yolu düşenler veya Ankara'da hiç şimdiye kadar gitmeyenler, tavsiye ederim gitsinler, görsünler. Bu ülkenin hangi badirelerden geçtiğini görsünler. insanlar. Yani 12 Eylül çok büyük bir zulüm döneminin başlangıcıydı. Ve o zulüm döneminin yürütenler, millete zulmedenler, Türkiye'nin seçilmiş siyasetçilerine, Türkiye'nin vatanperverlerine, Türkiye'nin o 12 Eylül'e deki zihniyete karşı çıkan askerlerine, polislerine, devlet memurlarına, devletin evlatlarına, hep siyasetin evlatlarına hep baskı yaptılar. Türkiye'nin gençlerini harcattılar. O yüzden 12 Eylül'de bir daha 12 Eylül'leri görmemek için çok dikkatli, böyle teyakkuzda olmak gerekir. 11 Eylül'de işte o 12 Eylül'ü bize yaptıranların 11 Eylül'de küresel anlamda saldırganlığının başlangıcı oldu. Afganistan işgal edildi, Irak işgal edildi, başka başka coğrafyalarda kaos üretildi, terör örgütleri, var olan terör örgütleri güçlendirildi, olmayan yenileri kuruldu. Ondan sonra bakın 2003 müydü, 2007 miydi, tam hatırlayamıyorum tarihini. Obama döneminde de olabilir ama Dick Cheney döneminde diye hatırlıyorum ben bunu. Yani Dick Cheney derken Bush dönemi, Dick Cheney onun başkan yardımcısıydı. Mesela ben o adamların, açık söyleyeyim, yatağında ölmesi de zoruma gidiyor. Yani o adamların şürünerek cezaevinde ölmesi gerekir. O yüzden Madeleine Albright'ların, Colin Powell'ların, Dick Cheney'lerin, Oğul Bush'ların, baba Bush öldü, Oğul Bush'ların, Biden'ların bir gün inşallah o çektirdikleri emperyalizmin tetikçilerinin, siyonizmin tetikçilerinin ve ağababalarının cezaevinde öldüğü günlerin gerçek adaletli günler olacağına inanıyorum. Yani yataklarında yatarken öldüklerinde halen adalet sağlanmamıştır, onu söyleyeyim. İşte velhasıl kelam, Dick Cheney'nin kontrolünde o dönemin başkan yardımcısı bir birim oluşturuyor mesela Pentagon'da. Birim şu: El-Kaide'nin bazı unsurları, hücreleri kontrol altına alınacak, istenilen eylemler yaptırılacak. Olmazsa da yeni örgütler kurulacak ve Amerika'nın işine gelen eylemler yaptırılacak. Benzer işte cihatçı, selefi falan, işte tekfirci örgütler. Kim bu? Mesela o profile uyan, bakın bunu P20G isimli bir birim üzerinden yapıyorlar. Milyonlarca dolar para aktarıyorlar. Bölgede yeni işte El-Kaide türevi örgütler oluşsun diye. DAEŞ'in kuruluşuna bakın, başka başka örgütlere bakın ve o örgütler tamamen Amerika'nın, İsrail'in çıkarlarına göre şey yaptılar. İşte hepsi 11 Eylül sonrası oldu. Libya 11 Eylül sonrası, Suriye, Mısır, bölgedeki bütün Türkiye Cumhuriyeti 11 Eylül sonrası hep hedef alındı. Terör örgütleri tarafından, iç karışıklıklar tarafından hedef alındı. Yönetimler hata yaptı, Arap dünyasında karışıklıklar çıktı. Yani ama hepsini biz 11 Eylül sonrası yaşadık. Tabii ki keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. İnşallah o kaosu üreten güçler, emperyalist güçlerin kendi coğrafyalarında karıştırdıkları dünya dolayısıyla kendi coğrafyalarına taşınan sorunlardan ilerleyen dönemlerde çok büyük sorunlar yaşayacağını düşünenlerdenim. Gerek demografik, gerek ekonomik, gerek siyasi karşıtlıkların, gerilimlerin çok ciddi tırmanarak, hep bahsediyoruz, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da 5-10 yıl içinde iç savaş riski var mı şeklinde analizlerin çok arttığı bir dönemden geçiyoruz. İşte enerji şeylerinden dolayı, güç meselesinden dolayı bu yönde çok fazla araştırma yapılmaya başlandı. 5 yıl içinde çıkma riski yüksek diyorlar mesela İngiltere ve Almanya için. İşte Fransa için benzer iç savaş senaryoları konuşuluyor. Dediğim gibi masumların zarar görmesini hepimiz üzülürüz. Bu ülkelerdeki masumlar da zarar görmesin. Oradaki başta tabii ki önce can sonra canan derler ya. Soydaşlarımız da başta olmak üzere, bizim dindaşlarımız başta olmak üzere, oradaki diğer masumlar da, hangi dine, hangi ırka, hangi millete mensuplarsa o masumlar başta olmak üzere, hiçbir masum zarar görmesin. Ama bu işi körükleyenler kendi ülkelerine, deyim yerindeyse, cehennemi de taşıdılar. Ama başlangıç 11 Eylül'dü. Planlar tutmadı. Bölgeyi parçalamak istediler, dizayn etmek istediler. Şimdi süreç tersine döndü. İsrail saldırıyor şu an sadece. İsrail'in saldırısı da püskürteceğimize inanıyorum, bu coğrafyanın insanları olarak, bölge ülkeleri olarak ondan sonra püskürteceğimize inanıyorum. Zalimlerin bir gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü söylediği gibi mah ve nabut olacağına, perişan olacağına, inancımı koruyarak o günleri bir hatırlayalım istedim. Şimdi dedim ya, sıkıntılar yaşayacaklar. Şimdi Avrupa'da bir enerji krizinin arifesinde olduğu yönünde bazı bilgiler var. Bu arada ilginç bir haber daha var. Ben onu söylemeyi unuttum. Onu karıştırmayayım, hemen şey yapmayayım. Ben haberi görünce zaten güldüm bir. Neden güldüğümde şimdi haberi duyunca şaşıracak mı? Şaşırmayacaksınız siz de. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İngiltere'de küresel düzenler programına katılmış. İngiltere'de davetliymiş. Oxford İslam Araştırmaları Merkezi Mütevelli Heyeti yıllık toplantısı için gitmiş İngiltere'ye. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşik Krallığa ziyaret gerçekleştirmiş. Bu ziyaret kapsamında Balliol Kolej tarafından düzenlenen, daha doğrusu Balliol Kolej'de düzenlenen, yanlış söylemeyeyim, küresel düzenler programı oturumuna katılmış İngiliz akademisyenlerle bir araya gelmiş. Merkezin önemini ve etkisinin yıllar içinde artmaya devam ettiğini görmekten mutluyum demiş. Şimdi Abdullah Gül nedense Türkiye için de çok fazla çıkmıyor. Ortaya bir bakıyoruz, İngiltere'de çıkıyor, bir Chatham House'da çıkıyor, bir işte bilmem ne kolejinde çıkıyor. Biliyorsunuz Exeter mezunu. Exeter İngilizlerin bu coğrafya için oluşturduğu mekanizmalardan biri, merkezlerden biri. Bu coğrafyaya ne diyelim, İngiliz kafasında insanları yetiştirerek gönderiyorlar. Ne diyeyim? Abdullah Gül'ün haberini görünce çok şaşırdığımı söyleyemem. İşte ben etkinlikle ilgili de başka bilgiler var mı, ona da bir bakayım. İşte değerlendirmesinde aynen merkezin önemini ve küresel düzeydeki entelektüel etkisinin yıllar içinde artmaya devam ettiğini müşahede etmekten büyük memnuniyet duyuyorum demiştim. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı döneminde de kraliçeden nişan almıştı ve o kraliçeden aldığı nişan bayağı bir tartışılmıştı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kraliçeyi'nin tırnak içi söylüyorum. Yani bunu hakaret anlamında da söylemiyorum, bunu da söyleyeyim. Ayağına gitmek dolayısıyla eleştirilmişti. Yani kendisi kraliçenin davetlisi olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeydi. O zamanlar kraliçe vardı tabii. Kral yoktu. Kraliçe hayattaydı. Abdullah Gül'e yönelik zaten suçlamaları biliyorsunuz. Şimdi geleyim tekrardan şey. Bu Avrupa'daki enerji krizi dedim ya. Avrupa fena durumda. Şimdi Avrupa Birliği'nde bir karışıklık var biliyorsunuz. Siyasi krizler, işte AfD'nin Almanya'da kazanması. Genlerde İzlanda'da 29 Ağustos'ta referandum yapılmıştı. Onu biz programımızda söyleyecektik, böyle araya bir sürü konu girince kaldı. İzlanda halkı AB'ye katılım müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde seçeneğe %52.8 oranında hayır dedi. Yani İzlanda, ben dedi, müzakere, İzlanda halkının yarıdan fazlası, büyük çoğunluğu demeyeyim çünkü %52.8, diğeri de 47.2'ye tekabül ediyor. Ama %6'ya yakınlık bir farkla İzlanda halkının tercihi hayır oldu. AB'ye katılım müzakerelerine girmeyelim. Bir anlamda yeni bir genişlemenin önünü kapayan bir gelişme bu Avrupa Birliği açısından. Ve Avrupa Birliği merkezini etkileyen başka bir olay da biliyorsunuz Almanya için alternatif geçen programdan bazı başlıkları söylediğimiz AfD. Kısa adım AfD olan Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimlerinde %43.8 oranıyla galip gelmişti. Onların da AB'ye bakışı, yani bu küreselci akla karşı bir bakışı, daha çok böyle Almanya'nın milli devletini, milli pozisyonunu, ulus devletini savunan bir şey. Şimdi bu siyasi krizi daha da tahkim edebilecek bazı gelişmeler var. Şimdi önümüzdeki dönemde Almanya başta olmak üzere Avrupa'da ciddi bir enerji krizi bekleniyor. Nasıl bekleniyor? Şöyle söyleyeyim. Geçen çarşamba günü, yani 2 gün önce Avrupa'daki doğalgaz fiyatları 3 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez megawatt saat başına 80 avronun üzerine çıkmış. 80 avro ne yapıyor bizim parayla? Bir herhalde 3000 liraya, 3500 liraya yakın bir para, değil mi? Yani 5,5 dersek 3,5 4000 lira para diyebiliriz. Yani hatta daha en azını söylüyorum, belki de 4,5. Yani ilk defa bu rakam İran Savaşı öncesindeki seviyenin neredeyse 2,5 katıymış ve son büyük enerji krizinden bu yana en yüksek değer. Son büyük enerji krizi ise sözünü ettikleri işte Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, Rusya'nın operasyon olarak tanımladığı savaşın başlaması. O dönemde Almanya'nın Biden yönetimine teslimiyet bayrağını çekerek Rusya'ya yaptırımlara katılması, enerji ithalatını kesmesi sonrasında başlayan krizdi. Avrupa'daki o enerji krizi. Affedersiniz. Şimdi bir doğal gaz krizinden kaynaklanan bir şey var. Artı bir e-posta gönderilmiş. Şimdi Alman şirketleri büyük bir tedirginlik yaşıyor. Ve bu e-postayı gönderen Alman doğalgaz şebeke operatörü Westnetz. Bu Almanya merkezi ve dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan E.ON'un yan kuruluşuymuş. Ve bir e-posta göndermiş, demiş ki şirketlere. Demiş ki tüm büyük doğalgaz müşterilerine gönderiyor ve müşterilerini kriz durumunda ulaşılabilecek bir irtibat kişisinin iletişim bilgilerini güncellemeye çağırıyor. Gerekçe olarak da hava koşulları, ekonomik, politik ve diğer öngörülemeyen faktörlerin birleşimi nedeniyle doğalgaz arzında kıtlık yaşanabileceği nedeniyle diyor. Yani kış geliyor, tam da bunun üzerine hem insani konut kullanımı hem de özellikle üretim anlamında, sanayi kullanımında doğalgaz için Almanya'da ciddi bir alarm verilmiş. Bir de üstüne bu depolarda da çok düşük bir oran olduğu ortaya. Almanya'daki depolarda şu anda yaklaşık %53'lük bir doluluk oranı varmış Almanya'da. Bu oranın Almanya için son 15 yılın aynı dönemindeki en düşük oran olduğu belirtiliyormuş. Alman basındaki haberlere baktım. İşte dolum mevcut hızla devam ederse kış başlamadan önce seviye yalnızca %63'e yükselecekmiş. Ve bu çerçevede de olası bir şey de Almanya'nın bu konuda takviyesinin zor olabileceği belirtiliyor. Bir başka örnek de bu arada Macaristan'ın da krizin eşiğinde olduğu söyleniyor. Şöyle, orada da bir elektrik krizinden bahsediliyor, biliyorsunuz Viktor Orban vardı. Viktor Orban ağırlıklı olarak Avrupa içinde Macar milli devletini savunan bir adamdı. Türkiye ile ilişkileri de iyiydi. Tabii bizim de ya sonuçta biz bir şey diyemeyiz, başka bir ülkedir. İsrail ile de ilişkilerini iyi tutuyordu. Ama Türkiye ile de iyi ilişkiler, işte Türk kökenliğine de vurgu yapması, böyle Türk kurultaylarına izin vermesi, Avrupa'nın o küreselci aklıyla kavga etmesi, mücadele etmesi ve yaptırım konusunda da yaptırım meselesinde de talimat dinlememesi ve Rusya ile iletişim kurması. Şimdi yerine biliyorsunuz Peter Magyar geldi ve Rusya ile enerji politikasında anlaşmaları noktasında ilişkileri kesti. Şimdi Tuna Nehri'nde su seviyesi elektrik üretiminde çok önemli bir şey. Tuna Nehri dünya, yani bizim açımızdan da çok böyle tarihi bir nehirdir. Orada elektrik üretiminden kaynaklı güçlü bir şey var. Ne diyelim? Tuna Nehri'nin güçlü bir altyapısı var. Çok sıcaklar dolayısıyla Tuna Nehri'ndeki su seviyesi rekor düzeyde düşmüş ve bu nedenle bir enerji krizi çıkabilir deniyor. Ek olarak İşte nükleer santral şeyleri durdurulmuş, çünkü biliyorsunuz onlarda işte tek bir nükleer santrali var. Pax nükleer santrali, reaktörleri soğutmak için kullanılan işte Tuna Nehri'ndeki sulardaki kıtlık, orada hani bir şeyleri soğutuyor ya nükleer işte ne diyelim santrallerde, onları çubukları, o nükleer çubukların soğutulmasında nehirler kullanıldığı için, su kullanıldığı için Tuna Nehri'ndeki düşük su reaktörü de etkilemiş. Olumsuz etkilemiş. Belli ünitelerde şey durdurmuş. Çalışma, bunu kapatmak zorunda kalmışlar. Yani Macaristan'da bir enerji krizine, elektrik krizine girme ihtimalinden bahsediyorlar. Şimdi bu kapsamda önümüzdeki dönem Avrupa için, önümüzdeki kış Avrupa için zor geçebilir diyorlar. Özellikle elektrikte yaşanan bir kriz Macar halkını ve sanayisini olumsuz etkileyebilir diyorlar. Ki bu krizi başka başka şeylerde de yaşayacaklar. Bu arada Volkswagen toparlanamıyor. Almanya'dan bahsettik. Bir türlü toparlanamıyor. Şehit sıkıntıları var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani geçen dedim ya Afrika meselesinde. Çin'e bağımlılık belli metallerde, madenlerde Çin'e bağımlılık Almanya'nın sanayisinde alarm verilmesine neden oluyor. Yani özetle dünyaya çektirdiklerini, ben Macaristan için söylemiyorum ama Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı sayarım. Amerika'da inşallah. Çektirdiklerini görecekler. Dediğim gibi mazlum milletlerin ahı, onların deyim yerindeyse indirir şahı. Onların şahını indirecek diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıklı, önce sağlık, huzur. Sonra böyle başarılar falan güzel gelsin. Güzel bir hafta sonu geçirin. Pazartesi akşamı aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tatsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani giyen var mıdır diye düşünüyorum.
1: Eski ajanda diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
0: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
1: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum. Evet,
0: Afganistan'a da gitmişti.
1: Evet.
0: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir tür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: ...4-4-2 dizilişi. Futbol tarihinde bazı dizilişler vardır ki sadece bir taktiğin ötesine geçmiş, adeta bir dönemin ruhunu yansıtmıştır. 4-4-2 futbolun adeta alfabesidir. Hem en çok kullanılan hem de en çok tartışılan sistemlerden biri olmuştur. 4 savunma, 4 orta saha ve 2 forvetten oluşan bu klasik yapı, futbolun ortasına bir denge inşa etmeye çalışan sadece ama etkili bir model olarak doğmuştur. Sahada neredeyse simetrik bir düzen sunar. İki merkez orta saha oyuncusu, iki kenar orta saha oyuncusu, iki kanat bek, iki stoper ve iki ileri uç oyuncusuyla toplamda 8'li bir blok oluşturur. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda Avrupa futbolunda bu dizilişi kullanmayan neredeyse takım kalmamış gibidir. 4-4-2'nin gücü sadeliğinde yatar. Bu diziliş oyuncu rollerini net bir şekilde verir ve çok fazla karmaşa yaratmadan takım bütünlüğünü sağlar. En temel haliyle dörtlü bir savunma çizgisi, onun önünde genişliğe yayılan bir orta saha dörtlüsü ve hücumda da iki forvet. Bu yapı savunmada kompakt bir çizgi, hücumda ise derinliğe ve genişliğe aynı anda sahip olabilen bir formasyon yaratır. Özellikle iki forvetli yapısı sayesinde rakip savunmayı sürekli tehdit altında tutar ve pres gücünü ileri hatta yayar. Bu sistemin en önemli avantajı takım boyunun korunmasını kolaylaştırmasıdır. 4 orta saha oyuncusu sayesinde savunma ve hücum arasında köprü kurulur. Özellikle 2 merkez orta saha oyuncusunun biri defansif, diğeri ofansif özellikli ise hem savunma dengesi bozulmaz hem de hücum geçişleri sağlıklı bir şekilde yapılabilir. 2 forvet oyuncusu ise farklı karakterlere sahip olabilir. Biri daha fiziksel, hava toplarında etkili bir target man, yani duvar santrafor, diğeri ise aralara sarkan, boşluklara koşu atan hızlı bir bitirici olabilir. Bu forvet ikilisi rakip savunmanın dengesini bozmakta son derece etkilidir. Savunma yönünden bakıldığında 4-4-2 dizilişi özellikle orta blok savunmalar için oldukça elverişlidir. Takım rakibin top çevirme alanını orta sahada sıkıştırır. Çizgi savunması ve kanat yardımlarıyla topun kanada yönlenmesini sağlar. Kanat oyuncuları hem ileri çıkışta hem de savunmaya dönüşte çok önemli rol oynar. Bek oyuncuları ile birlikte kanatta ikiye bir savunma yapabilme imkanı sağlar. Bu yönüyle 4-4-2 blok halinde savunma yapan ama ani geçişe hızlı hücum fırsatı kovalayan takımlar için mükemmel bir şablondur. Fakat 4-4-2'nin zayıf yönleri de vardır. Modern futbolda merkez orta saha sayısı arttıkça bu sistemin iki orta saha oyuncusu rakip üçlü ya da dörtlü merkezlere karşı fiziksel ve taktiksel olarak zorlanmaktadır. Bu da topa sahip olma yüzdesini düşürür. Aynı zamanda ofansif çeşitlilik açısından bazı sınırlamaları vardır. Örneğin 10 numara gibi bir serbest oyun kurucuya yer açmak zordur. Bu sistemde genelde yaratıcılık forvet hattına ya da kanatlara yüklenir. Ayrıca rakip yüksek pres yaptığında iki forvetli yapı geride geniş boşluklar bırakabilir. Dolayısıyla bu sistem topa sahip olmayı hedefleyen, pas oyunuyla rakibi çözmeye çalışan modern takımlar için çok uygun değildir. Yine de bu sistem tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandırmıştır. Sir Alex Ferguson'ın Manchester United'ı 90'lar boyunca bu dizilişi adeta bir sanat eseri gibi işlemiştir. İleri uçta Dwight York'la Andy Cole, orta sahada Roy Keane'le Paul Scholes gibi oyuncular 4-4-2 sisteminin gücünü maksimum seviyeye çıkarmıştır. Milli takımlar düzeyinde ise 1998 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa bu dizilişi zaman zaman kullanarak orta sahada denge, hücumda ise Henry ve Joe Cave'le derinlik yaratmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse 2000'li yılların başında Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin 4-4-2'yi temel sistem olarak kullanması bu yapının Süper Lig'de de ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Fatih Terim'in Galatasaray'ı UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde orta saha oyuncularıyla bu sistemin hücum yönünü güçlendirirken forvetteki çiftli yapı sayesinde rakip savunmaları çözücü bir etmiştir. Günümüzde ise 4-4-2 daha çok varyasyonlara uğrayarak kullanılmaktadır. Örneğin 4-4-2 Diamond yani baklava şeklinde orta sahaya sahip versiyon bazı takımlar tarafından tercih ediliyor. Ancak temel düz çizgisel 4-4-2 hala düşük blok savunma yapan ve kontra atak futbolunu benimseyen takımların vazgeçilmesi. Özellikle Championship gibi fiziksel yoğunluğu yüksek olduğu liglerde ve turnuva futbolunda hala geçerli ve etkili bir sistem olarak varlığını sürdürüyor. Sonuç olarak 4-4-2 futbol tarihinde sadece bir diziliş değil, aynı zamanda bir futbol mentalitesi olarak yer etmiştir. Basit gibi görünen bu yapı doğru oyuncularla ve uygun taktik disiplinle uygulandığında rakibi boğacak bir baskı makinesine de dönüşebilir, soğukkanlı bir savunma duvarına da. Bugün birçok teknik direktör 4-4-2'yi bir başlangıç noktası olarak kabul eder. Çünkü futbolun özü hala basit oynamakta ve sahadaki dengeyi kurmakta yatıyor. Ve 4-4-2 bu dengeyi kurmak için hala en temiz çizgilerden biridir. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında hem en çok kullanılan hem de en çok tartışılan sistemlerden biri olan 4-4-2'yi anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere, bizde kalın.
0: Futbolun Ansiklopedisi.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
4: Karar Togo tarafından Avrupa adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
3: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
4: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
3: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvator'a daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgelerse bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen birbirlerine kıyasla haritada kapra alan.
4: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği, Correct the Map yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
3: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
4: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
3: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
4: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik etti. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda yürütülen kazılarda coğrafi işaretli Havran siyah incirinin M.Ö. 6300 yılına tarihlenen kalıntıları bulundu. Havran'ın İnönü mahallesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Koca Çaltepe'nin İnboğazı mevkisinde bulunan Andık Mağarası, 1949 yılında Profesör Doktor Kılıç Kökten tarafından keşfedildi. Mağaradaki kazı çalışmaları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Derya Yalçıklı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Kazı ekibi arazi aracıyla Koca Çaltepe'ye ulaştıktan sonra sularını eşeğe yükleyerek yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürüyor. 59 metre derinliğe sahip ve birçok galeriden oluşan mağarada geçmişin izleri titizlikle araştırılıyor. Kazılarda çok sayıda seramik kap

0: Yılki kazılarda yaşam birimleri, tabanlar, günlük kullanılan kaplar, öğütme taşlarıyla kemik ve taştan yapılmış kesici aletlere ulaşıldı. Yalçıklı mağarada bir konutta yapılan taban düzenlemesine benzer izlerin, seramiğin kullanılmadığı dönemlere ait katmanlardan bulunmasının hem bölge hem de Anadolu arkeolojisi açısından önemli olduğunu belirtti. Kazıların dikkat çeken bulgularından biri ise Havran Siyah İncir'ine ait karbon kalıntılar oldu. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan karbon 14 testinde M.Ö. 6300 yılına tarihlendiği belirlendi. Yalçıklı, incirlerin çok iyi korunduğunu ve sayılarının oldukça fazla olduğunu söyledi. Kalıntıların bir kenara yığılmış ve depolanmış halde bulunduğunu belirten Yalçıklı, bunun incirin Neolitik dönemde beslenmede kullanılan meyvelerden biri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı tabaklarda arpa ve buğday gibi başka ürünlerin kalıntılarına da ulaşıldı. Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda bulunan Havran Siyah İnciri kalıntılarının karbon 14 testine göre M.Ö. 6300 yılına ait olduğu tespit edildi. Bulgular coğrafi işaretli Havran Siyah İncirinin bölgede Neolitik dönemden beri var olduğunu ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyif yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dingo'nun ahırı. Kimin girip kimin çıktığını bilmediğimiz dağınık ve kalabalık yerleri ifade etmek için dingo'nun ahırı deyimini sıklıkla kullanırız. Kulağa sanki yabancı bir yerin adı gibi geliyor, değil mi? Oysa deyimin kökü tam da bu topraklarda 1800'lerin başında İstanbul'da. 3 Eylül 1872'de İstanbullular ilk kez bir atlı tramvaya biniyor. New York'ta doğmuş, Avrupa'yı dolaşmış bu yeni ulaşım aracı nihayet Osmanlı topraklarına da ulaşmış. Azap Kapı Ortaköy hattında işler yolunda gidiyor ama Şişhane yokuşunda tramvayı çeken atlar bir hayli yoruluyor. Bu nedenle atlar Taksim'de bir ahıra çekiliyor, dinleniyor. Yerlerine yeni atlar geliyor. O ahırın işletmecisi ise Dingo adında bir Rum vatandaşı. Ama Dingo çokça dağınık biri. Ahıra giren çıkan belli değil. Kayıt yok, düzen yok. Kimin girdiği, ne zaman çıktığı bilinmiyor. İşte o karmaşadan, o düzensizlikten sonra Dingo'nun ahırı halkın diline düşüyor ve halk bu görüntüyü şöyle tarif etmeye başlıyor. Orası Dingo'nun ahırı. Zamanla bu ifade kalabalık ve kontrolsüz her yerin adı oluyor. Dingo'nun ahırı deyiminin izini sürdük, geçmişin içinden bugüne taşıdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya gideceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Ceyda Karan'la Eksen, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Eylül 2026 günlerden Cuma. Bir haftayı kapatıyoruz. 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta İkiz Kuleler ve başkentinde de Pentagon'u hedef almıştı. El-Kaide uçakları ele geçiren El-Kaideciler ve ondan sonra bütün dünya değişti. Amerika terörle savaşı başladı. 25 yıl geçtikten sonra Amerika Birleşik Devletleri yeniden savaş içerisinde. Ucu bucağı da gözükmüyor. Ara seçimlere gidiyor Amerikan Başkanı Donald Trump. 11 Eylül yıl dönümü, tabii saat farkı var. Amerika'da anmalar başladı. Aslında son yıllarda çok da sönük geçiyor. Hatta kimsenin çok da haberi olmuyor. Bir döneme damgasını vurmuştu ama tabii dönem değişti. Savaş ve çatışma dönemi açık biçimde ortada. Amerika, Bank of America 150 dolarlık petrol varil başına, kötü senaryo tabii bu, çiziyor. Amerika'da hisse senetleri üzerinden, petrol fiyatları üzerinden 1001 dolap dönüyor. Epeydir konuşmak istediğim makroekonomik durum, ABD'nin açtığı savaşlar eşliğinde dünyayı sürüklediği duruma bakacağız bugün. Tabii pek çok notu aktaracağım size. İran'dan, Ukrayna'dan, özellikle Batı Asya'da pek çok not var ama 11 Eylül'ün yıl dönümünde biraz Amerika'nın bizi sürüklediği makroekonomik düzene bakacağız. Epey erteliyorduk çünkü yaz ayları, tatiller denk geldi ve sonunda ekonomist Arda Tunca'yı yakaladım. Bugüne randevu kopardım. Programın son bölümünde konuşacağız. Son dönemde aktarmaya çalışıyorum sizlere aslında. Amerika'da tabii tahvil piyasalarında sıkıntılar var, enerjide sıkıntılar var, dizel fiyatları, jet yakıtı, Batı'nın hegemonya kırılmasında dünyayı aleve verdiği yerler yüzünden kendi toplumlarında zorladığı hem Avrupa'da hem Amerika'da bir dönemden geçiyoruz. Tabii maalesef Amerika'da olan Amerika'da kalmıyor, o yüzden de küresel değerlendirmeleri ihmal etmemek gerekiyor. Arda Tunca'nın ben de değerlendirmelerini alacağım. 1980'lerden, 70'lerden başlayan ve mali kapitalizm, neoliberal modelinin hep Türkiye dahil olmak üzere her yerde neredeyse hakim olduğu bu Batı mali düzeni artık nereye evriliyor? Bu soruyu yanıtlamak gerekiyor. O açıdan anlamlı buluyorum. Evet, başka dediğim gibi notlar var tabii ki. Hürmüz Boğazı, İran'la ilişkiler, Yemen, bütün dünya Yemen'e bakıyor. Husiler muazzam bir taarruz başlattılar bu hafta. Aktarmaya çalıştım sizlere. Tabii Körfez bölgesi sıkıntılı. Hürmüz yüzünden sıkıntılıydılar. Bir de üstüne Kızıldeniz hattı ekleniyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere. Lübnan, İsrail, her yerden maalesef olumsuz haberler olduğunu belirtmek gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa'da da dolu dizgin bir savaş koşusu, diplomasiyi bırakmış, savaşa koşan Avrupa ülkeleri görüyoruz. Hepsinin notlarını aktaracağım. Tabii son bölüme geçmeden bir de BRICS başlıyor. Cumartesi, pazar hafta sonuna denk geldi. Hatta liderler Yeni Delhi'ye, BRICS'in 18. zirvesi Hindistan başkentinde iş forumu başlamış durumda. İlk mesajlar veriliyor. Yayına girdiğim ana kadar görebildiklerimi aktaracağım size. Tabii BRICS Batı'nın hegemon olduğu düzendeki kırılmalarında, alternatif arayışlarının da ifadesi diyebiliriz. Bu seneki zirveyi tabii ya önümüzdeki hafta, daha da yarın değil elbette, yarın cumartesi pazar araya girecek ama önümüzdeki hafta daha detaylı aktaracağım size. İlk notları bugün aktarmaya çalışacağım. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu, ekseni dinleyebilirsiniz. Karasal frekanslar dışında tabii aynı zamanda internet üzerinden dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden X hesabı Radyo Sputnik'in canlı yayınlar var. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yeterli. Aynı zamanda da web sitesinde sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız internetten de bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler New York'ta meşhur Dünya Ticaret Merkezi New York semalarında arka arkaya tabii aralık tam unuttum ama bir saat arayla diyelim, yarım saat arayla iki yolcu uçağı kaçırılmıştı. Bu yolcu uçakları ve İkiz Kuleler'e aralıklı olarak daldılar. 25 yıl geçti efendim. Bu faciada Pentagon'da tabii Pentagon binası da hedef olmuştu, vuruldu. 2977 kişi İkiz Kuleler'de hayatını yitirdi. Tabii Amerika'da 25. yıl dönümü olduğu için son yıllarda çok da Amerika'nın dünya maceraları devam ediyor. Afganistan, Irak savaşları, bütün bunları 11 Eylül terörle mücadele başlığı altında her şeyi, ne kadar musibet varsa hepsini tetiklemişti. Çok ama son yıllarda sönük geçiyordu açıkçası. Bu sefer 25. yıl dönümü, 2977 can kaybedildi. Bunların hepsi Dünya Ticaret Merkezi'nin silüetini canlandıracak şekilde yavaş yavaş, Amerika'da da sabah oldu artık bu saatte. Dronlarla bir sergileme var. Aynı şekilde Pentagon'da da 184 kişi ölmüştü o dönemde. Onların anma törenleri var. Tabii New York'ta çok dikkat çekici olan, belediye başkanı 25 yıl sonra bir Müslüman asıllı Amerikalı Mamdani. O tabii kürsüye çıktı. Bakın, en karanlık günü diye 11 Eylül kurbanlarını andı. 2753 kişi saygılarını sundu. Ve kutsal yükümlülüğümüz onların fedakarlıklarına layık bir hayat sürmek dedi. Şimdi tabii ortada bir terör saldırısı var. Fedakarlık kısmında çok, yani kurbanların ailelerinin tabii fedakarlıkları oldu. Ondan sonra Amerika neokon politikalar doğrultusunda şekillendi. Bush, W. Bush diyelim, oğul Bush iktidara geldi. Ardından ya cumhuriyetçi ya demokrat, çok daha fark etmeyen Amerikan yönetimleri bugün bizi Trump yönetimine taşıdı. Bugün de Amerika yine savaşta İran'la, şu an için düşük yoğunluklu bir savaşta. Amerika daha çok tartışılıyor artık, çünkü bütün bu askeri maceralar birilerinin ceplerini dolduruyor olabilir ama sıradan Batı yurttaşları için, Batı ülkelerinin yurttaşları için ne kadar ekonomik refahları bakımından ne sağladı elbette tartışmalı çeyrek yüzyılda. Evet, bugün İran savaşını konuşuyoruz. Amerika'nın Bank of America kötü senaryoda, tabii ki bütün senaryolar kötü senaryo üzerinden konulmuyor ama $150 varil başına petrol fiyatları koyuyor. Dizel kıtlığı, dizel fiyatları artmış durumda. Jet yakıtı yokluğu, petrol fiyatlarında sert yükseliş, son dönemdeki saldırgan politikaların İslamabad mutabakatından Zaten o mutabakatı çok da uygulamak için imzalamadığı anlaşılmıştı hemen Amerikan yönetiminin, ama Haziran sonlarında ondan beridir çözemedikleri bir Hürmüz, Kürdüğü mü diyelim, başka nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bu hafta 100 doların üstüne çıktı petrol fiyatları. Hepimizin cebini yakıyor bu arada. Amerikalıların da cebini yakıyor. Çünkü Amerika'da dizel fiyatı ilk defa 6 doları aştı. Trump'ın bütün vaatleri başkan seçilmeden önce hepsi çöpte gözüküyor. Daha da artacakmış gibi gözüküyor. Üstelik de ara seçimlerin öncesinde. Dün aktardım size, Amerikan Başkanı Donald Trump tabii İran Savaşı ile ilgili, başka şeylerle ilgili her konuda fantazi dünyası konuşuyor, ama 11 Eylül'ün yıl dönümünün hemen ardından, yani 11 Eylül'e ne kadar önem veriyorlar yıl dönümüne, anmalara, Cumhuriyetçi yönetim olarak, orası ayrı dava, ama akıllarında ara seçimler var. 3 Kasım'da Amerika'da Kongre ara seçimleri olacak ve Donald Trump tabii ki sahne alıyor yine. İran Savaşı da dilinden eksik olmuyor. Dün aktarmıştım, 3 Kasım sonrası bitecek bu iş. Daha da uzun sürmez diyordu, ama Beyaz Saray, Amerikan medyasına bakılırsa Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ya da Marco Rubio Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı Donald Trump'ın bütün bir Trump başkanlığı boyunca bu işin devam edeceği görüşlerini Trump'a iletmişler. Trump Fox News'a röportaj verdi. Yine pek çok laf ediyor. Görevinizin geri kalanı boyunca, bunlar konuşuluyor Amerika'da, sürecek mi bu savaş deyince hiç şansı yok. Not a chance diye böyle bir tepki göstermiş durumda. İşte İran'ın hala nasıl füze fırlattığını sorguluyorlar. Çok fazla füzeleri var ama her zaman zaten bir miktar füzeler olacak gibi yanıtlar veriyor. Pişman mısınız? Pişman değilim. Onlar deli. İşte biz devreye girmeseydik nükleer silah elde edeceklerdi falan filan. Tipik Trump. Evet, yani 3 Kasım'da mı bitecek? Ne zaman bitecek? İran ne yapacak bu arada? Tabii ki o da var. Hepsini tartışıyoruz. Ama Trump'ın asli derdi bugün 3 Kasım'a kadar, artık Eylül'ü neredeyse yarılıyoruz. 1,5 aylık bir süre kaldı. Dallas, Texas'taydı Cumhuriyetçi Ulusal Kongre. Sahne aldılar hem Trump hem Başkan Yardımcısı J.D. Vance. İşte Demokratları radikal komünistler diye komik bir biçimde nitelendirdi Trump. Hürmüz Boğazı için yine Trump Boğazı dedi. Adını öyle koyacak. Çok kararlı. J.D. Vance Trump'tan önce kürsüye geçtiğinde 48. Başkan sloganları atıldı. Marco Rubio ile malum yarışıyor. Meksika ve Filistin bayrakları salonda bir protesto için çıkartıldığında onlara J.D. Vance'i son derece çirkin bir biçimde tekrar Meksika'ya kaba bir biçimde geri dönmesi çağrısı dahil olmak üzere. Evet, dün de aktarmıştım, eğer Trump kazanırsa yani oy pusulasında ben varmışım gibi oy verin diyor cumhuriyetçilere ya da seçmenlerine ve 5.000 dolar bir de rüşvet, öyle diyelim, o seçim rüşveti diyebiliriz rahatlıkla. Tabii Amerikan bütçesine 1.2 trilyon dolar mal olacak herkese 5.000 dolar dağıtırsa. Bununla ilgili tartışmalar var. Bu arada bir askeri olarak bu şovlar ara seçimler için yapılıyor. Yani politikacı bunlar, yeniden seçilmeyi hedefliyorlar diyebiliriz tabii ki. Ama askeri anlamda Trump yönetimi İran'a karşı istediği sonuçları tam elde edebilmiş değil. Çok açık bir biçimde. Dediğim gibi Amerikan medyasında bu iş 2029'da görev süresi dolacak Trump'ın, görev süresinin sonuna kadar bu işin devam edeceği. İran ekonomisi de tabii büyük sorunlar yaşıyor, ama mesela Foreign Affairs dergisi buna rağmen İran elitlerinin bütün bu maliyetleri sağlayabilecek kaynaklara sahip olduklarını, öyle de diyorlar bu arada, sahip olduklarını, düşündüklerini yazıyor. Wall Street Journal'da bu arada İran'ın sınırlı ölçekte bile olsa füze üretimine yeniden başladığı haberleri var ki zaten bunu İranlılar söylüyorlar. Üstelik sınırlı da demiyorlar. Yeraltı depo, yeraltı üsleri var İran'ın ve oralarda bunlar üretim yapılıyor deniyor. Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. Centcom yine sosyal medyadan 96 geminin rotasını değiştirdik, bu kadar gemi çıkarttık, bu kadar işte geçişe izin verildi gibi insani yardım tırnak içerisinde formülasyonuyla, ama tabii kipler bu gemi verileri aslında Centcom'u yalanlıyor. Perşembe günü örnek verelim, 7 gemi geçmiş, bir önceki gün 11 gemi işte, yani sonuçta petrol fiyatlarından anlıyoruz zaten. Bir ara işte ben 108 doları gördüm, sonra tekrar bir 104'e düşüyor, 103'e varil başına. Spot piyasada çok daha fazla tabii bu fiyatlar, ama üstelik bir de Yemen, birazdan aktaracağım, Kızıldeniz hattı da giderek sıkışıyor diyebiliriz. Amerikan Donanma Bakanı en çok gündeme damgasını vuran Epoch Times isimli bir yayın organı var Amerika'da. Ona yaptığı açıklamalar tabii en çok bu tartışılıyor. Çünkü en son İran vurulduğunda, AB İran'ın güney hattı vurulduğunda, İran Ürdün'deki Amerikan üssü dahil olmak üzere ve Bahreyn aynı şekilde Amerikan donanması da ateşi açmışlardı ve büyük bir zarar verdiklerine, dün de aktarmıştım, zarar verdiklerine dair haberler var. Helikopterler, işte A-10 uçağının kanadı kopmuş vesaire. Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakanı Vekili Hung Chao Epoch Times'a diyor ki 5. filo karargah Bahreyn'deki İran güçleri karargahımızı darmadağın etti. Yani ilk defa bu kadar büyük de doğrudan bir kabul var. Gemi mürettebatının artık sığınabileceği, yanaşabileceği hiçbir liman kalmadı. Yani artık bir görev gücü devreye soktuk. Hani bir daha bu tesisi kullanabilecek. 5. filoyu İran darmaduman etmiş durumda. Dolayısıyla her ne kadar Trump, Hürmüz açık, Boğaz'ın adı Trump Boğazı filan dese de o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Yani bir Amerikan Donanma Bakanı vekili bile böyle laflar yapıyor. Abbas Arakçı bu edilen lafları yorumlamış. Tabii donanma vekiline teşekkür ediyor, samimiyetini, takdir ettiklerini. Bahreyn'deki 5. filoyu cehenneme, İran'ın cehenneme çevirdiğini, kabul ettiğini söylüyor. Tabii Amerikan halkı İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor diye de öyle laf iliştirmiş. Bugün Meclis Başkanı Galibaf'ın Amerikan yönetimini trolleyen X paylaşımları var. Petrol fiyatlarındaki artışa dair 3 boyutlu bir grafik paylaşmış durumda. Yani tabii İran'daki durum da iyi değil nihayetinde, ama İranlılar açısından Amerika'ya bu şekilde meydan okuyabiliyor olmak tabii önemli. Devrim muhafızları en son Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait Saildrone Explorer isimli bir insansız gemiyi hedef aldıklarını duyurmuştu. Gövde numaraları filan da, görüntüleri de var. Bu hafta işte bir Amerikan, en modern Amerikan tırnak içerisinde bir nevi denizaltı galiba, bunu ele geçirdi İranlar ve sergilediler. Dolayısıyla da Amerika'nın İran'a karşı Hürmüz'deki macerası çok da iyi sonuçlar vermiş gözükmüyor. Ama tabii bütün Körfez ülkelerini etkiliyor bütün bunlar. Bugün Financial Times gazetesinde bir iddia var. İran'ın Körfez ülkeleriyle Hürmüz anlaşması için bir araya geleceği iddiası. Pazartesi günü Umman'ın sahil kenti Salalah'da yapılması planlanıyormuş. Tabii aslında Umman biraz da Körfez adına müzakere ediyor. Ama bir araya gelecekleri söyleniyor. Deniz trafiğini düzenlemek. Efendim Katar Ras Laffan tesisi bu süreçte hedef oldu ve tabii hepsi Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkeler bunlar ve İran'ı vuran Amerikalılar bu üsleri kullanarak bu işleri yaptılar. Tabii Katar bir doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olarak zor bir durumda. LNG konusunda dünyayı da tabii zora sokuyor bu durum. Amerika'dan LNG almak için görüşmelerde bulunduğuna dair Bloomberg'un haberi var. Yani koskoca Katar ABD'den LNG alacak. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki şeyi beklememek mümkün değil. Pakistan'dan BM daimi temsilcisi Pakistan'ın bir çağrı yapmış taraflara. Masaya dönün, yani ısrarcıyız diyor. Ama Trump üst üste açıkça dedi ki müzakere etmeyeceğiz, mutabakata dönüş yok. Zaten mutabakata Amerikalılar uymadılar bu arada. Uysalardı İran'ın petrolünü daha çok satabilmesi, cephelerde Lübnan'da tüm cephelerde savaşın bitirilmesi gibi şartlar vardı hatırlayacaksınız. O yüzden ABD hemen bozdu bu anlaşmayı. Tabii mesele Hürmüz'le bitmiyor. Bir de bu hafta bütün dünya Husileri, Husiler diyorlar ama Yemen'deki tabii Husiler bir aile, mesele Husiler değil, Ensarullah hareketi, Husi ailesi, bir aşireti diyelim, öncülük etti Ensarullah ve bu hafta muazzam bir taarruza başladılar. Ve bu taarruz tabii Suudi Arabistan'ın saldırılarından sonra başladı ve Suudi destekli güçlerin saldırılarından sonra başladı. Yani aslında Ensarullah başlatmadı demek gerekiyor öncelikle. Ve aktaracağım birazdan Mekke İttifakı, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ne olacak diye dün de aktardım. Kimse bilmiyor, bir takım açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le telefon görüşmeleri yapmış. Bölgesel güvenlik derken en çok da tabii Yemen'in konuştukları fikri akla geliyor. Çünkü asıl mevzu Yemen. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, yani bu hükümet tabii artık yani zaten çoktan süresi dolmuştu devlet başkanının vesaire. Birlik hükümetini, Suudi destekli hükümetin başına atadıkları kişisi bozmuştu. Yani karşılıklı darbeler diyebiliriz. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'ne Suudi destekli hükümet Husilere karşı harekete geçin diye çağrı yapıyor ama açıkçası 2015'ten bu yana Yemen Savaşı öyle boyutlar aldı ki Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle bunun çok da karşılık verecek kimse bulmak kolay değil. Pakistan'dan açıklamalar tabii dün aktarmıştım size. Zamanı geldiğinde Pakistan harekete geçeceği yolunda bir takım iddialar var ama Mekke Anlaşması uyarınca yani şimdilik bir müdahale görüşmesi yok. Yani tabii burada ilk saldıran Ensarullah mı sorusu sormak gerekiyor. Axios haber sitesi ise Amerika merkezi Muhammed Bin Salman'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin dün Amerikan Başkanı Donald Trump'ı iki kere aradığı ve daha önce Ensarullah'a karşı Amerikan donanması sevk edilmişti Refah Muhafızı Operasyonu'nda ve Trump çok pahalıya patlayınca geri çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi Muhammed Bin Salman'ı da reddettiği haberleri var. Askeri hava saldırıları düzenlemesini istiyor Suudi Arabistan Amerika'dan ve Trump reddediyor. Amerikalı yetkililer Axios'ta böyle demişler. Şimdi sıkıntı şu tabii, Pakistan'ın da Husileri ya da işte Ensarullah'ı Yemen'i havadan vurması olası tabii ama Amerika vurmuş, hiçbir sonuç elde edememiş. Pakistan vursa ne sonuç çıkacak? Dolayısıyla Yemen'e hava saldırısı yapmak ne kadar işlevsel olur kestiremiyorum. Zaten sahada 100 kadar Amerikalı askeri danışman Suudi Arabistan saplarında olduğu haberleri var bu arada. Ama bunlar aktif olarak Suudi saldırılarına da destek vermiyorlar. Efendim Yemen sahasında harita değişti ama bunu belirtmek gerekiyor. Dün aktarmıştım size, Babülmendeb Boğazı dahil Yemen'in bütün Kızıldeniz kıyılarının neredeyse tamamı Ensarullah'ın eline geçti. Onlar meşru Yemen hükümeti olduklarını söylüyorlar. Batı kıyılarının tamamı neredeyse artık Muha kenti, liman kenti çok önemli. Neredeyse tüm Yemen adalarının ellerine geçtiğini anlıyoruz. Burada Perim Adası var. Babülmendeb'in incisi deniyor. Mayunda deniyor bu adayı. Adaya Boğaz'ın en dar kısmında Cibuti ile Yemen arasında haritaya bakarsanız görebilirsiniz. Hatta sabah saatlerinde ben Telegram kanallarında Zubab şehrinin, yine orası da Kızıldeniz'de Boğaz kıyısında, ele geçirdikleri iddialarını gördüm. Bazıları gri bölge diyordu. Son durum nedir bilmiyorum. Ama tabii bütün bunlar Kızıldeniz kıyılarının tamamında Yemen'in Ensarullah kontrolü aldığı zaman Riyad için hakikaten bir kabus senaryosu haline geliyor. Doğu batı boru hattı Hürmüz'den petrol çıkartamayınca Kızıldeniz'den, Yanbu'dan çıkartılıyordu petrol. Şimdi tabii ne olacak bundan sonrasını kestirmek zor. Aynı zamanda Yemen resmi biraz daha karışık. Son bir yılda Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında sürtüşmeler olmuştu. Çok ciddi bir nüfus mücadelesi var. Ensarullah'ın bu kadar ilerlemesinde iki tarafın sürtüşmesinin de rolü olduğunu belirtenler var. Dolayısıyla Ensarullah kurtarılan topraklarda bütün bu Suudi ve Baye destekli unsurların onlara af da çıkartıyorlar, ilan ediyorlar daha doğrusu. Ve adaları ele geçirmiş gözüküyorlar. Suudi destekli hükümetin konsey üyesi Tarık Salih, ulusal direniş güçlerin kontrolünde olan yerlerdeki birlikleri çekilmiş gözüküyor. Ve tabii Yemen iç savaşında yeni bir aşamaya gözüküyor. Suudilerin Doğu Batı ham petrol boru hattını da Ensarullah'ın vurduğu yönünde iddialar gördüm. Bir takım uydu verilerinden yola çıkarak söylüyorlar. Hatta 6-7 noktada etkilendiğini, işte bir takım yangınlar çıktığı, duman bulutları olduğu yolunda haberler var ama açıklama görmedim en azından doğrudan. Bir de tabii Kızıldeniz'in Babülmendeb Kızıldeniz hattındaki bir tıkanma. Ensarullah'tan açıklama yapıldı. Seyri sefer serbestisinde bir sıkıntı olmadığı. Tabii Suudiler Yemen'i vurdukları için ve Yemen'de Ensarullah'ın gayrimeşru gördüğü unsurlara başkanlık konseyine destek verdikleri için onların geçişleri ayrı bir mesele. Büyük bir problem var ortada. Hatta daha ilginç bir şey de oldu. Yani çok detayını anlayamadım ama bu dijital dünya ile ilgili haberler hakikaten bazen zorluyor beni. Anthropic şirketi var biliyorsunuz, yapay zeka şirketi, çok da meşhur bir şirket. Bir 154 sayfalık bir rapor yayınladı. Böyle Çinliler de var içinde. İşte birileri biyolojik silah geliştirmeye çalışmış, cloud modelinden yararlanmaya çalışmış gibi unsurlar var ama bunun içinde bir de
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kuzey Yemen merkezi bir tehdit aktör hücresi gibi Ensarullah'a doğrudan atıf yapılan yapay zeka konusunda bazı teknik işlemler yapmaya kalkışmışlar. Cloud'u kullanarak, kodlama yeteneği yüksek olan versiyonunu kullanarak hipersonik işte varyantlar içeren füzeleri ateşlemek falan. Bilemiyorum tabii, biz Hursiler diye anılan Ensarullah Yemenliler bunlar aslında. Baldırı çıplaklar diyebiliyoruz ama kim bilir, belki de dijital dünyada uzman olanları vardır içlerinde. Gerçekten şaşırtıcı bir not olarak da bu Anthropic'in yapay zeka şirketinin açıklamaları, raporunda yer alanları aktarmak istiyorum. Yani roket test satışı falan yapmaya çalışmışlar. Mühendislik ekibi gibi kod yazdırmışlar falan. Çok ilginç. Evet, dönelim Batı Asya'ya. Lübnan tabii, Güney Lübnan, İsrail'in sürekli saldırılarına uğruyor. Ve Ali Tahir Tepeleri bu hafta sonunda Lübnan direnişinin, Hizbullah direnişinin kalbi olarak görülüyordu. Altında tünellerin olduğu bir tepe. Bu tepeyi İsrailler hakikaten ele geçirmiş gibi gözüküyorlar. Zehirli gaz attıkları söyleniyor bu arada, bundan 10-15 gün kadar önce. Ve son olarak da 1100 ton patlayıcıyla imha ettikleri. 4.1 büyüklüğünde Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine bakılırsa bir depreme yol açmış 1100 ton patlayıcı kullanılması. Bütün bunlara rağmen tabii Beyrut'taki hükümet İsrail'le ABD arabuluculuğuyla doğrudan masaya oturma tavrından da vazgeçmiyor. Güney Lübnan'da artık yaşanacak yer olmaktan çıktı her yer. Çıkıyor daha doğrusu. 8. tur müzakereler yapılacakmış. Sanıyorum önümüzdeki hafta 15-16 Eylül'de Roma adresi olarak gösterilmişti. Bilmiyorum gidecekler mi bunlar olurken. Tabii İsrail'de 27 Ekim, hemen her gün aktarıyorum, 27 Ekim seçimlerine ayarlı her şey. Netanyahu'nun yayına girerken 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili böyle teröristleri kınayan açıklamalarını gördüm. Anketler çok parlak değil. Netanyahu en büyük rakibi Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un gerisinde, daha doğrusu muhalefet birleşemiyor. Arap partileri çünkü kabul etmiyorlar aralarına. O yüzden de bir hükümet çıkmayacak, öyle gözüküyor. İsrail Maliye Bakanı Netanyahu'nun koalisyon ortağı Smotrich'in Türkiye'yi de işin içine katan açıklamaları var. Ahmet El-Şara yeni Suriye'nin eski El-Kaideci ve IŞİD'ci liderine atıf yapmış. Takım elbise giyip kılık değiştirdi. ABD'de biraz seviliyor olabilir ama Suriye sorunlu bir yer diyor Smotrich. Ve Türkiye ile olan bağlantısı bu yükselen bir Sünni eksen demek. Güçlü ve kuvvetli bir devlet olmak zorundayız, ülke olmak zorundayız diyor. Evet, böyle bir resim var önümüzde. Tabii Rusya, İsrail, bu hafta aktardım size, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz Batı Şeria'ya da bir topyekün saldırı düzenleyebilecekleri tehdidi savurmuştu. Filistin yönetimine, Hamas değil, seçim planları var Filistin'de, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Rusya tepki göstermiş bu açıklamaya. İsrail'in tabii siyasileşen ortamı, seçim kampanyası Filistin'e tehdit için gerekçe olmaması gerekiyor diye Maria Zaharova'nın tepkileri var. Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün tabii tüm anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi, sorumlu davranmak vurguları yapılmış. Evet. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret ediyor. Bayağı da protesto gösterileri olmuş. Christodoulides Herzog'u ağırlarken başkanlık sarayının dışında soykırımın suç ortağısınız, istifa edin diye insanlar bayağı bir haykırmışlar, öyle diyelim. Güney Kıbrıs'ta tabii işler epeydir İsrail İbreler İsrail lehine tamamen değişmişti. Bir de Politico'nun bir haberi var, onu da aktarmak istiyorum. ABD'nin NATO Büyükelçisi, daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ın son toplantılarında NATO Büyükelçileriyle Temmuz ortalarında, yanlış görmediysem, toplantıda açıkça Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilmelerini istediği, Roma statüsüyle kurulmuştu bu mahkeme. Tabii BM'ye bağlı Lahey gibi, yani meşruiyeti o kadar dünya mahkemesi olarak olmasa bile, ülkelerin kendi durumlarına göre Roma statüsünü tanıyan, imzalayan ülkelerin katıldığı bir hukuk mekanizması. Evrensel hukuk iddiaları tabii çatır çatır çöküyor. Yani insanın arayışı belki bitmeyecek ama bu dönemde Yugoslavya ile başlayan süreçte ne kadar siyasileştirdiklerini, hiç ideolojiyle alakası yokmuş gibi yaptıklarını gördük tabii. UCM herkesin orasından burasından çekiştirdiği bir mekanizma haline geldi. O yüzden tabii temelde itirazım yok ama tabii Amerikalılar bunu tamamen kendi çıkarları için söylüyorlar. Çekilin demiş yani NATO devletlerine UCM'den. Hatta sonra sözlerinde Amerika'nın yanında kimlerin yer aldığını yakından takip edeceğiz. Bu aslında 2001 saldırıları sonrası Bush yönetiminin dünyaya ya bizimlesiniz ya düşmanımızsınız dediği söylemleri anımsatıyor. 25 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Evet. Dün aktarmıştım, Cezayir diplomatik ilişkileri Birleşik Arap Emirlikleri ile kesti diye İsrail ile ilişkiler ve Cezayir'i karıştırmakla suçluyor tabii ki. Uyardık diyorlar Cezayir'den yapılan açıklamada. Bugün de Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarına hava sahasını kapatacağı yolunda açıklamalar geldi. Şimdilik sanıyorum sivil uçuşlar devam edecek ama 2026 sonunda da bu da bitecek, öyle gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bu kararın geçici olması temennisini açıklamış. Evet. Ukrayna krizinde bugün çok fazla bir şey yok. Dün aktarmıştım size. Amerika'da sancılar var tabii. Ukrayna savaşı kaybediyor diye başlıkları artık Batı medyası atıyor. Yuri Ushakov, Putin'in danışmanı, açıkça Trump yönetimi bu savaşı bitirmek istiyorsa Ukrayna'ya desteği, istihbarat, işte silah, ne varsa kesmesi lazım. Yani keserse biter diyerek formülü özetlemişti. Ondan beri çok farklı bir şey görmedim doğrusu. Sergey Lavrov'un açıklamaları var ama 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili olarak tespitleri var daha doğrusu. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu 11 Eylül'ü daha sonra askeri operasyonlar, uluslararası koalisyon kurarak uluslararası dayanışmayı terörle mücadeleden ziyade jeopolitik planlarını hayata geçirmek için kullandı. Mevcudiyeti ve etkisini, nüfuzunu genişletmek için kullandırıyor. Afganistan, Irak, Libya gibi bir dizi bölgede gördük. Ayrıca Gürcistan'da, Ukrayna'da da gördük. Ve bu adımlar tek kutuplu dünya düzenini koruma çabasıydı. Evet, yani doğru özetini yapmış Sergey Lavrov. Evet, Ukrayna tabii Amerika'nın çok uzun yıllar darbe için sivil toplum kuruluşlarıyla toplumları içeriden çürüterek sözde demokrasi ve insan hakları deyip insanları birbirlerine boğazlayacak ayrımları sürekli altını çizerek ideolojik olarak da böyle düşünüyorlar zaten. Bunun hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Her yerde faciaya yol açıyor tabii. Öyle bir sıkıntı var. Uzun süre uğraşıyorlar. Özellikle Doğu Avrupa, Batı dışı coğrafyalarda yapıyorlar. Her yerde test alanı. Arap aleminde test alanıydı. Ukrayna'da farklı değil. Ukrayna'da bir savaş çıkarttılar tabii ki. Rusya'yı çevreleme derken getirdikleri yer. Son tabii dün akşamdan bu yana yine birleşik operasyonlar açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev bölgesi, askeri sanayi tesisleri, Odessa'da limanlar, askeri yük taşıyan gemileri, vuracağız diye açıkça Dmitri Peskov dün söylemişti, aktarmıştım size. Haftalık bilanço da çıkarmışlar. Rusya Savunma Bakanlığı çıkarmış. Silah sanayi işletmeleri, lojistik merkezler, askeri amaçlı, yakıt enerji ulaşım altyapısı, İHA, mürettebatsız deniz araçları, mühimmat, yakıt, malzeme depoları, radyo teknik irtibat merkezleri, her yer nasibini almış gözüküyor efendim. Kara harekatında da yeni kurtarılan bölgeler olduğunu duyuruyor Rusya Savunma Bakanlığı. Zaporojye bölgesi, Zorevka, Donetsk'te Novogrishino kurtarılmış diye aktarıyorlar efendim. Tabii Batı medyasında dün de vardı, bugün de haberler, gördüğüm haberler devam ediyor. Le Monde gazetesi Fransa'nın işte Kiev'i dehşet verici bir kış bekliyor diye. Paküçleri kalmadı. Patriotların ne kadar hava savunmasını güçlü tuttuğu bir tarafa, önleyici sistemleri azalmış durumda. Amerikalılar malum Trump'ın deyişiyle mühimmat stokluyorlar. Maliye Bakanı Ukrayna'nın maaşların ödenemez duruma geldiğinden şikayet ediyor. Zelenski tabii yine tura çıktı. Moldova üzerinden bir de İHA'larla Rusya'nın hedef aldığı iddiaları. Yani ben açıkçası hiç baktım şöyle bir haberlere. Hiç manalı değil. Biraz böyle hani mağduriyeti oynayarak İskandinavya üzerinden Kanada'ya, sanıyorum şu anda Kanada, oradan Amerika'ya geçecek. İşte Eylül sonunda BM Genel Kurulu oturumları var. Trump'la görüşmeyi planlıyor 20 Eylül diye açıklamıştı. Sanıyorum Kanada'da açıklama yapmış. Amerikalılar ve Avrupalılar bizim için bir şey yapmalı. Başkasına güvenerek savaşa girmemekte fayda var tabii. Müzakerelerin ilk sonuçları Eylül sonuna kadar ortaya çıkabilir gibi tuhaf lafları var. Hiç mana veremedim. Ama ana gündem tabii ki enerji, gıda güvenliği. Çünkü Rusya'ya başlattığı 40 günlük ağır drone saldırıları sonucunda tabii ki Rusya daha güçlü olduğu için misillemeler Ukrayna'yı daha büyük başını belaya sokmuş vaziyette. Kim verdiyse bu aklı 40 günde drone sallarsan masaya oturtursun diye çok yanlış bir şey söylemiş. Öyle gözüküyor. Bir de yurt dışına giden herkesi geri dönmesini umut ediyormuş. Yani Ukrayna nüfusu yarı yarıya azaldı 90'lardan beri. Savaşacak Avrupalılar için kan dökecek adam aramaya devam ediyorlar. Efendim dün aktarmıştım size New York Times gazetesinin başlığını. İşte 27 milyar dolar daha para istiyor Kiev, Avrupa'da bunun nedenini öğrenmek istiyor diye. Bu nedeni açık tabii ki. Para, habire Avrupalılar veriyorlar paraları, o hepsi gidiyor. Bir kısmı silahlara gidiyordur, bir kısmı herkes dalga geçiyor. Çünkü NABU, SAP, Ukrayna'da bir de Batı destekli bunlar yolsuzluk operasyonları yapıyorlar. Zelenski'nin neredeyse bütün kadrosu yolsuz çıktı. Soruşturma açıldı dolayısıyla. Yani haberi olmayabilir mi böyle bir durumda, emin olamıyorum ama paralar bir kısmı nereye gidiyor o anlaşılıyor. Batılıları biraz söğüşlüyorlar açıkçası. Efendim tabii Wall Street Journal'da da bu 27 milyar tekrardan para istemesiyle alakalı Avrupalıların mali desteğin maliyetini biraz karşılamakta zorlandıkları, bunu tartıştıklarına dair giderek daha pahalı hale geliyor bu savaş diye yakınıyorlar. Ben siyasi elitlerin çok şikayet olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Böyle haberler yaptırıyorlar ama Yani kendi vatandaşlarını çok düşünüyorlar mı? Ondan emin değilim. Özetle 2027'ye kadar 105 milyar dolarlık kredi dahil vaat ettikleri yardımı sağlayacaklarmış ama daha fazlasını taahhüt edemeyeceklermiş. Yani resmen bir özel ordu gibi kullanıyorlar. Özel kendi paralı askerleri gibi kullanıyorlar. Mark Rutte'nin açıklamaları ortada. Rammstein toplantısında alenen adam yani başka çaremiz yok diyerek kendi gidip savaşmıyor. Avrupalılar da gidip savaşmıyorlar. Ukraynalıların kanını döküyorlar. Almanya tabii bunun artık dolu düzgün militarizme koşuyor. İki gündür AfD'nin zaferi sonrası tartışmaları aktarmıştık, konuşmuştuk konuklarımızla. Düsseldorf'ta bu sabah Ukrayna Başkonsolosluğu'nda bir polisiye operasyon yapmışlar ama anlam veremedim niye yaptıklarını doğrusu. İşte gazetelerde Alman medyasına da yansımış. AfD Rusya ile barış istiyor, Amerika ile iyi ilişkiler istiyor diye dışlanıyor. Savunma planı varmış gizli. AfD'ye göstermeyeceklermiş o planı. Yani demokratik seçimler diye bir şey var tabii ortada. Seçimleri demokratik yapmadılarsa onu bilemiyorum ama sandıkta demokratik seçim yaptıktan sonra böyle kabul etmemek ne oluyor onu anlayabilmiş değilim doğrusu. Kendilerinin iddiası yani bu arada benim iddiam da değil. Çok demokratik, bütün dünyaya demokrasi saçtıklarını söylüyorlar. Çok enteresan durumlar. Tabii İçişleri Bakanı Vadepul'ün Almanya'da sorularla karşı karşıya kalıyor. Ve işte şöyle yanıtlar vermiş. Net Almanları savaşa ikna etmek için net cevaplar verir, argümanlar sunar. Ukrayna'ya yönelik politikamızın ve desteğimizin neden burada Avrupa'da özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlamaya amaçladığını açıklarsanız insanları ikna edebilirsiniz. Evet yani Göbels de böyle şeyler yapıyordu tabii. Benzer şeyler Almanların haklılıklarını vurgulayacak şeyler yapıyordu. Tabii Leipzig'de olayında Rusya'yı sorumlu tuttular. Kuzey Akım sabotajında yani hakikaten Kuzey Akım'ı takip edenler Alman devletinin hiç bu kadar rezil bir halde muhtemelen görmemişlerdir. 5 adam, 1 kadın ve 1 yat diye böyle gerçekten bir ülkenin çok stratejik kilit altyapısı darmaduman edilirken CIA tarafından öyle abuk sabuk haberler yaptılar ve gömdüler soruşturmayı. Ukrayna'ya mal etti. Sonra Alman medyasında Ukrayna'yı suçladılar bu arada. Bir Ukraynalıyı kurban seçmişler herhalde. Zelenski reddetti, biz yapmadık dedi ki uzaylılar yapmış. Evet şimdi Leipzig diyorlar. Neyse bir de test yapmışlar ülke genelinde uyarı sistemi. Herkesi korkutmuşlar anladığım kadarıyla, bir panik yaratmış. Yani acil cihazlardan mı nereden geldiyse bu tatbikat kestiremiyorum. İngiltere'de de maalesef bir işçi partisi hükümeti var. Savaş yanlısı aslında kulislerde Andy Burnham'ın çok da savaşı Ukrayna savaşından haz etmediği iktidara gelirken. Burada seçilmiş bir lider değil, daha onu belirtmek lazım. Keir Starmer süresini tamamlayamayınca onun yerine geçmişti. Neyse İngiltere Savunma Bakanı Sriting işte halka dayanıklılığı tartışmaya başlamak lazım. Elektrik kesintilerine hazırlanın. El fenerleri, kibritler, mumlar hazırlayın. Savaşa hazırlanın diyorlar yani. Bilemiyorum ne olacak. Herkesi isyan mı ettirecekler? Ne yapacaklar? Gerçekten kestiremiyorum. Zelenski'nin siyasi rakip görüp Londra'ya elçi olarak şutladığı eski Genelkurmay Başkanı Zaluzhny de bir toplantıya katılmış. Bize para verin, silah verin, o zaman Rusya'ya karşı zafer kazanırız mesajı aktarmış. Budanov Zelenski'nin başkanlık ofisinin başına geçti. Yolsuzlukla suçlanan Yermak görevden alınınca o da hava saldırılarıyla bakın bizi dize getiremiyorlar. İHA'larla vuruyorlar ama teslim olmaya zorlayamıyorlar. Yalnız Donbas düşüyor bu arada. Yani Kramatorsk, Slavyansk, Konstantinovka patır patır patlıyor. Bazı yerlerde Orehov, Zaporojye, yani dize getiremiyorlar derken hedef ne orada? Ona bakmak lazım. Donbas cephesi çöküyor, çökmek üzere. Kimilerinin iddiasına göre bu yıl başlarını bulmayacak. Beraber göreceğiz tabii. Takip edilmiş mevkiler darbe sonrası. Efendim Avrupalı ergenlerden bir örnek aktaracağım. Polonya'nın neoliberal başbakanı Donald Tusk Çekya'ya gidiyor. Visegrad toplantısı için Bratislava'ya uçuyor. Uçarken de Krotik ve Rex isimli bu çizgi kahramanlar, bunlar anladığım kadarıyla ülkeye özgü, onları yanında götürmüş. Ruslar aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz bizim aramıza giremezler mesajını çizgi kahramanlar üzerinden vermeye çalışıyorlar. Gerçekten çok enteresan. Litvanya bu arada nükleer silah yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Dimitri Peskov uyarıda bulunmuş. Niçin bu nükleer silahları konuşlandıracaksınız? Bunun birilerine karşı olması lazım. Görünen o ki Batı'ya değil bize karşı olacak. Eğer bize karşı nükleer silah olursa o zaman ülkenizin toprakları nükleer saldırıların hedefi olur demiş. Evet efendim, Avrupa Birliği'nin verileri var. Rusya'dan gaz almak istemiyorlar. Doğalgaz fiyatları Aralık 2025 yani kaç 9 aylık süreçte 26.8 Euro'dan 9 Eylül itibariyle 79.2 Euro'ya çıkmış megawatt saat. Artık hesap edin. Depolar dolu değil diyorlar. Bilmiyorum. Avrupa herhalde pahalıya doldurur bir yerlerden. Yalnız Macaristan'ın bu Ursula von der Leyen'in Viktor Orban'a karşı çok desteklediği, karısını dövdüğü için işte polis zabıtlarına geçen Peter Magyar, o da Visegrad grubunun toplantısına Bratislava'da katılmış ve diyor ki valla bizi yani pragmatik biçimde Rus enerjisi almaya devam etmek istiyor çünkü. Yani Rus düşmanlığı yapacak ama enerjiyi de alacak. Avrupa Komisyonu'na da demiş ki bize tazminat vermeniz lazım. Rus gazından vazgeçmemizi istiyorsanız, Rus enerjisinden. Makul bir yaklaşım. Evet, böyle bir durum. Evet efendim, şimdi bugün artık tabii Yeni Delhi çok hareketlendi. Aslında resmi zirve yarın ve öbür gün. Şangay İşbirliği Örgütü Ağustos sonunda Bişkek'te, Kırgızistan başkentinde toplanmıştı. Şimdi de küresel güneyin kalbi BRICS zirvesinde Hindistan başkenti, dönem başkanlığı Hindistan'daydı. Yeni Delhi'de atıyor. Küresel güneyin sesi olarak görüyoruz BRICS'i. Elbette tartışmalar, üye ülkelerin zaman zaman farklı çıkarları olabilir ama arayışları olduğunu da eklemek gerekiyor. Hindistan dönem başkanlığı yarın başlayacak zirve için başlığı dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik olarak kurgulamış. Sadece jeopolitik bir platform değil, işte ticaret, teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, sağlık, enerji, iklim, kalkınma alanında somut işbirliği üreten mekanizmaya çevirmeyi hedefliyorlar. Tabii Batı'ya karşı bir blok argümanı yok BRICS'te. Bu konuda çok farklı görüşler dile getiriliyor. Niye olmuyor diyenler var. İşte Trump saldırıyor, niye karşılık verilmiyor diyenler var. Elbette farklı görüşler var ama küresel güney ülkeleri tabii kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bir dayanışma hattı tesis etmeye çalışıyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla biraz da pragmatik bir platform olduğunu belirtmek gerekiyor. Yavaş yavaş aralarında ticaret, enerji dönüşümü, işte sağlık, tarım, küçük büyük ölçekli işletmeler, yapay zeka, dijital teknolojiler alanlarında işbirliği forumları düzenliyorlar. Ülkelerden insanlar gidiyor, toplantılara katılıyorlar, network kuruyorlar. Aslında Batıların sistemlerini inşa ederken yaptıkları şey de bundan farklı bir şey değil. Network oluşturmak. Zaman alacak bir şey. Tabii ki önüne çık olmazsa. Hatırlayalım, 2024 senesinde BRICS'te genişleme olmuştu. Üye sayısı 11'e çıkmıştı. Tabii Suudi Arabistan'ın net onayı da

para birimleriyle ticareti arttırmaktan uzun vadeli bir alternatif altyapı oluşturmaya çalıştıkları, belki saptamayı buradan yapmak mümkün. Tabii farklı sloganlar, argümanlar da var. Farklı ülkelerin farklı yapıları, farklı kültürleri, bunları bir şekilde işbirliğine evirecek mekanizmalar yaratmak, bunları da konuşuyorlar. Göreceğiz tabii, yeni Delhi zirvesini göreceğiz. Aynı zamanda liderler zirvesi tabii, bugün BRICS İş Forumu var yeni Delhi'de. Asıl ana toplantı, yani liderler zirvesi yarın olacak, bir ortak bildiri yayınlanacak mutabık kalınan konularda. Pazar günü de BRICS Plus, yani BRICS Artı diyalog ortakları, gözlemciler vesaire, onlar da var. Hindistan bu zirvede bir dijital merkez bankası, paraları birbirine bağlayacak bir merkez bankası fikrini sanıyorum ortaya atıyor, ama henüz o kadar dijital para somutlandı mı bilemiyorum. Tabii ekonomistler bu konuları daha çok takip ediyorlardır. Ama bunlar tartışılıyor tabii. Liderler gitmeye başladı bu arada. Rusya Devlet Başkanı bu sabaha karşı Hindistan'a ulaştı. Aynı zamanda gördüğüm kadarıyla Güney Afrika lideri, Cumhuriyeti lideri, Çin Devlet Başkanı, Pezeşkian İran Cumhurbaşkanı da Yeni Delhi'ye ulaştılar. Bugün BRICS İş Forumu'nda ilk mesajlar verildi. Putin'in Narendra Modi ile görüşmesi var. Çok yakın zamanda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de görüşmüşlerdi, hatırlayalım. Kadın İş Dünyası İttifakı ayrıca BRICS bünyesinde kurmuşlar. Onlarla fotoğraf çekimlerinin görüntüleri vardı. Pezeşkian ve Modi ile birlikte. Ayrıca bir de tabii Yeni Delhi'de bir uluslararası sanayi fuarı BRICS vesilesiyle var. Bu fuarı da gezmişler. Innoprom Hindistan fuarı. Bharat Mandepam kongre salonunda. Rusya'da dijital alanı alan standı kurmuş. Yapay zeka ve mühendislikle alakalı, yani sadece enerji meseleleri değil, daha böyle geleceğe yönelik meseleler. Tabii ikili toplantılar var. Malezya'sı, Etiyopya'sı, Bae'si, herkes orada, öyle diyelim. Hafta sonu bayağı bir gündem olacak. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı'nın da özellikle Hindistan lideri Narendra Modi ile görüşmesi merakla bekleniyor. Çünkü Hindistan'la sınır meselelerini yeniden ele almaya başlamışlardı bir süredir. Ve Çin Cumhurbaşkanı'nın bayağı bir kalabalık heyetle, henüz somutlandım bilmiyorum, ama kulislerde 400 iş adamıyla Yeni Delhi'ye gittiği söyleniyordu. Diyaloğu, yani bütün problemlere rağmen iki ülke, iki büyük nüfus Avrasya kıtasında BRICS üyesi olarak iletişimi, diyaloğu devam ettiriyorlar ve Xi Jinping'in tabii Yeni Delhi'de görüşmeler yapacak olması da tabii küresel politikaları takip edenler için ayrıca ilgi konusu. Bir süredir Kazan'da, Tianjin'de filan görüşmüşlerdi. Ama ilişkilerde problemli alanlar da var. Bunları ele alıyorlar. Evet, tabii BRICS İş Forumu'nda ilk mesajlar verildi. Ben yayına girerken gördüklerimi sadece aktarabileceğim. Kalanlar artık pazartesiye kalacak, ama Rusya lideri konuşma yaptı. Daha çok tabii küresel ekonomi, batı yaptırımlarını değerlendirdi. Euro bölgesi ekonomilerinin üretiminin gerilediğine dikkat çekti. Yaptırımlar tabii, yaptırım uyguluyorlar. Ondan sonra kendilerine böyle geri dönüyor dedi. Dengelerde değişimlere işaret etti küresel ekonomide. Özellikle büyümenin, küresel ekonomideki büyümenin neredeyse yarısını tek başına X ülkeleri sağlıyor dedi Putin. Tabii Rusya'nın ekonomik ilişkileri geliştirme hedefini tekrarladı. Aynı zamanda tabii Batılıların tutumları, diyor ki Putin, Batı ekonomik liderliğini sürdürme çabasıyla tesisleri, boru hatlarını doğrudan imha etme yöntemlerini bile devreye sokuyor. Kuzey akım meselesini anlıyorum buradan. Bu rekabet mücadelesi devlet düzeyinde giderek daha hoş olmayan biçimler alıyor diyor. Rusya'ya 30 binden fazla, yaklaşık 33 bin bildiğim kadarıyla kısıtlama, yaptırım uygulanıyor. Ve tabii ki başka

0: yani diğer ülkelere de, bir sürü ülke Amerika çeşitli konularda yaptırım uygulayabiliyor. Gümrük tarifelerinin kendisi de bir çeşit yaptırım tabii, onu da belirtmek lazım, ama hiçbir ülke Rusya kadar bir yaptırıma uğramıyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı konuşmuş. Ekonomiler ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı ama fırsata çevireceğiz diyor. Aynı şekilde İran liderinin ekonomik baskılara vurgu yaptığı konuşması var. Evet, fakat biz tabii ki Amerika'ya bakacağız bugün. Daha doğrusu Amerika'nın yarattığı makro ekonomik neoliberal düzenin hallerine bakacağız. Az sonra ekonomist Arda Tunca konuğum olacak.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda ekonomist ya da iktisatçı eski tabirle Sayın Arda Tunca var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Epeydir konuşamıyorduk. Tabii dünya jeopolitiğindeki bütün kırılmaları aktarmaya çalışıyorum. Artık zorlanıyorum da hakikaten, her şeyle bu kadar her şey mi kötüye gider diye zaman zaman. Ama ekonomiyi de arada bir durup değerlendirmek gerekiyor. Özellikle son bir ayda çok acayip şeyler oldu. Herkes tatilde sıcaklarında. Siz de bu arada tatildeyken ben buldum. Ancak tabii bugüne ayarladık. Şimdi bu son bir ayda o kadar çok şey yaşandı ki, Amerikan tahvil piyasası birbirine girdi. Trump zaten bir süredir enerji fiyatlarıyla acayip manipülasyonlar yapıyor. Japon yeni çöktü. Onu kurtarmalar, euro yakmalar. Enerji Bakanı, Amerika'nın Hazine Bakanı pardon, Scott Bessent'ın İran'a mali savaşı derken, yani acayip tartışmalar var. Amerika'nın 40 trilyon doları aştı borcu. Tabii dolar basıyorlar ama bütün bunlar enflasyon faiz döngüsünü anladığım kadarıyla olumsuz etkiliyor. Stratejik rezervlerde sıkıntı. Bank of America 150 dolarlık varil başına petrol fiyatı tabii kötü senaryoda öngörüler derken, şimdi Amerikan ekonomisi böyle olunca tabii mali sistemi tahakkümü olduğu için bütün dünyayı etkiliyor. Önce neler oluyor diye soracağım. Özellikle bu tahvil piyasaları, ama siz bir de bu işlerin başlangıcını çok iyi takip eden bir insansınız. Şöyle bir şey diyeyim. Bu neoliberal model mi çöküyor? Yani 1970'lerden başlayan bir model mi yavaş yavaş, ya da çöküyor demeyelim de çatırdıyor mu? Tam olarak neyle? Darren Acemoğlu'nun makalesiyle bir de tabii tartışmalar da vardı. Mutlaka anacaksınız belki, bilmiyorum ama hakikaten böyle bir durumla mı karşı karşıyayız?
2: Buna hiç kuşku yok Ceyda Hanım. Yani bu liberal modelin ve bu liberal modelin özellikle 1970'lerde kökleri atılan ama 1980'lerden itibaren siyasi gücü de arkasına alarak gelmiş olan, oturmuş olan bu düzenin bizi getirdiği bir nokta. Fakat bu ilk defa da olmuyor. Daha önceden bunu 19. yüzyılda da belli ölçüde yaşandı. İki tane savaş, büyük bir 1929 iktisadi kriziyle sonlandı ve yine çok büyük borçlanmalarla karşılaştı dünya. Bugün olduğu gibi, az önce sizin belirttiğiniz Amerika'nın borçlanması örneğinde olduğu gibi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o yüksek borçlanma miktarları, ki bugünkü seviyeleri de o günlerle kıyaslıyoruz ya da 2008 kriziyle kıyaslıyoruz bugünkü geldiğimiz noktaları. Daha sonra dünya iki büyük savaşın arkasından sakin bir döneme girdi. Bir V harfi düşününüz. Bu V harfinin sol bacağı aşağı doğru İkinci Dünya Savaşı'ndan 80'lerin başına kadar çalıştı. Bu V harfi nedir? Borçlanma miktarı sözünü ettim. Yani borçlanma miktarı aşağı doğru İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inmeye başladı ve V'nin sol bacağı, sol tarafı diyeyim, 80'lere kadar geldi. Ancak daha sonra piyasa bütün sorunları çözer dendi. Bu neoliberal dünya içerisinde, yani insanlar arasında eşitsizlik eğitim, sağlık, gıda gibi çok temel ifade özgürlükleri gibi çok temel konularda ve daha önceden de özellikle mali sistem içerisinde, finansal sistem içerisinde 1929 yılından çıkarılan derslerle alınan önlemlerin tamamı deregülasyon adı altında bırakalım herkes her şeyi yapsın mantığı içerisinde bütün önlemler tek tek elden bırakıldı ve sistem kendi içinde yumuşak karınlar yarattı, kırılganlıklar yarattı. Şimdi o dönemlerde de bizim neslimiz o dönemleri çocukluk ve gençlikte geçirdiği için tabii evet. Bizler bir şey söyleyemiyorduk o yıllarda. Evet. Ama yavaş yavaş kendi mesleklerimizde de olgunlaşmamız daha arttıkça biz de o günlerde söylenen bugünlerin tohumlarının atıldığı o yıllara dair doğru tespit yapan kişilerin gazeteciler, akademisyenler ya da toplum entelektüelleri Türkiye'de ve dünyada onların ne kadar doğru şeyler söylediğini yani daha yangın çıkmadan önce yanacak burası dediklerini okuduk ve öğrendik. Dolayısıyla o yıldan itibaren şimdi V harfinin sağ tarafına geçtiğimde korkunç bir borçlanma ve buna hiçbir şekilde önlem getirmeyen bir mali sistem. Ve burada herkesin yanılgısı da şu oldu. Liberal sistem kesinlikle piyasada özgür bireylerin ya da kurumların özgürce mal ve hizmet takası yaptıkları bir yerdir. Fiyat da buna göre oluşur. Gelin görün ki piyasa böyle olmuyor. Yani piyasa bir takım hukuki düzenlemelerle yani mevzuatla birilerinin şekil verdiği uluslararası ilişkiler çerçevesinde şekil alan bugün çok sert örneklerini görüyoruz bunun ya da bir takım çıkar çevrelerinin lobi faaliyetleriyle şekil verdikleri bir düzeni ifade ediyor. Yani bu kendiliğinden hür bireylerin ve kurumların kendi aralarında ilişki kurdukları bir yer değil. Yani bunun böyle olmasını arzu eden teorisyenler de vardır. Eşitliğe önem vermiş olan teorisyenleri de vardır liberalizmin. Ama onların dedikleri çalışmadı. Tarihte John Stuart Mill vardır mesela. Çok önemli vurgulamış olan ama işler onun dediği gibi, onun istediği gibi ahlak felsefesi temelinde de gitmedi. Bugün geldiğimiz noktada 5000 dolarlık rüşvetler önerilebiliyor seçmenler.
0: Yani. Yalnız şimdi, bir nokta çok üzülüyorum lafınızı kesmiyorum ama 1.23 trilyon dolara mal olacak. Zaten 40 trilyonluk borç çıktı. Bütün faiz bilmem ne dengesi gidiyor. Tabii. Buyurun devam edin.
2: Şimdi şöyle bütün bunların hepsi biraz geriden alma ihtiyacı hissettim ki bu son haftalardaki tahvil piyasası gelişmeleri aşağı yukarı 30-40 yıllık bir birikimin bugün geldiği bir noktadır. Ha, bunu tetiklemiştir. Ne tetiklemiştir? Şu tetiklemiştir. Şimdi artık öyle bir noktaya geldi ki dünyanın bütün ülkelerin toplamı, milli gelir toplamının %300'ünü aşmış durumda. En son 2026 yılının ilk çeyreğine ait rakamlarla 350 trilyon doları aşmış olan ki bunun 353 trilyonu 40 trilyonu Amerika'ya ait şu andaki durumda. Hedef olarak belirledikleri %3'lük kamu bütçesi bölü gayri safi yurt içi hasılanın iki katına çıkıldı. %6 seviyesinde dolanıyor Amerika'da. Bu sadece Amerika'da mı böyle? Hayır değil. Fransa'da da böyle. İngiltere'de de böyle. Bu durumda ve enflasyon da bu arada savaşın da tetiklediği koşullar altında enflasyon da yukarı doğru gidiyor. Ve bu şartlar altında piyasalar şunu dedi, siz bu borcu ortadan kaldırmakla ilgili, yok etmekle ilgili ya da düşürmekle ilgili hiçbir önlem almıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon da bu arada yukarı çıktı, yükseldi. Yani sürekli bir fiyat artışı var. Bu fiyat artışları karşısında da bu enflasyonla bu kadar yüksek borçluluk riskinizi biz sizin artık satın almak istemiyoruz yıllardır biriktirdiğiniz yere dedi. Piyasa bunu diyor ama borçluluk el değiştirdi. 2008'den önce de bunu diyenlerin üstündeydi borç. Onları kurtardığı için büyük ölçüde tamamı diyemiyorum ama büyük ölçüde bugün bunu diyenleri devletler kurtardığı için aslında buraya da geldik. Yani bugün durumdan şikayet edenler de bir nevi bu düzenin bugün geldiğimiz noktanın sebebidirler ya da sebeplerinden biridirler. Bunu da unutmayalım. Bunun da altını çizelim. Yani piyasadaki güç dengeleri kendi lehlerine çalıştığı zaman bu uyarıları yapmayan, önlemler alalım demeyen aktörler bugün şimdi şikayet eder durumdalar. Almıyoruz biz senin artık tahvilini diyorlar. Bunu kime diyorlar? İngiliz hükümetine, Alman hükümetine, Fransız hükümetine, Amerikan hükümetine. Yani siz önümüzdeki dönemle ilgili bir planlama da yapmıyorsunuz, bu borcu aşağı indirecek. Bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Bu enflasyonla da hiçbir planınız yok. Bu konuda bir plan da ortada yok. Ve savaşı da körüklediniz. Seneye 60 dolarla başlamıştık petrol fiyatlarına, Brent petrole. Şu anda 105-110 dolar aralarında dolanıyoruz. Bu fiyat artışları enflasyona yansıdı. Amerika'da %2'lik enflasyon hedefini son 4 yıldır %2'ye yanaşamıyorsunuz dahi. Üstündesiniz. Keza Avrupa'da da aynı şey geçerli. Amerika başı çekiyor ama Avrupa'da da benzer sorunlar var. Ve bu şartlar altında Amerika'da savunma harcamalarını, bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama diğer yandan OECD ülkelerinin yıllık olarak sadece borcun faizi, ana parayla ilgili hiçbir şey yok. Sadece OECD ülkelerinin faiz harcaması yıllık borçları üstünden 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi buradan kaynaklanan bir endişeyle bono piyasası böyle bir tepki ortaya koydu. Dolayısıyla bugün karşımıza çıkan sadece Hürmüz Boğazı ya da son günlerde artan işte Babel-Mandep krizi, Husiler falan, o taraflarla birlikte okuduğumuz zaman bunun birikmiş bir sorunu daha görünür hale, daha gün yüzüne çıkaran tetikleyici bir unsur olduğunu ekonomi tarafında görüyoruz. Ve şimdi karşımızda başka bir tehlike var. Bu yükselmiş borcun artan faizi söz konusu. Merkez bankaları faiz arttırıyorlar. Örnek Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü kararı politika faizini yukarı yönde değiştirdi. Ya da mevcut faizleri aşağı çekemiyorlar. Dünyanın en büyük borçluğuna sahip ülkelerinden bir tanesi olan Japonya keza orası da faizi yukarı çekti. Türkiye için %1'ler, 2'ler, 3'ler hiç önemli oranlar olmayabilir ama oralar için çok önemli.
0: Çok önemli.
2: Çok önemli. Dolayısıyla bu faizin aynı zamanda yüksek olduğu koşullar altında ve faiz harcamalarının, pek çok ülkenin, gelişmiş ülkenin faiz harcamalarının savunma bütçelerini, eğitim bütçelerini, sağlık bütçelerini sadece faiz ödemesinin aştığı koşullar altında, yani bir faiz bakanlığı kursak bütçesi en yüksek 3 bakanlık arasında yer alacak bu ülkelerin çoğunda. Dolayısıyla şimdi yükselen faiz koşullarında bir de böyle bir sarmal ile karşı karşıyayız ve bunun enflasyonist etkisi de var. Çünkü bir servet veriyor. Yani bu faiz bir içeri sürekli bir servet transferi de yapıyor aynı zamanda. Bu arada faiz niye arttırılıyor? Siz artan petrol fiyatına faizle cevap verip enflasyonu düşürebilir misiniz? Hayır, petrol fiyatı üstünde hiçbir etki olmayacaktır. Ama ne yapıyorsunuz? Bunun bedelini kendi ülkenizin orta tabakalarına ödetiyorsunuz. Çünkü arz tarafında, yani petrol fiyatları tarafında, petrol arzı tarafında bir sıkıntı var. Bunun yarattığı başka arzla ilgili sıkıntılar var. Bunların hiçbirini para politikasıyla çözemezsiniz ama talep tarafında bari enflasyon yukarı gitmesin, talep kaynaklı olan kısmı enflasyonun, insanlar fazla talep etmesin diye orayı baskılıyorsunuz. Bu da ne yaratıyor? Sınıfsal bir sıkıntı yaratıyor toplumların içerisinde. İşte onun içindir ki yıllarca birikmiş olan bütün bu sorunlar işte AfD'yi getiriyor. Ya da faşizan bir takım unsurları, siyasi görüşleri iktidara getiriyor. Ve maalesef içinde bulunduğumuz koşullar altında bu tabirimi bağışlayın ama çivisi çıkmış olan bu dünyanın, bu siyasi atmosferin karşısında durup da aklı başında bir yere işleri getirecek bir siyasi oluşum, ne sağdan ne soldan, onu da göremiyoruz şu anda.
0: Evet.
2: Dolayısıyla sıkıntılı bir yere doğru bu iş gidiyor ve tarih de bize maalesef ki anlatıyor ki tarih bu işler genelde büyük dilim varmıyor bazı şeyler ama
0: evet.
2: Büyük kötülüklerin diyeyim, büyük kötülüklerin ancak olabildiği koşullar altında sonlanabiliyor. Sonra bir uyanıyor herkes ve başka bir evreye, başka bir yola kendini sokmaya çalışıyor. Tarihin de bize anlattığı böyle dersler var Ceyda.
0: Tam da bunu söyleyecektim ben de. Yani çünkü bütün bu makroekonomik tabloya bakanlar bir 1930'lu yılları anıştırıyorlar sürekli olarak ve tabii kaynak mücadeleleri burada öne çıkıyor. Artık Batı diplomasiyi çöpe atıp yaptırımlar kanalıyla her şeyi, doları da silaha çevirerek ülkelere bir de muamele de yapıldığı için açık açık yani enerji kaynakları ile ilgili Batı tasarrufları da çok tuhaf, irrasyonel hale gelebiliyor elbette. Şunu sormak istiyorum. Tabii çok güzel özetlediniz bu tabloyu. Gerçekten hani ben İtalya'nın falan borçluluk oranı %130'larda, Fransa'nın falan olduğunu görünce çok şaşırdım doğrusu. Biz hani
2: o şeyle çok özür diliyorum, araya bir parantez açayım. Dileri doğru yönlendirdim. %3'ten %6 dediğim sadece maliye, yani bütçe. Sizin dediğiniz %130'lar oralarda da o tüm kamu kesimi borcu.
0: Kamu kesimi.
2: Yani bütçe değil, işin içine işte belediyesi, bir takım başka teşkilatların da girdi. Çok özür diliyorum, önemli bir nokta olduğu için bir
0: araya
2: girdim.
0: Evet, çünkü Avrupa'da görebildiğim kadarıyla hemen hemen her ülke, yani Fransa'sı, işte belki Almanya daha düşük olabilir, bilemiyorum. Fransa'sı, İngiltere'si falan, İtalya'sı uçmuş gözüküyor yani kamu kesimine borcu. Tabii bunları yönetebilir bilme meselesi büyük bir problem haline geliyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii bu Amerikalılar bir takım oyunlar da oynuyorlar. Yani onu çözmek çok zor. Çin'e karşı bir takım oyunlar çevirdikleri. Biraz piyasa manipülasyonlarından anlamak zor açıkçası. İşte Scott Bessent'ın yani adama soruyorlar işte burada Hürmüz Boğazı'nda habire askeri işler oluyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Niye yükseldi anlamadım diyor falan. Scott Bessent'ı o da anlamak mümkün değil. Fakat hani bir yandan da hakikaten ekonomiyi yönetenlerin bütün işleri biraz spekülasyon galiba. Yani yaptıkları şey spekülasyon, öyle anlaşılıyor. Gerçek bir ekonomi ve gerçek ekonomiyi yönetmek değil, daha çok tamamen piyasa spekülasyonları. Ve tabii Çinliler burada hani Çin'e yönelik bir takım hücumlar söz konusu, tırnak içerisinde, ya da tabii Çin'i rakip olarak gördükleri için bir takım oyunlar kurguladıkları söyleniyor. Şimdi öte yandan da Çin gibi ülkelerin, başka ülkelerin daha ellerindeki Amerikan tahvillerini çıkartmaları, altınlar, en son Hollanda Merkez Bankası'nın gördüm bir kısmını işte İngilizlere bırakmışlar. Böyle bir itişip kakışma hali var gibi sanki. Bunları nasıl anlamak lazım? Yani gidişatı yani, ya da ne bileyim, Japon yenini carry trade için kurtarmak, euro yakmak. İşte yani bu somut hamleleri neye yormak gerekiyor?
2: Yani şimdi dediğiniz ilk temas ettiğiniz nokta bize şunu anlatıyor ki bu ilk bölümde, ilk konuşmamda belirttiğim bu zayıf noktaların, bu kırılganlıkları ortadan kaldıracak, belirttiğiniz gibi aklı başında, aklı selime dayanan bir plan, bir matematik ortada yok. Olmamasının getirdiği de bir kim neyi yönetiyor ve nasıl yönetiyor soru işareti giderek büyüyerek gündemde kalmaya devam ediyor bu koşullar altında. Dolayısıyla spekülasyon dediğiniz noktada da, ki bir komplo teorisi değil bu, siyasetçilerin şahsi olarak da kendi servetlerini artırdıklarını, Trump bunun örneğidir kripto piyasası üstünden. Raporları çıktı ve ispatlandı. Onun için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dünya basınında. Dolayısıyla burada bir takım böyle şeyler oluyor ama bazı şeyleri anlamlandırmakta hakikaten ben de şaşırıyorum. Hangi matematikle hareket ediyorlar? Bir tahvil alım programı ortaya atıyorlar. 6 milyar dolarlık bir alım programı Bessent'in, Scott Bessent'in. Okyanusta bir damla. Ve borcu azaltan bir unsur da değil, yer değiştiriyor. Yani piyasaya likitte sağlamaya çalışıyor, onu da başaramıyor. Nitekim tutmadı zaten işte. Şimdi nasıl Hürmüz Boğazı'nda olan öbür taraftan, yani Hürmüz artı Babel Mandep ikisi birlikte dünya ticaretinin %32'sine tekabül ediyor. %20 o taraf, %12 bu taraf. Yani toplam 32'sine tekabül eden bir durum var. Petrol fiyatları bu kadar artmış. Amerika bölgedeki başka ülkeleri de savaşa bir şekilde sokmuş. İşte son günlerdeki Yemen, Suudi Arabistan gelişmelerini takip ediyoruz. Ya bu şartlar altında bunlar son derece gayri ciddi anlamakta zorlandığımız bir şey ortaya koyuyor. Ama Çin tarafına bakınca hemen şöyle örnek vereyim. Amerikan 10 yıllık tahvilinin faizi %5'e çok yakın, %4.9 civarında. Peki aynı vadede Çin kaçla borçlanıyor Ceyda Hanım? %1.8 ile borçlanıyor. Yani arada 3.3 ya da 3.1 puanlık bir fark var. Şimdi bu neyi beraberinde getiriyor, yine iktisadi bakalım. Şu anda Çin'in para birimi renminbi cinsinden borçlanmalar artmaya başladı. Bu ne demek? Renminbi arkadan küresel para piyasalarının, küresel paranın hakimiyetine, bu hemen olacak bir şey değil. Çok, yani birkaç yılda da olmaz bu iş. Uzun vadede, ama oradan bir şeyler geliyor. Bütün şu anda konuşulan tecrübelerin nadir metaller konusunda %90'ını işleyen bir ülke ve Çin, beğenirsiniz beğenmezsiniz, ideolojilerinize uygun gelir ya da gelmez, bu başka bir konu, ama son derece sakin bir şekilde istediği stratejiyi götürüyor ve bunun karşısında Amerika'nın hırçınlaştığını görüyoruz. Yani bu anlattıklarınızı, yani Amerika tarafından örnek verdiğiniz tepkileri, ben Çin'in sakin, yani sinir bozucu bir sakinlik, Amerika için bu sinir bozucu bir sakinlik, ama istediğini de yapan stratejisi karşısında Amerika tarafını yıprattığını görüyoruz. Ve hiçbir önlem yok, boş bir takım beyanatlar var o tarafta ve dünyayı da kendisiyle birlikte aşağı doğru çeken, bütün dünyada da bütün bunların sonuçları, yani uzun zamandan birikimli olarak gelen, tarihsel olarak, kümülatif olarak giden, birikimli giden bir takım etkilerin karşımıza koyduğu hem ekonomik hem siyasi tepkilerle karşı karşıyayız şu anda. Ama ciddi, yani bonolara karşı mesela nasıl bir askeri önlem alabilirsiniz mesela, değil mi? Yani şimdi bunu değerlendirmesini dahi yapamıyorum Ceyda Hanım. Yani nasıl bir askeri önlem olabilir? Bono piyasasına nasıl bir askeri
0: Trump müdahale? Trump söyledi ya onu bir ara. O tahvil piyasasını.
2: Onu kastediyorum. Evet. Yani onu kastediyorum. Yani aklı başında bir açıklama falan duyamıyoruz. Yani bakın ne oldu? Trump açıklayınca bu yine çığırından çıkmış bir işte $5,000 herkese dağıtacağım. Yani açık açık bir kere yasalara aykırı bir şey söylüyor. Artı hadi yasalara aykırı olmadı diyelim, önemli değil, ahlaken yanlış bir şey söylüyor. Bütün toplumu rüşvet dağıtmaktan söz ediyor.
0: Tabii.
2: Ve bunu da bir takım insanlar orada alkışlıyor, ama bilmiyorlar ki kendi çocuklarına borç devrolacak bu şekilde.
0: Tabii.
2: Siz Trump ailesinin servetine servet katmak için devam edeceği bu yolculukta ona eşlik edeceksiniz. Bakın enflasyon, yani bu faizin büyüyen bir borca daha yüksek bir faizle karşılık veriyorsunuz. Çok tehlikeli, çok dikkat edilmesi gereken bir yer bu. Ve eminim bunun bedelleri önümüzdeki günlerde karşımıza, ama siyasi ama ekonomik, çıkacaktır küresel düzende. Çıkmaması mümkün değil artık. Yani o verdiğim borçlanma ile ilgili sözünü ettiğim V harfi çok önemli. O yani çok zirveye çıkmış bir, İkinci Dünya Savaşı seviyelerine gelmiş durumda borçlanma şu anda. Ondan sonra dünya sakinledi, herkes kabuğuna çekildi. Uzun süre görüşmedi, kendi yatak odasını temizledi, evini temizledi. Şimdi öyle bir şeye ihtiyaç var, ama bununla ilgili hiçbir plan yok.
0: Evet.
2: Bono piyasası da bunu söylüyor işte.
0: Evet. Hep beraber takip edeceğiz. Yani sonumuz mu geliyor bilmiyorum. Hakikaten çok bütün bu tartışmalar, tabii bazıları çok teknik kalıyor, ama nihayetinde o teknik şeyler dönüp dolaşıp bizi vuruyor yani çok net bir biçimde ekonomileri. Evet. Türkiye'ye gelemedik ama onu da sonra konuşuruz. Yani tabii Türkiye'de batı sistemine... estağfurullah. Sürem kalmadı. Kalsaydı aslında. Ama daha başladık Eylül ayı. Artık işler hızlanacak. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız zaten gerekecek. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeciğim.
2: Ben sağ olun. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Evet, ekonomist Arda Tunca ile konuştuk Eksen'de. Epeydir istiyordum çünkü çok şey yaşanıyor. İran'a mali savaş dendi ama kendi içlerinde muazzam piyasa kapışıyorlar. Tahvil piyasaları, Japon yeni düşüyor, onu kurtarıyor, onu yapıyor. Borçlar artıyor, enflasyon, enerji fiyatları, hakikaten Hürmüz'ü Babülmen'de bir bitmeye. İşler bütün bunlar dönüyor dolaşıyor. Bu sistemi sıkıştırıyor hepsinden de. Bu sisteme göbekten bağlı olan ülkeler özellikle paylarını vatandaşları alıyor. Öyle bir durumdayız. O yüzden arada dönüp makro düzeyde bakabilmek gerekiyor. Haftayı böyle kapattık. Dediğim gibi hafta sonu BRICS zirvesi var. Bugün itibariyle iş forumuyla başladı. Önümüzdeki hafta hepsini yeni gelişmelerle birlikte değerlendirmek üzere. Eksen'den hoşçakalın efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazı sabahlar vardır ki sadece gün değil zaman da doğmuştur. Ama bazı sabahlar da vardır ki o vakit geldiğinde artık her şey için çok geçtir. İşte halk arasında sıkça söylenen o söz tam da bunu anlatır. Üsküdar'da sabah oldu. Bu deyimin kökeni Osmanlı İstanbul'unda sabah ezanı rekabetine uzanıyor. Üsküdar'ın camileri özellikle Mihrimah Sultan ve yeni valide sabah ezanlarını mümkün olduğunca erken okumak için birbirleriyle yarış halindeydi. Neden mi? Çünkü bu ezan sesleri padişahın dikkatini çeker. Belki de sarayda görev alma şansı doğabilirdi. Henüz gün ağarmadan minarelerden yükselen ezan sesleri boğazı aşıp Beşiktaş'a ulaşınca halk şunu fark ederdi. Üsküdar'da sabah oldu. Vakit geçti, artık yetişmek mümkün değil. Zamanla bu ifade sadece bir şehrin sabahını değil, fırsatın kaçtığını, iş işten geçtiğini anlatan kalıcı bir deyime dönüştü. Bugün biri size Üsküdar'da sabah oldu diyorsa, bilin ki vakit geçmiştir, artık geri dönüş yoktur. Geçmişin sabahlarından bugüne taşınan bu deyimle dilin kıyısındaki bir güneşi selamladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Türk Eğitim Sen, okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, programda çalışmanın sonuçlarını aktardı. Geylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu, mağdur öğrencilerin yaklaşık 4'te 3'ünü ise yaşadıklarını kimseyle paylaşmadığını söyledi. Okullarda rehberlik hizmetlerinin ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunan Geylan şunları söyledi.
2: Hocam, yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani durum nedir? Yani bir de pek şöyle etrafımıza baktığımızda çok şikayet var. Çocuklar evlerinden uzak okullara yerleşiyor. Ciddi bir taşıma ücreti, servis ücretiyle karşı karşıya veliler. Zaten çok kitaplar, şunlar bunlar, okula girmenin masrafı çok büyük. Nedir manzara sizin tespit ettiğiniz?
3: Abi, öncelikle ben okul öncesi 1. ve 5. sınıflar uyum haftasında başladı biliyorsunuz. Okul başı yaptılar. 14 Eylül'de de bütün öğrencilerimiz inşallah sınıflarla, öğretmenlerle, okullarla buluşuyorlar. Ben bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Bütün meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepsine şimdi verecekleri emeklerine dolayı teşekkür ediyorum Mesut Bey. Tabii eğitim toplumun her kesimini bir şekilde ilgilendiren bir alan. Takdir ederseniz Türkiye sanırım ilk orta öğrenimde 1 milyon öğrenciyle herhalde dünyadaki birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir ülke. Dolayısıyla sorunlar da var. Sorunlar da var. En büyük sorunlar işte sizin de girişte duyurusunu yaptığınız gibi okullarda yaşanan işte akran zorbalığıdır, efendim madde bağımlılığıdır, suça karışan çocuklar meselesi gibi problemimiz var. Biliyorsunuz geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında Maraş'ta çok acı bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. Sinet Bey, hatırlarsınız. Körpecik yavrularımızı kaybettik yani. Zaten sanırım okulda şiddet, öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet, herhalde sıradan adli üçüncü sayma haberleri seviyesine çıktı. Gün geçmiyor ki biz haber bültenlerinde değil mi? Yani benzer hadiselere rast gelmeyelim. Çok üzücü, içimizi acıtıyor. Biz de Türk Eğitim olarak bir fotoğraf çekelim istedik Sinet Bey. Öğretmenlerimizin gözünden nasıl görünüyor, durum nedir, tablo nedir, onun fotoğrafını çekelim. Öğretmenlerimiz ne istiyor? Bu tür hadiselerin önlenmesi noktasında hangi tedbirin alınmasını öngörüyorlar? Bunları ortaya koyalım istedik ve 2296 öğretmenimizin iştirak ettiği bir anket gerçekleştirdik. Gerçekten anket sonuçları gösteriyor ki durum vehamet boyutunda ve ivedi tedbirlerin alınması elzem. Bakın, öğretmenlerimiz diyor ki okullarımızdaki en yaygın, en başarılı sorunların başında akran zorbalığı geliyor diyor Hüseyin Bey. 49.2'si öğretmenlerimizin, ankette katılan öğretmenlerimizin %49.2'si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu, %34.5'i ise açık bir biçimde akran zorbalığına şahit olduğunu, muhatap olduğunu, yani toplamda kısmen ya da açık bir şekilde ben akran zorbalığına şahit oluyorum, tespit ediyorum, görüyorum diye öğretmenlerimiz oranı ne kadar biliyor musunuz? Toplamda %83.7. Bu çok ciddi bir problemle, tabii ki bu çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor İsmet Bey.
2: Öğretmenlerimiz hocam, akran zorbalığı neyi kastediyorsunuz? Dinleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz?
3: Öğrencilerimizin, çocuklarımızın birbirler üzerindeki baskı, dayatma, zorlama, mobbing davranışlarını hissettik. Bir de şöyle bir durum var. Öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece %26.6'sı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehberlik seviyesiyle ya da aileyle paylaşıyor. Yani büyük bir çoğunluğu da öğrencilerimiz, hem zorbalığa maruz olan öğrencilerimiz büyük bir çoğunluğu da %70'e yakın da bu durumdan ebeveynlerini ya da okul idaresini, öğretmenlerini haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi problemdir.
2: Korkudan mı yapıyorlar bu işi? Korkudan mı söylemiyorlar?
3: Tabii ki. Arkadaş baskısı, akran baskısı, ve korku duygusuyla bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisinde oluşturabileceği tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu da bir problemdir. Şunu sorduk öğretmenlerimize, peki bu akran zorbalığı daha ziyade genelde nerede yaşanıyor? En fazla oran %37.2 ile okul bahçesi diyorlar. Ortak alanlarda öğrencilerimiz akran zorbalığına maruz kalıyor.
2: Okul bahçesi bunu,
3: evet, evet, okul bahçesi. Bunun sırasıyla %19.5'la sınıf, %16 ile, ki çok önemlidir, sosyal medya, sanal medya, %14.7 de okul dışı ortamlarda akran zorbalığına maruz kaldıklarını itiraf etmiş öğretmenlerimiz, çocuklarımız. Biz şunu da sorduk öğretmenlerimize, peki okulunuzda suça karışan çocukların varlığına kimsiniz? Bakın bu da çok dikkat çekici bir sonuç. Öğretmenlerimizin %23.9'u görev yaptığı okulda bir şekilde suça karışan çocuk bulunduğunu ifade ediyor. Ki son zamanlarda biliyorsunuz bu çok ciddi bir durum. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mecliste bir ceza kanunu düzenleme yapıldı, biliyorsunuz mecliste bir konuyla alakalı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun vehamet derecesi olduğunu aslında %23.9 oranla ortaya koyuyorlar. Yine suça karışan çocuklarımız okula devam ediyorsa, okulun rehberlik birimi tarafından bu öğrencilerin yönelik bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıyor mu diye sormuşuz öğretmenlerimize. %53.3 evet, daha ilginci %16.7'si hayır cevabını vermiş. Yani suça karışan çocuklarla alakalı öğretmenlerimiz diyor ki %16.7'si herhangi bir bireysel desteğe, bir rehabilitasyon sürecine tabi kılınmıyor. Peki buradaki temel problem de şu İsmet Bey. Okullarımızdaki rehberlik servislerin, rehberlik donanımının yetersizliğinin nedenidir, sonucudur bu. Bakın şu anda bizim mevzuatımıza göre her 300 öğrenciye bir rehber normu düşüyor. Bu çok yetersiz ki biz yıllardır sendik olarak şunu öneriyoruz. Her 100 öğrenciye bir psikolojik danışman normu düşecek şekilde rehberlik normlarının güncellemesi talebini dile getiriyoruz. Ki bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz ki zaten anketin diğer bölümünden de buna öğretmenlerimiz vurgu yapıyor zaten. Yani rehberlik servislerini, biz rehberlik hizmetini etkin ve belirli kullanacağız ki hadiseler olmadan bunun tedbirini alalım. Yani çocuklarımız, öğrencimiz arasında suça meyilli olan, madde bağımlısı olan, psikolojik sorunu olan ya da sorunlu aile ortamında yetişen çocuklarımızı önce tespit edip ve onları bir rehabilitasyon sürecine tabi kılacağız ki rehberlik hizmetlerimiz vesilesiyle, marifetiyle hadiseler patlak vermesin. Bunu öğretmenlerimiz çok önemli gündeme getirmişler. Bir de öğretmenlerimiz değerlendirmelerinde şiddet ve suça yönelmenin nedenlerine de bulup yapmışlar İsmet Bey.
2: Asıl önemli olan bu galiba. O çok
3: tabii
2: önemli.
3: Ki de burada çok doğru, çok ilginç ve dikkatlerinizi yoğunlaşması gereken bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü öğretmenlerimiz en güçlü vurgumuz diyor, ebeveyn ilgisizliği ve sanal medya kullanımının yeterince denetlenmemesi diyor. İşte de çok önemli.
2: Evet, sosyal medya kullanmanın denetlenmemesi ve dediğim
3: tabii ki, tabii ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Maraş'taki hadisenin faili olan çocuğumuzun WhatsApp'taki profil fotoğrafı neydi? Hatırlar mısın bilmiyorum.
2: Evet,
3: Amerika,
2: evet.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde okul katliamını yapan affedersin sattığım fotoğrafı bu çocuğumuzun. Evet. WhatsApp'ta çocukta
2: bu. Baba da emniyet görevliydi yani, müdürüydü.
3: Tabii ki anne eğitimde, baba eğitimde. Anne öğretmen. Tabii anne öğretmen, baba emniyet müdürü. Ama işte çocukların sanal medya sürecini yeteri anlamda takip etmediği, denetlemediği ya da kısıtlamadığı noktada bakın çocuklarımız dijital dünyada nerelere savruluyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz buna önemli vurgu yapıyorlar. Şiddet ve suça yönelmenin en önemli nedenlerin başında diyor öğretmenlerimiz, ebeveyn bilgisizliği ve sanal medya kullanımının yeterli denetlememesi diyor. Buna %85.9 oranda öğretmenlerimiz bunu en önemli unsur olarak vurguluyorlar. Tabii
2: çok önemli.
3: Çocuklarımızı şiddete yönelmesindeki faktörleri sıralamış öğretmenlerimiz anket çalışmamızda. Birinci sırada çeteleşme ve riskli gruplarla ilişkiler tespit noktaya koymuş öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızın, biliyorsunuz çeteleşme zaten toplumumuz da sorunlu. Yani son yıllarda çok arttı, evet, biliyorsunuz. Evet. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın çeteler tarafından ya da riskli gruplar tarafından kullanılması, istismar edilmesi biliyorsunuz. Aslında şu anda toplumsal bir sorun.
2: Evet.
3: Öğretmenlerimiz bu tespiti yapıyor.
4: Yeni dalga, yani bu çocukların kullanılması yeni bir dalga olarak karşımıza,
3: evet,
4: çıkıyor.
3: Evet. İşte onun için öğretmenlerimiz şiddete yönelmedeki faktörlerin başında çeteleşme ve çocuklarımızın riskli gruplar ilişkileri getirir diyor. İkinci sırada dijital içerikler ve sanal medya kullanımını dile getirmiş önlerimiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi yani çocuklarımız dijital dünyada savruluyorlar. Bu Maraş hadisesi olduğunda İsmet Bey ben çoğunluğun basın aşamasında okulunca çoğunluğun basın aşamasında şunu söylemiştim. Bu sadece basit bir okulda şiddet hadisesi değildir. Bu bir dijital terördür. Dijital terördür ve çocuklarımız dijital terörün adeta dijital askeri haline getiriliyor. Buna mutlaka başta kamyonet evet. olmak üzere okul öğretmenlerimiz, okullarımız ve özellikle önemli ailelerimiz mutlaka bu konuya yoğunlaşmalı diye bir çağrıda bulunmuştum. Bir diğer unsur da arkadaş çevresi ve akran baskısı diyor öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızı suça, şiddete, akran zorbalığına sevk eden unsurların bir diğer diğeri de sağlıksız arkadaş çevresi ve akran baskısı. Bir diğer önemli husus dışlanmışlık ve zayıf aidiyet hissi. Bu aidiyet hem okul aidiyet hem aile aidiyet İsmet Bey. Dolayısıyla çocuklarımızın gerek aile ilişkileri, gerek arkadaş ilişkileri, gerek okulla ilişkileri çocuklarımızın tabii ki çok doğal olarak davranış kalıplarını, davranış şekillendiriyor. Bu noktada da öğretmenimiz ailelere bir çağrıda bulunuyor. Bir de öğretmenimizin önemli vurgu yaptığı husus İsmet Bey, okul aile işbirliğinin yetersizliğine vurgu yapıyor öğretmenimiz.
4: Evet, zaman o da çok önemli.
3: Evet. Şimdi ailemiz şöyle düşünmemeli. Ben evet sabah geliyorum, okulun kapısında çocuğumu bırakıyorum. Evet sorunum bitti. Hayır, bitmiyor. Aile çocuğuyla, çocuğun eğitim süreciyle, psikolojik gelişimiyle, alışkanlıklarıyla, mobilleriyle vesaire her türlü süreçle alakalı sorumluluk almak ve bu çocuğun takdimini yapmak durumunda. Öğretmenimiz buna düzenli vurgu yapıyor İsmet Bey.
4: Peki hocam bir şey soracağım. Evet. Ben de öğretmen okulu mezunuyum. Bize ve ilk bir sürede öğretmenlik yaptım. Okullarda, ilkokullarda ruhsal dosyalar vardı eskiden. Bu ruhsal evet. dosyalarda öğretmen çocukla ilgili gözlemlerini not tutardı. Hatta bu ruhsal dosyalar çocuk ortaokula gittiği zaman ortaokul yönetimi ilkokuldan isterdi. Yani çocukların bazı zafiyetleri varsa bunları çözme noktasında o ruhsal dosyalar son derece önemliydi. Hele öğretmen çok dikkatliyse çok çok verimli sonuçlar alındığını biliyorum. Evet. Bununla ilgili bir şey yapılamaz mı?
3: Hayır, bunu öğretmenler zaten takip ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, bakın Maraş örneğine yine dönmek istiyorum. Bu Maraş'taki fail çocuğumuzla alakalı okulumuzun rehberlik servisinin 13 kaydı var sistemde.
4: Evet.
3: Ama
4: evet.
3: ailenin tavrı, babanın kendi nüfusunu kullanmasının evet. nedeniyle çocuğun tedavi süreciyle alakalı, rehabilitasyon süreciyle alakalı gerekli işleme yapamamış. Zaten biraz önce rehberlik servislerinin etkin ve verimli işlevsel kullanmasına kastettiğim buydu.
4: Evet, evet.
3: Gerekse bu tür durumlarda aile inisiyatifine bırakmadan VSN kamu tarafından tedbir alınmalı. Yoksa öğretmenlerin zaten üstü dönüşü evet, zaten evet. yapıyoruz. Tabii ki.
4: Şunun için söylüyorum bunu. Şimdi birkaç gün önce bir takım velilerle oturduk. Ben de merak ettim tabii. Yani nerede öğretmen okulu mezunuyum da biraz o eğitimi aldığım için. Dedim ya nedir okullardaki durum falan diye. Ya şöyle bir ifade kullandı, böyle içim acıdı. Eskiden çocuklarımızı kötü alışkanlıkları okulda önlenirdi. Şimdi okullarda kötü alışkanlıklar edinmeye başladılar diye bir ifade kullandılar.
3: Ama bunun, yani bunun, ne kadar temel, gerçek... bunun da altında yatan neden nedir biliyor musunuz? Öğretmenin saygınlığının evet. itibarını rencide edilmiş olmaktır Sınıf Bey. Bakın önce de evet, bizim evet. toplumumuz biraz rigid ifade olacak ama çocuğunu okula getirirken nasıl bir yaklaşımla okula gelirdi? Ey öğretmenim, ey okul, benim evladım, benim canımın kaçası, bundan sonra etsi senin kendi benim derdi. Şimdi bu evet. okul arkadaş güveni, teslimiyeti, itibar saygınlığı ifadesiydi. Şu anda evet. bu davranış yok. Yani öğretmenlerimizin çocuklarla, öğrencilerle alakalı herhangi bir tasarrufunda, değerlendirmesinde ya da telkinde, tavsiyesinde bir kere ilk başta ebeveynlerden tepki geliyor. Anladınız mı? Yani öğretmen tabiri caizse eli kolu bağlı durumda şu anda. Öğrenme süreçte evet, öğretmenin evet. etkisini artırmadığımız müddetçe, öğretmenin okulda sanata sözünü kıymetli kılmadığımız müddetçe ve bunun da belli tarafından kabul görmedi müddetçe bir sorunun üstesinden giremeyiz İsmet Bey. Benim temel sorun bu. Biz anketimizde 14 evet. madde kullanımı da sorguladık İsmet Bey. Bakın bu da çok acıdır. Öğretmenlerimiz, evet. ankete katılan öğretmenlerimizin %38'i ara sıra nadiren de olsa madde kullanımına şahit oluyoruz diyor. Bakın şu an toplumumuzun eşlerimizin hatta çocuklarımızın neredeyse ilkokuldan diye madde kullanımı diyorsunuz. En önemli problem. Hatta öğretmenlerimizin %13.1'i diyor ki biz öğrencilerimizin okula kesici ve delici aletle geldiğine şahit oluyoruz diyor. Bakın burada okul giriş çıkışların denetim altına alınması, güvenlik tedbirlerinden ne kadar önemli olduğunu bu çok bariz şekilde gösteriyor. Hatırlarsınız Maraş'ta o çocuğumuz sırt çantasında 5 tane silah 9 şarjör mermiyle okula gelmişti. Dolayısıyla bu noktada da okul güvenliği, okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, yeterli güvenlik personel tahsis edilmesi bu tedbirler de önem arz ediyor. Bu ankette öğretmenlerimiz şiddetli akranız olmaya yönelik destek mekanizmalarını da dile getirmişler. Size onunla da paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerimiz diyor ki risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasının mutlaka sağlanmalı diyor. Akran zorbalığını önlemeye yönelik eğitimlerin artırılması gerektiğini dile getiriyor öğretmenlerimiz. Psikolojik danışman sayısının yani rehber öğretmen normunun mutlaka artırılmasının %80.2 oranında dile getirmişler. Biraz önce ifade etmiştim şu an 300 öğrenci biz rehber öğretmen normu veriyoruz. Bunu mutlaka asgari her 100 öğrenci bir rehber normu düşecek şekilde güncellemesi öğretmenini dile getiriyorlar. Yani yeterli rehber hizmetinin servisini sağlamasını talep ediyorlar.

0: sosyal etkinliğine yanı sıra bireysel bir tek, biraz ifade ettiğim gibi soru danışma ve hizmetlerinde mutlaka etkili şekilde efendim hizmete sunulmasını öğrenmemiz. Sunulması halinde şiddet ve akran zorbanın önleyici bir destek mekanizması olarak ifade ediyor İsmet Bey. Tabii Milliyetin Bakanlığı'nın da yapması gerekenler bu noktada İsmet Bey. Birincisi okul güvenliği. Okul güvenliği mutlaka sağlanmalı.
1: Hocam o güvenlikte geçtiğimiz günlerde Maraş'tan sonra ben İçişleri Bakanlığı işte bakanlıklar toplantı yaptı apar topar. İşte okulun içine polis sokma. Yani bu mudur?
0: Şöyle,
1: yani bununla çözülebilir mi?
0: Şöyle İsmet Bey, İçişleri Bakanlığı bahçe görevlisi adı altında 30 bin güvenlik personeli tahsis etti. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. İlkesel olarak okul güvenliğini almaya yönelik her tür tedbiri ben olumlu yaklaşıyorum, doğru biliyorum. Ama bunlar paletik çözümlerdir. Kökü çözüm her okulumuzda kadrolu, yeterli sayıda kadrolu güvenlik görevlisi tahsis edilmektir. İkincisi, riskli bölgelerde, riskli okullarımızda şu an bir kısım büyük şehirlerinde uygulama konu biliyorsunuz. Okul polisi uygulaması, okul çevresinin kontrolü için tabii ki. Okul polisinin riskli bölgelerde mutlaka okul çevresinin kontrol etmek için devam ettirilmesi lazım. Bir ikinci önemli husus, öğretmenlerimizin önemli vurguladığı husus, disiplin yönetmeliklerinin mutlaka güncellemesi, masaya atılması. Sınıf geçme yönetmeliğinin mutlaka masaya atılması. Şu an öğrenci ben ne yaparsa efendim kardeşim ben artık okulu sınıfımı geçiyorum, okulu bitiriyorum algısına, anlayışına sahip. Disiplin yönetmelikleri, önleyici tedbirleri ve hadiseler vuku bulduğunda caydırıcı müeyyideler itibari şekilde mutlaka güncellenmeli. Sınıf geçme yönetmeliği mutlaka ele alınmalı. Başarı gösteren öğrenciler sınıf tekrar yapabileceğini bilmeli. İfade ettiğim gibi bu tedbirler alınması noktasında çok hızlı, çok ileri hareket etmek lazım. Yoksa durum şu anda vehamet seviyesinde. Bir de şöyle durum var işte. Bu çocukları sağlık ve eğitim ortamında yetiştirmezsek bakın 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklarımız ebeveyn olacaklar, aile olacaklar, anne olacaklar, baba olacaklar. Yani evet. Bu nokta tedbir alınmazsa biz 20 sene sonra şu an karşı karşıya kaldığımız tablonun çok daha ötesinde acı durumlarla toplum olarak karşılaşacağız. Ben son olarak ailelere tekrar çağrıda bulunuyorum bebeğinlerimize. Bakın ey ailelerimiz, ey bebeğimiz, şundan emin olun. Okullarımız aslında çocuklarımız için diğer sosyal alanlarla mukayese ettiğimiz zaman çocuklarımız için en güvenli ortamlardır. Ve şundan emin olun, şundan şüphetmeyin diyorum. Öğretmen en az sizin çocuğunuzu seviyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuza kıymet veriyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuzun geleceğinin kaygısını taşıyor. Dolayısıyla öğretmenin itibarı, öğretmenin saygınlığı aslında öğretmenin meselesi değil. Sizin toplum meselesi diyorum. Ve bu noktada bütün ebeveynlerden, ailelerden diyeceğim odur ki öğretmene karşı tavırlarında, söylemlerinde, tutumlarında hem muhatap olurken hem gıyabında lütfen dikkat etsinler. Çünkü ailelerin, anne babaların öğretmene karşı tutum ve söylemleri aslında çocuğumuzun, öğrencilerimizin öğretmene ve okula karşı yaklaşımlarını tayin ediyoruz İsmet Bey. Bunu çok önemsediğimi bir ifade etmek istiyorum.
1: Evet. Şimdi hocam acaba araştırmada şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi bizim televizyonlarda diziler var. En çok izlenen diziler. Şimdi bu dizilerde böyle bir mafyayı özendiren, hatta mafyayı kahramanlaştıran.
0: Hiç tartışılmaz.
1: Onların etkisi var mı?
0: Ya o diziler, televizyon programları, dijital medya içerikleri, dijital oyun portalları, dijital iletişim portalları o çağın nüfusundaki çocuklar için adeta bir örnek oluyor, idol oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu yayınlar mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Buna asla müsaade edilmesi lazım. Bir şey hatırlar mısınız? Bu Maraş olayından önce bir gün önce Siverek'te benzer bir hadise yaşanmıştı.
1: Evet, bir de Siverek olayı vardı, Urfa Siverek.
0: Bir öğrenci, 12 öğrenci, senin de tüfekle. Bakın ikisinin de görüntüde sosyal medyaya yansımıştı. Neredeyse birebir kopyası olayın şekli. Yani bunlar birbirine örnek alıyor, adeta idolleştiriyor çocukların o çağın nüfusunda. Onun için hem sanal medyanın hem televizyonların yayınlarının mutlaka sıkı bir denetim altında, takip altında kontrolü alınması lazım.
1: Evet. Hocam bir de şeyi konuşsak. Yani bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda bizim eğitim masraflarımız babamızın gelirinin, aylık gelirinin %1'i bile değildi. Şu anda öyle bir noktaya geldi ki yani ailede birisinin, iki kişi çalışıyorsa birisinin maaşı neredeyse eğitime gidiyor. O da tek çocuğun eğitimine.
0: Bu
1: nasıl çözülecek?
0: Hayat pahalı şu anda efendim, ciddi problem. Bir de eğitimde özellikle bir kısım özel sektörün marifetler nedeniyle diyeyim tabiriyle ticarileşti İsmet Bey. ticaretleşti. İster siz programa girişte bahsettiniz.

0: taşıma ücretlerinden bahsettiniz. Yani
1: Evet,
0: öyle
1: evet.
0: fahiş fiyatlar var ki yani bir memur ailesinin bu taşıma ücretlerini ödeyebilmesi çok zorlayıcı bir durum. Bundan mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol altına alalım, takip edilmesi lazım. Gerçi limitleri belirleniyor ama bu limitler bir şekilde arkadan dolanarak tabiri caizse bypass ediliyor. Bunlara müsaade edilmesi lazım. Eğitim giderleri şu anda çocuğu okuyan aileler için ciddi bir gider kalemi.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Keylan, Türk Eğitim Sen'in okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını aktardı. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sessiz kaldığını ifade eden Keylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizler olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: The thing I'm going to do called I'm bad like Jesse Jane.

0: Baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Ateş pahası. Bir şeyin fiyatını duyduğunuzda şöyle dediğiniz olmuştur mutlaka. Ateş pahası. Peki ama bu deyim nereden çıkmış olabilir? Hadi geçmişe, daha başında bir kulübeye doğru gidelim. Vaktiyle Osmanlı padişahlarından biri maiyetiyle birlikte ava çıkar. Günün ilerleyen saatlerinde bir ceylanın peşine takılırlar ama zaman su gibi akar. Derken gökyüzü kararır, rüzgar sertleşir, ardından da bardaktan boşanır bir yağmur başlar. Padişah ve yanındakiler en yakındaki kulübeye sığınırlar. Bu küçük, sade kulübe ormanda odunculuk yapan bir gariba aittir. Oduncu gelenlerin kim olduğunu seslere sesini çıkarmaz. Hemen büyükçe odunlar atar ocağa. Kulübenin içi ısınır, dışarıda sırılsıklam olan hünkâr ve maiyetinin içi de. Geceyi orada sıcak sıcak geçirirler. Hatta padişah bir ara şöyle mırıldanır. Doğrusu şu ateş 1000 altın eder. Ertesi sabah dönüş vakti gelince padişah oduncuya döner. Efendi, bizi çok güzel ağırladın. Ateşini içimizi ısıttın. Borcumuz ne kadar? Oduncu fırsatı değerlendirir. 1000 altını hünkârım. Vekil haç hemen itiraz eder. Ne yaptın bir adam? Bir gece ateşe 1000 altın mı istenir? Oduncunun cevabı nettir. Dağ başında buharlı ateş bulunmaz efendim. Sabaha kadar yandı. Yaktı ama ısıttı da. Padişah tebessüm eder ve vekil harcına döner. Ne diyorsun ha? Ateş iyiydi. Şimdi hakkını verin. İşte o günden sonra bir şeyin değeri haddinden fazla bulunduğunda halk arasında ateş pahası sözü yayılmış. Bizde hala değeri kat be kat abartılan bir fiyat duyduğumuzda geçmişin o dağ başındasına selam eder gibi söyleriz. Bu da ateş pahasıymış. Bugün ateş pahası deyimi hikayesinin peşine düştük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: profundo.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ticaret satış verilerini açıkladı. Toplam satış hacmi hem geçen yılın aynı ayına hem de Haziran'a göre azalırken perakende satışlar artış gösterdi. TÜİK'in Temmuz 2026 dönemine ilişkin açıkladığı ticaret satış hacim endeksi verilerine göre Temmuz'a toplam ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,6 azaldı. Alt sektörlerde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımına ilişkin satış hacmi %9,8, toptan ticaret satış hacmi ise %4,2 geriledi. Perakende ticaret satış hacminde ise %10,4 artış gerçekleşti. Bir önceki ayla karşılaştırıldığında toplam ticaret satış hacmi %2,5 düştü. Bu dönemde toplam ticaret satış hacmindeki azalış %4,5 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toplam ve perakende ticaretiyle onarımına ilişkin satış hacmi aylık %0,9 yükselirken perakende ticaret satış hacmi %0,2 arttı. TÜİK'in Temmuz ayı ticaret satış verilerine göre toplam ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,6, aylık bazda ise %2,5 geriledi. Toptan ticaret satış hacmi yıllık %4,2, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticaret ve onarımına ilişkin satış hacmi ise %9,8 azaldı. Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi yıllık %10,4, aylık %0,2 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem ekonomik krizle birlikte cep yakarak geldi. Çocuğu okula başlayan bir velinin masrafları harcaması gereken miktar her yeni eğitim öğretim döneminde zamlarla birlikte giderek artıyor. Kalemden deftere, okul çantasından forma fiyatlarına kadar neredeyse her kalemde ciddi artış yaşanıyor. Servis ve yemek ücretlerindeki yükseliş de tabloya eklenince aileler için okula başlamak adeta ikinci bir bütçe gerektiriyor. Peki bugün okula başlamanın maliyeti ne kadar, geçen yıl ne kadardı? Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz yeni eğitim döneminde okula başlamanın maliyetini sizler için araştırdı. Eğitim İş Sendikası'nın verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçları için yapılan harcamalar okul öncesi öğrencisi için 9 bin lira, ilkokul öğrencisi için 11 bin lira, ortaokul öğrencisi için 13 bin lira, lise öğrencisi içinse 14 bin lira olarak hesaplanmıştı. 2024 yılında ise bu fiyat ilkokul öğrencisi için 19 bin lirayı aşmıştı. 2025 yılında okula başlama maliyeti önceki yıla göre %108 oranında artmıştı. Bugün bir öğrencinin birinci sınıfa başlarken gerekli temel ihtiyaçlarını hesapladığımızda yalnızca kırtasiye masrafları minimum 6.363 lira tutuyor. Okul kıyafetleri ise ayakkabı ve mont dahil 7.500 lirayı aşıyor. Kısa ve uzun mesafe servis ücretleri ise son bir yılda ortalama %25,49 zamlandı. Bu yıl kısa mesafe servis ücreti yıllık 42 bin lirayı aşarken uzun mesafe servis ücreti 55.296 lira oldu. Kırtasiye masrafları, servis ücretleri ve okul kıyafeti fiyatlarını topladığımızda bir öğrencinin okula başlama maliyeti bugün 60 bin lirayı aşıyor. Bir önceki yılsa bu rakam 30 bin lirayı buluyordu. Eğitim işverilerine göre 2025-2026 döneminde ilkokul öğrencileri için beslenme çantasının maliyeti aylık yaklaşık 2155 liraydı. Bu yılsa kısa mesafe servis kullanan bir ilkokul öğrencisinin beslenme hariç okula başlama maliyeti 64.457 lira. Eğer uzun mesafe servis kullanılacaksa bu fiyat 77.559 liraya çıkıyor. Beslenme de dahil edildiğinde bir ilkokul öğrencisinin minimum masrafla okula başlama maliyeti 66.753 lira oluyor. Artan eğitim masrafları enflasyon artışı karşısında düşen alım gücüyle birlikte gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye'de okula başlama maliyeti asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Çocuğu okula giden asgari ücretli bir veli dönem başında belirlenen toplam harcamanın en az 49.484 lira altında kalıyor. En düşük kamu emekçisi geliri uzun mesafe servis kullanan öğrenciler için toplam başlangıç maliyetinin en az 7.335 lira altında kalıyor. En düşük emekli maaşıyla başlangıç maliyeti arasındaki farka bakıldığında ise gelir harcama tutarının en az 54.007 lira altında kalıyor. Okul kantinlerinde ise fiyatlar %50'nin üzerinde artmış durumda. Bir öğrenci her gün tost ve ayran yese bile günde 115 lira ödemesi gerekiyor. Bu da ayda 2.300 liraya denk geliyor. Milyonlarca aile okula gönderdiği çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünürken kantin fiyatları son bir yılda ortalama %35,35 zamlandı. Üstelik bu besinler bir çocuğun günlük alması gereken doğru kalori miktarını karşılamıyor. Bu durumda sağlıklı bir beslenme de mümkün olmuyor. Okul çantası dolsun, kira aksamasın, faturalar çıksın derken ayın sonu gelmiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı zamlarla başladı. Kırtasiye, kıyafet, servis ve beslenme masrafları bir araya geldiğinde bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 66.753 liraya kadar çıkıyor. Artan eğitim giderleri milyonlarca ailenin bütçesini zorluyor. Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz bir öğrencinin okula başlama maliyetini araştırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Minibüslerde post cihazı dönemi başladı. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başlatıldı. Araçlara yerleştirilen post cihazları üzerinden yapılan işlemlerde yolculardan komisyon alınmazken uygulamanın aşamalı olarak kent geneline yayılması hedefleniyor. İstanbul dolaşında önemli bir yere sahip olan minibüslerde ödeme yöntemlerine yenisi eklendi. Belli hatlardaki minibüslere post cihazları yerleştirerek kredi kartıyla ödeme altyapısı aktif hale getirildi. Yolcular yolculuk ücretlerini nakit yerine kart kullanarak ödeyebiliyor. Söz konusu yeni ödeme sistemi ilk olarak Pendik ilçesindeki bazı minibüs hatlarında hayata geçirildi. Kartlı ödemeyi tercih eden yolculardan herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti kesilmiyor. Pilot sürecin ardından uygulamanın İstanbul'un diğer ilçelerine de yaygınlaştırılması planlanıyor. İlk bakışta vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir teknolojik yenilik gibi görünen uygulama, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün başka bir yüzünü de ortaya koyuyor. Çünkü kredi kartının yaygınlaşması yalnızca ödeme alışkanlıklarının değiştiğini göstermiyor. Vatandaşın cebinde günlük harcamalarını karşılayacak kadar nakit bulundurmakta zorlandığı bir ekonomik tabloyu da tartışmaya açıyor. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve gelirlerin alım gücündeki erime, milyonlarca vatandaşın bütçesini ay sonuna kadar yetiştirme mücadelesine dönüştürürken, kredi kartları ve diğer elektronik ödeme yöntemleri günlük hayatın vazgeçilmez araçları haline geliyor. Bugün market alışverişinden faturaya, restorandan ulaşıma kadar en küçük harcamaları dahi kart kullanımı yaygınlaşıyor. Minibüste post cihazının devreye girmesi de bu dönüşümün gündelik hayattaki en görünür örneklerinden biri. Ülke genelinde dolaşımda bulunan kredi kartı adeti yaklaşık 142 ila 149 milyon seviyesinde. Kredi kartlarının yanı sıra 210 milyonun üzerinde banka kartı ve yaklaşık 98 milyon ön ödemeli kart bulunmakta. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 21-28 Ağustos haftasında yaklaşık 130 milyar lira artarak 7 trilyon 284 milyar liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana borçlardaki toplam artış 1 trilyon 420 milyar lirayı buldu. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başladı. İlk olarak Pendik'teki bazı hatlarda uygulamaya alınan post cihazları üzerinden yolcular herhangi bir komisyon veya ek işlem ücreti ödemeden yolculuk ücretlerini kartla karşılayabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Danimarka'nın kuzeyindeki Rebild bölgesinde bahçesine teras yapmak isteyen bir ev sahibi, çimleri temizlediği sırada toprağın altında Viking dönemine ait büyük bir gümüş hazine buldu. Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığındaki hazineden 700'e yakın nesne çıkarıldı. Buluntular arasında sikkeler, bilezikler, gümüş çubuklar ve küçük bir torun çekici figürü de yer aldı. Hazinenin 10. yüzyılda bir kil kabın içerisine konularak toprağa gömüldüğü belirlendi. Kazı ve incelemeler ilerledikçe keşfin büyüklüğü ortaya çıktı. Hazinede gümüş çubuklar, bilezikler, sikkeler ve farklı özelliklerde çok sayıda gümüş parça bulundu. Yaklaşık 700 nesnenin çıkarıldığı çalışmalarda bunların yaklaşık 320'sinin orijinal kil kabın içinde bütün halde kaldığı, diğer parçaların ise zaman içerisinde çevredeki toprağa dağıldığı tespit edildi. Buluntular arasında yaklaşık 50 sikkenin yanı sıra

0: Hazinedeki 18,5 kilogramlık gümüşün yalnızca küçük bir bölümünü sikkeler oluştururken geri kalan kısmın gümüş çubuklar, takılar, klipsler ve farklı boyutlardaki gümüş parçalarından meydana geldiği görüldü. Viking döneminde gümüşün yalnızca sikke şeklinde değil, ağırlığı üzerinden bir ödeme aracı olarak da kullanıldığı biliniyor. Gümüş nesneler ihtiyaç halinde daha küçük parçalara ayrılabiliyor veya eritilerek yeniden kullanılabiliyordu. Rebilt hazinesinde de bu ekonomik sisteme ilişkin izlere rastlandı. Araştırmacılar gümüş çubukların, bileziklerin ve hurda parçalarının belirli ağırlık gruplarına göre ayrıldığını tespit etti. Kuzey Jutland müzelerinden arkeolog Torben Sarau, keşfin Viking çağının ekonomik ve toplumsal yapısının anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Hazinedeki sikke Vikinglerin ulaştığı geniş ticaret ağlarına ilişkin önemli ipuçları da sundu. Buluntular arasında Arap dirhemlerinin yanı sıra İngiltere'de Kral Edward the Elder döneminde basılmış Anglo-Sakson sikkeleri de yer aldı. Farklı ve birbirinden uzak coğrafyalara ait paraların aynı hazinede bulunması, Rebild'in Viking döneminde yalnızca yerel bir yerleşim olmadığını gösteren önemli bulgular arasında değerlendiriliyor. Arkeologlara göre buluntular bölgenin yaklaşık 1000 yıl önce İskandinav, Baltık Denizi, İslam Dünyası, Kuzey Denizi ve Batı Avrupa arasında uzanan ekonomik ve kültürel bağlantıların bir parçası olduğunu gösteriyor. Toprağın altında yaklaşık 1000 yıl kalan 18,5 kilogramlık hazine, Vikinglerin ticaret ilişkilerinin yanı sıra günlük ekonomik yaşamlarına dair ipuçlarını da günümüze taşıdı. Sıradan bir teras çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkan keşfin yapılacak ayrıntılı inceleme Viking çağının ekonomik yapısına ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Danimarka'nın Rebild bölgesinde teras yapmak için bahçesindeki çimleri temizleyen bir ev sahibi Viking dönemine ait yaklaşık 18,5 kilogramlık gümüş hazine buldu. Hazineden 700'e yakın nesne çıkarılırken aralarında Arap dirhemleri, Anglo-Sakson sikkeleri ve küçük bir torun çekici figürü de bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Here's mine.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomatik, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 11 Eylül 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya bu sabah da devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medyalarımızı hatırlatayım. X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle de doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 haydi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Güzel haberler vermeyi seviyoruz. Dahası güzel haberler vermeyi özlüyoruz. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Sevgili Ali Çağatay. Dün ilk duruşması vardı. Hem radyo programcılarımızdan gazeteci Ali Çağatay. İlk duruşmada tahliye İyi beklediğimi zaten söylüyordum. Günlerdir burada, 76 gündür konuşuyoruz. Her günde hatırlattık gündemde tutma adına. 76. günde hakim karşısına çıktı ve bir tahliye kararı da geldi. Şöyle bir hatırlatayım, dün neler oldu neler bitti. Bir de izniniz olursa şu haberlere geçeriz. Onları her gün konuşuyoruz zaten ama bu haberleri anlatmamızın, bu haberleri sizlerle paylaşmamızın ne kadar önemli olduğunu anlatan bir örnek, gösteren bir örnek. Turgut Kazan, Ali abinin Ali Çağatay'ın avukatlarından biriydi. Dün bir savunma yaptı. O savunmada birkaç detay sizlerle paylaşacağım izniniz olursa. Hem hukuk hem basın tarihi açısından böyle nasıl tanımlayayım? Hani o mahkeme salonları tabii soğuk mekanlar elbette ama böyle bir ders gibi adeta, ben kendi adıma söylüyorum bunu. Üniversitede hissettim. Üniversitedeymişim gibi bir an hissettim. Gerçekten Turgut Kazan'ın anlattıklarını dinlemek enteresandı. Onu anlatacağım sizlere ama şöyle birkaç bilgi elbette Ali Çağatay ile ilgili vereceğim. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı Ali Çağatay ve o sosyal medya paylaşımı sonrasında kendisiyle ilgili bir soruşturma, o soruşturma sonrasında önce gözaltı, arkasından da tutuklama kararı gelmişti. İşte yaklaşık 2,5 ay, yani 76. gündü işte dün itibariyle Silivri cezaevindeydi Ali abi. Her gün söylediğimiz gibi ben zaten sürekli olarak ailesiyle, avıyla temas halindeydim ve olabildiğince de, elimden geldiğince de durumu, son durum nedir, ne değildir size aktarmaya çalıştım. İşte dün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde o duruşma görüldü. Savcılık Ali Çağatay'ın tutukluluğunun devamını talep etti, onu söyleyelim. Daha sonrasındaysa dediğim gibi yurt dışı yasağıyla birlikte Ali Çağatay da tahliye edildi. Hoş geldin diyorum buradan tabii ki Ali Çağatay'a ve ailesine ve kendisine de, sevgili eşine de selamlarımızı yollayalım buradan. Geçmiş olsun dileklerimizi de gönderelim. Şimdi şöyle bir tablo var, ilginçtir. Avukat Turgut Kazan'ın savunmasından bahsettim. Haberleri konuşuruz. Dediğim gibi konuya girerken bunları konuşmanın, bunları aktarmanın ne kadar önemli olduğunu gazeteciliğin ülke açısından ne kadar önemli olduğunu anlatan bir savunmadan bahsedeceğim. Adeta bir basın özgürlüğünün neden önemli olduğunu, basın ve hukuk tarihi dersi gibiydi Turgut Kazan'ın savunması, onu söyleyeceğim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu vakasına, olayına değindi öncelikle ve hani ilk hayatını kaybettiğinde ortaya atılan iddialar, sonrasında yıllar geçtikten sonra başlatılan o soruşturmaları, o iddia doğruluk payı ile ilgili ciddi şüphelerin savcılıklar tarafından gündeme getirilmesiyle başlayan o yeni süreci hatırlattı Turgut Kazan. Bir de sadece tabii onu değil, Gülistan Doku soruşturmasını da hatırlattı. Yine Gülistan kaybolduğunda ailesinin özellikle yıllardır ortaya attığı iddialar vardı, biliyorsunuz. Valiyle, valinin oğluyla ilgili ortaya attığı iddialar. Yıllarca bu iddialar böyle havada dolaştı. Ta ki nereye kadar? Ta ki yine savcılık harekete geçip işte son operasyonları aktarıyoruz size, değil mi? Tunceli'de gerçekleşen operasyonları. Yani şuydu mantığı savunmanın, Ali Çağatay'ın avukatı Turgut Kazan'ın savunmasından bahsediyorum. Hani evet, bu iddialar konuşuluyor, gazeteciler bunları gündeme getirmezse nasıl olacak bütün bunlar diye sorarken Uğur Mumcu'yu hatırlattı. Neden Uğur Mumcu'yu hatırlattı Turgut Kazan? Çünkü kendisi de o dönem itibariyle Uğur Mumcu'nun yine avukatlığını üstlendiğini söyledi. Eski bakanlardan, Milli Savunma Bakanlarından Özal döneminden bahsetti. Ercan Vuralhan'dan, Vuralhan'ı hatırlattı. Uğur Mumcu'yla Ercan Vuralhan arasındaki o gerilimi, hukuki boyutta yaşanan gerilimi. Uğur Mumcu bir haber yaptı. Ercan Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı bürokratlığı ya da sonrasında Milli Savunma Bakanlığı döneminde bakanlığa alınacak zırhlı araç ihalelerine hile karıştırıldığı, yolsuzluk yapıldığı iddialarını belgeleriyle, dedi Uğur Mumcu, köşe taşımıştı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşımıştı. Arkasından Ercan Vuralhan Uğur Mumcu'ya yalan haber gerekçesiyle tazminat ve hakaret davaları açmıştı. Ne oldu biliyor musunuz? Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 benim de üniversiteye başladığım yıl hayatını kaybetmişti. Hatırlayınız, bir suikast sonucu hayatını kaybettiğinde o davalar henüz tamamen sonuçlanmamıştı. Ölümünden kısa bir süre sonra Yargıtay Uğur Mumcu'nun yazdığı haberlerin belgeli ve doğru olduğuna hükmederek Uğur Mumcu'yu haklı bulmuş ve davayı düşürmüştü. Kendisiyle ilgili açılan o yalan haber gerekçesiyle açılan, bir bakanın açtığı, eski Milli Savunma Bakanı'nın açtığı o davayı düşürmüştü. Yani Mumcu beraat ettiğini göremeden hayatını kaybetmişti. Ercan Vuralhan ne oldu ondan sonrasında? İlerleyen yıllarda yine pek çok karşılıksız çek, dolandırıcılık davasına adı karıştı. Sonrasında da 2018 yılında Fatih'te bir kafede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. O kadar önemliydi ki Uğur Mumcu'nun o belgeleriyle açıkladığı yolsuzluk iddiaları, zırhlı araç yol iddiaları. Neden biliyor musunuz? Çünkü alınması planlanan zırhlı araçlar, ordunun, polisin kullanacağı zırhlı araçların güvenlik için yapılması zorunlu olan o fiziki koruma ve dayanıklılık testlerini geçmediğini de anlatmıştı Uğur Mumcu haberlerinde. Yani askerimizin, polisimizin hayatını kurtaracak ve bir haber hazırlamıştı. İşte buna rağmen Vuralhan'ın nüfuzunu kullanarak o araçların alımına onay verdiğini de haberleriyle ispatlamıştı. Yani zırhlı diye alınan araçlar aslında zırhsız araçlardı. İşte Uğur Mumcu, çok da biliyoruz Uğur Mumcu'yu, ezbere biliyoruz artık. Titizlikle takip ettiği o hukuki dosyalara, belgelere göre de devlet kasasından yüksek meblağlar ödenerek o zırhlı araçlar satın alınmıştı. Ve bazı araçların aslında dediğim gibi hiçbir zırh koruması da yoktu ve karşılıklı davalar ve maalesef Uğur Mumcu hayatını kaybettikten sonra o davalar düştü. Kendisinin haklı olduğu ortaya çıkmıştı. İşte Turgut Kazan dünkü savunmasında, dedim ya, hem böyle bize hukuk dersi, kısa böyle hap şeklinde bir hukuk dersi, aynı zamanda bir gazetecilik tarihi açısından da hepimiz için çok önemli bir hatırlatmayı yaptı. Böyle o adliye koridorlarında dava işte duruşmaları takip ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz hepsine. Sevgili Ali Çağatay'ın da tabii ki yanındaydık. Dün ailesinin de yanındaydık, sadece Ali Çağatay'ın da değil. Ve orada o savunmayı dinlerken, yani gazetecilik yapmanın hala ne kadar zor olduğunu da bu mevcut şartlar dahilinde ne kadar zor olduğunu da bir kez daha hatırladık. Buradan sevgili Turgut Kazan'a da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Tabii ki tabii ki Ali Çağatay'a da bir kez daha geçmiş olsun diyelim ve biz devam edelim haberlere, gazeteciliğe devam edelim. Mansur Yavaş, günlerdir tartışılıyor bu konu, bu mesele. Mansur Yavaş ne olacak, ne bitecek? İşte CHP'nin kuruluş yıl dönümü, biliyorsunuz 103. kuruluş yıl dönümüydü. Oradaki resepsiyona davet edildi. Ona gitmedi. Arkasından ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Taraflar hem CHP'den gelen açıklamalar, hem yeni partiden gelen açıklamalara bakılırsa, lider bazında gelen açıklamalara bakılırsa, tamamının bu görüşmeden haberi olduğunu biz öğreniyoruz. Mansur Yavaş bazı açıklamalar yaptı o görüşmeden sonra, Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmeden sonra, tamamen teknik, Ankara'nın altyapısına dair bazı beklentilerimiz, bazı taleplerimiz var. Biz de bunu Beştepe'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettik dedi ve yani aslına bakılırsa teknik detayları olan bir görüşmeden bahsetti. Ama tartışmalar bitmedi. Yani biz siyaseti biliyoruz. Hiçbir şey siyasette ilk göründüğü gibi maalesef işte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları izliyorum ya her seferinde. Siyasette hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz bunu biliyoruz. İşte Mansur Yavaş da bu konuyla ilgili, hani işte AK Parti'ye mi geçecek, CHP'de mi kalacak? Bunun bir tırnak içinde kullanıyorum. Hani pazarlık ifadesi kötü bir ifade. Sevmiyorum bu ifadeyi ama hani kolay anlaşılabilme, anlatmak ve anlaşılabilmek adına bunu kullanıyorum. Böyle bir şey mi oldu, olmadı tartışmaları yapılırken yetmemiş olmalı ki, ilk açıklamanın kamuoyunu ikna etmediğini görmüş olmalı ki dün bir açıklama daha yaptı. Bu kez de sağduyunun olduğu yerdeyim cümlesi. Aslına bakılırsa mevcut konumunu, mevcut pozisyonunu, yani ben şöyle yorumladım, bilmiyorum siz ne dersiniz, koruyacağı yönünde, yani CHP'de kalacağı yönünde yorumladım ben. Tabii bu siyaset, biliyorsunuz ne diyordu Demirel, siyaset için 24 saat çok kısa bir süre. Ben izlediğim yolun, dedi Mansur Yavaş, doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Böylece böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Benim durduğum yer açıktır, sağduyunun olduğu yerdeyim şeklinde bir ifadesi de oldu Mansur Yavaş'ın. Tabii partilerden de Mansur Yavaş'ın hem o görüşmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine, hem de bu açıklamasına yönelik bazı yorumlar da geldi. Mesela Yeni Parti'den Gökhan Günaydın, kim? Grup Başkan Vekili Yeni Parti'nin. Kimse Mansur Yavaş'la ilgili bir senaryo üretmeye çalışmasın diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na, nasıl tanımlayalım, adeta sahip çıktı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi tarafı neler söyledi? Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı, MYK toplantısı. Daha sonrasında da Müslüm Sarı, partinin sözcüsü, yine Mansur Yavaş'la ilgili açıklamaları oldu. Şöyle söyledi, işte o bahsettiğim 103. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu var ya, oraya katılmamasını eleştirdi. Hani sitem etti daha doğrusu. Böyle şu an itibariyle hiçbir partinin, CHP ya da İYİ Parti açısından söylüyorum, Mansur Yavaş'ı eleştirecek, incitecek tırnak içinde, çünkü ne tarafta olacağı önemli sonuçta siyaset açısından, benim görebildiğim kadarıyla, ya da bir önem atfediliyor CHP ya da Yeni Parti kanadı açısından bunu söylüyorum. Hani çok sert bir açıklama gelmez ama bir sitem geldi CHP sözcüsü Sarı'dan. Hani başkanımızın da o resepsiyona katılmasını isterdik, beklerdik gibi oldukça naif, oldukça böyle sakin bir açıklama geldiğini de söyleyebiliriz. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda doğal bir temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın görüşmesi şeklinde çok ortada bir açıklama da nereden, ya da yaklaşımda nereden geldi? Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Mansur Yavaş'ın siyasette nerede duracağı tartışması herhalde daha uzun süre, hatta belki Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ya da Cumhurbaşkanı adayı hangi taraftan açısından bakılırsa gösterilip gösterilmeyeceği de daha uzun süre bu sürecin içerisinde tartışılacakmış gibi geliyor bana. İBB yargılamaları devam ediyor. 78. günü, 79. günü, 78 düzeltiyorum, yanlış bir ifade vermeyeyim. Ama o yargılamalarla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten benim dikkatimi çeken bir açıklama geldi. İBB davası ile ilgili ek bir dikkat, ek bir iddianame hazırlanabilir. Benim çıkarttığım yorum bu. Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamalardan. Dedi ki çok böyle detaylı bir açıklama, işte yani mahkemenin takvimi, sürecin takvimi, verilecek kararlar ne zaman ortaya çıkar, bunları elbette biz bilemeyiz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dedi. Bakın bu çok dikkat çekici. İBB ile ilgili olarak yargılamaya konu olan dosyanın, yani bu iddianameden bahsediliyor. Ne kadardır? 4000 sayfalık, ekleri hariç 4000 sayfalık bir dosyadan bahsediyoruz. O dosyanın dışında dedi. Bu 4000 sayfalık dosyanın dışında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturma süreçleri de bulunuyor. Ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor dedi. Yani bazı ihale raporları söz konusu olduğu belirtiliyor. Bakan bu konularda bilgi sahibi anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla devam eden bir soruşturma süreci de bulunuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Muhtemeldir ki ek bir iddianame daha gelecek. Yani İmamoğlu ve İmamoğlu'yla beraber yargılan kişilere yönelik yeni suçlamalar da önümüzdeki dönem itibariyle gündeme gelebilir. Onu da hatırlatalım. Üsküdar seçimini konuştuk burada. Günlerdir anlattık ne oluyor, ne bitiyor. İşte orada değişen dengeler, değişen, değiştirilen neyse siz nasıl görüyorsanız anlattım ben işte size bütün çıplaklığıyla olayı. Orada Özgür Çelik'in, yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bazı meclis üyelerinin, Üsküdar Belediye Meclis üyelerinin tehdit edildiklerine, parti değiştirmek için ya da işte oy tercihleri konusunda tehdit edildiklerine yönelik iddiaları vardı. İşte bununla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını da söylemiştik. Bugün öğreniyoruz ki yeni parti İstanbul İl Başkanı Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek bu iddialarıyla ilgili olarak. Ne zaman? Saat 9.30'da, 9.30'da yaklaşık 2 saat sonra Özgür Çelik'te Çağlayan'da olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle bakıyorum gündemde, dün konuştuk Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili olarak, dedik ki biz değil uzmanlar, elbette bu konuyu iyi bilenler sabit tutacağı faiz, politika faizini sabit tutacağı yönünde bir görüş bildiriyorlar. Ortak kanı neredeyse bu demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Politika faizini Merkez Bankası %37'de sabit tuttu. Yani indirim de bekleyenler vardı. Şöyle gerek uzmanların yine anlattıkları, konuşulanlar, ortadaki yorumlar şu yönde. Özellikle küresel enerji fiyatlarında bir iyileşme gözlenmesi durumunda ya da işte mevcut enflasyon görünümünün korunması halinde özellikle yılın bundan sonraki iki toplantısında faiz indirimi kararı gelebilir diyorlar. Ama dediğimiz gibi dün ile Merkez Bankası faizi, politika faizini %37'de tutma kararı aldı. Dün yine beklediğimiz, takip ettiğimiz ki gece çok geç saatlerde karar geldi. Neden bahsediyorum? Deprem davalarını konuşuyoruz ya, işte onun sıcak haberi şimdi. Ezgi Apartmanı davasından bahsediyorum. Orada Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı, 35 yurttaşımız hayatını kaybetmişti orada. Olası kastla yargılanan tanıklara ki 800 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Tahliye kararı çıktı. Tahliye ve bazıları için de beraat kararı çıktı. Yani en somut şekilde şunu söyleyebiliriz herhalde, en net şekilde, hani vicdanları rahatsız eden, vicdanları soğutmayan, kalpleri soğutmayan bir karar olarak değerlendirebiliriz. Nurgül Göksu biliyorsunuz, o apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetmişti. Zaman zaman da programlarımıza konuk oluyordu. Hatta şöyle konuşmuştuk dün, hani kararları bir şekilde bu sabah için değerlendiririz ama o kadar geç saatte bitti ki o duruşma ve karar çok geç saatte elbette verildi ve karar sonrasında Nurgül Göksu'nun çok büyük tepkisi vardı. Hem yargılama sürecine tepkisi vardı, hem genel olarak kamuoyuna bir tepkisi vardı. Yeterince destek verilmediğini, sadece Nurgül Göksu değil, şöyle o depremzedelerle de konuştuğumuz zaman, onların sosyal medya paylaşımlarına da baktığımız zaman, hani sadece sosyal medya üzerinden acınızı paylaşıyoruz şeki, o paylaşım desteklerinin ne kadar yetersiz olduğunu, ne kadar yetersiz olduğunu da maalesef gördük bu şekilde. Hani fiziki olarak da destek vermenin, işte bir yere çağrıldığımız zaman orada olmanın ya da Dediğim gibi sadece sosyal medya üzerinden değil, sesimizi daha gür duyurmanın bu konuda ve beklentilerimizi daha gür duyurmanın ne kadar önemli olduğunu da biz bu davayla birlikte öğrenmiş olduk. Yani dediğim gibi olası kasta yargılanan isimlere beraat verilmiş olması mesela, yani dediğim gibi kabul edilebilir. Yani en azından vicdani olarak Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel mesela, onlar da olası kasta yargılanıyorlardı. İyi hal 6'şer yıl 8'er hapis cezası aldılar. İyi hal indirimi de yapıldı. Ama şu enteresan, o kişilerle ilgili olarak, ki dün anlattık onları değil mi? O apartmanın altındaki pastanenin sahibi, kolonların kırıldığı, kesildiği fotoğraflarla da tespit edilmişti. İyi hal indirimi dedim ya size. 2 yıl firari olarak bu insanlar, bahsettiğimiz kişiler, Ankara'da yaşamışlardı. Yaklaşık 700 gün Ankara'da bir villada, 700. günde firarlarının 700. gününde yakalanmışlardı. Ve hani adaletten, mahkemeden kaçma eylemi değil mi bu? Ben öyle biliyorum. Ve bu kişilerle ilgili mahkemede İyi hal indirimi yaptı. Bunu da hatırlatmış, bunu da söylemiş olalım. Dün takip ettiğimiz diğer davalar, dün yine Çağlayan'daydık biz de. Gazeteci arkadaşlarımız tabii pek çok davayı da takip ediyorlardı. O davalardan bir tanesi de Mehmet Akif Ersoy ilgili davaydı. Toplamda 8 kişi, düzeltiyorum 7 kişi yargılanıyordu o davadan. Habertürk TV'nin eski genel yayın yönetmeni. Tabii pek çok tartışma da var orada. Mağdur sıfatıyla 11 kişi dinlendi. Cinsel saldırı, zorla uyuşturucu madde kullandırma gibi suçlar mesela yöneltiliyor bu kişilere yönelik olarak. Şöyle söyleyeyim, son bilgi orada. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak mahkemeden tutukluluğa devam kararı çıktı. O davada ne zaman bir sonraki duruşması 9 Ekim'e ertelendi. Bunu da hatırlatalım. Ahbap, yine hep söylüyorum bunu, en güçlü kasımız olan birbirimize yardım, dayanışma refleksimize vurulmuş çok büyük bir darbedir Ahbap'ta yaşananlar. Ve İbret de izliyoruz. Yeni bir gözaltı dalgası vardı biliyorsunuz. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. O isimler, onu dün paylaşmıştım. Ahbaplar suç örgütü olarak tanımlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu yapılanmayı, 45 kişi gözaltına alınmıştı. 20'si tutuklandı. 8'ine de ev hapsi verildi. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şunu söyleyeceğim, şunu bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi sosyal medya diyoruz, işte az önce de bahsettim. Günlerdir takip ediyorum. Hani ben böyle çok fazla haber dışında, açıkçası oralarda, sosyal medyadan bahsediyorum, oralarda olmayı çok sevmiyorum. Haber takibi benim yani bir refleks, bir gazeteci refleks. Şimdi sosyal medyada bir 80'ler akımı var değil mi? Katılmayanınız var mı? Herhalde yoktur. Benim yakın çevremde herkes bu 80'ler akımı. Simge sen de mi? İrem de öyle galiba. Sen katılmadın. Güzel. İrem katılmış, Simge katılmamış burada. Katılanlar açısından bazı riskler var. Şöyle söyleyeyim. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bir açıklama ve o açıklamanın detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Böyle o sosyal medyada veriler nasıl toplanıyor, nasıl bir riskle karşı karşıyayız, onu bir hatırlatmak gerekiyor. Şimdi hepimiz o renkli vatkalar değil mi, kabarık saçlar, fonda çalınan o ikonik pop şarkılarını sevdik. Güzel görünüyor. Orada sorun yok. Eski fotoğraflarınızı yükleyip kendinizi bir retro bir albüm kapağında görmek gerçekten eğlenceli gibi değil mi diye soracağım. Neden gibi diyorum? Çünkü işin eğlenceli vitrininin arkasında gözden kaçırmamamız gereken çok önemli bir detay var. İşte Kişisel Verileri Koruma Kurulu, KVKK kısacası, kısa adı öyle. Bu popüler akımla ilgili çok kritik bir uyarı yayınladı dün itibariyle. Tam olarak ne diyor biliyor musunuz KVKK? Yani ben sadece eğlenmek için bir fotoğraf yüklüyorum dediğinizde aslında ne oluyor, arka tarafta neler dönüyor, onları bir paylaşalım. Tamam Simge, Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz de bana soruyor, Simge İrem o paylaştığı fotoğrafları ekrana versin mi diye. Senin için bir sakıncası yoksa Telegram üzerinden görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de editörüm İrem'in o 80'ler akımıyla ilgili görüntülerini tabii ki bakabilirler oradan, o görüntüleri. Anlatalım efendim, bu tür yapay zeka uygulamaları fotoğraflarınızı işlerken sadece giysilerinizi ya da saçınızı retro bir tarza dönüştürmüyor. Arka planda, bakınız arka planda yüz hatlarınızı, yani sizin biyometrik verileriniz de analiz ediliyor. KVKK'nın uyarısından size aktarıyorum bunları. Tabii detaylar da vereceğim ve kendi sunucularına kaydediyorlar. Yüklediğiniz tek bir fotoğraf aslında kimliğinizin, kendi kimliğinizin en özel parçası olan o neyi, yüz haritanızı üçüncü taraf şirketlerin eline teslim etmeniz anlamına da geliyor. Üstelik de kontrol edemiyorsunuz. Neye dikkat çekiliyor biliyor musunuz? Dikkat etmeniz gereken konular. Hangi verilerinizin alındığını mutlaka mutlaka sorgulayın. Yani uygulamanın kullanım sözleşmesini okumadan sakın ha fotoğraf yüklemeyin. Bir, iki, verilerinizin nerede saklandığına mutlaka bakın. Bu uygulamaların çoğu yurt dışı merkezli ve verilerinizin hangi ülkede ne kadar süreyle saklanacağından genellikle saklanacağı da genellikle belirsiz. Tabii mesela süresiz kullanım hakları. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Bazen kabul ettiğiniz şartlar, orada hani kabul ediyorsunuz ya, hemen böyle tık altta bir boşluğu işaret ediyorsunuz, tıklıyorsunuz. Orada o şartlar o uygulamanın yüzünüzü ileride farklı algoritmaları eğitmek veya reklam amacıyla kullanılmasına izin veriyor olabilir. Evet İrem, sen de bakıyorum buradan görüntülerine senin. Yani 80'ler gerçekten enteresan yıllardı. Ben o modayı çok sevmezdim, onu da söyleyeyim. Yaşım az çok yetti o süreçlere. Yani şu konuda uyarıyor bizi uzmanlar. O nostaljik hava çok keyifli. Kabul, buna itirazımız yok. Ama dijital dünyada ücretsiz gibi görünen pek çok şeyin bedelinin kendi kişisel verileriniz olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Hani 80'lerin o güzel ruhunu yaşatalım, tamam nostalji güzel, ama 2020'lerin de dijital tuzaklarına düşmememiz gerekiyor. Bakın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olabiliriz. Biyometrik verinin geri alınamazlığı diye bir gerçeklik var. Yani parolanız çalındığında değiştirebilirsiniz, ama yüz haritanız, iris veriniz, gözünüzden iris veriniz ya da parmak iziniz bir yerden bir yere sızdırıldığında bunu değiştirme ya da güvenceye alma şansını, hayır yok. Yani biyometrik veriniz ömür boyu size bağlı kalan, bağlı olan en hassas kimlik bileşeni olarak önümüzde duruyor, elimizde duruyor. Dediğim gibi o kullanım sözleşmeleri mutlaka ve mutlaka onlara bakınız. Birçok ücretsiz uygulama hizmet şartlarına yüklenen fotoğrafların işlenmesi, üçüncü taraflarla paylaşılması ya da kendi yapay zeka modellerini geliştirilmesi, saklanması için kendisine, o şirketlere geniş yetkiler veriyorsunuz. Onları böyle tıklayarak, o kareyi tıklayarak ya da yüz haritaları yalnızca yüz tanıma sistemlerinde kullanılmakla kalmıyor. Yaş, cinsiyet, duygu durumu, etnik köken gibi verilerle birleştirilerek hedeflenmiş profil oluşturma süreçlerine, bunlar 2020'nin riskleri, o süreçlere dahil edilebiliyor. En büyük sorunlardan bir tanesi de sunucularda depolanan yüksek çözünürlükte o yüz verileri ya da yüz haritaları ilerleyen dönemde, ilerleyen yıllarda kişinin bilgisi ya da rızası dışında manipülatif içeriklerin ya da deepfake, yani derin sahtecilik mi diyelim ona, deepfake videoların üretilmesinin de ya da kullanılması riski de taşıyor. O yüzden bu tip yani akımlarda daha dikkatli olmanızı ben en azından acizane burada elbette. Ben çünkü çok fazla o işlere katılmıyorum, kapılmıyorum, ama dediğim gibi hani 80'ler evet güzel, o ruhu yaşatalım dediğim gibi, ama 2000'lerin, 2020'lerin de o dijital tuzaklarına dikkat edelim efendim. Diyelim ve hadi bir kısa araya gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçlarından bahsediyorum. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı gerçekten başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin FEM puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 494 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puan. Puanlık artışla 460 çıkıyor. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli ama sosyoekonomik makas açılıyor. Tavanda güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor. Geleceği inşa etme adına dip dalgayı da doğru görmek gerekiyor. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na hoş geldiniz bir kez daha. Şu siyasette neler olup bitiyor ona bakacağız ama oradan önce sizlerden gelen mesajlar, bir kere Ali Çağatay'la ilgili mesajlarınız elbette iletiliyor kendisine, iletilecek de hem sözlü olarak da iletiyorum, merak etmeyin. Yani ailesine iletiyorum, ilettim bu süreç içerisinde elbette. Ne kadar sevindiğinizi de görüyorum mesajlarınızdan. Diğer mesajlar, şu konuştuğumuz meseleler üzerine kim ne demiş, şöyle bir bakalım. Şöyle birkaç mesaj, dediğim gibi sizlerden gelen nereden birkaçını, tabi süreyle ilgili her zaman sorunum var biliyorsunuz, hiç yetmiyor bu süreler bana. Mustafa Bey, Mustafa Polat Ankara'dan, anlam veremedim Cumhurbaşkanı ile Mansur Yavaş'ın görüşmesine diyor. Hani Mansur Yavaş'ın böyle bir sağduyu açıklaması vardı ya, o açıklamaya da ideolojik bir yorum getirmiş kendisi. Kendisinin solduyusu olmadığını da biliyoruz gibi bir ironi bir yaklaşımı da olmuş. Şöyle bakıyorum sizlerden gelen mesajlara, isminizi göremedim ama yani motorunun paspasını çaldıran dinleyicimize geçmiş olsun diyorum buradan. 18'e 16 çapı senin ne işine yarar diye de motorunun paspasını çalan kişiye, Nevzat Bey, tekrar baktım, sağ olasın Simge, Nevzat Bey'e de geçmiş olsun diliyorum buradan. Gerçekten de akıl alır gibi değil, motor paspası 18'e 16'lık. Neyse, hayat işte böyle garipliklerle devam ediyor. Şanlı selamlar var Fırat Bey'e. Ben de size selamlarımı yolluyorum. Şöyle bir bakıyorum başka neler var. Şöyle aktığı konular üzerinden selamlarınız çok sayıda. Günaydın ve selam mesajınız var. Onlar için de teşekkür ediyorum. Şöyle bakayım. 80'lerden bahsettik, o akımdan bahsettik. İrem'in az önce bana yaptığı, İrem ve Simge'nin bana yaptığı şakanın benzerini bir dinleyicimiz yapmış. Ben zaten o zamanlarda yetişkindim, 17 yaşındaydım. Dolayısıyla direkt doğrudan o fotoğrafı paylaştım diyor. Ben de herhalde öyle yapabilirim. Bakıyorum şöyle başka neler paylaşabilirim. Bunlar ağırlıklı olarak yaptığımız haberlere, getirdiğiniz yorumlarda çok çok kıymetli. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Transferler partiler arası, özellikle belediye başkanı düzeyinde transferler devam ediyor. Saniye Bora Fıçı kim? CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da resmen dün itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Kendisinin rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı. İzmir'deki AK Partili belediye sayısı da ne oldu böylece? 3'e yükseldi. Ömer Çelik Foça dahil, partinin sözcüsü Foça dahil 3'ü CHP ve 1'i ise Yeniden Refah'tan, toplamda 4 belediye başkanının da nereye? AK Parti'ye katıldığını da açıkladı. Tabii burada dikkat çeken bir konu, bir de Bahçeli Evler meselesi var ama orada da bir belediye meclisinde yine transferlerle ya da işte geçişlerle bir şekilde dengeler değişti ama bu Foça meselesi benim dikkatimi çekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü İrem, sana bir görüntü, bir görsel yollamıştım. Daha doğrusu bir TRT'den bir, yani geçen seçim sonuçlarını anlatan bir görsel, o sonuçları gösteren, seçim sonuçlarını gösteren bir görsel. Yani o 2024 yerel seçimlerinde Telegram'dan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de bir baksınlar istiyorum ona. Evet, Foça Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Belediye başkanının daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesiyle birlikte. Bakın orada ilginç bir sonuçla karşı karşıyayız. Nedir biliyor musunuz? CHP 2024 seçimlerinde Foça'da %9,6'lık bir oran almış. MHP de oldukça etkili o bölgede. %39,52'lik bir destek aldığını görüyoruz. Peki bugün bu transferle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Foça Belediyesi'nde belediyesi seçimleri için bilin bakalım hangi partinin adayı yoktu? Ya evet, AK Parti aday göstermemişti. Yani aday göstermediği ilçede belediye başkanı kendisine AK Parti'ye katıldı. Enteresan bir, hani öyle garip zamanlardan geçiyoruz ki, öyle tuhaf, hani demokrasi diyoruz değil mi, seçmenin iradesi diyoruz, işte sandık diyoruz, sandık çok önemli diyoruz. Ve o kadar ilginç bir örnek ki, dediğim gibi AK Parti evet muhtemeldir ki hani MHP ile bir uzlaşı, biliyorsunuz işte ittifak, dolayısıyla orada bir anlaşmalı şekilde AK Parti aday bulamadı anlamında söylemiyorum, ama aday göstermediği ilçede artık AK Parti'nin yönetimine geçtiğini de, belediye bazında söyleyelim, geçtiğini de görüyor olmak enteresan. Bunların hepsi ileride herhalde böyle bu dönemler anlatılırken, siyasi tarih yazılırken bu detaylarda birer böyle ara başlık olarak karşımızda bulunacak. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla absürt denilebilir herhalde. Bu arada dediğim gibi adız CHP'den bahsederken şu transferlerle ilgili enteresan bir tablo ortada demiştim. Bahçeli Evler Belediyesi, İstanbul Bahçeli Evler Belediyesi'nde çoğunluk Millet İttifakı'nda, yani Millet İttifakı kaldı mı kalmadı da, böyle bir ittifak da, yani çoğunlukta değilken Cumhur İttifakı artık çoğunluğa geçti. Çünkü neden? Bazı belediye meclis üyeleri Levent Arısüt, Barış Ünal, Cem Şafak AK Parti'ye katıldıklarını açıkladılar. Hatta bir de tören yapıldı. Abdullah Özdemir rozetlerini taktı, AK Parti İstanbul İl Başkanı. Tabii burada enteresan bir durum var. Bu üç ismin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte Bahçeli Evler Belediye Meclisi'ndeki tablo da değişti. Bu geçişler sonrası Cumhur İttifakı'nın 23 CHP Yeni Parti, artık ikisini yan yana anıyoruz biliyorsunuz bölünmeden sonra, CHP Yeni Parti'nin de 22 meclis üyesi oldu. Zaten belediye AK Parti'ydi, hani orada onunla ilgili bir tartışma yok, ama bu enteresan bir tablo olarak yine aklınızın bir kenarında kalsın diye de aktarıyorum sizlere. CHP demişken şunu da söyleyelim, bir kongre süreci, tabii talep de vardı biliyorsunuz, o kongre süreci de zaten bölünmeler de hep yaşandı. Bölünmeyle düzeltiyorum, kongreyle ilgili de bir takvim açıkladı Müslüm Sarı, CHP sözcüsü olarak biliyoruz kendisini, biliyorsunuz. Genel merkezde bir basın toplantısı düzenledi ve 10 Eylül tarihi itibariyle kongre süreçlerini başlatacaklarını söyledi. Yani bu yıl değil, gelecek sene Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı gerçekleşecek. Şöyle bir, hani merak eden dinleyicilerimiz olabilir, onlar için bu takvim böyle 2-3 başlıkta aktarayım nasıl ilerleyecek. 28 Ekim'de üye çizelgeleri askıya çıkacak. 11 Kasım'da ilçe kongre delegeleri belirlenmeye başlayacak. 12 Aralık itibariyle ilçe kongreleri düzenlenmeye başlayacak. 16 Ocak'ta da il kongreleri, 14 Şubat'ta da il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Yani dediğimiz gibi kurultay kararı henüz net değil, tarihi düzeltiyorum, henüz net olmamakla birlikte ne oldu? CHP'nin kurultayının da bir başka bahara, 2027 muhtemelen baharına kaldığını da hatırlatalım. Tam o dönemlerde biz, söyleyeyim ben şimdiden size, seçim takvimi de az çok artık netleşmiş olur ve bu seçim süreçleriyle birlikte biraz da CHP kurultayını, CHP içerisindeki süreçleri konuşuruz diye düşünüyorum. Seçim demişken MHP'nin, ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok açıklama yaptı bu konuyla ilgili olarak, siyasi partiler kanununun değişmesi. Bazı tabii iddialar var, bunları söylüyoruz, ama MHP'nin bir kere bu şu %50+1 değişsin şeklinde bir talebi yok. Yani buna dair bir destek en azından şu an görünen, hani AK Parti içerisinde bu mesele tartışılıyor, böyle çok sesli, yüksek sesli olmasa da tartışıldığını biliyoruz biz. Ama MHP'den buna dair bir destek yok. Şimdilik tabii siyaset bize neyi gösterir bilmiyoruz. Fethi Yıldız Genel Başkan Yardımcısı, MHP Genel Başkan Yardımcısı yine bu konuyu üzerine bir açıklama yaptı. Neredeyse her yani her gün biraz abartılı olur ama 2-3 günde bir MHP'den bu yönde siyasi partiler kanunu değiştirelim şeklinde bir açıklama geliyor. Orada yine o çağrıda Fethi Yıldız'ın çağrısında ne var biliyor musun? Pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalıdır. Şimdi o partiler hangileri? Şantaj derken ne kastediliyor? Yani milletvekili sayıları üzerinden bir hesap kitap yapılıyor. Başka işte görevlendirmelerle ilgili bir hesap kitap yapılıyor. Fethi Yıldız buna dair bir açıklama getirmedi elbette ama kişisel menfaat elde etmeye yönelik bir araca dönüştü parti yapıları. Bunun önüne geçilmesi için yeni bir yani siyasi partiler kanununda bir değişiklik yapılması gerekiyor dedi. Tabii biz bunlarla hep düşünürken, hep konuşurken neyi de yanında konuşacağız, neyi de daha doğrusu yanında, bütün bunların yanında düşüneceğiz. O da şu anayasa değişikliği konu. Ne tartışırsak tartışalım, siyasiler hangi konuda açıklama yaparsa yapsın, neredeyse elbette meselenin bu anayasa değişikliğine gelip dayandığını görmek gerekiyor. Daha doğrusu profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Muhtemeldir ki hem bu işte siyasi partiler yasası değişecek. Tabii bunun bir de anayasaya yansımaları elbette olacak. Açılım süreci ya da ne deniyordu? Terörsüz bir Türkiye sürecine dair de yine düzenlemeler, bunlar tartışılırken de yine iş dönüyor dolaşıyor, anayasa değişikliğine geliyor. Aslına bakılırsa burada konu yine dediğimiz gibi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması. İşin Türkçesi bu. Yani işin kısa yolu aslında bakılırsa bu. Ama göreceğiz bakalım, bu anayasa daha demokratik bir anayasa deniyor ya. Yani %70'i mi %80'i mi değişmişti şimdiye kadar anayasanın? 2010-2017 değişimlerinde de yani Türkiye'yi demokratik bir yapıya kavuşturuyoruz diye propagandalar yapılmadı mı o anayasa değişiklikleri süreçlerinde? Demek ki yeterli olmamış. Yeni değişiklikler de bizi bekliyor. Göreceğiz bakalım hangi önerilerle karşımıza çıkacak Türkiye'deki, ülkemizdeki siyasi partiler. Şöyle bir bakıyorum. Şu enteresan, Serhat Kılıç oyuncu biliyorsunuz. Serhat Kılıç hayatını kaybetmişti. Özel hayatına dair evinde işte o sehpasında çekilen fotoğraflar vesaire, çok büyük haksızlıklar da yapıldı orada. Asıl haksızlık enteresan, biliyorsunuz evinde ölü bulundu oyuncu Serhat Kılıç. Doktor raporuna rağmen Teşkilat dizisinin setinden çıkarıldığı, bir boyun fıtığı rahatsızlığı yaşadığı söyleniyordu. Bir doktor raporu aldığı belirtiliyor yakınları tarafından. Yine Teşkilat, TRT'de yayınlanan biliyorsunuz, Teşkilat dizisinin setinden de çıkarıldığı yönünde iddialar var. Hatta işte kız arkadaşı da çok üzüldü buna, çok üzüldü bu duruma vesaire gibi açıklamaları da olmuştu. Şöyle Sinesen'den sendikadan bu konuda bir açıklama geldi. Daha doğrusu genel olarak setlerde, hani seviyoruz ya o dizileri seyretmeyi vesaire, o setlerde yaşananlarla ilgili bir tepki mesajı var. Diske bağlı Sinema Emekçileri Sendikası, efendim onu söyleyeyim. Çünkü neden? Şöyle, kız arkadaşı, Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem E. Oyuncunun ölümünden hemen önce kendisini aradığını ve ağlamaklı bir sos tonuyla beni arayarak dedi, setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğunu ve kimseyle görüşmek istemediğini söyledi dedi polise ifadede. Belli ki oyuncunun gerçekten hem kalbi acıyormuş hem boyun fıtığı nedeniyle üzülmüş, yani bunu kastetmek istiyorum. İşte Sinesen'den gelen açıklamada da bu sürecin ve set koşullarının takipçisi olacaklarını, bu iddiaların doğru olup olmadığını soruşturacaklarını söylediler. Setlerin, bu dizi setlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarından uzaklaştığına dikkat çekti. Sinesen'den gelen açıklama bu yönde ki yani insani ve hukuki bir sorumlulukla hastaneye ulaştırılması gerekirken adeta setten kovulmuş bu arkadaşımız şeklinde bir iddiası var. Açıklamasında Sinesen'in iddiasından bahsediyorum. Geçmeyen ağrılarıyla birlikte evinde yapayalnız bırakıldığı görülmektedir deniyor. Setler kölelik kampı değil, sanat üretim alanlarıdır. İnsan hayatını reytinge ve kâra feda eden bu düzene karşı sessiz olmayacağız. Bir sorumluluğu varsa bu konuyla ilgili olarak o sorumluların da hesap vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız şeklinde bir açıklaması var. Şu dakikaya kadar benim görebildiğim kadarıyla eğer o yanıtı da bulursam elbette sizlerle de paylaşırım. TRT'den ya da o prodüksiyon şirketinden o dizinin o teşkilat dizisinin prodüksiyon şirketinden de bu konuya dair bir açıklama yok. Göreceğiz elbette, bir sessizlik söz konusu. O sessizlik bozulursa elbette sizlerle de paylaşacağım. Son birkaç dakikam, Simge de beni uyarıyor. Ali abi, Ali Çağatay'ı konuştuk ama o hatırlatmamı tekrar etmek istiyorum programın ilk bölümünün sonuna gelirken de. Ali abi çıktı Silivri cezaevinden 76 günün sonunda ama komedyen Deniz Göktaş 68 gündür, 69 gündür, gazeteci Merdan Yanardağ 319 gündür, Tayfun Kahraman 1603, Mine Özer'den 1603 gündür cezaevinde. Sadece onlar mı? Hayır. Gazeteci Oya Lale Arslan'ın yine ya da kim? Akut kurucusu Nasuh Maruki, emekli amiral Türker Ertürk, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın da hala cezaevinde olduğunu hatırlatalım. Son bir dakika diye sevgili Simge de beni uyarıyor. Hakan Tosun gazeteci arkadaşımız, belgeselci, çevre aktivisti Hakan Tosun 10 Ekim 2025'te Esenyurt'ta bir gece yarısı uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti ki o davayı Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor o dava. Takip ediyoruz elbette. Hakan Tosun'un ailesinden de bir mesaj var. Unutmayın diyorlar. Unutmayın. Bir sonraki duruşma 22 Eylül 2026 tarihinde, 22 Eylül'de yani bir 10 gün 11 gün sonra nerede?

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine, saatimiz de 08.09'u gösterirken ikinci saat dilimine programın hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım izniniz olursa. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Telegram üzerinden de görüntülü olarak da takip edebilirsiniz programlarımızı. Sputnik Türkiye kanalını takibi alırsanız bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özkan birleşik küçük harfle Güçlü Özkan, biraz zor biliyorum da, Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Mesajlarınıza bakıyorum. İrem, paylaştığım fotoğraf Telegram'da takip eden dinleyicilerimiz çok beğenmişler bu arada. O mesajlar var. O 80'ler akımından bahsettik. O sosyal medyada ilk bölümü kaçıran dinleyicilerimiz için bir hatırlatayım. KVKK'dan da uyarılar var. Aman dikkatli olun, öyle paylaşımlar yaparken kişisel verileriniz bir anda birilerinin eline geçebilir şeklinde bir uyarıydı. Çok detaylı şekilde orada anlattım. Tekrara düşmeyeyim ama işte o konuyu anlatırken İrem de o akıma kapılan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bir tanesi, o görüntülerini paylaşmıştı. Beğeniler gelmiş, onu söyleyeyim. Şöyle bir bakıyorum mesajlarınıza. Ayhan Bey zannediyorum şöyle diyor: Ali Çağatay'ın özgürlüğüne sevindim, Ezgi Apartmanı kararına üzüldüm, daha adil bir Türkiye dileğiyle. İşte bütün bu kur gibi hayatımız, sevinmeler ve üzülmeler arasında gidiyoruz. Haberleri aktarırken de

0: Biz de öyle yani, sonuçta bunlardan kendimizi sıyırmıyoruz tabii ki, yani sadece anlatıp geçmiyoruz, hem bunları hazırlarken nasıl sunalım, hangi başlıkla sunalım, nasıl anlatmak en doğru şekilde, nasıl anlatmak, nasıl bir şekilde bu haberi vermek gerekir diye düşünürken, anlatırken ve sonrasında da aynı sizin yaşadığınız bu dalgalı ruh halini emin olun bizler de yaşıyoruz. Ve bu arada müzikler içinde tabii ki Ozzy'ye tekrar teşekkür edelim. Bugün de listemizi Ozzy hazırladı. Bob Marley'den örneğin az önce bir parça dinledik. Programın içerisinde başka şarkılarımız da olacak. Biz devam edelim Simge.
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı Kaşif Kozinoğlu. Şimdi yeni bir soruşturma. Aslına bakılırsa bu iddialar, ölümüyle ilgili şüpheler İlk günden beri hep gündeme getirildi, hep tartışıldı. Gazeteci arkadaşlarımız bunları haberleştirdiler. Biz de söyledik, biz de bu konularla ilgili konuştuk. Şimdi o operasyon kapsamında ikinci bir dalga gözaltı geldi. Toplamda 19'a yükseldi gözaltında bulunanların sayısı. O ilk dalgada, ilk dalga operasyonda 8 şüpheli vardı, 8 gözaltı vardı. O şüphelilerden birinin tutuklandığını söyleyelim, cezaevi görevlilerinden birisinin. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol şartıyla o 7 kişi de serbest bırakıldı. Biliyorsunuz bir isim FETÖ'den dolayı kırmızı bültenle kendisi hakkında bir arama yakalama düzeltiyorum kararı çıkan bir kişi de hala aranıyor, hala firari. Bunu söyleyelim, bunu hatırlatalım. Tabii gözaltına alınan isimler, dün itibariyle gözaltına alınan isimlerden biri çok dikkat çekici. Gazeteci Selahattin Günday. Günday'ın avukatından Hüseyin Ersöz'den bir açıklama var. Diyor ki yaptığı haberler ve gazetecilik etik değerlerine bağlılığıyla tanınan bir isimdir. Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasıyla anılmasını garipsiyoruz dedi Hüseyin Ersöz. Avukat Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada hatta Günday için şunu kullandı, şu ifadeyi kullandı. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o süreçte birçok gazeteci gibi haberlere imza atmış, kamuoyunun yakından takip ettiği olay hakkında objektif gazetecilik örneği sergilemiştir dedi. Tabii şunu bir hatırlatmak, tabii suçlama ne şu an bilmiyoruz, göreceğiz, onların hepsini tartışacağız tabii ki. Günday 2011'de nerede? Hürriyet'te Kozinoğlu'nun ölümünden önce avukatı Hüseyin Derin Yarsuva'da bir mektup yazdığını, ancak ölümünün ardından cezaevindeki eşyalar arasında mesela bu mektubun bulunamadığını haberleştirmişti. Mesela en benim hatırladığım Günday'ın haberleri arasında hatırladığım başlıklardan bir tanesi. Dediğim gibi yani hangi suçlamalar yöneltiliyor, ne gerekçeyle gözaltına alındı ya da diğer gözaltılar için de tabii aynı durum geçerli ama hani meslektaşımız olması hasebiyle söylüyorum bunu. Göreceğiz hep beraber. Bugün bu arada Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Fethi Kabir kararı biliyorsunuz çıkmıştı. Hani ölümünde o işte son kullandığı ilaçlar, bir vitaminden bahsediliyor. İşte bir kan sulandırıcı talep ettiğinden bahsediliyor. Şüpheler işte aslına bakılırsa oradan kaynaklı ya da işte cezaevinden evet hastaneye götürülüş süreçleriyle ilgili ya da ilk kalp krizi geçirdiği anda yardıma, cezaevi görevlilerinin yardıma gitmesiyle ilgili sorunlar olduğu, gecikme ve hatta bilerek geciktirilmeden bahsediyor. İddialar elbette bunlar bu yönde. Hani bunların hep soruşturulması kapsamında, o soruşturma kapsamında bugün Kozinoğlu'nun da mezarının açılacağını da hatırlatmak istiyorum size. Tabii yani Kozinoğlu meselesi o kadar girift, o kadar karmaşık, daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani karmaşası şuradan kaynaklanıyor. Bir dönemin aslında bir dönemde bu ülkede neler yaşandığını da hatırlatan bir süreç, bir ölüm daha doğrusu. Zaten kendi hayat hikayesi başlı başına, ki daha önce de konuşmuştuk bunları, özellikle de Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde Orta Asya'da, Asya bölgesinde aldığı görevler, orada Orada özellikle Fethullah terör örgütüne yönelik, sonrasında tabii o dönemlerde terör örgütü denmiyordu, o örgüte yönelik uyarıları, sonrasında yine o uyarılarla ilgili olarak hazırlanan, yazılan mektuplar enteresan. Fethullah Gülen'e, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e yazılan mektuplar, onları şöyle bir kısaca izninizle hatırlatmak istiyorum. Neden Kozinoğlu meselesi bu kadar konuşuluyor, bu kadar tartışılıyor? Dediğim gibi Oda TV soruşturması kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklanmıştı. Yine bu Ergenekon balyoz soruşturmalarının o hız kazandı ve nasıl söyleyeyim, bakıyorum böyle yakın çevrenme de konuşuyorum, böyle o süreçler unutulmuş gibi geliyor bana. O yüzden böyle bazen bu tip haberleri, güncel haberleri aktarırken bunları da görmek, bunları da bir ufak ufak hatırlamak gerektiğine inanıyorum. Oda TV iddianamesinde mesela Kozinoğlu Ergenekon yapılanmasının hiyerarşik yapısı içerisinde yer almamakla birlikte örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği iddiasıyla, işte bazı bilgileri temin ettiği örgüt için gibi iddialarla tutuklanmıştı. İşte Oda TV'de bir bilgisayarda bulunan bazı dosyalar, bazı Word dosyalarından dolayı da onlar da delil olarak gösterilmişti. Daha sonrasında da 12 Kasım 2011'de işte tutuklandı Silivri'de. Sinivri Birnoğlu L tipi kapalı ceza infaz kurumundaydı. 12 Kasım'da rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayatını kaybetti. İddialardan bir tanesi cezaevinde acil müdahalenin gecikmiş ya da geciktirilmiş olması. Söylediğim gibi bu önemli. İşte ki işte orada bir görevliğin hikayesini size geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Bu Ferhat V isimli kişiden Gülen yapılanmasına ait üniversiteye sonrasında giriyor, cezaevinden ayrılıyor. Ve 15 Temmuz o darbe girişiminden sonra da yurt dışına firar eden bir kişi. İşte Kozinoğlu'nun öncesinde yani herhangi bir zehirlenmeye ya da kalp krizine neden olabilecek bir ilaç verilip verilmediği de araştırılıyor. İşte bu Fethi Kabir kararı da tam olarak bundan dolayı ortaya çıktı ya da daha doğrusu gündeme geldi. Bir şey daha var, onu da hatırlatayım izninizle. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Oda TV davasında ilk duruşma görülecekti. Yani o davadan, o ilk duruşmadan 10 gün önce hayatını kaybetti. Duruşma için hazırladığı bir el yazısı savunma notları dosyaya girdi. Onu da başka bir gün o savunma notlarını sizle paylaşırım. Diyorum ya, bu konu daha çok su kaldırır, çok konuşulacak. O notlarda özetle Kozinoğlu'nun Gülen yapılanmasına ilişkin tespitleri olduğu belirtiliyor. Bu dikkat çekici. Hatta cezaevindeyken Aydınlık Gazetesi'ne bir not göndermişti Kozinoğlu. Orada da tırnak içinde söylüyorum, öldürülebileceğini iddia etmişti Kozinoğlu. Bakın, dedim ya size, ölümünü de araştırılan bir başka konu Gülen yapılanması. Enver Altaylı şu an itibariyle tutuklu kendisi. Tam da bu suçlamalar yüzünden tutuklu, bu felesinden. Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen bazı belgeler, Gülen'e hitaben yazılmış mektuplar mesela bulunmuştu. Bunlar açık kaynaklarda, yani siz de Google taraması yapsanız bulursunuz. 2008 tarihli olduğu belirtilen o mektuplardan birinde Enver Altaylı'nın Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki faaliyetlerinden, demiştim ya size, Orta Asya'da görevlendirilmişti ve özellikle Özbekistan'daki Gülen yapılanmasına yönelik olumsuz tutumundan söz ettiği, yine Kozinoğlu'nun MİT müsteşarlığına getirilmesi ihtimalinin yapılanma açısından, FETÖ açısından ciddi bir tehdit olarak görüldüğü, değerlendirildiği yönünde bazı bilgiler, dedim ya, açık kaynaklarda yine yer alan ayrıntılardan bir tanesiydi. İşte o yüzden hani Türkiye'nin bir dönemi açısından, bir dönemin aydınlatılması açısından son derece önemli bir dosya. Sadece hani bir şüpheli ölüm, sıradan bir şüpheli ölüm dosyası değil Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bu tartışmalar ve araştırmalar. O yüzden biraz detaylı anlatmak, biraz ayrıntılı bilgi vermek istedim size. Oradan daha detay merak ediyorsanız şunu da söyleyeyim. Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde dün yayınlanan bir yazısı var. Kozinoğlu'nun son şiiri başlıklı bir yazı. Hani denir ya, şiddetle tavsiye ederim. Bir hani açın, elinizde bilgisayar varsa program bittikten sonra bir açın o yazıyı da, Barış Terkoğlu'nun dünkü yazısını da bir okumanızı dediğim gibi şiddetle tavsiye ederim. Devam edelim. Gülistan Doku soruşturması. Bu iki soruşturma, Gülistan Doku soruşturması 1, Kozinoğlu soruşturması 2, Turgut Kazan'ın, hatırlayınız, programın en başında anlatmıştım, Ali Çağatay'ın dünkü duruşmasındaki savunmasında geçen iki vaka, iki olay denk geldi bir şekilde. İkisini de özür dilerim, ikisini de aktarıyorum. İkisiyle ilgili yeni gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuştu, bir açıklama yaptı. Gülistan Doku'nun hani cenazesi nerede sorusu var ya, ailede diyor ya, artık yasımızı tutmak istiyoruz, kızımızın cenazesini bize verin. Bütün dertleri, bütün tasaları bu. Tabii ki kimin öldürdüğü vesaire, tamam, o süreçler zaten ilerliyor. Ama yas tutmak istiyoruz. Bu yası tutabilmemiz için de buna ihtiyacımız var. Bu cenazeye ulaşmaya ihtiyacımız var. Akın Gürlek bu konuda ilginç bir açıklama yaptı. Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırılmış olabilir dedi. Dönemin bazı kamu görevlilerinin olayın aydınlatılmasını engellemeye ya da bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarına ilişkin çok ciddi bulgular var ve biz bu soruşturma kapsamında bu bilgileri şu an itibariyle savcılıklarımız, polis, savcılıklarda bunları inceliyor şeklinde yine bir açıklaması oldu. Bu arada yine Adalet Bakanlığı dün ilk, biliyorsunuz, Akın Gürlek'in görevinin 6. ayı olmuş. Onu da hatırlamıyordum ben. Dün Adalet Bakanlığı'nın açıklamasıyla gördük. Pek çok ayrıntı verildi. Bu 6 ayda yürütülen soruşturmalarla olarak 600, biliyorsunuz, bir yeni bir bu faili meçhul dosyaların araştırması için bir yeni bir komisyon oluşturulmuştu. 638 faili meçhul şu an itibariyle o komisyonun gündeminde ve deniyor ki Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bu dosyalardan 40'ı aydınlatıldı. Şu birkaç detay daha var. Dilerseniz onları da vereyim. Mesela bu dönemde narkotik ve ekonomik suçlara yönelik 5000 operasyonda 56000 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 25.000'i tutuklandı. Bu da dikkat çekici. Akın Gürlek'in ilk 6 aylık dönemi itibariyle yine bu arabuluculuk meselesine de vurgu yapılmış. 1 milyon dosya gel. 1 milyon 135 bin dosya gelmiş. Bunların 460 bini de anlaşmayla sonuçlanmış. Simge, biz devam edelim mi?
2: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Şöyle bir tablo, şöyle bir gerçeklikten bahsedebiliriz. Mesenler, Türkiye'nin böyle bir çözemediği sorunlardan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı'na bir soru önergesi verildi. Milli Eğitim Bakanı'nın yasa için mecliste bir soru önergesi verildi. Kim verdi bunu, onu da söyleyelim. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu pek çok soru yöneltti. O soru önergesine verilen yanıtları sizlere aktaracağım ama yani net şekilde bunu konuşuyoruz, net şekilde söylüyoruz. Hiç hani öyle mi, daha mı yumuşak? Hayır. Mesen meselesinin bitmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarımızı koruyamıyoruz. Bakın, daha dün gelen haber. 13 yaşındaki çocuk işçi Tunç Çam Hatay'da hayatını kaybetti. Çocuk işçilerden bahsediyoruz. Peki Yusuf Tekin dediğim gibi açıkladığı verileri, ama işte aslında bu veriler tıpkı Tunç Çam gibi, Hatay'da hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç Çam gibi birer hayat hikayesi, bir aile, bir çocuktan bahsediyoruz burada. Hani bu verileri ben size aktaracağım ama lütfen bu gözle bakarsanız bunlara, bu söylediklerimize daha doğru hareket etmiş gibi oluruz diye düşünüyorum. Binlerce iş kazasından bahsediyor Milli Eğitim Bakanı, dediğim gibi Gergerlioğlu'nun soru önergesine verdiği yanıtta. 2025-2026 yıllarında MESEM'lerde kayıtlı öğrenciler arasındaki kaza sayısı kaç biliyor musunuz? 9950. Çocuklardan bahsediyoruz burada. Peki hayatını kaybeden çocuk sayısı kaç maalesef? 2025-2026 yıllarından, sadece bu 2 yıllık dönemden bahsediyoruz. Ortaya çıkan tablo 37 çocuk hayatını kaybediyor. Mesemlerde işte bir şekilde mesleki eğitim alan çocuklardan bahsediyoruz burada ve bir şekilde hani ağırlıklı olarak da ülke gerçeği değil mi? Yoksul ailelerin çocukları bunlar bir şekilde hayata tutunmak için öyle ya da böyle hayata tutunmak için bu çaba içerisindeler ve hayata tutunmak için çalışırken hayatlarını kaybediyor olmaları da ayrı bir gerçeklik. Soru önergesiyle ilgili bir yanıt daha var. Onu da söyleyelim. Hani bir denetleme yapılıyor mu? Bir inceleme. Ki hep söylüyoruz bunu. Yani biz söylemiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Dilovası'ndaydı. Binlerce çocukla bu mesemlerde, mesem kapsamında çalışan çocuklarla bir anket düzenlenmişti. Bu anketler, ankette çocukların verdiği yanıtlar dikkat çekiciydi. Öğle yemeği verilmemesi ya da eğitim için işte o işi öğrenmek için gittikleri iş yerinde o işin dışında her şeyin yaptırılması, temizliktir işte getir götür işleridir vesaire, bunların yaptırılması, kötü muamele, bunlardan şikayetçiydi çocuklar. Ama işte denetlemeler mesela bakanın verdiği yanıt üzerinden tabii ki aktaracağız. 2024 yılı sonunda 253.940 işletmenin incelendiği belirtiliyor. Mesela uygun olmayan %10 neredeyse 23.252 işletmeye işletmeyle yapılan sözleşmenin sonlandırıldığı belirtiliyor. Yani en kaba yaklaşım, en kaba tabiriyle bir analiz yapsak her 100 şirketten neredeyse 10'u ya da 9'u bir şekilde uygun bulunmuyor. Çocukların orada eğitim alması, eğitim deniyor da çalışmasından bahsediyoruz. Eğitim dediğimiz aslına bakılırsa tam olarak bu. Çalışmasından bahsediyoruz ve uygun bulunmamış ve hala açık tutulmayan bu sistem işletilmeye çalışılıyor ve hala bir şekilde bu sistem övülüyor. Ya kimse çocukların meslek eğitimi almasına karşı değil. Tamam, almak isteyen de olabilir. Buna da itirazımız yok da 37 çocuğun hayatını kaybetmiş olması kimseyi endişelendirmiyor mu? Böyle bir soru var. Sadece çocuklar değil tabii. İSİK'ten bir açıklama var. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden. Bu hafta içerisinde onlar da 2026 yılı işte Ağustos raporunu açıklayacaklar ama dün o paylaşımı yaptılar. Dikkatimi çekti. 189, 148, 212, 126, 146, 228, 214. Hangi rakamlar bunlar biliyor musunuz? Sıraladığım rakamlar. Ocak ayından Temmuz ayına kadar kaç işçi hayatını kaybetti? Ay ay sıralamış. İşte az önce bahsettiğim 200'ler, 100'ler, 180'ler tam olarak bunu gösteren, bunu anlatan rakamlar görebildiğim, detay görebildiğim ayrıntı bu. Şimdi bir kira, şu konut sorunundan bahsediyoruz ya sık sık. Bu arada haberleri de, yani bütün haberleri gündemime aldım, bütün haberleri aktaramıyorum. Malumunuz, hep söylerim, süre sorunu maalesef her zaman oluyor. O yüzden bir eleyerek gidiyorum. Başka bir gün elbette paylaşırım. Şimdi Çevre ve Şehircilik İklim ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Murat Kurum, Bakan Murat Kurum kiralık sosyal konutlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Asrın inşasını başarımızı 81 ile taşıyoruz. İşte ev sahibi Türkiye slogan da bu diyerek 81 ilimizde 500 bin konutun kurasını çektik, temellerini attık dedi. İşte bunlar kiralanacak şimdi. Bu anlamda kamucu her yaklaşıma destek. Koşulsuz destek, ben kendi adıma söylüyorum bunu, buna hiç itirazım yok. Ama mesele sadece dört duvar inşa etmek mi ya da sadece iş ekonomik mi, onu bir sorgulayacağız bu bölümde. Bakanın verdiği bilgilere göre 1+1 daireler 10 bin lira, 2+1 daireler 12 bin lira, 3+1 dairelerde 15 bin lira kira bedeliyle yurttaşa verilecek. Süresi var elbette, 3 yıllık sözleşmeler yapılacak, onu söyleyelim. Kamunun bu anlamda attığı her adım destek bulur, destek bulması gerekiyor ama mesele sadece dört duvarı örmek değil, mesele sadece o kiralardaki artış değil. Bakın Maltepe'de dün bir ev sahibiyle kiracısı arasında bir tartışma, mesele artık sosyal krize dönüşmüş durumda. O tartışma ne oluyor, giderek büyüyor, sertleşiyor ve hatta silahlı kavgaya dönüşüyor. Tabii olay yerine polis, sağlık çalışanları, özel harekat ekipleri geliyor. Sonuç, bilanço, olayda iki kişi hayatını kaybediyor. ve bir kişi de ağır yaralanıyor maalesef. Şimdi hani bugün bu sadece işte rakamlar, hani barınma sorunu diyoruz değil mi? Enflasyon diyoruz, artan kiralar diyoruz. Evet, hepimiz bu sorunlarla karşı karşıyayız ama bugün sadece rakamlardan, enflasyondan ya da açıklanan kira artış oranlarından bahsedecek değiliz. Dedim ya, mesele sadece dört duvar değil, vatandaşın, yurttaşın başını sokacağı o dört duvarı inşa etmek değil. Bu kriz neden yaşanıyor ve bu krizin sosyal boyutu ne? Bizi, hayatımızı, işte iki kişi ölmüş dün ev sahibi kiracı kavgasında. Mesele artık çoktan cüzdanlarımızın sınırını, finansal tabloların o soğukluğunu aşmış durumda. Kiralık ve sosyal konut projesi başlatması hükümetin yapıcı, dedim size. Bu konuda atılan kamucu her adım desteklenmeli. Önemli bir adım ama bugün sokakta, apartman merdivenlerinde karşılaştığımız tablo sıradan bir konut krizinin çok daha ötesine geçtiğimizi bize gösteriyor. Her sabah bültenlerde konuşuyoruz, işte ev sahibi, yani işte az önce aktardım size. Ev sahibi kiracılar arasındaki tartışmalar, icra takipleri, tahliye kavgaları, tehditler. Ne yazık ki artık hani işte üçüncü sayfa denir ya, oralarda bir şekilde oralara sığmayan cinayet haberleri. Dünkü Maltepe'de yaşanan olayı bir kez daha hatırlatalım. Söylediğim gibi bunlar artık bir şekilde yurttaşları karşı karşıya getiren ve bu gerginliği arttıran bir duruma dönüşmüş durumda bu. Barınma krizi. Bu durum bize tek bir gerçeği gösteriyor. Göstermek ne demek? Bağırıyor, yüzümüze doğru bağırıyor. Yaşadığımız kriz sadece bir barınma ya da bütçe meselesi değil. Bu mesele artık nasıl tanımlayalım? Sosyal yapıyı, sosyal huzuru, birlikte yaşama iniz. Bakın bu irade çok önemli. Ben hani bu Ahbap soruşturmasıyla ilgili de hep bunu söylüyorum. Bu irademize vurulan bir darbedir diyorum. Birlikte yaşama, birbirimize destek olma iradesine bir darbedir diyorum o Ahbap'ta ortaya çıkanlar. Aslında bu da farklı değil işte. Sosyal barışımızı bu durum gerçekten temelinden tehdit eden bir toplumsal soruna, toplumsal bir yaraya dönüşmüş durumda. Tamam, bir tarafta enflasyon karşısında evinin değeriyle gelirini korumaya çalışan mülk sahipleri, tamam, diğer tarafta çok böyle mütevazı bütçelerle başını sokacak, nasıl söyleyelim, vicdanlı bir çatı bulmaktan bahsediyoruz. Vicdanlı bir çatı bulmak konusunda çaresiz kalan milyonlardan bahsediyoruz. Geleceğinden kaygı duyan kiracılar. Mevcut şartlar bu iki kesimi adeta birbirinin doğal hasmı haline getirmiş durumda ve çember daralıyor giderek. Yani güvende olma hissi, huzurlu olma duygusu nedir? En temel insani ihtiyaçlarımız ya. Bu kadar basit. Bunun kaybolduğunda o boşluğu ne dolduruyor? Dönüyoruz Maltepe'de yaşananlara. Öfke, çaresizlik, cinnet, değil mi? Bu kavramlar ya da bu ruh halleri dolduruyor. Sosyal konut hamleleri, evet, geleceğe dair bir plan, uzun vadeli bir umut ve desteklediğimiz bir umut. Evet, alkışladığımız bir umut ama bugünün bu kanayan yarasına acil müdahale etmek de gerekiyor. Yoksa işte o adalet duygusu, merhameti, toplumsal dayanışmayı bir şekilde yeniden kurmak, yeniden oluşturmak zorundayız. Çünkü yani komşunun güvenliğine kasteder hale geldiyse, ev sahibi kiracı ev sahibinin güvenliğine kasteder hale geldiyse, artık kaybedilen şey sadece kiralık daire mi olacak? Ya da o dört duvarlar mı olacak? Soru, yani bununla ilgili daha onlarca soru yöneltebiliriz. Bir haber benim dikkatimi çekti. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Onu bir bulabilirsem, bir saniye, listeler arasında Ankara'da bir baskın. O baskın benim dikkatimi çekti. Haber şöyle. Yani pek çok yerde yer aldı ama ben Cumhuriyet Gazetesi'nden size aktarayım. Cumhuriyet Gazetesi'nin başlığı şöyle: Ankara'da ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara 9 gözaltı. O gözaltıların yapıldığı yerlerde de neonazi semboller ele geçiriyor. Ankara'dan bahsediyorum. Irkçı semboller, maskeler, çeşitli silahlar ele geçiriliyor. Şöyle bakıyorum gözaltına alınan kişilere. Mesela 7'si çocuk, 9 şüpheli gözaltına alınmış. Bunlardan 7'sinin çocuk olduğunu görüyoruz. Nazi, neonazi semboller. Şimdi Ankara'nın göbeğinde. Yani mahalle bakkalına giderken fırından taze ekmek alması gereken yaşta olan 7 çocuk ve 2 yetişkin kişi, saf bu Cermen ırkını kurtarmaya karar vermişler efendim. Ben bu haberin başlığından bunu aktarıyorum. Evlerinden çıkanlar, dediğim gibi işte o Nazi Yani dönemini hatırlatan o işte bayraklar, işte palolar, silahlar, fotoğraflar görseniz böyle inanılmaz. Yani ironinin büyüklüğü enteresan. Yani Anadolu'nun kalbinde muhtemelen hani annesinden izin almadan ya da babasından izin almadan sokağa çıkamayan ama akşamına da kendisini Ari ırkın son muhafızı ilan eden bir yapılanma var karşımızda. Yani bugün Almanya'da yükselen aşırı sağa konuşuyoruz değil mi? O tartışmaları takip ediyoruz herhalde. Onlar bunu görseler, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bizim Gamalı Haç'ın Ankara'da temsilciliği mi açıldı gibi düşünebilirler herhalde. Yani fotoğraflar en azından bunu gösteriyor bize. İnternette efendim, internette asıl gerçekliğimiz bu. İki tane karanlık böyle forum sayfasına girip evdeki maskeyi takınca dünyayı ele geçireceğini sanan bu isimler, bu kişiler, Gamalı Haç sevdalıları diyebiliriz herhalde bunlara. Polis baskınıyla kendilerini nezarethanede bulmuşlar. Bu 9 kişi ki 7'si çocuk. Bu benim dikkatimi çekti. Herhalde bundan sonra o Cermen ideolojisinin geleceğini konuşurlar o nezarethanede. Akıl fikir dahası ne biliyor musunuz? Bolca tarih dersi vermelerini umuyorum ya da tarih dersi almalarını umuyorum. Enteresan bir haber. Ankara'nın göbeğinde yaşananlara bakın. Simge, bir kısa ara verelim. Bu aradan sonra devam edeceğiz.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Yaşlanan nüfusumuzu gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek olmuyor işte. Bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı. Mevcut şartlar dahilinde insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yaşlanan nüfus denince alarm, dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Mesela sadece yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat be kat daha fazla. Çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar tamam ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor. Geliyor.
1: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı tekrar yayın. Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Son bölümündeyiz artık Yeri ve Zamanı. Bugün itibariyle elbette son bölümündeyiz. Son bir 10-15 dakikamız. Şöyle ekonomiye dair birkaç başlığım var. Özür dilerim. Dünyadan birkaç haber. Yine Trump seçmene rüşvet verme derdinde. Onunla ilgili enteresan bir açıklaması var. O açıklamaya tepkiler de var. Bunu konuşacağız. Son bölümde de Fenerbahçe'yi konuşacağız. İsmail Kartal'ın böyle dakikalar süren istifası sonrasında başkanın müdahalesi, Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle sona eren kısa istifa sürecinden de bir bahsedeceğiz. Yani şu istifa meselesi geçeriz haberlere de. Ay çok özür diliyorum. Bu kadar konuşunca tabii böyle sorunlar yaşanıyor. Bu istifa meseleleri çok enteresan. Yani istifa müessesesi önemlidir. Gerçi biz artık istifayı unuttuk. Neydi? Görevden af dilenmesi var değil mi? Öyle bir tablo ortada ama bazen de özellikle spor alanında, futbolda mesela teknik direktörlerin bu kadar hızlı, sert bir anda istifa kararı alması hani o müessesenin etkisini de biraz zayıflatıyor. Geliyor bana. Neyse zamanımız kalırsa İsmail Kartal'ın bu kararında konuşuruz. Ekonomi dedik. İki başlığım var. Onu aktarayım sizlere. Bir tanesi DİSK'in bir raporu. Ne kadar kaybettik çalışanlar ücretlerinden, ne kadar kaybettiler yıl başından itibaren bu aya gelene kadar. Ama oradan önce köprü ve otoyolların özelleştirmesini konuşuyoruz ya. Deniz Yavuz Yılmaz'da hatırlayınız. Zonguldak milletvekili konuğumuz olduğunda ne demişti? Kaçınılmaz şekilde bu özelleştirmeler gerçekleşirse zamlar da kaçınılmaz şekilde olacak ifadesini kullanmıştı. Hatta böyle İzmir Aydın Otobanı'ndan örnekler vermişti. Başka örnekleri de bizlerle sağ olsun paylaşmıştı. Bakın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği günden itibaren, yani ne zaman göreve başlamıştı kendisi? 3 Haziran 2023 tarihinde göreve başlamış. Vallahi otoyollar ve köprü geçişlerindeki performansı bu anlamda ekonominin performansı nasıl söyleyelim? Şaşırtıcı mı desem, şöyle söyleyeyim size, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artış oranı ne olmuş biliyor musunuz? 2023 Haziran'dan bugüne kadar %573. Hat küsuratı var, hani yormayayım sizi, ne kendimi ne sizi yorayım, %575 oranında düzeltiyorum artmış. Aynı dönemde mesela TÜFE, enflasyondaki TÜFE'deki artış oranı ne? %217. Yani aslına bakılırsa gerçekleşen enflasyonun iki katından fazla. Neredeyse 2,5 katı artışla karşı karşıyayız. Nerede? Köprü ve otoyol ücretlerindeki geçişlerde. Hiç de enflasyon oranında artışlar yapılmamış. Enteresan değil mi? Bu dikkat çekici. Emeğe saygı, İnan Mutlu her programda adını anıyoruz burada. Onun bir paylaşımı üzerinden tabii ekonomist. İnan Mutlu elbette onun paylaşımı üzerinden sizlere de bunu bu bilgiyi, bu ayrıntıyı aktarmış olayım. DİSK raporundan bahsetmiştim. Deniyor ki emekçilerin 8 aylık kaybı 1.8 trilyon lira. Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, DİSK AR tarafından yapılan ücret kayıpları raporunun ayrıntılarını paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önündeydi sendika yetkilileri. Dediğim gibi çalışanların enflasyon ve vergiler nedeniyle işçi ücretlerinde yarattığı kaybı, ilk 8 ay itibariyle kaybı belirlemiş DİSK AR. Dediğim gibi 1 trilyon 863 milyar lira enflasyon ve vergiler nedeniyle sene başından bugüne kadar ilk 8 ayda cebimizden uçmuş gitmiş. Şöyle dün neler oluyor? Bu da cebimizi ilgilendiriyor aslında bakılırsa. Yani neden öyle söylüyorum? Körfez'de yaşanan gelişmeler, elbette onlar da o gelişmelerde bir şekilde akaryakıt fiyatlarını, petrol fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla da bizim cebimizi de, dünyada ne oluyor bitiyor evet tamam da, bir yandan da bizim cebimizi de etkiliyor. Bakın konuya gireceğim, Yemen'de yaşananlara gireceğim ama Brent petrol 107 dolara çıkmış durumda. Dün baktığımda sabah 100 dolardı. Bugün itibariyle şu dakika itibariyle 107 dolara kadar çıkmış durumda. Neden? Çünkü Yemen'de mesela Husilerin gerçekleştirdiği, bu sefer Hürmüz'le alakalı değil bu gelişmeler. Öyle yorumluyor uzmanlar, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Babül Mendeb Boğazı, yani Kızıldeniz'deki tanker trafiği için hayati, yaşamsal önemde olan bu boğazda bir hamle yaptılar ve iki kente, Hudeyde ve Taiz kentlerine bir saldırı başlattı Husiler, ki ülkenin batı sahil kesimlerinde ciddi bir kontrol alanı yarattıklarını da görüyoruz. Ki Muha mesela çok stratejik bir liman kenti, yine Zukar Adası, Kızıldeniz sularında yer alan Zukar Adası'nı da ele geçirdiklerini biz öğreniyoruz. Tabii boğazın güvenliği, yani Babül Mendeb Boğazı'nın güvenliği açısından da çok büyük endişe yaratıyor yaşanan çatışmalar. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanlığın ardından burada da mı, yani Babül Mendeb'de de mi trafik kırılgan hale gelecek ya da geldi? Bu çatışmalar, Yemen'deki çatışmalar nereye götürüyor meseleyi? Mesela Yemen Başkanlık Konseyi'nden bir açıklama var. Babül Mendeb Boğazı, bu su yolu hayatidir. Ona yönelik tehdit küresel ticareti etkiler deniyor. Husiler ise uluslararası seyri seferin güvenli kalmaya devam edeceğini söylüyor ki Babül Mendeb dediğimiz yer Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan bir boğaz. Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor. Yani şöyle söyleyeyim, Süveyş kanalını kullanan gemiler Hint Okyanusu'na ulaşmak için bu boğazı, Babül Mendeb Boğazı'ndan geçmek mecburiyetindeler. Milyonlarca varil sıvılaştırılmış doğalgaz ve diğer ticari işte malzemelerde bu güzergah üzerinden, bir yerinden başka bir yerine doğru taşınıyor. Bu açıdan işte bu gerilimde, yaşanan bu gerilim ya da bu hareketlilik, Yemen'de yaşanan bu hareketlilikte bakıyorum tekrar işte 107 dolara kadar, Brent petrolün 107 dolara kadar çıkmasına neden oldu. Her şey bizle ilgili diyorum ya, tam olarak da bu işte anlatmaya çalıştığımız tablo, tam olarak da bu. Trump'tan bir açıklama var. Her yetişkin Amerikalıya, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına 5000 dolar ödeyebilirim. Cumhuriyetçiler kazanırsa dedi ama. Bir tabii şey var. Kasım'da bir ara seçim var ya, belli ki zaten anketlerde yani %33'e kadar onayın, görev onayının %33'e kadar düştüğünü gösteriyor Trump açısından. Hep söylüyoruz burada, tablo çok da parlak değil ve adeta bir rüşvet, Dallas'taki bir parti kongresinde kurdu bu ifadeyi ve çok tartışılıyor. Tabii farklı boyutuyla yapabilir mi? Her Amerikalıya seçmen, her yetişkin, her Amerikalıya gerçekten verebilir mi? Bu yasal mıdır, değil midir? Nasıl finanse edilecek bu durum vesaire? Valla bunların hiç, hani makul insanlar bunları tartışıyorlar. Makul olanlar, ya böyle bir şey öneriliyor ama bu yasal mı mesela? Ya da nasıl finanse edilecek? Valla ben bunun tartışmaların Trump'ın umurunda olmadığını düşünenlerdenim, onu da söyleyeyim, onu da hatırlatayım. O yüzden Trump'ın seçmene bu 5000 dolar vaadi de hiç beni şaşırtmadı mesela. Tam hani Trump'lık hareketlerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir benim görebildiğim kadarıyla. Dün bir iddiayı paylaşmıştım. İsrail'de sol olarak kendisini tanımlar muhalif bir yayın organı Haaretz'in bu 7 Ekim saldırılarından Netanyahu'nun haberdar olduğu, önceden haberdar olduğuna dair bir iddiası vardı Haaretz'in. Hatta bu haberi de Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı yönünde bir iddiaydı. Hatta muhalefet de, yani Netanyahu bloğunun karşısındaki muhalefetin de bu konuda eleştirileri, bu yeni bir eleştiri değil. Daha 7 Ekim'den beri yapılan bir eleştiridir. Ama işte Haaretz bunu haberleştirince o tartışmalar bir kez daha başladı. Bir kez daha ısındı, daha doğrusu öyle söyleyelim. Şimdi öğreniyoruz ki Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu bu haberi nedeniyle, tabii bu yalanlamıştı Başbakanlık Ofisi, İsrail'deki Başbakanlık Ofisi bu haberi. Ve şimdi öğreniyoruz ki Netanyahu, yani İsrail Başbakanı bu haberi, bu gazeteyi, gazeteyi Haaretz'i dava mahkemeye veriyormuş, dava edecekmiş. Görelim bakalım ki yani haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı El Nahyan'dan Netanyahu'nun doğrudan bu bilgiyi aldığı yönünde de, hatta 7 Ekim'den önce yani Eylül ayında, Eylül 2023'te bu bilgiyi aldığına dair de bir iddia vardı. Hani onu da hatırlatmış olalım, bakalım göreceğiz İsrail'de mahkeme Haaretz'in bu haberiyle ilgili olarak nasıl bir karar verecek, hep beraber göreceğiz. Ama yani Netanyahu ile ilgili bu tartışmalar hiç boş değil. Çünkü işte orada da Ekim ayında bir seçim var. Ne zaman? 27 Ekim'de İsrail'de ve anketler hiç parlak değil Netanyahu açısından, tıpkı Trump'ta olduğu gibi. Netanyahu bir koalisyon hükümeti var İsrail'de ve Netanyahu'nun liderliğindeki o iktidar bloğu olarak tanımlayabiliriz. 52 sandalye alarak muhalefetin mesela 27 Ekim'de erken seçimler öncesi son ankete göre 52 sandalye alabiliyor sadece ve muhalefetin gerisine düşüyor. Eski Genelkurmay Başkanı Esenkot'un partisi 25 sandalyeyle birinci sırada mesela. Hiçbir blok o anketlere göre tek başına hükümet kurmak için de o 61 rakamına ulaşması gerekiyor. Hiçbir blok ulaşamıyor ama Netanyahu'nun bloğunun açısından İşler söylediğim gibi çok da parlak değilmiş gibi görünüyor. İsrail demişken unutmuyoruz Gazze'yi, tabii ki hatırlatacağız. 11 aydır biliyorsunuz, yani 11 ay ne? 10 Ekim 2025'te bir barış anlaşması biliyorsunuz Mısır'da imzalanmıştı. Ama nasıl bir barış diye sorduran bir rakam İsrail ordusunun Gazze'ye, Gazze şeridine 10 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda 1359 Filistinlinin, 359 Gazze'linin hayatını kaybettiğini biz öğreniyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan efendim bu açıklama. Yaralananların sayısını da açıkladı bakanlık. 4571 kişi ve şu an itibariyle tabii en önemli sorunlardan bir tanesi Gazze'liler. 7 Ekim sonrasında yaşanan o saldırılar işte biliyorsunuz yerle bir etti İsrail Gazze'yi ve hala yıkıntılar arasında binlerle ifade edilen Gazze'linin olduğu biliniyor. Yine bu son 11 ay içerisinde Gazze Sağlık Bakanlığı diyor ki son 11 ay içerisinde 831 kişinin cenazesi bu kalıntılardan, binaların içerisinden çıkıldı. Onu da hatırlatmış olalım. Son 2-3 dakikam Fenerbahçe'den bahsedecektim. Dün Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra, onu da söyleyelim, önemli bir ayrıntı, önemli bir detay bence, Şampiyonlar Ligi'ne puanla döndü. En azından bunu söyleyebiliriz. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada İtalyan ekibi Roma'yla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekibimiz, yani ikinci yarıya biraz saati dedim ya, biraz daha bizim gibi erken uyananlar için makul bir saatte, 19.45'teydi karşılaşma. Süper Lig maçlarından önce başlamış olması Şampiyonlar Ligi maçlarının, enteresan değil mi? 20'de başlatıyorlar akşam maçlarını Süper Lig'de. O da ayrı bir tartışma konusu. Başka bir gün konuşuruz. İkinci yarı yani ben Fenerbahçe'nin oyununu çok beğendiğimi söyleyemem maalesef. Özellikle ikinci yarı gole kadar, yani gol ve golden sonra 3-5 dakika daha biraz derli topluydu Fenerbahçe, ama Roma'nın çok ciddi bir, bana göre bir Fenerbahçeliyim aynı zamanda, onu da söylüyorum her seferinde. Bir de futbol izliyoruz, futbol severiz. Bana göre çok parlak değildi ama orada tabii hiç kabul edilmeyecek bir şey var. İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal'a fırlatılan su şişesi. Akıl alır gibi değil. Yani şiddeti konuşuyoruz işte. Yani neredeyse program başından beri anlattığımız bütün haberlerde bu var. Hani sporda da mı bunlar yaşanıyor? Bir de yani aynı takımın taraftarı, aynı tuttuğunuz takımın teknik direktörü tutmasanız ne olacak ki? Yani su şişesi fırlatmak da nasıl bir ilkellik, akıl alır gibi değil. Neyse, öğrendik Fenerbahçe'den bu konuda bir açıklama var. O kişinin tespit edildiği ve bir daha da stada giremeyeceği yönünde bir açıklama. Doğru karar buradan, onu da söyleyelim. Onu da yani akıl alır gibi değil, söyledim ya, en yumuşak tabiri. Şimdi bunu böyle kullanmak mecburiyetindeyim. Siz anladınız ne dediğimi. O skorda, bu olaydan sonra da, sadece bu olay mıdır bilmiyoruz elbette ama İsmail Kartal'ın istifa kararı sürpriz istifa bazı futbolcuların kendileri yapılan röportaj sırasında soyunma odasında da konuşulmamış bu belli ki. Röportaj sırasında maç sonu röportajında bunu şaşkınlıkla öğrendiğini de gördük. Buna da tanıklık ettik dün itibariyle. Aziz Yıldırım da açıklama yaptı. İstifadan hiçbirimizin haberi yoktu. İsmail Kartal'ın Kartal'ın büyüğüm dedi. Yaş olarak da büyüğüm. Konum olarak da başkan olarak elbette gittim ve devam edeceksin dedim. Bu tartışmada bitti dedi. Ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal bu görevde kalacak ifadesi önemliydi Fenerbahçe açısından, onu söyleyelim. Tabii işte dediğim gibi yani bu istifa müessesesinin bu kadar kolay sporda özellikle işletilmesi ne kadar mantıklı, o da tartışmalı. Takım motivasyonu açısından en azından ben böyle görüyorum. Yani istifa etmesin kimse demiyorum da bu kadar böyle bence amatörce bir hareket ya da duygusal bir tepkinin verilmesi garip. Yani hem profesyonel bir kulübün teknik direktörü olup hem böyle amatörce davranmak enteresan bir tabloydu. Diyelim ve bitirelim. Bir izin talebim var sizden efendim. Bu yaz hiç izin kullanmadım. Kısa bir rahatsızlıktan dolayı birkaç gün izin kullanmıştım geçtiğimiz ay ama gerçekten yoruldum. Biraz dinlenmeye, şöyle bir hafta nefes almaya ihtiyacım var. O yüzden gelecek hafta olmayacağım yayında. Ama sonraki hafta elbette tekrar sizinle buluşacağız. Bunu da söyleyeyim, bunu da hatırlatmış olayım. Programı bitirirken ne yaptık? 11 Eylül 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge, editör arkadaşlarıma İrem Başköy'e, İknur Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi ben bir hafta ara vereceğim. Ondan sonraki hafta tekrar birlikte olacağız. Yapabilirseniz bu 10 günlük süreç içerisinde, bu sefer vade biraz daha uzun, 10 günlük süreç içerisinde aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en güçlü yırtıcısı olan katil balinalar, isimlerinin aksine Yunuskiller ailesinde yer alan bir deniz memelisi türüdür. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Eylül Cuma 19.09. Bugün 2 dakika 1907'ye geç kaldık. Zaten 1907'lik bir şey de kalmadı. Yani yemin ediyorum Arife'yi görüyoruz da bayramı bir türlü göremiyoruz. Nedense Roma maçında sevindik. Yani şöyle sevindik. Galibiyeti kaçırdığımız için üzüldük. Ama o gerçekten ikinci devre oynadı. Özellikle ikinci devre. İlk devre de iyiydik ama özellikle ikinci devre oynadığımız oyundan da umutlanmıştık. Ama maç sonunda Fenerbahçe'de bir anda garip bir şey oldu. İsmail Kartal istifa etti. Son durum nedir bilmiyorum ama artık yani istifası noktasında direniyor mu? Aziz Başkan başka bir şey söyledi falan. Edildi mi? Son durumu bilmiyordum. Evet, Özgür diyor ki 1-1.5 saat önce istifası kabul edilmiş anladığım kadarıyla. Dirkayt'la devam edecekler. Yardımcı antrenörü sona ermiş İsmail Kartal dönemi. Yani diyorum ya Arife'yi görüyoruz bir türlü bayramı göremiyoruz. Ya ben şunu anlamıyorum. Beşiktaş maçı sonrası burada da konuştuk. Bu arada gündemimizde sadece bu yok ama bugün bir gündem maddesi bu. Fenerbahçe'de neler olacağını konuşacağız. Yani geçen bir iki cümleyle ettiğimiz Almanya'da Almanya'nın Afrika hedefini konuşacağız. Terör Türkiye sürecinde son aşamayı işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden önemli çıkışlar var. Onu konuşacağız. Devlet Bahçeli'den de MHP lideri Devlet Bahçeli'den de Nagihan Alçın'ın aktarımına göre bazı açıklamalar var. Bu şeyleri de konuşacağız. Ondan sonra siyasi partiler yasasının yani anayasa değişikliğiyle bağlantılı olarak siyasi partiler yasasının revize edilmesi, belki de seçim yasasının revize edilmesi, başka partili yasaların revize edilmesini konuşacağız. Başlık var. Avrupa'da bir enerji krizinin arifesinde olduğu yönünde Avrupa'nın bazı veriler var. O verileri aktaracağız ama önce dediğim gibi bir Fenerbahçe'yi konuşacağız. Şuna geleceğim. Ya biz Beşiktaş maçından sonra konuştuk, ettik. Dedik ki Beşiktaş da hak etti. Fenerbahçe'nin vardı eksiği yediği. Sonuçta eksik yedik olmazsa yenilmezsin yani. Başarılı olursun. Hoş dün biraz eksik yedik yoktu ama yenemedik. Şans futbolda çünkü şans faktörü de var. Ama şuradan başlayayım. Yani Beşiktaş maçı sonrası çok acayip bir, zaten geçen hafta başlayan bir süreç. Ben Fenerbahçe'de açık söyleyeyim. Sosyal medyada işte gazeteci kılığında bazı tipler için de bunu söylüyorum, açık söyleyeyim. Yani çok net söylüyorum, düşüncemi söylüyorum. Birilerine tetikçilik yapan, hangi güçler olduğunu bilmiyorum. Çıkar amaçlı yapılanmalar olabilir, başka şeyler olabilir, başka gruplar olabilir. Sosyal medyada çok daha açık yazıyorum ama Sputnik'te radyonun şeyine de deyim yerindeyse zarar vermemek adına çok daha dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Biraz duygusal da yaklaşıyorum çünkü. Yani şunu düşünüyorum, ben 2018 sürecinde 3 Temmuz'da sokakta mücadelemizi verdik. Sonra korkunç bir şey başladı, saldırı başladı. İşte silahlı saldırıdan tutun da hakem katliamlarına kadar. Ben hakem, Türk hakemlerine güvenmediğim her zaman söyledim falan filan. 2018 kongresinde ben Aziz Başkan'a oy verdim. Ama Ali Koç'un da Fenerbahçeliğinden şüphe etmedik. Gittik yine Fenerbahçe'yi destekledik. Eleştireceğimiz zaman vardı, eleştirdik. Eleştireceğimiz zaman gelince eleştirdik ama. Yani futbolcumuzu da destekledik, hocamızı da destekledik. İşte İsmail Kartal hoca oldu, onu destekledik. Kendisinden çok böyle şey yapmasam bile, çok sıcak bakmasam bile Ersun Yanal hoca oldu, destekledik. Ya işte Koku geldi, onu da destekledik. Fenerbahçeliydik çünkü. Ama korkunç bir şey başlıyor. Yani Fenerbahçe'de sosyal medyada troll hesaplar, böyle organize suça da, yani o çıkar amaçlı suç anlamında, suç derken öyle kriminal suçlardan bahsetmiyorum ama çıkar amaçlı bir örgütlenme de olduğuna inandığım sosyal medyada bazı örgütlenmeler, kişiler tamamen çıkarları amacıyla Fenerbahçe'nin içinde inanılmaz saldırılar yapıyor. Ya Lyon'u eledik, Şampiyonlar Ligi'ne kaldık, bir anda yönetim istifa sesleri geldi. Bilmem yok şu bu falan filan. Korkunç bir saldırı. Yani bunu anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum. Ben o yaparla mücadele edilmesinin gerektiğine inananlardan biriyim. Ondan sonra bu çerçevede sosyal medyada hukuki anlamda, kriminal anlamda her türlü mücadelenin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milyonlar üzülüyor. 3-5 kişi cebini dolduruyor. Çok ciddi paralar alıyorlar. Onu biliyoruz. Yani şöyle biliyoruz. Kulağımıza gelen duyumlardan, edindiğimiz bilgilerden, belli kişilerden nemalanarak Fenerbahçe düşmanlığı yapmaları için her dönem maalesef Fenerbahçe'yi bu seviyede tutmak için, daha düşük seviyelere indirmek için, bu belki de Fethullahçı terör ve casusluk örgütüyle de bağlantılı renklendirilmiş hesaplar da olabilir. Çünkü nasıl ki Atatürkçü, milliyetçi, mütedeyyin, solcu, sosyalist görünen bazı renklendirilmiş hesaplar var, Fenerbahçeli görünen hesaplar da olabilir falan. Gerçek gazeteciler gerçekleri anlatmaya çalışıyor. Ama bazıları var ki çok başka bir şeydeler. Ne diyelim? Şimdi Türkiye'de gerçekten spor alanında, gerçekten benim çok takdirle izlediğim, sizlerin de yakından bildiği bir gazeteciyle Fenerbahçe'de neler olacağını konuşacağız. Değerli Aydın Cingöz'le konuşacağız. Aydın Cingöz, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhaba Cevin, yayınlar.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ya biz Fenerbahçeliler açısından şöyle, ben az tanım yaptım. Arife'yi görüyoruz ama bayramı bir türlü göremiyoruz. Yani tam mutlu olacağız, tekrardan bir mutsuzluk çöküyor camianın üstüne.
3: Roma
2: bir...
3: maçı, Fenerbahçe 3 yer 4 yer denilen Roma maçı hiç oynanmamış.
2: Evet.
3: Fenerbahçe 3 puanı alma konusunda hani direkten dönmemiş gibi, evet, bir hava var. Sanki yenilmiş gibi.
2: Evet.
3: Valla bu hakikaten Fenerbahçe açısından, yani dün gece yaşananlar. Olur böyle.
2: Böyle herhalde üniversitelerde bunların böyle iletişim açısından, başka alanlardan psikolojik anlamda bir incelenmesi, bir araştırma konusu olması gerekiyor bence bir günde yaşananlar. Ya sadece bir günlük değil tabii ki. Yani sen daha iyi biliyorsun, geçmişinlerini de biliyorsun.
3: Ama yani İsmail Kartal açısından bakarsan, İsmail Kartal dünkü hamlesiyle kendisi adına en güçlü olduğunu düşündüğü günlerden birinde bu operasyonu yaptı. Operasyon dediğimiz istifa kararı aldı.
2: Hı hı.
3: Aslında Aziz Yıldırım devreye girmesine rağmen soyunma odasına inip ben senin abinim, bu doğru değil, yani bunu kabul etmeyeceğiz, devam ediyoruz demesine rağmen bugün öğlen idmanına çıkmadı, ekibini yollamadı.
2: Hı-hı.
3: Dirildi, görüşüldü ve sözüm sözdür, geri dönmeyeceğim demişti.
2: Hı-hı.
3: İsmail Kartal defteri de henüz resmi açıklama yapılmadı. Şu sıralarda eli kulağında bu arada bekliyoruz. İsmail defteri de
2: yani o sayfa kapandı mı? Tamamen kapandı mı diye kapandı diyebilir misin?
3: Yani kapandı. Bu saatten sonra ben şey beklemiyorum için açıkçası. Hani son dakika İsmail Kartal görevde kalıyor diye bir durum beklemiyorum. Artık resmi açıklamayı bekliyoruz. Yani İsmail Kartal dönemi tamamlandı.
2: Anladım. Peki niye istifa etti? Yani mesele bir şişe miydi? Çünkü Beşiktaş maçı sonrası çok sert şeyler oldu. Lyon maçı sonrası yönetime yönelik, yani sosyal medyada tabii karşımıza ağırlıklı çıkıyor. Dijital platformlarda çıkan yayınlar var bazı yayınlar.
3: Ya o var ama yani bugün Aziz Yıldırım şeyi söyledi. Yani dünkü basın toplantısında şunu ifade etti Aziz Yıldırım. Hani bir baskıdan bahsetti. Baskı medyanın yaratından falan bahsetti. Ama bence yani burada baskı unsurunu iyi tanımlamak gerekir. Bence en büyük baskıyı yönetim Aziz Yıldırım yaptı zaten. Beşiktaş maçı sonrası yaşananlar, Beşiktaş kaybı, Fenerbahçe'nin 6 puan geriye düşmesi, bunlar Fenerbahçe açısından kabul edilecek şeyler değil. Yani başkan söyledi biliyorsun bu takımın çalışmadığını. Başkan söyledi bu yerler niye oynamıyor diye. Eğer baskı buysa baskı bu ve bu baskı da sonuç verdi. Bu arada şey de söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ın özellikle Beşiktaş maçı sonrası yaptığı değerlendirmeleri, tespitlerini doğru buluyorum. Takım çalışmıyor dedi. Yani Beşiktaş maçı bir Fenerbahçe açısından acımaydı.
2: Tabii Beşiktaş Fenerbahçe'yi maalesef ezdi. Yani Fenerbahçe için maalesef. Evet, Beşiktaşlılar mutluydu.
3: Gençler Birliği maçı da bu şekilde başladı. Ve hani tabii ki insanların hayatta şansları vardır. Takımların, hocaların şansları vardır. Ama özellikle İsmail Kartal bu süreç Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Roma'ya karşısında iyi bir oyun ve Fenerbahçe uzun yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde puanla da tanıştı. Ama ligde Fenerbahçe şu anda 6 puan geride. Evet. Bunun ana nedeni de Fenerbahçe'nin 2 maçtaki kötü oyunu. Şimdi işlerin düzelmesi gerekiyor. Beşiktaş karşısında fiziksel açıdan çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Evet. Ama burada şu da var tabii. İsmail Kartal o gün bütün sorumluluk benim diye bir istifa etmiyor. Roma maçından sonra bu istifayı ediyor. O bir haftalık süreçte ne oldu? Neden istifa etti sorularına? Yanıt vermek gerekiyor.
2: Bu şeyin etkisi var mı? Sen çok yakından takip ediyorsun. İşte gönderilen futbolculardan kaynaklı olduğu da söyleniyor.
3: Gönderttirmeseydi İsmail Kartal. Yani yaptırmasaydı o zaman ne yapacaklardı mesela? Ama ben şunu biliyorum mesela. Şimdi burada bir kere eğri yeri doğruya lazım. Fenerbahçe'nin transfer döneminde Aziz Yıldırım ne demişti? 4 tane oyuncu alacağım demişti. Başkan olarak. Vaat vermiş 4 tane oyuncu getirip transferi tamamlayacağım demişti. 5 kere.
2: Evet.
3: Şimdi 16-4 kuralında da Fenerbahçe'de dışarıda kalacak oyuncular vardır.
2: Evet.
3: Kimler onlar? Fenerbahçe başkanı göreve geldikten çok kısa süre sonra İsmail Kartal'la yaptıkları toplantıda da kural böyle olursa Fred ve Tarışkı'dan çıkacağız demişlerdi zaten. Bu belliydi.
2: Bu en baştan belliydi yani.
3: Hayır, bu en baştan zaten belliydi ama İsmail Kartal Fred'i istiyor. Fred'in kalmasını istiyor İsmail Kartal. Peki istiyorsa o zaman şu olacaktı. Ben Greenwood istemiyorum. Ben Ake istemiyorum. Ben Lukaku istemiyorum. Vedat zaten gelmişti. Hadi Vedat, sen kimi aldırmayacaksın? Geçen sene başarılı olamamış bu oyuncularla mı devam edeceksin? Yoksa takviye yapılmadan mı takviye yapılarak mı devam edeceksin? Yani burada bu Fenerbahçe'deki kadro tartışması çok derin bir tartışma. Açıkçası bence şöyle. Burada bence bloklar var. İsmail Kartal üzerinden Aziz Yıldırım'a vuranlar var. Sadece İsmail Kartal'a eleştirenler var. Ama toplamda yani burada da özellikle kadro planlamasında hocanın rolü tabii ki değerli ve önemlidir. Ama şu bir gerçek ki İsmail Kartal bütün 3 aşağı 5 yukarı bu tabloyu, bu planlamayı kabul ederek geldi.
2: Yani bunları bile bile gelmişti İsmail
3: Kartal. Aykut Kocaman da Oğuz Çetin'in yaptıkları planlamanın üzerine geldi. O zaman kabul etmişti.
2: Tabii yani bildiğim kadarıyla İsmail Hoca sen daha hakimsin ama iki gün içinde netleşen bir olay İsmail Hoca'nın durumu.
3: Bence iki gün bile değil yani. Hı-hı. Belki de bir gün içerisinde netleşen bir mesele oldu. Yani bu planlamayı yapamadık.
2: Çünkü hepimiz Aykut Hoca'yı bekliyorduk.
3: Aykut Hoca'yı bekliyorduk son dakika. Özellikle yardımcılar konusunda kriz çıkınca Aziz Yıldırım pek öyle dedi. Resti çekti. Aykut Kocaman'ı getirmedi. İsmail Kartal sunuldu. Gitti geldi ve İsmail Kartal'la anlaşıldı. Hı-hı. İsmail Kartal bu arada... Özellikle bu hani işte baskı yok, atılan şişe meselesi falan. Bu şişenin ben hani en son nokta olduğunu düşünüyorum yani. Hmm. Bu arada şişe doğrudan İsmail Kartal'a mı atıldı, o da başka bir tartışma konusu. O görüyorsun zaten görüntüyü.
2: Evet. Tabii
3: bunu kabul edilebilecek bir durum yok ama tabii. İsmail Kartal bilerek geldi. Her şey bilerek geldi. İki, ben bugün mesela şunu da anlamıyorum. Ben İsmail Kartal'ı çok açık söylüyorum Ceyhun. İsmail Kartal'ın yaptıklarıyla ben Fenerbahçe'yi bu dönemde gerçekten hedefe taşıyabilecek işler yaptığını düşünmüyorum. Düşünmüyorum yani. Hı hı. Bununla ilgili İsmail Kartal özellikle link maçlarında böyle bir ışık saçmadı.
2: Evet. Yani çok bir istikrarlı görüntü vermedi. Yani bir Samsun vermedi. Maçında muazzam vermedi. Ama Beşiktaş maçında perişan.
3: Vermedi. Peki şimdi ben sana soruyorum. Ayrılıklar olur. Bu arada Fenerbahçe yönetimi kaldı değil, kalmadı. Kendisi kendi tercihidir. Evet. Fenerbahçe'nin Roma maçını gördün dün.
2: Evet.
3: Antep maçında ne olur? Nasıl Fenerbahçe bekliyorsun?
2: Valla açık söyleyeyim, lig maçlarındaki istikrarsızlığı gördüğümde çok kesin bir şey söyleyemiyorum, açık söyleyeyim yani. Aslında normal şartlarda Antep bu sene iyi diye gördüğüm kadarıyla ama.
3: Hayır, bu Fenerbahçe'yle ilgili bir şey. Mesela Hı-hı. ben Galatasaray'da Sporting Lisbon'a gitti biliyorsun. Hı-hı. Orada yenili geldi. Bu hafta Galatasaray Kocaeli Spor'la oynayacak içeride.
2: Yener.
3: Zor maç. Hı-hı. Zor maç. Belki de kaybeder, onu bilemem. Ya da Hı-hı. belki de beraber kalır. Ama 3 yaşında çıkarır. Ben Galatasaray'ın nasıl bir oyun oynayacağını tahmin edebiliyorum. Yani önde basan bir oyun kimliği oluşmuş. En azından nadir anlarda düşen bir Galatasaray var. Doğru. Bölüm bölüm. Ama Fenerbahçe'nin ne yapacağını kestiremiyoruz.
2: Doğru.
3: Bu hiç kusura bakmasın. Hoca hani benim dışımda gelişen olaylar kadro vesaire etmiyorsa orada kendi sorumluluğu da vardır. Yani İsmail Kartal'la yollar ayrılabilir. Başka evet. bir teknik adam da gelebilir. Önemli olan bence şu. Burada bu arada bu fikri tarihi hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok ama sürekli bir düşman yaratılıyor. Özellikle bu sosyal medyada onlar yaptı, bunlar yaptı. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Son 8 yıldır Fenerbahçe'de her şeyi normalleştirenler, bak Ceyhun, son 8 yılda Fenerbahçe'de olmuş her şeyi normalleştirenler.
2: Maalesef.
3: 8 yılda bir tane kupa olunmasını normalleştirenler. 8 yılda onlarca skandal transferini normalleştirenler. 8 yılda onlarca gelip giden teknik direktör sayılarını falan, futbolcu sayılarını falan daha unuttuk. Normalleşenler bugün Fenerbahçe'de o yaşananları, hayır böyle şey mi olur, ne yapıyorsunuz, böyle yönetim mi olur diye bağırıyorlar. Şimdi yetmem yok mu? Hani somut olgulardan yola çıkarak gideceğiz. O yüzden İsmail Kartal'la Fenerbahçe yollarını ayırabilir.
2: Tabii.
3: Fenerbahçe'nin devam da edebilirdi. Gittiler de zaten hoca, devam ettirdiler.
2: Doğru.
3: Bu arada başkan baskısı, başkanın isyanı. Valla bu tartışılabilir bir konu ama adam dedik ki özür dilerim, ben geleceğim bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Buna ilan etti mi?
2: Evet, etti.
3: Karışacağım dedi mi?
2: Hı hı. Doğru.
3: İkinci Alex konusuna izin vermeyeceğim dedi mi?
2: Aynen.
3: Kimlere göre bu demode bir yönetim şekli. Tamam, demode olsun. Kongre 20 bin kişi gelip Aziz Yıldırım'a boy verdi mi?
2: Verdi.
3: Verdi.
2: Aziz Yıldırım'ın yapısını da bile verdi. Gelirken, hatta bunu istedi yani.
3: Teknik direktörler, gelirken teknik direktörler kimle çalışacaklarını biliyorlar mı? Biliyorlar. İsmail Kartal Aziz Yıldırım aramıyor mu? Bilmiyor mu ne olduğunu? Tanımıyor mu? Etmiyor mu? Bilmiyor mu? Biliyor. Yani bu baskı meselesi var ya, baskı bence o şeyin Aziz Yıldırım'ın bence İsmail Kartal'a baskısı onu çok yordu diye düşünüyorum. Benim görüşümdür.
2: Ya bir anlamda aslında İsmail Kartal'ın kafasında ayrılmak vardı. Deyim yerindeyse Roma maçında bir gövde gösterisiyle bırakmak.
3: Ha, yenilseydi bırakacak mıydı? Bu da başka bir tartışma konusu. Bu da başka bir tartışma konusu. Çünkü bir teknik direktör için eğer istifa edecekse, istifa etme koşulları Beşiktaş maçında oluşmuştu. O zaman evet, siz istifa etseydiniz. Onun dışında hocanın açıklamaları üzerine gidersek, valla yani burada hiç dün böyle dediğimizde bugünkü bu ortamdan ötürü ya olur böyle şey de denemeyecek bir durum yok. Hocanın 50 tane çelişkili açıklaması vardı. 50 tane çelişkili açıklaması vardı. Daha bir gün önce, Roma maçından önce sistemin önemi yok, futbolcular yüreğini o sahaya koyarsa sonuç alırız demek ne demek? O zaman siz kendinizi sıfırlıyorsunuz. Sizin bir öneminiz yok demek. Şimdi millet diyor ki, Aziz Yıldırım söyledi, Mert Müldür oynattı, daha iyi sonuç aldı. Şimdi bir teknik direktör kendini bu noktaya sokar mı?
2: Yani. Oynatmayabilirdi sonuçta yani. Semedo'yu yine Semedo'yla çıkabilirdi.
3: Benim kararımda diyebilirdi. O evet, yüzden bugün Fenerbahçe'nin bir karar vermesi gerekiyordu bu arada. Bence şu açıdan önemli. Tamam, şimdi bir karar vermesi lazımdı. İsmail Kartal'la devam mı, tamam mı? Başkan dün irade ortaya koydu. Ben burada olduğum sürece de devam edeceğim dedi. Ha, hoş, şöyle bir durum var. Devam edilse 2-3 hafta sonra birkaç puan kaybolursa Fenerbahçe şampiyon yarışından kopsa, bu sefer toplar tamamen Aziz Yıldırım'a dönecekti ve Aziz Yıldırım'a şeye doğru inecekti. Bunu da göze almış belli ki Sayın Başkan, ne olsa olsun ben buradayım ve ben burada olduğum sürece İsmail Kartal'a devam edeceğim mesajını verdi. İsmail Hoca ise devam etmeme kararı aldı. Devam edilseydi de aynı şeyi söyledim. Sonuçta bir kriz geliyordum diyordu. Bu kriz ortaya çıktı. Bundan sonra burada mesele bence bir kararın verilmesi. O karar sonrasında daha güçlü ve iradeli bir şekilde hareket edilmesi.
2: Anladım. Benim görüşüm budur. Peki ne olacak bundan sonraki şeyden olur? Son olarak çok kısa onu da alayım senden. Zaman...
3: Meselesi biliyorsun yani, Aziz Yıldırım sürprizleri seven bir teknik adam. Ondan sonra işte herkes kafasında şu var. Hı hı. Aykut Kocaman gelir mi? Ya gelmez, zaten 3 gün önce böyle bir olay yaşandı. Hı hı. Yo, yani böyle şeyler yaşanmış olsa dahi ben suların o soğuk suların normale döneceğini düşünüyorum. Ya ben bugün gidilse Aykut Kocaman'ın hayır diyeceğini düşünmüyorum. Bunu bir bilgi çerçevesinde de ifade ediyorum.
2: Aykut Hoca'yı tanıyarak da bunu soruyorum.
3: Amaçlı da olabilir yani. Çünkü konuşulanları söylüyorum. Yani bu böyle bir etrafa yayılıp Aykut Kocaman'a teklife gidildiğinde, vay siz 3 ay önce bana bunu yapmışsınız, ben göreve gelmiyorum der mi? Aykut Kocaman çok o oyunu oynar mı onu bilemem ama Aykut Kocaman'a gidilirse Aykut Kocaman'ın ben bu görevi yapacağını düşünüyorum. Hı. Zaten bu takım planlamasını kendisi de yaptı. Ama biz yabancı hoca arayışından bahsediliyor. Yabancı bir hoca gelir mi? Özellikle Aziz Yıldırım'ın yerli tercihindeki ana unsur bir sezon ona gelmiş olması. Haziran ayında biliyorsunuz şey var, zaten seçim var Haziran hı, ayında. Hı hı. Ve zaten yerli teknik adam seçmişti. Yani müdahale etmek kolay, anlaşabilmek kolay, hızlıca daha hızlı karar vermek kolay diye yerli teknik adam tercih edileceğini söylemişti. Buradan yabancıya dönülür mü? Onu o da bir ihtimal, bence güçlü ihtimallerden bir tanesi. Ama şöyle tamamlamak lazım bence. Fenerbahçe'de elinde Fenerbahçe'nin iyi kadro var. Bu kadroyu fiziksel olarak daha güçlü hale getirecek bir teknik adam ihtiyaç var. Bence en önemli unsur Fenerbahçe'de bu. Bütün bu işin uzmanları bunu söylüyor. Hı hı. Dün Fenerbahçe Roma'yla berabere kaldı. Yenebilirdi de. İstatistiklerine bakma fırsatın oldu mu bilmiyorum ama dün Fenerbahçe 112 koşmuş. Roma 103 koşmuş.
2: Evet.
3: Demek ki mücadele etmeden bu iş olmuyor. Koşmadan bu iş olmuyor. Bunu sürekli yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Ben Fenerbahçe'nin bunu yaptırabileceğini getireceğini düşünüyorum. Yaptırabileceğini, inandıklarını getireceğini düşünüyorum. Temellik değerlendirmeyi ben öyle yapabilirim.
2: Anladım. Çok teşekkür ederim Aydın. Sağ olasın katkıların için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Çok sağ olasın. Değerli gazeteci arkadaşımız Aydın Cingöz, Fenerbahçe'deki gelişme, işte İsmail Hoca'nın istifası, ondan sonra yaşanabilecek, yani yaşanan, yaşanması olası gelişmeler, bunları konuştu. Evet, bakıldığı zaman ligle Avrupa'da çok farklı bir profil çizdik. Biz tabii taraftar olarak şey yapıyoruz, yani Fenerbahçe hani kaldırım, sokakta oynasa kaldırıma çıkıp destekleyecek psikolojide adamlarız biz, yani insanlarız. Ama tabii bu işin teknik boyutu, perde arkası boyutları da ne oluyor, ne bitiyor? Spor basınında gerçek gazeteciler çok daha iyi analizini yapabilir diyelim. Kısa bir araya gidelim. Fenerbahçe'yi takip devam edeceğiz. Zaten ben takip ediyorum. Bireysel olarak da takip ediyorum. Ama bundan sonra gelişmelerde de önemli bir şey falan olursa sizlere duyururuz. Ent Yazgan yazmış. Fenerbahçe ile ilgili sağ olsun iyi yayınlar demiş. Bazı düşüncelermiş. Şimdi bir araya gidelim, ondan sonra onları konuşuruz. Kısa bir ara.

0: here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
2: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi az önce Ant Yazgan dedim de sanırım dinleyicimizin ismi Ant Yazgan, yani D harfiyle. Ondan da bir özür dileyelim. Türkçenin güzel isimlerinden biridir Ant, yemin. Ondan sonra o yüzden Ant Yazgan'a da buradan selam gönderelim. Fenerbahçe ile ilgili yorumlarını falan paylaşmıştı. Tabii şimdi Fenerbahçe'yi bir kenara bırakalım. Virgül koyalım o konuya. Çünkü dediğim gibi ben sürekli takip ediyorum. Takip ettirmeye çalışıyorum elimden geldiğini. Şimdi bir Beşiktaşlı var hattımızda. Değerli bir gazeteci. Ercan Gürses. Selamlar Ercan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ceyhun, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim. Bugün sizin maç var. Biz tabii, ben diyorum ki bizim durum şu. Arife'yi görüyoruz, bayramı görmüyoruz. Dün güzel futboldan tam umutlandık, ondan sonra kulüp karıştı.
3: çok acayip şeyler oldu gerçekten. İçine de rastlanmayan şeyler değil mi? İstifa kabul edilmemesi, sonra İsmail Hoca'nın ısrarı falan.
2: Evet.
3: Yani koskoca camiada değil mi?
2: Yani umarız en kısa zamanda atlatır diyelim. Biz kendi adımıza da şey yapalım. Eğer bakalım işte. Tabii seninle kötüğümüz bu değil. Sen de biliyorsun. Seninle beraber olunca da bir Fenerbahçe Beşiktaş muhabbeti yapasım geldi. Ama tabii ki terörsüz Türkiye, Ankara'daki siyaset gündemi çok yoğun. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere. Şimdi oradan başlayayım istiyorum. Şimdi terörsüz Türkiye'de şu an aşamalarla ilgili var mı, Ankara'da neler konuşuluyor, hangi aşamadayız? Çünkü Milli Güvenlik Kurulu kararıyla onun teyit etmesi ve en son resmi gazetede bu teyidin yayınlanmasıyla başlayacak bir süreçten, yasal süreçten bahsediyoruz. Ağustos ayında kabul edilen, rekor oyla kabul edilen bir yasal süreç var. Nedir, ne değildir, son aşama nedir? Ankara'da ne konuşuluyor bu konuda? Sana bir sormak istedim.
3: Şimdi çok çetrefil, çok karmaşık, çok aynı zamanda değişik boyutları olan, sen de çok yakından takip ediyorsun Ceyhun, bir süreç. Bu da hepimiz çok iyi biliyoruz ki yarım yüzyıllık oluşan terör pratiğinde ve örgütün yapısındaki heterojenlik, yani evet, işte İran kanadı, Irak kanadı, Suriye kanadı, hepsinin farklı farklı şeyleri var. Dinamikleri söz konusu, Avrupa kanadı ve yönlendirildiği kadar var. Dolayısıyla bu nedenle, yani işte dediğin çok doğru, Ağustos ayının başında 467 oyla çok önemli tarihi bir yasa kabul edildi. Sanki böyle bir kesimde tamam bu iş bitti gibi bir hava oluştu. Elbette çok önemli aşamadayız. Ben bu saatten sonra bu işin bitirileceğini düşünüyorum devlet ciddiyetiyle birlikte. Ama bir yandan da sahada hala bazı atılması gereken adımlar var. Bunu nereden anlıyoruz? Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de net bir şekilde ifade etti. Suriye sahasında SDG fesih kararı açıkladı. Bakın feshedildi demedi. Fesih kararı açıkladı. Sahayı takip ediyoruz dedi.
2: Evet.
3: Sahayı takip edeceğiz. Ne kadar gerçekleştiğini takip edeceğiz. Evet, önemli adımlar var. Bazı örgüt yöneticilerinin devlet kademelerinde bazı görevler alması, silahların teslim edilmeye başlanması, bence bu çok önemli.
2: Önemli.
3: 1 milyar dolarlık silahtan bahsediyor Amerikan silah. Bunların 250 milyon dolarlığının kısmının, ki aralarında uçak savar, tank, İşte makinalı tüfek, ağır silahlar olduğu belirtiliyor. Bunların teslim edilmeye başlanması. Bunlar önemli. Ama belli ki bazı tümsekler de var. Yani bizim dilimizden yokuş yapmak denir ya.
2: Evet.
3: Böyle kesimler var örgütün içerisinde. Irak kanadında belli ilerlemeler sağlanmış. Süleymaniye, Erbil'le, Bağdat'la işbirliği yapılıyor. Ve bir de şey konuşuluyordu Ceyhun, biliyorsun. Yani Milli Güvenlik Kurulu kararı alacak. Bu karar da Ekim ayında alınabilir. Ve ondan sonra da bu kararın alınmasıyla birlikte fesih büyük oranda gerçekleşti diye açıklama yapılıp bu 6 aylık süreç başlayacak bazı örgüt üyelerinin teslimi için. Ama ben bu Ekim ayının bir miktar gecikme ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum. Elbette bu işte acele ediliyor, onu söyleyelim. Ama bazı zorluklar zaman zaman sahada kesintilere de yol açıyor. Bazen takvimin bir miktar yavaşlamasına da yol açıyor. Böyle değerlendirmek lazım. Ama ben ana eksenin, ana rotanın tutturulduğunu, en azından güvenlik kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerde öyle düşünüyorum. Ama ana rota tutturuldu. Bugün, yarın, öbür gün diye bir zaman bizden beklemeyin. Ama bu işin doğru yolda gittiğini en azından bilin şeklinde değerlendirme yapıyorlar. Öyle düşünmek lazım.
2: Anladım. Şimdi bir dinleyicimizden bir soru geldi. Güzel bir soru aslında. O yüzden benim de merak ettiğim, benim de mümkün olduğunca takibini yaptığım bir şey ama sana da sormak isterim. Ya bu konuda Ankara'da bir şey konuşuluyor. Mesela diyelim ki örgütün içinde uzun ya büyük bir bölümü bıraktı. Ama başka küçük de bir olsa bir grup marjinalize oldu. Deyim yerindeyse Öcalan'ı bile karşısına aldı. Bırakmadı. Ne olacak? Diyelim ki yani bu süreç devam edecek mi? Ondan sonra başka şeyleri etkileyecek mi? Diğerlerine yani terörle mücadele devam edecek, süreç bitecek mi? O konuda netlik var mı?
3: O konu aslında çok net, yani çok net bir şekilde güvenlik kaynakları diyor ki %80-90 oranında biz bu söze icabet edilmesini bekliyoruz. Yani marjinal kesimler olabilir, muhtemelen direnenler olabilir.
2: Yani güvenlik kaynakları da bunun aslında şeyi söylüyor, yani bir alan bırakmış, yani %80-90 riayet ederse bu süreci başarmış oluruz diyorlar yani.
3: Elbette. Ceyhun, sen de çok yakından tanıyorsun. Yıllarca takip ettik. Bu terör dinamiğinde İran'dan etkilenen var. Amerika'dan etkilenen var. Mossad yapıları, Amerikan ve Avrupa yapıları var. Yani hepsinin farklı farklı dinamikleri var. Bir yandan da işin böyle parasal boyutları da var. Elbette marjinalleri var, direnecekleri var. Bunlar hesaplanıyor. Ama çok büyük oranda bu sürece icabet bekleniyor ve bunun sinyalleri de alındı. En çok ayak direyecekler SDG kanadı, Suriye kanadıydı ve Irak kanadıydı. Burada çok büyük oranda uyum mesajı alınıyor. Yani en azından bunun böyle vecibelerini de yerine getiriyorlar. Sadece mesaj vermekle kalmıyorlar. Belli ki sahada ilerlemeler de var. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bazı marjinal kesimlerin ayak direyecekleri konusunda beklentisinin ve aynı zamanda da böyle bir düşüncesinin olduğunu biliyorum. Ama onlar da ne olacaklar? Beklenti şu, onlar marjinalize olacaklar. Daha küçük yapılar haline gelecekler. Ve dünyadaki diğer örnekleri gibi yavaş yavaş yok olmaya doğru gidecekler. Belki daha küçük marjinal yapılar olacaklar. O zaman da hepimiz çok iyi biliyoruz, geleneksel yöntemlerle, terörle mücadelelerle devam edecek. Ama ben çok büyük bir yapısının bu açıkçası düşünceye ve Öcalan'ın tesih düşüncesine ve kararına uyacaklarını düşünüyorum. Bunu da zaten görüyoruz. Hem Kandil'den gelen mesajlardan hem de böyle çok direnecekleri izlenimini yılbaşında verip de şu anda geldikleri nokta itibariyle Suriye kanadından görebiliyoruz.
2: Şimdi aslında bu konularla da bağlantılı. Yani Türkiye çok başka bir sürece girmiş durumda genel anlamda. Dün de hatta konuştuk seninle. Siyasetin de buna göre artık konumlanması, işte siyasette ilkeselliğin öne çıkması falan filan. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden son dönemlerde şöyle çıkışlar gelmeye başladı. Biraz bunu da sormak istiyorum, bunu da konuşmak istiyorum. Yani bu işte yeni parti mesela, bir parti kuruluyor. Sonuçta parti disiplini vardır, şey vardır. Yani bu konuda öyle vekilleri serbest bıraktık denebilecek bir konuda değil. Ama deyim yerindeyse ikiye bölünüyor mesela bu konuda. Şimdi Milliyetçi Hareketi'nden son dönemde siyasetin de etik, işte gerek Sayın Bahçeli, gerek Sayın Fethi Yıldız, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, şu çıkışı yapmaya başladı. Siyasi partiler yasası, yani anayasa değişikliğiyle beraber, çünkü anayasa değişikliği de konuşuluyor, anayasa değişikliğiyle beraber aynı zamanda siyasi partiler yasası gibi parti yasalarda da değişiklikler gerekiyor ki siyaseti de bir rayına oturtalım. Önümüzdeki dönemde güçlü siyasetin bir anlamda taşlarını döşeyelim şeklinde çıkışlar gelmeye başladı. Etikten bahsedildi, vurgudan, ilkeden bahsedildi. Ne oluyor? Bir Ankara'da bu yönde de bir çalışma falan mı var? Ne konuşuluyor?
3: Tartışılsın isteniyor. Yani onu söyleyeyim Ceyhun, bir çalışmadan ziyade bir ihtiyaç ortaya konuyor ki ben de katılıyorum. Seninle de konuşuyoruz bazı ortamlarda. Hı. Senin de düşünceni biliyorum bu konuda. Siyasi partiler ve seçim kanunu konusunda sadece bu dönemde değil, başka geçmişteki değişik parlamenter sistemde de bazı eksikliklerin olduğu hep dile getiriliyordu. Evet. Elbette, ama yeni sisteme uyumsuz bazı yasal düzenlemeler de var. Hem yasanın terminolojisi açısından hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bazı noktalar da var. Her şeyden önce Fethi Yıldız'ın da, Sayın Bahçeli'nin de, Sayın Yıldız'ın da ifade ettiği nokta, deniyor ki bazı pazarlık partileri türüyor. Yani şu anda 186 parti var. 41'i seçime girme yeterliğine sahip bir parti ihtiyacı tırnak içinde ortaya çıktığında yeni parti gibi ya da seçim dönemi olduğu zaman marjinal böyle bindelik, 10 bindelik belki 100 bindelik dilimlerde olan partiler bir anda kendilerini pazarlık masasında bulabileceklerini düşünüyorlar. Evet. Ve boylarının çok üzerinde ve siyasete de şantaj yapabilecek pazarlıklara girebiliyorlar ve bu potansiyelleri var. Bereket iki dönem, şimdi Cumhur İttifakı'nın yapısı çok farklı. Onlar kazandılar ama orada da MHP'nin böyle bir şeyi yok. Yani bir pazarlık tavrı yok. Herhangi bir talebi söz konusu değil.
2: Ağırlık istişareyle uzlaşmaya gidiyorlar böyle.
3: Tabii prensip uzlaşması. Ama gördük yani ne gibi 6+1, 6+1 gizli pazarlıklar vesaire. Tabii bunun daha ötesi de yaşanabilir. Yani bu sistemin garantisini vermiyor. Fethi Yıldız'ın ortaya koyduğu irade ve MHP kaynaklarının düşüncesi şu: bu iş tartışılsın. Bakın bu konuda bir sıkıntı var. Küçük oyları olan partiler cürümlerinin çok üzerinde pazarlık yapıp siyasete şantaj yapmasınlar, siyaseti rayından çıkarmasınlar, ülke güvenliği açısından da sorun, bu tartışılsın, anayasayla çelişmeyecek bir düzenleme yapalım. Bu bir ihtiyaç, şu yapılsın demiyor. Ortak bir düzenleme, normalde yasal düzenleme Ceyhun biliyorsun AK Parti, MHP beraber çıkarabilir. Evet. Ama bu uzlaşmayla alınsın diyor. Bir diğer konuda seçim yasası değilsin. Yani seçim yasasına atıfta bulunan çok sayıda yasal madde var ama hepsi bir yasada toplansın. Bu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu olsun. Bir yandan da tabii ki anayasal düzenleme, yani yeni bir anayasa yapılsın baştan aşağı. Bu çok daha büyük bir uzlaşma gerektiriyor. Ama bunların tartışılması için ortaya atılmış bence bir fikir. Herkes fikrini ortaya koysun şeklinde bence bir tartışma başlatmayı amaçladı. MHP lideri Bahçeli ve Fethi Yıldız.
2: Peki önümüzdeki dönem anayasa değişikliği de konuşulacak mı? Tabii yavaş yavaş deyim yerindeyse, şimdi 2028 Mayıs'ında yapılacağını varsayarsak seçimlerin, yani bir öncesinde bir yenilenmiş seçim olmazsa 2028 Mayıs. Önümüzdeki günlerde sen de yıllardır takip ediyorsun. Son 1-2 sene kala deyim yerindeyse seçim satım haline girilir. Şimdi bu süreç da, ağırlıklı seçim mi öne çıkar, yoksa seçimle beraber anayasa değişikliği meselesi de gündeme gelir mi? Çünkü dönem dönem çıkışlar yapılıyor. İşte geçenlerde de Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından hukuk konularında başdanışmanı diyebileceğimiz Sayın Mehmet Uçum'un da bir şeyi vardı. Hatta referanduma gidilsin demişti. Yani toplumsal meşruiyet kazanması açısından anayasa değişikliği yapılmalı. Yapılan değişiklik de referandumla olmalı diye. Bir değişikliği meselesi gündemde mi?
3: Hep konuşuluyor, hep gündemde. 2011'den hatta daha öncesinden de gündemde ama zor. Bana kalırsa zor Ceyhun. Çok iyi biliyorsun sen de. Yani yapılması için o uzlaşmanın, Cemil Çiçek'in meclis başkanı olduğu dönemde kurulan uzlaşma komisyonları, üzerinde anlaşılan 66 madde var. Sonra bir yerde tıkanıyor, iş bambaşka bir yere geliyor. Sanki anayasa yapmak ayıpmış gibi algılıyor bazı kişiler ama Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı var. Yani adı bile darbe anayasası. Ama tabii ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seçim sattıma haline de yaklaşıyoruz. Bunu da söylemek lazım.
2: Seçim sonrasına sarkar. Yani sarkarsa da seçim sonrasında, çünkü bir sürü mesele de var. Güvenlik meselelerini konuşuyoruz. Özellikle 2028-2030 sonrasında bölgemizdeki işte ateşin daha da harlanma riski de var. Yani o güvenlik meseleleri konuştuğumuz dönemde anayasayı konuşur muyuz bilmiyorum tabii.
3: Yani hep konuştuğumuz bir konu ama yani bunu ileri aşamaya geçmek için şu tartışmayı netleştirmemiz lazım bir kere. Baştan aşağı yeni bir anayasa mı, yoksa tadilat maddeleri mi? Biz tadilatları çok gördük anayasanın içerisinde. Zaman zaman ihtiyaçlar oluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de böyle bir ihtiyaçtı. Ama bir yandan da o hükümet sistemiyle çelişen bazı anayasal ve yasal maddeler olduğunu da biliyoruz. Elbette bunun baştan aşağı ele alınması için tıpkı terörsüz Türkiye gibi büyük bir uzlaşma lazım Ceyhun. Olur mu? Çok o havayı görmüyorum. Ne yalan söyleyeyim, o havayı görmüyorum. Ama seçim sattım haline girilir mi? Bana kalırsa son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar, dün Rize'de vermiş olduğu mesaj açıkçası bir müddet konuşulacak. Yani seçim bir miktar erkene alınacağını düşünüyorum ben. Ama tartışılan konu 2027 mi yoksa 2028'de çok sembolik bir öne almak mı? Ki öne alındığı zaman Cumhurbaşkanı yeniden adayı olabiliyor. Bu arada Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın bugün ilginç bir yazısı var. var. Yani diyor ki bu iş 2027'nin Haziran'ında ele alınmalı. Çünkü son ana bırakılırsa, 2028 Mayıs'a doğru bir karar alırız diye bırakılırsa, ki AK Parti MHP'nin şu anda eksiği var, 360 rakamına 40'a yakın eksiği var. Bu bir milli güvenlik meselesinin içerisine yabancı servisler girebilir. Bu kadar geç bırakılmamalı ve tedbirsiz davranılmamalı gibi bir düşüncesi söz konusu. Kendisi geçmişte milletvekili yapmış, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim. Ben bu tartışmaların daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani seçim tartışmalarının, özellikle şu içinde bulunduğumuz süreçte.
2: Aydın Öcal şey de diyor, yani Cumhurbaşkanı'nın en rahat seçimi olabilir bu seçim diyor zaten.
3: Evet evet, Cumhurbaşkanı en rahat seçimini yaşayacaktır diyor, ama bu rehavete sürüklemesin. Ben söylediğinden şunu algılıyorum: İş son aşamaya kalırsa, bu anayasal düzenleme geçmeyebilir, seçim erkene alınamayabilir. Cumhurbaşkanının adaylığı önemli. Bu da erkene alınmasına bağlı bir miktar. Bir ay bile erkene alınması yetiyor. Ama dediğim gibi Ceyhun 360 rakamı lazım. Bildiğim kadarıyla 36 ya da 37 eksiği var Cumhur İttifakı'nın. Elbette bu, yani ben olacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olacağını, hatta 2027 yılında bir seçim. Yani deneyimlerimiz onu gösteriyor.
2: 2027 sonbaharında mı olur, ilkbaharında mı olur?
3: Bence sonbaharda olur, sonbaharda olur. Bazı değerlendirmeler var. İşte ekonomiyle ilgili alınabilecek bazı tedbirler, işte kredilerin açılması, faizlerin bir miktar düşmesi vesaire. Ama bu konjonktüre de bağlı, dışarıdaki konjonktüre de bağlı. Şimdi böyle olsa da olmasa da, ben açıkçasını söyleyeyim, şöyle bir şeyde, ortamda, Ukrayna-Rusya savaşı, İran, Yunanistan'ın İsrail'e iş çevirdiği bir ortamda, yani dere geçiliyor ve at değişti riskini bu toplumun almayacağını düşünüyorum. Bu kendi kişisel düşüncem yani. Herkes katılmayabilir ama ben o nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok avantajlı olacağı kanaatindeyim.
2: Ekonomideki sıkıntılar noktasında ne olacak mesela? Çünkü halen toplumda işte konut kiralarından tut, enflasyonun henüz istenilen seviyeye indirilememesinden ne kadar ciddi problemler var. Yani alım gücü noktasında özellikle çok geniş bir kesimin, emeklinin, dar gelirlinin, işte asgari ücretlinin, o konuda nasıl bir çalışma yapılacak?
3: Şimdi bunlar realite, onları söyleyeyim. Bunlarla ilgili de bir plan vardı aslında, ama bu planlar hep İran Savaşı'nın öncesinde yapılan planlardı Ceyhun, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. 60 dolarlık petrol baz alarak yapılıyor. Evet. Şimdi petrol ortalama 100 dolar olunca her 10 dolarda 4 milyar dolar ekstra cari açık.
2: Bir de önümüz kış, lafını da bölmüş olmayayım, yani ek olması açısından önümüzde kış. Şimdi mesela dediğin gibi enerji fiyatlarında da olası bir artış riski. Çoğu zaman sübvanse ediyor devlet. Ama bakıldığı zaman tabii ki kışın masraflar artıyor, işte okul dönemi artıyor, bilmem şey oluyor falan filan. Yani öyle bir dönem açısından sordum yani.
3: Tabii çok ciddi sübvansiyon var hali hazırda. Hı-hı. Ama orada bir 15-20 milyar, 25 milyar dolarlık belki bir pay vardı. Belki daha fazlası da vardı. Ama bu kullanılamadı çünkü konjonktür izin vermedi. Yani biz net petrol ithalatçısı olduğumuz için, evet, doğalgaz ithalatçısı olduğumuz için bu biraz planları bozdu. Yani deniyordu ki 20'ler civarında bir enflasyon, 20'lerin biraz üzerinde enflasyon, şu anda onu elde edebilecektik belki, o noktaya gelebilecek, ama gördüğümüz kadarıyla şu anda 30'un çok az üzerinde.
2: Evet.
3: Dolayısıyla yani burada biraz hareket alanı sınırlı. Ama baktığınız zaman gerçekten ekonomiyle ilgili, emeklilerle ilgili tartışmalar sürecek, gidecek. Muhalefet de buradan yürüyecek, ama muhalefetin bu dağınık yapısı, evet, hali hazırda şu Mansur Yavaş tartışması da gösteriyor ki Ceyhun, yani çok ciddi fay hatları var kendi aralarında ve bunu yönetmekte de çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Cumhurbaşkanı da yılların siyasetçisi. Yani evet, bunları da iyi yönetiyor. Dışarıdaki bence şu andaki karmaşık ortamda da Türkiye'yi çok iyi bir yerde tutabiliyor. Yani bu işin içerisinde ateşten bir miktar uzakta tutmayı da başarıyor. Bunu da söylemem lazım. Ben hepsinin seçmen tarafından karma bir değerlendirmeye tabi tutulacağını düşünüyorum, ama ekonomik sorunlar bir realite, yani bunu da söylemek durumundayım.
2: Ya şöyle, hazır sen orayı da açtın, biraz birçok konudan da bahsetmiş olduk ama bunları tek tek derinleştiririz, ama Mansur Yavaş meselesi de dediğin gibi, şimdi önümüzdeki dönem açısından mesela hükümet ekonomi noktasında bir yumuşak karın yaşıyorsa, muhalefette de dediğin gibi önümüzdeki seçim açısından anladığım kadarıyla bir lider adayı, bir cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda lider adayıdır aslında bakıldığı zaman. Lider adayı problemi, şimdi en çok konuşulan isim bir anda pat hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde 9 Eylül gibi simgesel bir günde külliyeye çıktı. Bir belediye başkanıyla Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi kadar doğal bir şey olmaz. O ayrı mesele. Onu kenara koyarak söylüyorum. Şimdi bugün değerli Yıldıray Çiçek'in de bir yazısı var. Yani yarınlarda AK Parti'ye katılırsa kimse şok geçirmesin diyor. Şimdi ne oldu? Ankara'da ne konuşuldu? Kulislerde biliyorsun, o kulislerde çok şey konuşulur. Yani sadece gerçekten belediye işleri mi? Yoksa çünkü normalde hakikaten Murat Kurum'la da görüşülebilir. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı'yla da görüşülebilir. Ondan sonra ve Şehircilik Bakanı'yla. Ama Sayın Kurum'la görüşmesi yetmedi. Cumhurbaşkanı'yla da görüştü. Mansur Yavaş neden bu görüşmeyi yaptı?
3: Ceyhun, şöyle, yani Sayın Yıldıray Çiçek'in yazısı gerçekten fevkalade önemli. Geçmişteki Mansur Yavaş klasiğini de hatırlatıyor aynı zamanda. İşte bir mektup yazarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'lileştiğinden şikayet ettikten sonra CHP'ye geçmesi.
2: Evet, Engin Alanpaşa'nın aday gösterilmesine tepki olarak hem de.
3: Evet, evet, sen hatırlatmıştın onu başka bir ortamda dün konuşurken. Evet. Ama şunu da vurgulayalım. Yani ben görüşmeyle ilgili olarak sadece ve sadece belediye ile ilgili konuların ele alındığını, kesinlikle böyle olduğunu öğrendim. Hı-hı. Bu konu teyit ettim, yani bu konuda herhangi bir sorun yok. Ama o görüşmenin 9 Eylül günü o saatte olması ve saat 20-21 arasında servis edilmesi çok büyük bir krize neden oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın böylesi bir ortamda görüşmesi ve CHP'nin bu süreci de, CHP siyasetinin diyeyim, iki partili bir siyaset çünkü, bunu yönetememesi, yani çok kötü yönetmesi. Ben burada Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ayırmıyorum. Gerçekten çok kötü yönetti. Yani böyle bir süreç içerisinde, yani adeta bombayı kucaklarında buldular. Onu söylemem lazım. Yoksa belediye başkanı, Ankara Belediye Başkanı ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi normal. Elbette metro projesi, fuar alanı projesi, tıkanan krediler vesaire vesaire. Ki daha önce görüştüklerine de şahidim ben. Hı hı, 2020 yılının 1 Eylül'ünde mesela ben bugün ettim, tweet atmıştım. Külliyeye davetliydim bir program için. Bir baktım Mansur Yavaş çıkıyor külliyeden. 1 Eylül 2020. Bundan 6 sene önce.
2: Haberi şimdi, direkt kucağında bulmuşsun yani.
3: Hatta duyurulmayacak böyle şeyler. Evet. Yani, görüşmeler yapılıyordu. Konuştum dedim. Ankara gücüyle ilgili görüştük. O zaman lige çıkması. Ondan bazı konularda teşekkür ettim. Birkaç da dosya verdim dedi. Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanı'na dedi. Böyle sessiz sedası. Bunlar oluyor. Gayet de doğal. Sayın Boğaz Cumhurbaşkanı'nın belediyecilikten gelmiş olması bu tür talepleri de hiç sessiz kalmıyor. Hı-hı. Ama sizin iç yapınız o kadar kırılgan ki, Mansur Yavaş potansiyel Cumhurbaşkanı adayı, Yeni Parti ve CHP arasında bölüşülemiyor ve bir anlamda da gerçekten alternatifi de şu anda bulamıyorlar. Yani çok enteresan. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel üçgeni içerisinde zedelenip duruyorlar. Mansur Yavaş da bu işi bana kalırsa şimdiye kadar iyi yönettiğini düşünüyor olabilir ama artık bir taraf olamayacağı bir aşamaya geldi. Şimdi diyorlar ki tavrını belirle. Galiba istifa edecek, bağımsız kalacak önümüzdeki günlerde. Bana kalırsa öyle.
2: Senin analizin mi kulislerde, yani dedikodu olarak konuşulan şey mi?
3: Benim bu tamamen subjektif düşüncem, dünkü açıklamasından çıkarımım. Hmm. Eğer diyor sıkıntıya neden olursa tavrım diyor, iki tarafı da rahatlatacak bir karar alırım gibi. Algıladım. İki tarafı da rahatlatacak karar CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçmek değildir herhalde. Ya da AK Parti'ye geçmek gibi algılamıyordur anladığım kadarıyla. Herhalde ortada kalayım diye düşünüyor. Bağımsız ama ortada kalamadı. Yani o Güven Park'taki mitinge gitmesi, Özgür Özel'le Anıtkabir'e gitmesi. Ama bilmiyorum Sayın Yavaş farkında mı? Kimlik kartında, şu anda parti kimlik kartında CHP yazıyor.
2: Doğru.
3: Ve CHP'nin programlarına katılmıyor.
2: Doğru.
3: Şimdi elbette bir siyaset benimsenir ama bu açıkçası...
2: Ya liderlik de böyle bir şey değil mi aslında? Normalde belli noktalarda inisiyatif alabilmek, yani sonuçta inisiyatif kullanabilmek, öncülük yapabilmek. Şimdi Mansur Yavaş da böyle kriz dönemlerinde kendi bulunduğu partinin içinde işte Özgür Beylerle de hareket edebilir. Yani bu doğal, eleştiririz belki. Kemal Beylerle de hareket edebilir, eleştirebiliriz belki. Veya destekleriz ikisinde de. Yani ama bir tavır ortaya koyamıyor Mansur Yavaş gördüğüm kadarıyla.
3: En büyük sorunu tavırsızlık. Bu tavırsızlığın bir yönetim şekli olduğunu düşünüyor. Hı-hı. Susarak ve tavır koymayarak bir yere kadar getiriyor. Onu da kabul edelim. Ama bundan bir keramet aranıyor, ama şu anda geldiğimiz noktanın ahlaki açıdan sorgulanacak bir tarafı da var bana kalırsa Ceyhun. Yani diyor ki Özgür Özel, yani Özgür Özel Mansur Yavaş'ı da zor duruma düşürüyor bu arada söyledikleriyle.
2: Doğru. Bunu bilinçli olarak benim getiriyor. Onayımla gitti falan filan demesi. Evet. Başka bir partinin belediye başkanı sonuçta.
3: Elbette benim onayım, haberim vardı, onayım. Beni aradı, onay aldı, sonradan da bana bilgi verdi. Ama kendi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi mi? Ben hiç zannetmiyorum.
2: Doğru.
3: Ben zannetmiyorum. Özgür Özel buradan şu mesajı veriyor. Çok böyle açıkçası. Kurnazca diyeyim yani, o ifade sakın yanlış anlaşılmasın. Sayın Özgür Özel'e asla saygısızlık yapmak gibi bir niyetim olamaz. Ama orada bir ön almış oluyor. Yani bize bağlı Mansur Yavaş diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu şeyi veriyor bence. Bu izlenimi veriyor. Mansur Yavaş açısından da o yönetim anlamında kendisini zor duruma bırakıyor. Yani tam ortada duramıyor bir türlü. Çünkü durmasına izin verilmiyor. Evet, Kılıçdaroğlu da diyor ki bu kişi belediye başkanıdır diyor. Bir belediye başkanıdır diyor ve onu orada sınırlıyor. Şimdi evdeki bulgurdan olmak gibi bir şey vardır bizim dilimizde, evet, biliyorsun.
2: Dimyat'a yani, Pirinç'e giderken evdeki bulgurdan olmak.
3: Olabilir mi acaba? Şimdi şu anda bunu düşünmesi lazım bence. Bu Tika'nın böyle bir riski de var. Yani ortada durmak, sessiz kalmak, tavır koymamak.
2: Doğru.
3: Ama işte o tavırı Güven Park'ta acaba koymuş muydu? Doğru. Bu da ayrı bir soru.
2: Ercan, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok güzel bir sohbet oldu.
3: Rica ederim. Keyifti benim için Ceyhun.
2: Eyvallah.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Eyvallah, sağ olasın. Çok değerli gazeteci Ercan Gürses. Biraz Ankara'daki bütün havayı kokladık. Siyaset, her şeyi konuştuk. Şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara. Sonra tekrar birlikteyiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, saat başı ve kısa bir aradan sonra programımızın son dilimine girdik. Şimdi biraz bir kısa da olsa bir tarih ziyareti yapalım. Şöyle yakın tarih yapalım. Şimdi bu Eylül. 11 Eylül'ü bilmeyen yoktur. 25. yıl dönümü diyelim. 25 yıl önce bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne işte ikiz kulelerle başlayan Pentagon'u başka yerlerde hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. El-Kaide tarafından gerçekleştirildi ve deyim yerindeyse o günden sonra

hiçbir şey, özellikle bizim coğrafyamız açısından hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Biraz buna gireceğiz, bir kısaca hatırlatalım, biraz değerlendirme yapmak istiyorum. İkincisi, yarın da 12 Eylül. 12 Eylül'de Türkiye açısından son derece sıkıntılı bir tarih. Az önce anayasa meselesinde gündeme gelirken, yani konuştuğumuzda, bir darbe anayasası dediğimiz şey işte 12 Eylül'ü bir anlamda 46. yıl dönümü. 12 Eylül darbesinin. Şimdi önce 11 Eylül'e başladım. Ya bakıldığı zaman aslında 12 Eylül'le biz kendi özelimizde değerlendirdiğimizde 11 Eylül arasında bir fark yok. Şöyle fark yok. 12 Eylül'de Amerikancılar, Türkiye'deki emperyalist işbirlikçilerinin Türk ordusuna sızmış, Türk ordusunun da onların kontrolüne girmiş cuntacılar üzerinden şartları olgunlaştırarak Türkiye'yi bir darbeye sürüklemeleri, Gladio eliyle işte sokakta bizim gençlerimizi, partilerimizi birbirine deyim yerindeyse tokuşturarak, vurarak, vuruşturarak o şartları olgunlaştırmaları, sokakların güvensizleşmesi, siyasetin çözüm üretememesi, Türkiye'ye ait partilerin çözüm üretememeye başlaması, belki de siyasetteki unsurları üzerinden gençlerimizin sokaklarda karşı karşıya gelmesi, bu ülkenin evlatlarının karşı karşıya gelmesi, ülkücüsüyle, devrimcisiyle ve o cuntacıların hedefine ulaşması. Hep söylenir de yani işte o son aşamaya nasıl geldi? Bakıldığı zaman o günlerden ders çıkartan millet zaten bazı şeyleri artık prim vermiyor. İnşallah prim vermemeye devam ederiz. Çünkü o pusuda bekleyenler halen var. 15 Temmuz saldırısında gördük. Yani 15 Temmuz saldırısı başarılı olsaydı, darbe ve işgal girişimi, belki bizi 12 Eylül'den beter edeceklerdi, onu söyleyeyim. 12 Eylül'le beraber Türkiye'de siyasetin rotası değişti. Köklü siyasi hareketlere, partilere büyük darbe indirilirken farklı bir Amerikancı kültür, Amerikancı siyaset, Amerikancı ekonomi modeli, işte 24 Ocak kararlarının uygulanması gibi hamleler yapıldı. Yani 24 Ocak 1980'de alınan kararlar 12 Eylül darbesinden sonra hayata geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeşil Kuşak Projesi işte falan da ortaya çıkartan, güçlendiren diyelim, daha doğrusu FETÖ denen, o Fethullah denen şeytanın militanları daha öncesinde, o şeytan daha öncesinde başlıyor çalışmalara. Ama sonrasında 12 Eylül sonrasında çok ciddi bir şekilde çalıştıklarını görüyoruz, güçlendiklerini görüyoruz. Hatta Fethullah denen şeytanın müritlerinin çıkardığı Sızıntı isimli dergide büyük ihtimalle Fethullah denen yine şeytan, hep vurgulayacağım, Fethullah denen şeytan, Fethullah denen şeytan, ondan sonra o şeytanın yazdığı söylenen bir yazı vardır 12 Eylül'den bir ay önceki sayıda. O Sızıntı dergisinin Son Karakol diye, bilenler vardır, bilmeyenler açısından söylüyorum. Yani o Son Karakol yazısında 12 Eylül darbesinin, yani artık ordunun yönetime el koyması gerektiği yazılır. Ve o Son Karakol yazısı işte son artık kurtarıcı Türk ordusudur denir ve zaten o dergi çıktıktan kısa bir süre sonra 12 Eylül darbesi gerçekleşir. 12 Eylül Türkiye'ye, Türkiye'nin milli siyasetine çok büyük zararlar vermiştir. Türkiye'nin gençlerine, ben geçenlerde Ankara'ya bir toplantı için gitmiştim. Ailemi de götürdüm. Dedik ki ya, bir gün böyle gezme günümüz vardı. Dedik ki şeye gittik. Ulucanlar, şimdi müze yapılan Ulucanlar cezaevine gittik. Orada tabii ki sadece 12 Eylül dönemi değil ama 12 Eylül döneminde de yapılanları görmek açısından önemliydi. Orada işkenceleri, böyle işte o cezaevinin müzesi önemliydi. Ankara'ya yolu düşenler veya Ankara'da hiç şimdiye kadar gitmeyenler, tavsiye ederim, gitsinler, görsünler. Bu ülkenin hangi badirelerden geçtiğini görsünler. Yani 12 Eylül çok büyük bir zulüm döneminin başlangıcıydı. Ve o zulüm döneminin yürütenler, millete zulmedenler, Türkiye'nin seçilmiş seçilerine, Türkiye'nin vatanperverlerine, Türkiye'nin o 12 Eylül'e deki zihniyete karşı çıkan askerlerine, polislerine, devlet memurlarına, devletin evlatlarına, hep siyasetin evlatlarına hep baskı yaptılar. Türkiye'nin gençlerini harcattılar. O yüzden 12 Eylül'de bir daha 12 Eylül'leri görmemek için çok dikkatli, böyle teyakkuzda olmak gerekir. 11 Eylül'de işte o 12 Eylül'ü bize yaptıranların 11 Eylül'de küresel anlamda